0: Lefty ve Marlin benimle. Hadi ufaklıklar, hadi.
1: Dağ Aslanı avı sezonunun son günü ve Jake'in ekibi haftalarca süren sakatlıklar ve aksiliklerden sonra nihayet tam savaş gücünde.
0: Bir de üç çaylağım var. Trixie, hadi. Viola ve Tripman de var. Hadi bakalım.
1: Köpeklerin hepsi sezonun son hamlesi için tam zamanında sahalara döndü.
0: Hadi oğlum.
1: Şimdiden gözlerine kestirdikleri bir hedefleri var.
0: Dün buradan bir dağ aslanını kovaladım. Hey, işimiz bitti. Gidelim. Bu da ne? Geri dönüp kamyonun yanına indim ve... Şuna bir bakın. Taptaze bir iz daha var. Aslında ava geri dönen ikinci bir aslan daha varmış. Dost doğru buradaki avlara yönelmiş. İhtiyacımız olan son şey buralarda dolanıp inekleri yemeye çalışan iki dağ aslanı. Bugün bu hayvanın peşine düşüp onları iyice bir kovalayacağız. Aferin köpekler, hadi. Pekala, bu kesinlikle dün geceki o aynı genç aslan. Bu genç bir dağ aslanı. Tam da ihtiyacımız olduğu gibi dağlık bölgeye yönelmiş. Umarım bunun peşine düşebilirler. Hadi bakalım, gelin, hadi.
1: Jack, geçen kış onları ilk keşfettiğinden beri cehennem geçidinde dağ aslanlarından oluşan bir aileyle mücadele ediyor.
0: Aferin köpekler.
1: Şimdiye kadar dördüyle yüzleşti.
0: Aferin, hadi.
1: Ancak son iki dağ aslanı kovalamacadan kurtulmayı başardı.
0: Aferin oğlum. Bu genç dağ aslanlarına dağda kalmaları gerektiğini öğretmek gerçekten çok önemli. Çok gençler ve şu anda tam da alışkanlıklarını kazandıkları dönemdeler. Bu yüzden onlara bir ders vereceğiz. Bu gerçekten tuhaf. Marlin ve Trixie buradan fırtına gibi esip geçiyor. Öte yandan Lefty, Trip ve Viola takılıp kaldı. Görünüşe göre önümdeki bir hayvanı ağaca sıkıştırmaya çalışıyorlar. Buraya çıkıp neler döndüğünü anlamam gerekiyor.
1: Ekip birden fazla yırtıcının kokusunu aldıklarında bölünmek üzere eğitildi.
0: Köpek izlerini takip ediyorum ve şu an yönümü resmen şaşırmış durumdayım. Buralarda bayağı dönüp durmuşlar, orası kesin.
1: Ama doğru hedefin peşinde olup olmadıklarını bilmek imkansız.
0: Geyik var, sığın var, dağ aslanı var, köpekler var. Aralarında bir de vaşak mı var?
1: Vahşi Salmon Nehri.
2: Sakin ol ufaklık.
1: Sezonun son seferinde Harry ve Kid'e biri eşlik ediyor.
2: Tekne yolculuğu hakkında ne düşünüyorsun? At römorkuna pek benzemiyor değil mi? Değil mi? Ha, ben de öyle düşündüm. Nehirden aşağı inerken şu ana dek gayet iyi gidiyoruz. Ah, tekneye katır bindirmek mi? Onun doğasına aykırı. Bu onun için yepyeni bir dünya. Sakin ol dostum, sakin ol. Hey, hey, hey. Yok bir şey. Sakin ol. Katır burada olmaktan hiç hoşlanmadı. Aşırı gergin. Ama buradan çıkmak için aşmamız gereken kilometrelerce uzunlukta bir nehir var. Umarım sakin kalabilir ve işin üstesinden geliriz.
1: Harry ve Kid'i kampını toplaması için tutan tuzakçı, 350 kiloluk katır da dahil olmak üzere neredeyse bir tonluk eşya bıraktı. Bu beklediklerinden daha ağır bir yük ve düz tabanlı teknelerin taşıyabileceği sınırları zorluyor. Oh.
2: Buranın her yeri sığ, baksana.
3: Evet öyle. Gerçekten gidecek hiçbir yer yok.
2: Bir kayaya çarptık. Olamaz. Yine çarptım.
3: Buralarda henüz büyük bahar taşkınları yaşamadık. O taşkınlar olmadan bu su burada daha önce geçtiğimiz zamanlara kıyasla hiç olmadığı kadar sığ ve yükümüz de aşırı ağır.
2: Tamam, başlıyoruz. Sanırım tam hizadayız. Dibe sürtüyoruz. Hadi tekne, ilerlemeye devam et. İlerlemeye devam et tekne. Lanet olsun. Başarabilir miyiz bilmiyorum. Kıl payı kurtaracağız.
1: İki dev kürek kolu yeterli kuvveti sağlıyor. Ama bu boyutta bir tekneyi yönlendirmek zor ve hata payı yüksek.
2: Aman. Güzel. Dibe sürteceğiz. Lanet olsun. Eyvah. Saplanıp kalacağız. Tamam. Devam et.

0: Yaz.
1: Şuraya bak.
0: Tam şurada büyük bir kaya var. Hadi. Hadi ama. Hadi. Şu anda tam anlamıyla saplanıp kaldık.
2: Kodiak Adası, Alaska.
3: Kodiak'ta gün ağarmasıyla süre işlemeye başlıyor.
4: Bir fincan çay içeceğim.
3: Mike yeniden inşa etme ve güçlendirme planı yapıyor.
4: Oo, harika kokuyor.
3: Bu döküntü tuzakçı kulübesini yaşanabilir bir karakola dönüştürebilirse, ayı sezonu geldiğinde müşteri sayısını ikiye katlayarak işini büyütebilecek.
4: Bu kulübeyi yaklaşık 8-10 yıl önce aldım. Aldığımda pek de iyi durumda değildi. Onarmak, buradan hava çıkmak ve bir şans vermek için doğru fırsatı bekliyordum. Yapacağım ilk şey biraz dış cephe kaplamasıyla kaplamak. Görünürde bir sürü delik ve boşluk var. Hepsini kapatıp daha iyi hale getireceğim. Böylelikle deliklerden soğuk girmemiş olur. Önce kaplayacağım, ardından üzerine metal sac yerleştireceğim.
3: İnce taban katmanı yüzeyi düzleştiriyor. Bu nem birikiminin tahtaları çürütmesini önlemeye yardımcı olacak.
4: Tamam, ilk parçayı yerleştirebilirim. Şimdi doğru ölçüp ölçmediğimi göreceğiz. Bence tam oturdu. Aa, burası harika bir şey. Metal kaplama burayı yalıtacak. Daha kolay ısınacak ve... Tamam, bu kadar. Kulübenin yıllarca dayanmasını sağlayacak.
3: Dış cephe artık iyi durumda. Kulübenin savunması neredeyse tamamlandı.
4: Sanırım tam kapının önünü ayılara karşı korunaklı hale getireceğim.
3: Ancak ekstra bir koruma katmanı sağlayacak son bir meslek sırrı daha var.
4: Gördüğüm ayı izleri beni cesaretlendirse de bir ayının dosdoğru kulübeme girmesi ihtimalinden biraz endişeliyim. Şimdi bunu kapının önüne bırakacağım. Size garanti veriyorum, hiçbir ayı içeri giremeyecek.
3: Wyoming'deki Wind River sıra dağlarındayız. Kış son bir güçlü direniş daha gösteriyor.
5: Fırtınalar geldiğinde tüm buzağlama durumunu tamamen değiştiriyor. Yırtıcıları aşağıya, yani çiftliğe çekiyor. Yılın bu zamanları ortalık çok karışıyor.
3: Buzağlama sezonu her çiftçi için en kritik zamandır. Bu yüzden Josh Kirk şu anda otlaklarına kurduğu bir karakoldan bizon sürüsünü sürekli gözetim altında tutuyor.
5: Yaklaşık bir haftadır buradayım. Bu yırtıcıları buradan uzak tutmak için elimden geleni yapıyorum.
3: Çiftlik bu bahar 200'den fazla yeni buzağı bekliyor ve her an gelmeye başlayabilirler.
5: Buzağların çok yakında doğacağını biliyorum. Her gün devreye çıkmam gerektiği anlamına geliyor bu. Yapmam gereken çok iş var.
3: Yırtıcılar çoktan sürüden bir parça kopardı bile.
5: Vay canına. Bu bir yaşlarında bir buzağı.
3: Bu sezon şimdiye kadar 2 kurban verdi.
5: Bunu kesinlikle kurtlar yapmış. Şurada çiftliğin diğer tarafında kurulu tuzaklarım var. Tuzak kurmayı seviyorum. Benim için 7-24 çalışıyorlar.
3: Çevre boyunca kurulan çok sayıda tuzak, Josh'ın her gün yaya olarak devreye gezemeyeceği kadar büyük olan bir mera için ilk savunma hattı.
5: Tam şurada, bu tepede dolanan bir çakal var. Kesinlikle bu bölgede geziniyor. Görünüşe göre tavşan alıyor. Çünkü şurada bazı tavşan izleri görüyorum. Yapması gereken de bu zaten. Tavşan avladığı sürece istediği kadar yiyebilir. Yeter ki biz onları rahat bıraksın. Tam şuraya bir tuzak kurdum. İşte orada. Şu pamuk ağacının dibinde. Evet, kuşlar yemin kokusunu alıyor ama içinde çakal falan yok.

0: Gereksiz yere riske atmaz. Yani yapabilirim diyorsa yapar.
1: Sıkı tutun dostum, kurtulacağız. Başlıyoruz. Sanırım tam olarak hizaladık. Orada büyük bir çukur var. Sıkı tutun, geliyor.

0: Harikaydın. O akıntıyı atlattığımıza çok sevindim. Bizi kayaların arasından burnumuz bile kanamadan çıkararak büyük bir iş başardı. Bunun geride kalması büyük bir rahatlama. Ne akıntıydı ama.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun? Pek bir şey düşünemiyorum. Sonuçta o bir katır. Güneş hala batmadı ve çıkış noktasını görebiliyorum. Karanlık çökmeden buraya varabileceğimizi hiç sanmıyordum. Vardığımız için şükrediyorum.
1: Bence artık dağlardan çıkıp çiftliğe dönme vakti geldi.
0: Evet.
1: Yanaşıyoruz.
0: Keşke orada da böyle bir kıyı olsaydı.
1: Hiç sorma, epey dik bir yer. Bence katırda çıkış noktasına vardığımız için en az benim kadar heyecanlı. Atlayacak.
0: Evet. Budur. Hemen çıkmak istedi. Bu katır tekrar karaya ayak bastığı için çok mutlu. Ona iyi bakılması için tuzakçıya geri getireceğiz. Bu da bize iyi para kazandıracak. Yazımız iyi geçecek.
1: Atla bakalım. Evet, bu iş bitti. Bu sezonu güzel bir şekilde noktaladık. Başlangıçta göz korkutucuydu ama karşımıza çıkan her şeyin üstesinden geldik. Şimdi çiftliğe dönüp sığırlarla ilgilenme zamanı. İnekler yavrulamaya başlıyor. Eve döndüğümüzde yapacak çok işimiz var. O yüzden gidip şu tekneyi yükleyelim, paramızı alalım ve işimizin başına dönelim.
2: Kodiak Adası'na dönüyoruz.
3: Yapacağım bir sonraki şey, sobayı kurup yakmak olacak. Biraz ısınmam gerekiyor.
2: Mike, ayı avı sezonu başlamadan önce yapması gereken temel kulübe onarımlarını tamamlıyor.
3: Yapacağım ilk şey, soba borumu duvardan dışarı çıkacak şekilde hizalamak.
2: Önce barınak, şimdi de ısı.
3: Çift duvarlı bir parça kullanacağım. Ardından 15 santimlik borum buraya gidecek. Bu da buraya gelecek. Buradan şuraya uzatacağım. Tamam. Dışarı çıkıp diğer dirseği takacağım ve bir parça boru daha ekleyeceğim. Böylece sobamı yakabileceğim.
2: Soba borusunun montajı kolay. Ancak sistemin çalışması için hava sızdırmaz olması gerekiyor.
3: Görünüşe göre yamalarım işe yarıyor. Dışarı duman sızmıyor. Bunlar iyisi can sağlığı.
2: Tobacco Root dağlarına dönüyoruz.
4: Lanet olsun.
2: Dağ aslanı sezonunun bitmesine sadece saatler kaldı. Hala serbest dolaşan bir sığır katili var.
4: Lefty, vay, hadi bakalım.
2: Ama Jake'in köpekleri izden çok uzakta.
4: Orada bir vaşak mı var? Bu köpeklerin kafasını neyin karıştırdığından pek emin değilim. Çünkü yukarıda bir aslan görmüyorum. Vaşak bile yok. Ama Malin ve Trixie çoktan izi bulmuşken onu da buraya çıkarmalı ve hemen izi sürmesini sağlamalıyım. Lefty, gel buraya.
2: Ekibi toparlayıp işi sağlam bitirmek için zaman daralıyor.
4: Vay vay, işte burada, işte burada. Bul onu, bul onu, bul onu.
2: Önümüzdeki birkaç hafta içinde gelmesi beklenen yüzlerce yeni buzağı varken çiftçilerin kaybedecek çok şeyi var. Ve karlar eridiğinde Jake dağ aslanlarının izini süremez hale gelecek.
4: Aa, şuna bir bakın. Burada dağ aslanının eski bir avı var. Bunu tertemiz sıyırmışlar. Üzerinde bir gram bile et kalmamış. Bu kesinlikle dağ aslanının eski bir avı. Avlar giderek azalıyor.

0: ve avladıkları hayvanlar vadi tabanına giderek daha da yaklaşıyor. Bu da etrafta dolanan bunca aslan yüzünden bana çok daha fazla baş ağrısı veriyor. Bu tam bir felaket. Bu durumu mutlaka düzeltmem gerekiyor. Ah, evet, büyük bir dağ aslanı izi buldum. Güzel bir pati izi. Sanırım aradığımızı bulduk. Köpekler şu ağacın altına yığıldı. Emin olmak için tepesine tırmanıp üzerine doğru inmek istiyorum. Bir ağaçta iki aslan var. Ne kadar da havalı değil mi? Muhtemelen binlerce dağ aslanı yakalamışımdır ama aynı ağaçta iki aslan olması kesinlikle inanılmaz. Alttaki aslında üsttekinden daha büyük. Ama alttaki onun yavrusu ve kaçıyor. Eyvah, eyvah, hayır, hayır. Hayır, bunun olmasını hiç istememiştim.
1: Daha geri dönüyoruz.
0: O hala orada. Olamaz, atlıyor.
1: İki yırtıcı için kovalamaca başlıyor.
0: Lanet olsun. Bu çok saçmaydı. Aynı ağaçta iki aslan vardı. İkisi de kaçtı. Farklı yönlere doğru kaçtılar. Hangi köpeğin hangisinin peşine düştüğünden emin değilim. Bazı köpeklerim sağa doğru fırladı, bazıları da tam altımda. Seslerine bakılırsa birini ağaca kıstırmışlar. Ben sağdaki bu izden gideceğim. Sezona girerken işimin başımdan aşkın olacağını biliyordum. Nüfus patlaması yaşanıyor gibi görünüyor. Dağ eteklerine taşınan insan sayısı arttıkça ve daha fazla dağ aslanı ortaya çıktıkça başımız daha çok derde girecek. Bu yüzden onları kesinlikle aşağı vadilerden uzak tutup geyik ve sığın yiyebilecekleri dağlarda tutmamız gerekiyor. Ah, işte tam orada. Genç erkek dağ aslanı tam şurada. Küçücük bir ağaçta kocaman bir aslan. Bunu görmek beni çok rahatlattı. Birkaç genç dağ aslanı daha arıyordum ve bu bulabildiğim beşinci dağ aslanı. Köpeklerim onları kovalayıp yordu. 400 metreden kısa bir mesafede ağaca kıstırdılar. Olabildiğince hızlı bir şekilde aralarına girip köpekleri çekeceğim ve doğruca diğer ağaca gideceğim. Çünkü en son isteyeceğim şey bu gencin tekrar kaçması.
1: Bir dağ aslanı ailesinin izini haftalarca sürdükten sonra 5. genci yakalamak büyük bir zafer.
0: Bu dağ aslanını tekrar ağaca kıstırmak kesinlikle çok iyi bir his.
1: Ne kadar çok genç dağ aslanına yükseklerde kalmayı öğretebilirse, aşağıdaki sığır çiftliklerindeki insanlar için o kadar güvenli olacak.
0: Aferin köpekler, aferin size. Ha, şuna bakın. Bu anneleri.
1: Dağ aslanlarını ne kadar uzağa sürerse, gelecek sezon o kadar az sorun yaşayacak.
0: Bugün bir yerine iki dağ aslanı yakaladık. Son derece başarılı. Bu köpekler onu huzursuz etti. Bizim işimiz de bu. Köpekler kesinlikle gördüklerinden memnun. Aferin size. Bir sürü genç ve deneyimsiz köpekle bu yıla başlamak kesinlikle zorluydu. Bu köpeklerden ikisi hayatında hiç dağ aslanı görmemişti. Ve geçen sezon Trixie'nin avı ağaca kıstırması konusunda epey sıkıntı yaşamıştım. Evet, aferin kızım, aferin. Yakala onu Trixie, kız. Onlar da kendilerini geliştirip işin altından kalktı. Bu köpekleri eğitmek ve birlikte çalışmalarını sağlamak harika hissettiriyor. Trixie, Trap, Marlin, seneye yakalarız, gidelim. Sezonu böyle bitirmek çok güzel oldu. Aferin size, aferin, hadi.
1: Kulübedeki büyük onarımların rekor sürede tamamlanmasıyla birlikte halledilmesi gereken son bir iş daha kaldı.
2: Adele'le biraz keşfe çıkıp şu foto kapana bir göz atacağız. Bakalım bir şey yakalamış mı?
1: Dün sınırını aşan ayıyı daha...

0: daha yakından görmek, Mike'ın neyle karşı karşıya olduğunu anlamasına yardımcı olacak.
1: İşaret fişeği tetiklenmiş. Tam şurada bir ayı var. İşte tepeye tırmanan ayı.
0: Ve yaklaşan mücadelede avcılarına avantaj sağlayacak.
1: Tamam hadi. Burada neyimiz var? Şuna bak tatlım. Bir ayımız var. İşte burada. Dosdoğru yukarı yürüyor. Kameraya takılan bu ayı tam vurulacak türden değil. Erkek ayı ama en irisinden sayılmaz.
2: Ancak buralarda hareketlilik olduğunu doğruluyor.
1: Hazır mısın tatlım? Hadi kulübeye inelim.
3: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
0: Wyoming'e dönüyoruz. Buzağlama sezonu her an başlayabilir.
2: Geri çekilmeye devam edeceğim. Ona biraz alan tanıyacağım ama gözümü de üstünden ayırmayacağım.
0: Aylarca süren bekleyişin ve Merida geçen yaklaşık bir haftalık devriyenin ardından Josh, ilk buzağların gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ama av peşindeki yırtıcılara karşı da temkinli.
2: Bir tane daha. İşte tam şurada bir anne var. Kuyruğunu kaldırıyor ki bu da doğumun başlamak üzere olduğunun bir işareti.
0: Yeni doğmuş bir buzağı kurtlar ve hatta çakallar için kolay bir avdır.
2: Evet. Suyu gelmek üzere. Ayaklarının çıkacağı yerden ilk kesenin geldiğini görebiliyorum. Bu buzağı epey hızlı doğacak. İşte başlıyor. Yere yatıp onu doğru pozisyona getirecek. Geçirdikleri bir süreç var. Etrafta dolaşacaklar. Kalçalarını doğru yerleştirmeye çalışacaklar. Yere yatıp yuvarlanacaklar. Bebeği yerleştirip doğru hizaya getirecekler. Yuvarlanmak bebeğin dışarı itilmesine de yardımcı olacak. Çok heyecan verici. Kese dışarı sarkıyor. Sakin. Gevşemiş durumda. Her şey yolunda görünüyor. Bu buzağı hızlı geliyor.
0: Wind River Sıra Dağları'ndayız. Buzağlama sezonunun başlaması an meselesi.
2: Bacakların dışarı çıktığını görebiliyorum. İyi durumdalar. Toynakları da aşağı dönük. Görmek istediğim şey de bu. Bu inanılmaz bir şey. Uğruna çokça çabaladığınız bir an. Bu bizonları biz yetiştirdik. Çiftliğin ayakta kalmasını sağlayacak olan şey bu. Nihayet bu anne bizonun doğum yaptığını görmek beni çok ama çok mutlu ediyor. Kafasının çıkmaya başladığını görebiliyorum. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hadi kızım. Hadi kızım. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor. İşte doğdu. Yavru yerde. Tatanka yerde.
0: Yeni doğan buzağı, çiftlikte bu bahar beklenen 200 buzağının ilki.
2: Biraz hareket ediyor. Sağlıklı bir buzağı doğdu. İşte görmek istediğim manzara. Şu an onu yalayarak temizliyor. İhtiyacı olan besinleri ve vitaminleri almak için de plasentayı yiyor. Diğer bizonlardan bazıları da yaklaşmaya başlıyor. Ve bir nevi onu sürüyle tanıştırıyorlar. O koku var ya kesinlikle inanılmaz. Kar taneleri gibi bir şey. Bildiğiniz gibi her kar tanesi birbirinden farklı. Buzağlar için de aynı şey geçerli. Bu buzağların her bir annesi için farklı bir kokuya sahip ve anne de onu bu şekilde koruyor. Bakın ayağa kalkıyor, ilk adımını atıyor. İlk kez ayaklarının üzerinde duruyor. Bu buzağı artık ayaklarının üzerinde. İlk adımlarını atıyor, etrafta geziniyor, annesine sokuluyor. Hadi dostum, hadi çabala biraz, hadi. İşte böyle. Gayret et dostum. İşte böyle. Zor bir kış geçirdik. Çiftlik büyük kayıplar verdi ama bizim için bir dönüm noktası olan bir et sözleşmesi imzaladık. Bu çok heyecan verici. Artık ayaklarının üzerinde durabiliyor. Biraz cesaret etmesi lazım. İşte böyle. İlk başarılı adımlar. Peşinden gelsin diye annesi yavaşça uzaklaşıyor ve o da onu takip etmeye başlıyor. Bu buzağı hayatta kalacak. Gidişattan çok memnunum. Güvenli bir konumdalar. Burada güvendeler. Yırtıcıları daha yukarılara doğru sürmeye başardım. Bu noktaya gelmek için canımı dişime taktım. Sağlıklı bir sürüm var ve öyle kalması için savaşacağım. Özellikle böylesine vahşi bir arazide bu kadar çok bizondan sorumlu olmak zor bir görev. Ama ben bunun için yaşıyorum. Çok çalışıyorum. Hep ileriye bakıyorum. Ki bu dağlarda tutunabilmek için gereken bu. Bu hayatı hiçbir şeye değişmem.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Savcıları tamirat.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan her şey inanılmaz derecede değerli.
0: Demirci Nev, İkinci Dünya Savaşı tarihinden kalma inanılmaz derecede özel bir parça için hayatının en büyük işlerinden birini alıyor.
2: Bu çok güçlü bir tasarım. Aynı zamanda düşündüğüm dönemle de uyuşuyor.
0: Fransız cilacı Alex, 19. yüzyıldan kalma bir ürünü tamamıyla yeni bir hale getiriyor.
3: Faydalanacağımız şey bu. En çok yapmamız gereken.
0: Metal ustası Ted, 140 yıllık bir çift seçkin lambayı kurtarmaya çalışıyor.
4: Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Oo, bir şey oynadı.
0: Restorasyon her başarılı antika işinde çok önemlidir.
5: Burada gerçekten çok güzel bir ayrıntı var.
0: Her satıcının uzman bir zanaatkar olmasına ihtiyacı vardır.
3: Eldiven gibi oturacak.
0: Pek çok insanın hurda olarak gördüğü parçalardaki değerli potansiyeli görebilirler.
6: Onu yeniden hayata döndüreceğimiz için çok mutluyum.
7: Bu koltuğu bir çalışma odasında hayal edebiliyorum.
0: Ustalığı 100 yıllık aile geleneğine dayananları vardır.
2: Bu en geleneksel olanlardan biri.
0: Bu restoratörler tüm yeteneklere sahip.
4: Yapmış olduğum bu parçanın güzelliği büyüleyici.
0: Mesleki sırları var.
8: Pek çok yağda sabunu yapabilirsiniz. Yüzeye dokunun, kuru olduğundan emin olun, hafifçe uygulayın.
0: Drew Richard'a yardımcı ola.
1: Harika bir ses, öyle değil mi?
0: Usta bir restoratör ekibi.
6: Merhaba çocuklar.
3: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Çöpe gidecek bazı parçaları bir mücevhere dönüştürebiliyorlar.
4: Bunlar olağanüstü. Şuna bak.
0: Demirci Nev Morris'in ailesi Combe Vadisi'nin yukarısındaki eski bir taş ocağında 17. yüzyıldan beri demircilik yapıyor. Nev şimdi vaktini önemli tarihi parçaları kurtarmak için harcıyor.
1: Nev elindeki her işi büyük bir incelikle yapıyor. Kendisi tanıdığım en yetenekli adamlardan biri. Konu demir işi olduğunda o bir dahi.
0: Drew Pritchard, müşterilerinden birine ait eşi benzeri olmayan bir parçayı göstermek için kendisiyle buluşmak istedi. Bu parça çok kırılgan olduğu için Nev'in demirci ocağına taşınamıyor.
2: Bunun neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Daha önce böyle bir şey olmadı. Bu ne olabilir ki? Paslı bir bank olmadığını biliyorum. Pekala Drew.
1: Merhaba dostum. Sana farklı bir şey getirdim. Yardım et de şunu indirelim. 1, 2, 3...
2: Tanrım, şuna bak.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Hankel bombardıman uçağı pervanesi. Lincolnshire sahilinde düşürülmüş. Evet, bir tekne tarafından sürüklenmiş. Düşünsene, muhtemelen balıkçı ağına takılmış.
2: İnanılmaz bir tarih, öyle değil mi?
1: İnanılmaz bir tarih, evet. Ve İkinci Dünya Savaşı döneminde özellikle havacılıkla ilgili bulduğumuz bir şey inanılmaz derecede değerli oluyor.
0: Bu pervane Almanların Heinkel 111 bombardıman uçaklarından birine ait ve Alman hava kuvvetlerine etkili olan bu uçaklar savaşın başında Batı Avrupa'da büyük zaferler kazanmıştı. Bu uçak parçası 2007 yılında troll teknesiyle ava çıkan bir balıkçının ağlarına takılıp keşfedilene kadar yarım yüzyıldan fazla bir zamandır Kuzey Denizi'nin altında yatıyordu.
1: Senden burada yapmanı istediğim şey mevcut pervanenin kendisiyle ilgili. Hiçbir şey yapamazsın. Buna bir şey yaparsan ilk olarak işi bitiremezsin. İkincisi de değerini düşürürsün. Her ikimiz de bu resimde neyin yanlış olduğunu biliyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Ayaklık. Bunun bir çeşit müze kalitesinde ayaklığa ihtiyacı var. Öyle değil mi?
2: Doğru.
1: Bence Almanya ile uyumlu olması gerek. Havacılıkla ilgili olduğu belli olmalı.
2: Güzel bir ayaklık yontulursa harika olur.
1: Evet. Seçeceğin görünüm bu olmalı. Heykelsi.
2: Tamam.
1: Arkaya bir destek yeter mi yoksa öne de bir destek koymalı mıyız?
2: Yeteri kadar ağır bir ayaklık yaparsan evet koyabilirsin.
1: Bu ülkedeki en büyük askeri müzelerden birine gidebilmesi için yeteri kadar iyi olması gerek. Bu büyük bir iş. Daha önce verdiğim işlerin en büyüğü. Bu işte mühendislik ve sanat karışımı var.
0: Pervane 80 yıl su altında kaldığı için dönme mekanizması kilitlenmiş. Yani bu Alman kanadının 360 derece döndüğü en son tarih 1941 yılındaki bir güne uzanıyor.
1: Senden yapmanı istediğim şey şu. Evet. Pervanenin kendisinin dönmesini istiyorum. Ama üstünde kilitleme mekanizması olacak. Kapatmak için bir mengene ile birlikte. Tamam, bunu sana bırakıyorum.
2: Tamam, teşekkür ederim. Baskı altında hissediyorum çünkü bu çok özel bir parça. Verilen paraya değmeli. Bilirsiniz işte, yerini dolduramazsınız. Umarım üstünde çalışırken parçalara ayrılmaz. Aman Tanrım.
0: Bu Nev'in şimdiye kadar Drew için üstlendiği en büyük iş. Pervane çok hassas olduğu ve yaklaşık yarım ton geldiği için kilit altında tutuyor ve demirci ocağında ayaklık üzerinde çalışmaya başlıyor. İskeleti yaratmak için köşemen demiri kullanmaya karar veriyor ve bunun inanılmaz derecede güçlü olması gerekiyor.
2: Köşebent demirinin arasında kullanacağımız şey aslında kafes işi gibi olacak. Yani üçgenlere ayrılacak ve ayaklığa sağlamlık getiren şey işte bu olacak.
0: Nev'in kafes tasarımı Mimar Ethel Town'un kafes köprüsünün patentini aldığı 1820 yılına dayanıyor. Çapraz geçişli tasarım büyük yolları destekleyebilir. Ve bu tasarım köprülerdeki ve elektrik direklerinin üstündeki modern yapıda hala kullanılıyor.
2: Şu anda kabaca şekli çıkarıyorum ama ne Drew'yu ne de ben ayaklığın nasıl bir şey olacağını tam olarak kavrayamadık. Dümdüz bir ayaklık olamaz çünkü o zaman çarkın kanadı eğilir, pervane de dönmez. Yani yapmamız gereken şey pervaneyi öne atmak olacak.
0: Pervaneyi öne almak demek ayaklığın eğimli olması demek. Bu da Nev'in işini çok daha zorlaştırıyor.
2: Kıvrımı buraya koyacağım. Bunun üzerinde kollu pres kullanacağım ve bu aletlerle inanılmaz şeyler yapabilirsiniz. Buradaki parçayı feda edilecek metal parçası olarak kullanıyorum. Çünkü bu bölüm içeri doğru oyulacak. Köşebent demirini böyle eğerken yapmanız gereken şey yavaş ve sabit olmak. Esas mesele bu. Sabırlı olmanız gerek. Birkaç kez daha bastırıyoruz ve sonra tamam.
0: Dorset'teki Korf Kalesi son derece farklı bir dökümcü ev sahibi yapıyor. Ted Henry tüm ülkedeki müşteriler için ısmarlama el yapımı tasarımı hazırlıyor. Tercih ettiği metal bakır. Antika satıcısı Tony Gearing limitlerini zorlayacak bir restorasyon projesiyle geliyor.
9: Ted harika biri. Kendisi 5 farklı sanatçının yeteneklerine sahip ve tam bir metal adamı. Bu iş için benim kadar heyecanlanmasını umuyorum.
4: Tony bana her zaman farklı şeyler getirir. Ne getireceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Ama zorlu bir iş için her zaman hazırım. Merhaba Tony.
9: Ted nasılsın dostum?
4: İyiyim.
9: Senin için bir şeyim var.
4: Hadi bakalım şuna.
9: Ta-da!
4: Aman tanrım. Onları içeri taşıyalım mı? Elimizde neler var bir bakalım.
9: İyi fikir. Bu da gölge vermek için.
4: Teşekkür ederim.
9: Ne yazık ki sadece bir
4: tane. O zaman düşürmesem iyi olur.
9: Lütfen onu düşürme.
4: Tamam elimizde ne var?
9: Bunlar Victoria döneminin ortalarından kalma. Mayfair'dan geldi. Yani Mayfair'deki gösterişli lambalardan biri. Gaz başlıklarından birinde SAG yazıyor. Çok güzel bağlantı parçaları var. Dışarıdaki duvara gidiyorlar. Gaz ayarlarının hepsi içinde. Yani bu halde bayağı dağınık görünüyorlar. Ama cam gölgeliğin üstüne koyunca Ted nasıl göründükleri konusunda bir fikrin oluyor. Demek istediğimi anlıyor musun?
4: Gerçekten çok güzel.
9: Gerçekten muhteşem. Tam bir Victoria dönemi görünümü. Orijinal olduğu gerçekten çok belli.
0: Gazlı sokak lambaları Londra'ya 1800'lü yılların başında geldi. 1837 yılında William Sack, Sack ışıklandırma kurduğuna lambalar sıradandı. Sonrasında lamba tasarımları daha özenli olmaya başladı. Süslü tasarımlar yaratmak için kurşun ya da bakır kullanıldı. Bu lambalar gece sokak lambalarının prestij kattığı Londra'nın pahalı ve kaliteli Mayfair bölgesinden geldi. Bu lambaların benzerleri Londra çevresinde görülebilir. Buckingham Sarayı'ndaki alışveriş merkezinde bile.
4: Bunlarla ilgili düşüncen nedir?
9: Mümkün olduğunca orijinal bırakmak istiyorum.
4: Evet.
9: Aslında tacı ve kurşun işinin hepsini yenilemekten
4: yanayım.
9: Evet,
4: bunu yapabiliriz.
9: Bunu yapabilir
4: misin? Bakır cilası mı düşünüyorsun?
9: Evet, kesinlikle.
4: Tacın kendisi için ne düşünüyorsun?
9: Aslında bunları yeniden boyamalıyız. Sanırım uyması için el boyası
4: evet,
9: yapabiliriz.
4: Evet, yeşil renk uyar. Kelepçeler gri, kurşun işi yeşil ve her şey cilalanacak. Bakır ve pirinç işlerini de cilalayacağız ve sonra ayrıca vernikleyeceğiz. Tamam, evet. O zaman kesinlikle şahane görünür.
9: Elimizde her şey var. Yapmamız gereken tek şey daha önce var olan orijinal ihtişamı geri getirmek. Bütünlüğünü muhafaza etmek, eklemek ya da çıkarmak değil. Sadece restore etmek. Ve ilk yapıldıkları orijinal hallerine geri getirmek. Bunlar için iyi para ödedim. 800 sterlin, sonrasında en az 3000 sterlin istiyorum.
4: Yaptıkları zaman bunun hakkını verecekler.
9: O zaman sanırım benim buradaki işim bitti. Seninki yeni başladı.
4: Başlamak için sabırsızlanıyorum. Tam ben.
9: Harikasın. Teşekkürler Ted.
4: Önemli değil.
9: Görüşürüz.
4: Görüşürüz. Burada biraz Londra tarihi kurtaracağız. Mayfair bölgesinden biraz Victoria İngiltere'si. Bu harika. Bir şeyi geri döndürmek güzel ve ortaya çıkan sonuçta kesinlikle muhteşem görünecek.
0: Ted, lambaların üzerindeki boya katlarını dikkatli bir şekilde zımparalıyor. Şimdi bakırın altındaki durumu görebiliyoruz.
4: Düzgün bir şekilde temizlendiği için ezikleri ve göçükleri görebilirsiniz. Bunlar daha önce de vardı ama göremiyorduk. Yani artık neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz.
0: Ted, kaportacı olarak eski arabalar üzerinde yıllarca çalıştı. Konu, güçlük olduğu zaman her yöntemi uygulayabiliyor.
4: Buna dayama seti diyoruz. Her çeşidi var. Farklı şekillerde ve ölçülerde. Bununla şekil veriyorsunuz. İsterseniz düz olur ya da kavisli bir yüzey verebilirsiniz. Buna topuk çemberi deniyor. Dövmek, şekil vermek ve düzeltmek için çekiç yerine bunu kullanıyoruz. Malzemeyi çok hafif bir şekilde hareket ettiriyoruz. Şekil vermiyoruz. Yani çok sert bir şekilde vurmuyoruz.
0: Saatler süren uygulamadan sonra bakır işi daha düzgün oluyor ve baştaki kavisli forma geri dönüyor. Bu lambaların görkemli görünüşü taca benzer halkalı tasarımdan ve çıkıntılı başlarından geliyor. Ne yazık ki daha iyi günler gördükleri kesin.
4: En alttaki bölüm gördüğünüz gibi çok kötü durumda. Parçaları koparabiliyorsunuz. Bakın, bununla bir şey yapamazsınız. Yani yenisini yapmalıyız.
0: Ted, üstlükleri yenileriyle değiştirmek zorunda. Orijinal üstlüklerin yarı çaplarını ölçmek için pergeller kullanıyor ve bakır leva üzerinde bu ölçülerin kopyasını çıkarıyor.
4: Bakır nişan tahtasında. Eksik olan tek şey burada her iki taraftaki parça. Birini koparıyorum. Aradığımız şey bu sayılır. Sanırım küçük şablonumuzu ortaya çıkardık, öyle değil mi? İşte geldik, şuna bakın. Tamam. Şimdi oldu. Hepsi işaretlendi. Hepsi kesilmeye ve delinmeye hazır.
0: Bu karmaşık tasarımın mükemmel bir şekilde bükülerek yerine oturması için çiçek yaprağına benzeyen bir detaylandırma gerekiyor. Bunun için Ted'in daha önceden hazırladığı bir kalıbı var.
4: İşte güzel bir çiçek. Şimdi bunları sıralayacağız. Üstünü böyle ittirirsem, kenarın şimdiden çıkmak istediğini göreceksiniz. Ama bunu tabii ki çıplak elle itmeyeceğim. Çünkü büyük bir baskı makinesinde yapacağım. Umarım ortadan ikiye bölünmez. Çünkü malzeme oldukça yumuşak ve sadece iki baskılama yapacağız. Evet, işte başlıyoruz.
0: Kollu presin ağırlığı taç yapraklarının bir çiçek gibi kapanmasıyla sonuçlanarak eşit derecede dağıtılmalı.
4: Tamam, şimdi bunu çıkarıyorum. Çünkü köşeler buruşmaya başladı bile. Yani şimdi bunu tavlamak zorundayım.
0: Tavlama işlemi bakırı erime derecesinin yaklaşık yarısında ısıtma işlemidir. Metal hafifçe yumuşadıktan sonra Ted yüzeydeki herhangi bir kırışıklığı düzeltebilir.
4: Muhtemelen bunu birkaç kez tavlayacağım. Azar azar. Oo, bir şey hareket etti. Çatladı.
0: Ne Morris Kuzey Galler'deki demirci atölyesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma pervaneyi sergilemek için devasa bir ayaklık inşa ediyor. Nev'in en büyük kaygısı tasarımının kanatların ağırlığını kaldırma yetecek kadar güçlü olmaması.
2: Bunlar kelepçeler ve temelde her yere çapraz bir desen yapacağız. Bu gerçekten çok güçlü bir tasarım. Aynı zamanda düşündüğüm döneme de uyum sağlıyor. Asıl olay şu, her deliği tam olarak aynı uzaklığa açmazsam sonunda köşebent demirim paralel olmaz. Tamam. Bakalım bu ölçüler doğru mu? Evet, doğru görünüyor. Bunu nasıl yaptım? İyi işte. Tek seferde doğru oldu. Bunlardan 32 tane yapacağım. Gördüğünüz gibi bu üçgenler birbiriyle savaşıyor ve güç işte buradan geliyor.
0: Tasarımın tabanı şekilleniyor.
2: Hoşuma gitti, bunu sevdim.
0: Nev şimdi yapının önemli bir aşamasında. Köşebent demirinin uzun tarafında kavisli bir diklik yaratmalı.
2: Pekala. Bu ister inanın, ister inanmayın vereceğim kavis. Bunu bu yüzden ısıtıyorum. Köşebent demirini eğmek kesinlikle kabus gibidir. Bunu eğebilirsiniz ama düz durmaya devam eder. Sorun bu.
0: Köşebent demiri ısınınca yumuşuyor. Ve nev yavaş yavaş bunu istediği forma sokmaya çalışıyor.
2: Tamam. İşte büküldü. Ama doğal olarak yukarı doğru kıvrılmaya başladı. Şimdi örse gideceğim ve bunu düzleştireceğim. Bu işi yaparken sabrımın taşacağını görebiliyorum.
0: Birkaç ısıtma, eğme ve düzleştirme turundan sonra sonuçlar ortaya çıkmaya başlıyor.
2: Gördüğünüz gibi olmaya başladı. Bunu başarınca gerçekten iyi olacağım. Ve daha hızlı olacağım. Evet, daha hızlı olacağım.
0: Nev demirci ocağında çalışırken Rebecca, havacılık tarihi uzmanı Chris Hendricks ile buluşmak için Londra'nın kuzeyindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri Müzesi'ne gidiyor. Drew, bu pervanenin Kuzey Denizi'nde devre dışı kalan Alman Henkel bombardıman uçağından geldiğini biliyor. Rebecca, bu uçağın dahil olduğu savaşla ilgili daha fazlası öğrenmeye çalışacak.
10: Buraya Chris Hendricks ile buluşmak için geldim. Kendisi havacılık tarihinde bir uzman. Ve umarım bu görüşme sonucu Drew'yu etkileyecek bir kaynak bulabilirim. Pekala Chris, elimde pervanenin fotoğrafları var. Bu pervane ile ilgili bildiğimiz şeylere gelince 2007 yılında Skegness yakınlarında Kuzey Denizi'nden çıkarıldı. Bana bu pervane ile ilgili ne anlatabilirsin?
11: Bu Hankel 111 uçağında kullanılan bir pervaneye benziyor.
10: Buradaki uçak mı?
11: Bu uçak 1941 yılının Mart ayında Skegness iskelesinin dışında devre dışı kalan bir Hankel 111 uçağı vardı. Fransa'da Amiens'ten havalandı. Kuzey Denizi'ndeki kanalın karşısına geçti ve Glasgow'a doğru gidiyordu.
0: Hankel HE-111 İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Alman Hava Kuvvetleri'nin en yaygın bombardıman uçağıydı. Britanya Savaşı'na kadar iyi bir performans gösterdi ama sonunda zayıf savunma silahları yüzünden hayal kırıklığı yaşadı. Sonraki modelleri karakteristik camlı burnuyla en bilinen Alman bombardıman uçaklarından biri olarak kaldı.
10: Peki bizimki gibi bir Hankel 111 pervanesi bulmak ne kadar nadirdir?
11: Çok nadir, özellikle bugünlerde. Bu kadar uzun bir süre sonra Kuzey Denizi'nde iyi durumda bir pervane bulmak, işte bu onu son derece değerli bir hale getiriyor. Ve çok ünlü bir pilot tarafından devre dışı bırakıldı. Bu pilot Guy Gibson'dı.
10: Dan Busters filmindeki Guy Gibson mı? Dan Busters filminde Guy Gibson'ı macera dolu bir pilot kahraman olarak canlandırdılar.
11: Bu o, evet. Çatıları bombalayan bir pilot olmadan önce gece avcı uçağı pilotuydu. Yani bu gece avcı uçağını uçuruyordu ve işi geceleri bombardıman uçaklarını vurmaktı. Uçaklar hiçbir zaman iyileştirilmedi ama sağda soldaki parçalar ve sahile vuranlar, mürettebattan gelen belgeler de dahil, bunun bir Hankel 111 uçağı olduğunu ve Amiens'ten havalandığını doğruluyor.
10: Tanrım. Bu beni biraz düşündürdü. Aslında bu pervane tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor, değil mi?
0: Chris'in Rebecca için elinde koz olacak bir sürprizi daha var. Guy Gibson'ın uçurduğu Alman bombardıman uçağının modeli.
11: İşte bu Bo gece avcı uçağı.
10: Vay canına. Bu bir canavar Chris.
11: Evet, kesinlikle haklısın. Zamanının en ağır silahlarla donatılmış uçağıydı. Önde 4 silah, kanatlarda 6 silah daha ve toplamda 10 silah var.
10: Bizim Hankel 111'in Guy Gibson'ın içinde olduğu bu uçağa karşı hiç şansı yoktu, değil mi?
11: Aslında evet ve hayır. Aslında neredeyse bundan sıyırıyordu. Çünkü şöyle oldu. Guy Gibson, Hankel 111'in biraz altında uçuyordu. Uçak yanmaya başladı ve o noktada silahları sıkıştı.
10: Bunu nasıl biliyorsun?
11: Otobiyografisinde bundan bahsetti. Seyir defterine yazdı. Yani radar operatörü tutunarak aşağı inmek ve uçağın göbeğinde sıkışan silahları çıkarmak zorunda kaldı. Böylece Guy Gibson yeniden ateş etti.
10: Verdiğim bu bilgilere göre elimizdeki pervaneyi Guy Gibson'la bağdaştırabiliriz. Bu antika dünyasında bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Ne kadar teşekkür etsem azdır.
11: Bir şey değil.
10: Bundan çok etkilendim. Chris hem pervanemizin Haykal 111 uçağından geldiğini doğruladı, hem de uçağımızı devre dışı bırakan pilotun Guy Gibson olduğunu anlattı. Yani bu bilgi hepsinden iyi ve bana kalırsa görev tamamlandı.
0: Ted Eddy Dorset'te antika satıcısı Tony'nin Victoria döneminden kalma Mayfair lambalarının tamiri üzerinde çalışıyor. Ama orijinal süs cam kaselerden biri eksik. Yani yerine yenisi yapmak için Stor Köprüsü üzerinde bulunan cam üfleme sanatçısı Alistair Malcolm'ı ziyaret ediyor. Kendisi cam üfleme konusunda 20 yıldan fazla deneyime sahip. Bunun gibi özel el yapımı işleri üretiyor.
12: Ted bize aynısını yapmak için bu abajuru gönderdi. Bunun düşündüğümden çok daha büyük olduğunu söylemeliyim. Sanırım bunu yeniden yapmak için biraz uğraşmamız gerekecek.
0: Orijinal kaseler kalıplar kullanılarak bir fabrikada yapılmış olmalı. Aynını elle yapmak çok zorlu bir iş olacak.
12: Aynı şekilde ve aynı büyüklükte olmazsa çok göze batacak. Yani bu konuda son derece hassas olmalıyız ve bunu doğru biçimde yapmalıyız. 1000 derecede bir malzeme ile çalışmak bayağı hüner istiyor.
0: Üfleme işlemine başlamadan önce cam 1000 derecelik ısı veren bir fırına yerleştiriliyor ve şekil verilebilir bir hale geliyor. Daha sonra bir üfleme demirinin ucunda toplanıyor.
12: Bence bu işlemin en büyüleyici tarafı cam haline gelen bu ilk baloncuk.
0: İlk baloncuk üflendikten sonra şekil verme ve üfleme işlemi daha çok cam eklemek için fırına yapılan düzenli yolculuklarla devam ediyor ve soğutmak için işlem duruyor.
12: Cam yeterli bir süre erimiş halde kalıyor. Yani cam yaparken tüm olay ısı ile çalışmakla ilgili. Stüdyoda yaptığım şekillerin çoğunu bu şekilde yaratmak için kağıtları ve gazeteleri suda bekletiyorum. Ve sonra avuçlarımın içinde istediğim her şekli yaratıyorum. Şu anda baloncuğun hem iç görünümüne hem de dış görünümüne bakıyorum. Baloncuğun neredeyse dönmüyor gibi görünmesini istiyorum ve böylece etrafındaki ağırlık dağılımının tamamıyla harika olduğunu anlıyorum.
0: Doğru büyüklüğe ulaşınca cam üfleme borusundan şekil verileceği demir çubuğa aktarılıyor.
13: Evet. Yeah. Tamam, aldım.
12: Maddie şu an burada bir tahta tutuyor. Böylece camın kenarını asıl şekli olan kare haline getireceğiz. Bakın çapa yaklaşıyoruz. Şimdi bir şeyler ters giderse her şeye baştan başlamak zorunda kalırız.
0: Bir saatlik çalışmanın ardından son aşama kırılgan camı soğuması için kireç ocağına almak.
12: Evet, bunu ocağa almak için 60 saniyem var. Şu an çok çabuk soğuyor çünkü bayağı ince. Evet, çok fazla soğursa da çatlayabilir. Evet, işte oldu. Evet. Ha, sanırım şimdi yeniden nasıl nemlendireceğimizi göstereceğiz.
0: Ted Eddy, antika satıcısı Tony Gehrig için Dorset'te 140 yıllık bir çift eski Mayfair lambasını restore ediyor. Bakır işine şekil verdikten sonra Ted'in dikkati detaylarının bir kısmı eksik olan kurşun taca yöneliyor.
4: Her lambada bu üçünden biri eksik. Yani yenilerini dökmek zorundayız. Bunun için bir kalıp yaptım. Bunların hepsini bir arada tutturmamız gerek. Biraz kurşun ısıtacağız ve içine dökeceğiz. Bu kadar basit.
0: Kurşunun erime noktası 327 derece ve erip döküldükten sonra diğerlerine nazaran daha hızlı sertleşiyor.
4: İşte bu. Şimdi soğudu. Hadi dışarı çıkaralım. Biraz inatçılık yapacak sanırım. Yani dışarı çıkarmak için biraz ikna etmemiz gerekecek. İşte oldu. Üçünden biri tamam. Kaynak yapılacak ve bunun üzerine oturtulacak. Daha çok yolumuz var. Çünkü iki lambamız var ve farklı bileşenlerin hepsini bir araya getireceğiz.
0: 3 hafta sonra Ted lambaları ortaya çıkarmak için Londra'nın doğusundaki teşhir salonunda Tony ile buluşuyor.
4: Lambalarla ilgili biraz endişeliyim çünkü sonuçta bunlar çok para edecek. Yani umarım bunları hakkıyla yapmışımdır ve umarım Tony sonuçtan memnun kalır.
0: Tony 19. yüzyıldan kalma bu lambaları teslim ettiğinde hurdalığa gitmeye hazır gibi görünüyorlardı. Birinin cam kasesi eksikti. Her ikisi de kırık metallerle birlikte fena halde oksitlenmişti.
9: Ted,
4: Tony.
9: Vay canına. Ah Tanrım.
4: Nasılsın?
9: Vay canına. Şahane görünüyorlar. Kral tacı gibi olmuşlar.
4: Çok daha iyisi.
9: Çok daha iyi olmuş. Kesinlikle bayıldım. İlk baştaki eski ihtişamlarına sıcakkanlı bir biçimde geri dönmüşler. Çok güzel.
4: Tamam. Çok rahatladım. Beğenmene sevindim.
9: Onlar için ne kadar emek harcadığını görebiliyorum.
0: Ted'in yeni kurşun detayları ve pürüzsüz bir hale getirdiği bakır işi bu lambalara görkemli bir hava kazandırdı. Alistair'ın el yapımı cam kasesi Victoria görünümünü tamamlıyor. Ve şimdi parçalar eskisi gibi görkemli görünüşlerine kavuşacaklar.
9: Onları aldığımda tamamen boyalı olduklarını hatırlıyorum.
4: Evet. Bir sürü boya vardı.
9: Kat kat ve berbat görünen o eski kurşuni boyalar.
4: Tamamlamak için bu kurşun işini yapmak zorunda kaldım. Ve sonra diğer her şeyi güçlendirdim. Çünkü parçaları eksikti. İşin kalan kısmı temizleme, güçlendirme, yeni bağlantılar, yeni aksesuarlar falan oldu. Ayrıca altındaki gaz memesini de bıraktım. Bu orijinal bir parça. Ve tabii ki Alistair alt kısma yeni bir kubbe yaptı. İşte böyle.
9: Bu da şahane olmuş.
4: Evet, evet.
9: Çıplak gözle baktığında bunu anlamak çok zor.
4: Evet.
9: Muhteşemler. Bunları tamamen karanlıkta görmeyi çok isterim. Hmm,
4: tamam, hadi deneyelim.
9: Vay canına. Şuna baksana. En başta gaz lambası oldukları zamanki gibi görünüyor olmalılar. Çok güzel. Nefesim kesildi. Yaptığım işte bir iş gerçekten iyi yapıldıysa hiç kimse aferin demez. Bir şey yeniden yapıp yaklaşık 200 yıllık bir şeyle harmanlamak. Oh, bu nefes kesici. Bunlar için 800 sterlin ödedim biliyorsun. Ve şimdi onlara baksana, tanesi 2000 sterlinden 4000 sterlin.
4: Eşsiz bir çift.
9: Başka bir çifti nereden bulacaksın? Üstelik çok sıcak bir şekilde restore edildi. Ve bir başka 200 yıllık hayata daha hazır. Gerçekten. Çok teşekkürler.
4: Önemli değil.
9: Ne diyebilirim? Harika iş çıkardın. Aferin Ted.
4: Tamam, tekrar görüşürüz.
9: Eminim görüşürüz. Çok teşekkürler dostum.
4: Aslında hangi parçalar üzerinde çalışıp çalışmadığımı anlamamasını istedim. Yani parçanın tamamındaki bütünlük sürüyor. Artık dışarı gidebilirler ve muhtemelen benden uzun yaşarlar. Buna inanıyorum.
0: Fransız cila ustası Alex Webster Kuzey Galler'deki atölyesinde her dönemden kalma mobilya üstünde çalışabilir. Ama bugün antika satıcısı Saxon Dura, Alex'in daha önce hiç görmediğinden emin olduğu bir şeyle yola çıkıyor.
14: Bugün Alex'e götüreceğim şey tamamen tek seferlik bir parça. Büyük bir koli içinde geldi ve bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım Alex'in fikri vardır.
15: Saxon için çalışmak harika. Şimdiye kadar kendisi için birkaç proje yaptık. Fikirlerimi her zaman beğenmez. Bazen onun için fazla hırslı olduğumu düşünüyorum. Ama aynı zamanda bana bir fırsat tanır. Ve sonunda o kadar iyi olduğunu düşünürüm ki işi geri vermek istemem.
14: Merhaba Alex.
15: Merhaba Saxon, ne haber? Seni tekrar görmek güzel. Bu sefer ne getirdin bakalım?
14: Sıfırdan yapılan 30 çekmeceli bir ünite var ve her çekmecede bir sır saklıyor.
15: Harika, görelim.
14: Arkasını çeviriyorum.
15: Aa, vay canına.
14: Bunların hepsi özel kutular.
15: Çok renkli. Buna evet. Bayılırım.
14: Her birinin farklı bir hikayesi. Birkaç farklı evet. Yapımcısı var. Çoğu Amerikalı.
15: Fabrika No. 100. Galiba bir de bölge ismi falan yazıyor.
14: Connecticut bölgesi.
15: Aa, harikulade.
14: Evet. Burada New York eyaleti de yazıyor. Evet. Aslında bu da Havana'da yapılmış.
15: New Haven, Connecticut.
14: Evet.
15: Ah, müthişler, öyle değil mi?
0: Amerikan İç Savaşı'ndan dolayı prolar genellikle tek tek ya da az miktarda satılıyordu. Hareketi görme ve kontrol etmeye çalışmak için 1864 yılında çıkarılan gelir yasasına göre proların kutu içinde satılması gerektiği belirtildi. 19. yüzyılın ortalarında endüstri o kadar gelişti ki şirketler etiketlerindeki renkli resimleriyle rekabete başladılar. Yıllar geçtikçe politikacılar, ünlüler, hayvanlar, müstehcen espriler sigara kutularını süslemeye başladı.
14: Elimizde bir koleksiyoncu parçası var. Bu kutular için bir koleksiyoncu piyasası mevcut ama normalde kutuların kapakları olur ve en iyi sanat eseri orada bulunur. Yani bunların hiçbirinde kapak yok.
15: Toplanması mümkün olmayan bir koleksiyoncu parçası.
14: Evet, öyle sayılır. Ne olduğu belirsiz ama eşi benzeri yok. Daha önce bu kutulardan yapılmış bir şifonyer görmedim.
15: Evet.
0: Bu çekmeceli dolabın sorunu, kutuların üzerindeki çizimlerin içeride gizli kalması ve ön tarafın çirkin bir beyaz boya ile kabaca boyanması. Saxon'un bunu satabilmesi Alex'in restorasyonuna bağlı.
14: Kafanda neler geçirdiğini bilmiyorum. Bu çekmece parçalarının hepsini tezgahına aldığını hayal edebiliyorum. Hepsi dümdüz.
15: Onları çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Evet. İçeride sanki kilitli kalmaları bana bir suç gibi geliyor. Yeni kenarlar kesebilirim. Bunun içinde görünmeye devam ederler. Çekmecenin içindeki resimli parçaları alır, onları üstlük olarak kullanırız.
14: Bilmiyorum. Muhtemelen.
15: Bir şekilde bu kutuları çekmecelerin ön tarafına alırız ve bunun üstünde olması bence harika olur.
14: Kesinlikle özel bir yapım.
15: Bu konuda bana güven. Bence bu parçanın ilgi çekmesi için, özellikle koleksiyoncular için, tüm bu sanat çalışmalarının ve markaların görünmesi gerekiyor.
14: Bu parçayı Alex'e getirdiğim zaman muhtemelen biraz daha fazla grafik göstereceğini düşünüyordum. Burada bir sürü kağıt var. Umarım bunu da muhafaza etmeyi başarır.
15: Bu parçada biraz radikal olmalıyız ama sonuç olarak bunu birkaç kuruş daha fazla kazanacağın bir şeye çevirebilirim.
14: O zaman içinde hiçbir şey olmayacak.
15: Bunu hep yapıyorsun. Tamam, hadi git buradan. Bunu başarırsak ve iyi kalitede bir koleksiyon parçası haline getirirsek Saxon ve ben çok mutlu olacağız. Sonunda bunu sahiplenmek istiyorum ve bunu yapacağım.
0: Alex, sanatsal çalışmanın ne kadarını kurtarabileceğini görmek için 30 çekmeceyi parçalara ayırıyor.
15: Ah! Yapmam gereken şey her çekmecenin bağlantılarını ayrı ayrı açmak. Hepsini tek seferde yapamazsınız. Küçük bir parçasını çıkarmalısınız. Her birinin %10'u diyebiliriz. Sonra yine başa döneriz. Galiba şimdi bir parçayı ayırdık ve elimizde çekmecenin içinde gizlenen bu harika etiket var. Faydalanmamız gereken şey bu. En çok yapmamız gereken. Çünkü bu parça bir sürü karakter taşıyor.
0: Alex'in yeni tasarımında sigara kutularındaki sanat çalışmaları ve etiketler çok önemli. Bunlara zarar verirse konseptin tamamı mahvolur. Bu potansiyel koleksiyoncu parçası yakacak odundan başka bir şeye yaramaz.
15: Hassas olmak gerekiyor demiştim. Ah, başıma iş açtım. Burada 30 çekmece var. Her seferinde bir parçaya zarar verirsem... sonunda Saxon'a ne vereceğimi bilmiyorum.
0: Galeri kuzeyinde demirci N. Morris'in atölyesi, Drew için ürettiği İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma pervanenin devasa iskeleti tarafından işgal ediliyor.
2: Tertibatı bir araya getirdim ve şu an şeklinden dolayı çok mutluyum. Bunu gerçekten çok sevdim.
0: Tasarımında pervanenin arkasında duran orijinal motor kapağından ya da kaportadan ilham aldı.
2: Kaporta pervaneden çok daha büyük olmalı. Sanırım gidebileceğim en son nokta buydu. Temelde olması gereken şey güzel bir kavis sunan demir çubuklar. Bence bu şahane görünecek.
0: Nev, pervanenin bütününün görülmesini sağlarken demir çubukların şeklini vermesi için iskelet çerçeveye ev sahibi yapacak olan bir dış halka yapıyor. Motor kapağının tam şeklini oluşturmak için demir çubukları tek tek eğmenin vakti geldi.
2: Şimdi sıradaki iş bunları ısıtmak ve bunun için bir aletim var. Bunları belirli bir şekle kadar yuvarlak olarak eğeceğiz. Temelde bu çubuklar motor kapağının kalan kısmını oluşturacak. Bunlardan 20 tane yapacağım ve bunların hepsinin birbirinin aynısı olması gerekiyor. Çünkü birbirlerine çok yakın duruyorlar. Yani temelde bunlardan 20 tane var. Ve bu kaportanın genel şeklini verecek. İki gün sonra karar günü. Bakalım Drew ne düşünecek?
0: Alex Webster, Saxon'ın 19. yüzyıldan kalma, sıfırdan üretilen ünitesi için yeni bir çekmece seti yaptı.
15: Bu güzel çekmecelerin ön tarafındaki detayları ve tüm bu etiketleri görmeye başladık. Umarım sonunda çok çekici bir mobilya parçası haline gelir.
0: Alex, sanatsal işleri göstermek için çekmeceleri basit bir şekilde ters döndüremez çünkü üniteye sığmazlar. Yani çekmecelerin altından yeni ön kısımlar yaratmak zorunda.
15: Bu çekmecelerin birinin tabanı. Bunu sadece temizledim ve iki kat vernikledim. Yani bu etiket artık bayağı güçlü ve iyi korunuyor.
0: Alex, etiketleri doğru büyüklükte kesmek için maket bıçağı kullanıyor. Böylece onlara zarar vermiyor.
15: Bu çekmecenin ön kısmına biraz yapıştırıcı sürüyorum. İyi görünüyor. Güçlü bir şekilde yapışıyor. Kulpları cilaladık. Yeni ve dekoratif çekmece önleri var. Buraya sokuyoruz. Güzel. Biraz daha yapacak iş var ama bu beyaz çekmecelerde büyük bir ilerleme kaydetmiş olacağız.
0: Alex, çekmecelere yeni ön yüzler kazandırmak için etiketleri kullandıktan sonra kalan parçalarla en üstte mozaik bir biçim yaratıyor.
15: Dolaba dışarıdan ilk bak

0: balance.
1: Evet, dengede.
2: Vay be, şuna bak.
1: Bu. Çok memnun oldum.
2: Memnun oldum.
1: İyi misin?
2: İyiyim.
1: Mekanın harika.
2: Güzel değil mi?
1: Evet.
2: Bunun kadar güzel
1: evet,
2: değilim.
1: Şey.
2: Bu muhteşem bir şey.
1: Ripon'daki bir antikacıdan aldım. Bunun hakkında bildiğim tek şey York istasyonundan çıkmış olabileceği. Buna 1000 sterlin ödedim.
2: Buna değer.
1: Evet, minesi üstünde. Ön kısmın camı var, arkasının evet. Çerçevesi de.
2: Camı mı eksik?
1: Camı eksik. Ayrıca çok güzel bir...
2: Vay be. Aslına bakılırsa bu taraf diğerinden daha iyi
1: değil mi? Bence bu bir gar saati.
2: Gar, fabrika, banka olabilir ama bayağı büyük değil mi? Yani tren peronlarındakinden evet. Olabilir.
3: Rob bunun bir zamanlar York garında asıl olduğu düşünerek almış. Orijinal tren istasyonu saatlerinin bayağı bir meraklısı vardır ve bu saatler binlerce sterline alıcı bulabilir. Ama Rob'un elinde saatin York'tan geldiğine dair herhangi bir kanıt yok. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyor.
2: Peki bununla ne yapmak istiyorsun?
1: Eğer çalışıyorsa...
2: Bu çok hoş olur.
1: Evet.
2: Büyük bir iş doğrusu. Çünkü camı, ibresi, mekanizması evet. Ve güç kaynağı eksik.
1: Evet. Bir de çok kar edeceğim.
2: Bayağı kar edeceksin.
1: Harika. Hoşça kal. Yakında görüşürüz.
2: En önemlisi mekanizmayı çalıştırabilmek. Bakalım minesini çıkarabilecek miyim?
3: Bo, Rob'un York'a ya da başka bir gara dair tahminlerini doğrulayabilecek bir şey bulursa, restorasyonun masrafını çıkarmayı başarabilir.
2: Birkaç kablo, birkaç etiket var. Çok güzel. Ama en güzel yanı ise orijinal garanti etiketi. Seri numarası yazmıyor. Bristol Batı Yakası yazıyor. O halde orijinal. Rob, York'tan geldiğini söylemişti ama oradan gelmemiş. Başka kanıta gerek var mı? Şuraya bakın. Minenin arkasına kalemle yazılmış. Işıkta belli oluyor. Bristol Garı numara 12 yazıyor. Demek ki Bristol Garı 12. peronda asılıymış. Harika, öyle değil mi?
3: Böyle bir orijinallik belgesine sahip olan bu saat Rob'un düşündüğünden de değerli olabilir.
2: Bobin var. Ayrıca 4 dişli ufak bir yay ve mandal var.
3: Saati çalıştırmak için mekanizmaya harici bir güç kaynağı gerekiyor.
2: Bir sonraki adımımız aküye bağlamak. Kabloları seri bağlayacağım. 12 volt girip 12 volt çıkacak. Bakalım çalışacak mı? Vay canına. Şuna bakın, saniye ibresi ilerliyor. Ne kadar güzel. Ve bu İngiliz tren garı saatlerinin eski sesi. Saat 12.59, 59. saniye. Saat 1 oldu.
3: Emektar saat harika bir başlangıç yaptı ama iş daha yeni başlıyor. Kuzey Galler'in Conwy kasabasında antikacı ve koleksiyoner Drew Pritchard'ın işleri tıkırında. Tamire ihtiyacı olan değerli her bir antika için güvenilir ve yetenekli tamircilere sahip. Bugün döşeme ustası Craig Hughes oldukça önemli bir işi konuşmak için gelecek.
4: Dükkanda Craig'e göstereceğim. Bir değil, tam iki tane tasarım ikonu var. Bunlar oldukça nadir ve inanılmaz şekilde revaçta.
5: Drew'un dükkanına geldim. Dükkandaki şeyle ilgili hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim işin içine Drew varsa ilginç bir şey olacağı.
4: Merhaba dostum,
5: merhaba.
4: Nasılsın?
5: Aa.
4: İyi misin? Sana bir sürprizim var.
5: Aa.
4: Ne kadar iyi sence?
5: Muhteşem bir parça. Kuğu sandalye.
4: Kuğu sandalye. Evet. Arne Jacobson. 57-58 civarı bir otel için tasarlanmış.
5: Kopenhag'daki Kraliyet Oteli için. Görür görmez tanıdım. Arne Jacobson. Kuğu sandalye. Eşsiz bir parça. Bunların müzeye koyulması gerekiyor.
4: Bunlar aslına sadık olarak restore edilirken göz kulak olmamı isteyen özel bir müşterimden geldi. İlk başta döşemesini kahverengi deriyle değiştirmek
5: peki.
4: istediler ama buna şiddetle karşı çıktım. Bu halini korumanın daha iyi olduğunu söyledim onlara. Onlar da kabul edip

0: bana emanet ettiler. Değerlerine gelecek olursak bu haliyle çiftini 6.000-6.500 sterline alabilirseniz çok şanslısınız.
1: Bu ikonik kuğu sandalyeler Danimarkalı mimar Arne Jacobsen tarafından Kopenhag'daki çığır açan bir otel projesi için 1958'de tasarlanmış. Sandalyelerin kıvrımlı şekli o zamanlarda daha yeni çıkan poliüretan köpükle elde edilmiş. Şimdi bu 70 yıllık poliüretan elinize attığınızda dağılıyor. Bu heykeltıraş Nick Elfig'in de olaya dair olacağı anlamına geliyor.
0: Nick'i getirip bu kısımların kalıbını çıkarttırmanı istiyorum. Ayrıca buralardaki göçmüş kısımlara da bir iç iskelet yapılmasını istiyorum. Çünkü buralar giderek kötüleşecek.
2: Evet, evet.
0: Zaten bildiğin üzere bunun içindeki şeylerle uğraşmak neredeyse imkansız.
2: Evet, doğru.
0: Gördüğün gibi çok kötü durumda.
2: Evet, evet, çok.
0: Zaten burası tamir edilmiş ama yanlış yapılmış. Bunu içine sokabilirsin, değil mi? Buraya ise bir parça koyman lazım. Evet, çok dikkatli şekilde yapacaksın. Nick dış kısmının kalıbını çıkaracak, sonra da içini yapacak.
2: Nick'e tam olarak ne yapması gerektiğini anlatırım ve o da hangi malzemelere ihtiyaç olduğuna karar verir.
0: Bu çatlakları onarabilirsen harika olur.
2: Evet.
0: Ardından güzelce deri cilası sürersin.
2: Peki.
0: Tamamını cilalarsın. Sakın boya sürmem,
2: evet,
0: olur mu?
2: Evet.
0: Hem de hiç. Sıfır. Kesinlikle. Evet. Söz mü? İzci sözü mü?
2: Evet, söz, söz.
0: Doğru mu? Peki. Üzerinde baskı hissetme derdim ama bayağı büyük bir baskı var. O halde sana emanet.
2: Evet.
0: Dikkatli ol. Gözüm üzerinde.
2: Evet, evet. Tabii,
0: tamam.
2: Tabii, tamam. Yardım
0: edecek
2: misin?
0: Hayır, gerek yok. Sana emanet. Senden zarar gelmeyeceğini,
2: evet,
0: biliyorum.
2: Tamam. Sandalyelerin bayağı bir işi var. Karmaşık bir çalışma olacak. Ve şurasını dikip burasını yapıştırabileceğimiz bir iş değil.
1: Nick Elfig değerlendirmede bulunmak için Craig'in atölyesine geliyor. Daha önce mobilya üstünde çalışmadığı için Craig, sandalyenin kollarının nasıl olması gerektiğini güzelce anlatıyor.
2: Drew hiçbir şeyi sökmememi istiyor. Deri onarımı dışında bir şey yapmamı istemiyor. Ama senin bu şekilde çalışmayacağının farkındayım. Dilersen içine bak diye şurasından,
3: evet,
2: biraz sökebilirim.
3: Evet, harika olur.
2: Evet.
3: Sakın Durva söyleme.
2: Ha, söyleme. Zaten diktiğimizde söküldüğünü anlamayacak.
3: Harika.
2: Dikiş yerinden söktüğümde...
3: Peki, vay canına.
2: Kendiliğinden sökülüyor.
3: Pekala. İçindeki şeyin ufalanıp toz haline geldiğini,
2: evet,
3: görebiliyorsun.
2: Evet. Yeterli mi bilmiyorum. Galiba buradan görebilirsin.
3: Tanrım. Derisi çok kaliteli.
2: Evet,
3: gerçekten çok
2: deriye
3: kaliteli.
2: Dikkat etmen gerek çünkü çabucak yırtılabiliyor. Pekala, artık görebiliyor,
3: evet,
2: musun?
3: Evet, evet. Bunu güçlendirmenin bir yolunu bulacağım. Bence doğru şekli alacaktır.
2: Evet, evet.
3: Benim için önemli olan sahip olduğu şık şekli tekrardan elde edebilmek.
2: Doğru.
3: Önemli olan bu.
2: Beklediğimden daha karmaşık. Atölyene getiririm ve sen de büyülü,
3: evet,
2: dokunuşunu orada yaparsın.
3: Umarım olur. Pekala. Hiç
2: Pekala.
3: Sorun değil.
2: Tamam, güle güle Nick. Görüşürüz.
1: Craig hassas sandalyeleri Nick'e göndermeden önce başlarına bir şey gelmeyeceğinden emin olmak istiyor.
2: Evet, oturağı parçalanmış. Sökmeden önce böyleydi. Yırtık çok kötü durmuyor ama söktüğünüzde ne kadar kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Nick... Bunun üstünde çalışarak kalıp çıkarırken durumu daha da kötüleşecek. O yüzden bunu güçlendirmem gerek.
1: Drew büyük işlere girişilmesini istemiyor. Ama Craig'in uzman görüşüne göre deri o kadar kötü durumda ki büyük bir işlem yapılmadan korunması mümkün değil.
2: Bu çok sağlam naylonu kullanacağım. Eğer bunu ortalarsam...
1: Craig öncelikle naylonla kaplayarak şimdiden durumun talimatlarını çiğnedi. Bu riskli müdahalesi işe yarasa iyi olur.

0: Heykeltıraş Nick Elphick az önce döşeme ustası Craig'den 1950'lerden kalma kuğu sandalyelerini aldı. Nick'in görevi daha önce karşılaşmadığı bir sorunu hallederek parçalanan poliüretan kolları tamir etmek.
1: Pekala, elimizde rezalet haldeki aşırı pahalı bu sandalye var. Galiba ufak bir dokunuş yapmam gerekiyor. Yapmam gereken tek şey şu köşeleri güçlendirmek. Şöyle bir baktığınızda köşelerdeki süngerlerin parçalanıp ufalandığını görebilirsiniz. Bu insanların oturup kalkarken yaptığı hareketlerden kaynaklanmış. Bence yapmamız gereken şey orijinal şeklini koruyarak tel döşemek. Böylece dağılmasını önleyip bu şekilde tutmayı başarabiliriz. Önemli olan şekli. Bu gerçekten çok önemli.
0: Nick'in birazdan yapacağı cerrahi işlem kitaplarda yazmaz.
1: Biraz tel.
0: Heykeltıraşlık deneyimlerinden faydalanarak deneme yanılma yöntemini uygulayacak.
1: Deriyi örtüp doğru yükseklikte olup olmadığına bakacağım. İşte böyle.
0: Tel işe yaradı ama Nick daha fazla müdahalede bulunmak istiyor.
1: Bunu yaparken hep korkarım. Üç tane çubuk koyuyorum. İşte burada. Evet. Gördüğünüz üzere çok güzel ve sağlam oldu. Tüm gücünü çubuklardan alıyor. Gayet güzel oldu.
0: Tel ve çubuklar yerleştirildiğine göre kolların ucunu köpük enjekte ederek doldurmaya başlayabilir.
1: Çok dikkatli olmalıyım. Çünkü genleşen köpük kafasına göre hareket eder. Endişelendiğim tek konu çökmesi. Üstüne yük bindiğinde olaya farklı açıdan bakmam gerekiyor. Bir şeye baktığınızda bir saniye üstüne yük bindiğinde çökebilir diyebilirsiniz. Çökmemesi gerekiyor çünkü içine epey bir odun ve metal bir tel yerleştirdim. Üstüne yük bindiği zaman çökmesin diye şu an fazladan bir güvenlik önlemi daha alıyorum. Şuraya tutturuverdim.
0: Yapılması gereken 3 kol kaldı. Taktiğinin işe yaramasını umuyor. Boğdan saatinin Bristol Temple Mills garıyla bağlantılı olduğunun haberini alan antikacı Rob Kane, ekspres trenle Swindon'daki tren müzesine geldi. Bu müzede motorlar, vagonlar, lokomotifler ve ekipmanlar dahil demir yolu tarihinin her bir parçası sergileniyor. Saat koleksiyonları bile var. Bu onun keşfini doğrulamak ve müze müdürü Simon Turner'dan saat hakkında bilgi almak için harika bir yer.
2: Benimle böyle harika bir yerde buluştuğun için gerçekten çok teşekkür ederim. York'tan bir saat aldım. Bir çeşit tren garı saati olduğunu ümit ediyorum. Üstünde birkaç ize rastladık. Küçük bir etiket var.
3: Şu muhteşem bir şey. Çünkü bu bir elektrikli saat numarası.
2: Bunun Great Western Railway'e ait olduğuna bu kadar çabuk karar verebilir miyiz acaba?
3: Elindekine benzer bir tanenin hemen altındayız. Elektrikli bir saat bu. Saatlerin tümü onlara sinyal gönderen bir ana saatle kontrol ediliyordu. Çünkü böylelikle idaresi çok daha kolay oluyordu. Elektrikli oldukları için her gün teker teker ayarlanmaları gerekmiyordu.
0: En ünlü tren istasyonu saati üreticisi Leicester merkezli Gent şirketiydi ve muhtemelen Rob'un saatinde onlar üretmişti. Gent şirketinin elektrikli saatleri 1930'lardan itibaren Bristol Temple Meads gibi büyük tren istasyonlarında kullanılmaya başlandı. Herhangi bir saat ana saate bağlanarak onunla eş zamanlanabiliyordu. Böylece her bir perondaki saat aynı saati gösteriyordu.
3: 1930'larda ileri teknolojik ürünlerdi. Senin saatinin de o zamanlardan kaldığını düşünüyorum.
2: Evet, burada durup şu saati izlemek gerçekten harika bir şey. Ama müzede bizimkine benzer bir saat var mı?
3: Evet, seninkine daha fazla benzeyen bir saatimiz var. Ama iki taraflı bir saat değil, hemen şurada.
2: Oh. Vay canına.
3: İşte burada.
2: Ha, gerçekten çok benziyor. Yazı fontu muhteşem. Antikacı gözüyle bakınca saatin yazı fontundan daha eski olduğunu düşünüyorum.
3: Evet. Bunda da tıpkı seninki gibi eskiden kullanılan
4: Roma rakamlarının yerini alan Latin rakamları var.
3: Yolcuların okumasını kolaylaştırmak için bunu yapmaya başladılar. Bu font 60'ların sonu 70'lerin başına dayanıyor. Orijinallerinde yer alan Roma rakamlarının üstünü boyarlardı.
2: Tamam. Gerçekten mi? Yani saatimin altında Roma rakamları olması mümkün mü?
3: Evet, mümkün.
2: Sahi mi? Çünkü boyayı biraz kazıdığımızda tarihi gün yüzüne çıkarabilme ihtimalimiz inanılmaz bir şey. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Harika. Hoşça kal. Daha güzel bir gün olamazdı. Bence bugünkü en iyi şey altta Roma rakamlarının olduğunu öğrenmemiz oldu. Boyu arayıp bugün öğrendiklerimi söylemek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum.
0: Ve ertesi gün.
5: Ama ağırmış.
0: Bo, heyecana kapılan Rob'un saatin tekrardan boyandığından ve altta Roma rakamları olduğundan emin olduğunu öğrendi. Rob, Bo'dan küçük bir yeri kazımasını istedi. Eğer altında orijinal Roma rakamları duruyorsa saat daha da değerlenebilir ama yanılıyorsa Bo, bir kısmını kazıyarak saati mahvedebilir.
5: Biraz korkutucu doğrusu. Rob'la konuştuk. Eskiden sahip olduğu bir iki orijinal rakamı ortaya çıkarmaya çalışacağım. Bunun için oldukça sert ve keskin bir bıçağa ihtiyacım olacak. Çok derinden kazıyamam. Umarım olur. Başlıyoruz. Vay canına. Şuna bakın.
6: Aa,
5: çok güzel. Galiba doğruymuş. Bence orijinal hali sonraki halinden çok daha güzel. Elle çizilmiş ve elle boyanmış. Fena bir şey. Gerçekten ama gerçekten çok güzel. Ve oldukça orijinal bir parça. Boyayan kişi siyah Roma rakamlarını kazımış. Ve geriye... beyaz bir iz kalmış. Aman tanrım, şuna bakın. Üreticinin ismi yazıyor. Harika. Lesterly Gents. Geçmişin bir parçası daha hayata döndü. Saati ilk bu adamlar yapmış.
0: Bu saklı üretici yazısı yapbozun son parçasıydı. Saatin orijinalliği garantilenmiş oldu. Ancak boyanın kazınması ortaya yeni sorunlar çıkardı. Bu sırada Colvin Körfezi'nde döşeme ustası Craig, kuğu sandalyesinde şansını zorlamaya devam ediyor. Drew ufak bir işlem yapmasını istese de Craig, heykeltıraş Nick yapıyı sağlamlaştırabilsin diye çatlayan deriyi söküp dolgu yaptı.
7: Kollarda harika bir iş çıkarmış. Nasıl yaptı bilmiyorum, sonuçta onun işi ama ihtiyacım olan şekli yakalamış. Ve deriyi dikebilmek için gerekli sağlamlığı yakaladık.
0: Sıra deriyi tekrardan dikmeye geldi ama birkaç sorun var.
7: Derinin yırtıldığı yer yıllar içinde süngerin içinde delik açılmasına neden olmuş. Bunu böylece bırakırsam deri tekrar deliğe girecektir. O yüzden üstüne ince bir sünger koyacağım. Bu hem oturağı yumuşak hale getirecek hem de derinin gerginliğini alıp tekrardan yırtılmasını önleyecek. Kullanacağım sünger bu ve çok kalın bir şey koymak istemiyorum. Ve oturağı yumuşatsın yeter.
0: Koruyucu sünger yerleştirildikten sonra Craig hassas tamirat işine koyuluyor.
7: Bu deriyi elimden geldiğince dikkatli bir şekilde gerdirmeliyim. Çünkü deriyi yırtıp ona herhangi bir şekilde zarar vermek istemiyorum. Umarım sündürdüğümde deri gerginliğe dayanacak kadar güçlüdür. Eğer yırtılırsa bu sandalyeler bir işe yaramaz. Kesinlikle yaramaz.
0: 2 saatin ardından ve deriyi iyice gerdirdikten sonra şimdi de zımbaları saklaması lazım.
7: Dış kısmındaki bu parça katlanıp buraya elle dikilmişti. Bunu bir arada tutan bu ve gücünü buradan alıyor.
0: Dikiş işlemini uzman birinin yapması gerekiyor. Her bir sandalyenin dikilmesi 4 saat sürüyor. Gövde işinin bitmesinin ardından sıra sandalyeyi güzelleştirmeye geliyor.
7: Çatlakları ve yarıkları doldurmam gerekiyor ve bunu deri dolgusuyla yapıyorum. Evet, işte. Bu işlemi deri boyasına dolgu macunu ekleyerek yapacağım.
0: Drew boya kullanmamasını söylese de Craig'in yapılan onarımları gizlemesi lazım. Doğru karar verdiğini umuyor.

0: Döşeme ustası Craig ve heykeltıraş Nick restore ettikleri bir çift kuğu sandalyeyi antikacı Drew Pritchard'a teslim etmeye geldiler.
1: Craig'in döşemeyi gerektiği gibi yapacağını ve sorun yaşamayacağıma eminim. Nick'in bunun gibi tuhaf bir iş olsa dahi ihtiyacım olan işi kotaracağından eminim ama ikisinin daha önce birlikte çalıştıklarını sanmıyorum. İşte beni endişelendiren de bu.
0: Bu pahalı tasarım ikonları için en iyi sonucu elde edeceğine inanan Craig, Drew'un kesin talimatlarına uymamaya karar verdi.
2: Teslim etmeye hazır mıyım bilmiyorum. Sandalyeler hazır ama ben hazır değilim. Evet.
3: Bence harika bir iş çıkardın.
1: Pekala beyler, gelin. Şu güzelliklere bir bakalım. Pekala Nick, nasılsınız bakalım? Sizi gördüğüme sevindim. Bunlar size biraz sıkıntı yarattı.
2: Öncelikle derinin tamamını söktüm ve sonra
1: bunu yapmamanı söylemiştim.
2: Evet, öyle demiştin.
1: Evet.
2: Ama kolay yol
1: buydu. Güya onu engelleyecekti.
3: Yanında değildim ki.
2: Bunu söktüğümde Nick'in de işi kolaylaşacaktı.
1: Evet.
2: Böylelikle derinin altını da sağlamlaştırabilecektim. Deriyi sağlamlaştırmak için altına bir parça kumaş koydum.
1: Tamam.
2: Bu da derinin üstündeki yükü hafifletti.
1: Şekline de faydası
2: oldu. Evet, olması gerektiği gibi oldu.
1: Şahane olduğunu söylemeliyim. Sahiden muhteşem olmuş. Deriyi şahane şekilde tamir etmişsin. Sanırım artık 10 bin sterlin değere ulaştılar.
0: Drew aldığında sandalyeler oturulamayacak kadar hassastı. Derisi parçalanmış, poliüretan kolları dağılmaya başlamıştı. Craig talimatları çiğnedi ama buna değdi. Nick kolları güçlendirip onlara yeniden şekil verdi. Bu sayede sandalyeler kuğu zarafetini korurken yeniden kullanılabilir duruma geldiler. Craig ise yırtık deriyi güçlendirip yama yaptı ve yumuşaması için de cilaladı.
1: Şahane bir tasarım.
2: Evet.
1: Bir oturacağım. Denemeden bilemeyiz değil mi?
3: Bu tür işlere bayılıyorum çünkü bunlar bazı şeylere farklı gözle bakmamı sağlıyor. Çok güzel heykelimsi bir görüntüsü var.
1: Bence harika olmuş. Çok teşekkürler. Sağ olun beyler.
2: Hoşça kal, görüşürüz.
1: Craig deriyi sökmüş. Sıkıntı yok. Yapması gerekiyormuş. Nick'in kollarda yaptığı işçilikse olağanüstü iyi derecedeydi. Bir şeyi kurtarabilmek çok kolaydır. Bizim yaptığımızı yapmaksa çok zordur.
0: Dükkanı Colvin'de olan cila ustası Alex Webster'in atölyesi bir marangozun ihtiyaç duyacağı her şeye sahip. Karşılaşabileceği her işe karşı hazırlıklı. Antikacı Saxon Duran de işte bu yüzden onu aradı.
4: Saxon'ı bekliyorum. Bir şeyler almak için İskoçya'ya gitmiş. Kamyonetinin yanında buluşmak istedi. Demek ki getireceği şey bayağı büyük.
5: Kamyonette çok güzel bir hurda var ve ben çok heyecanlıyım. Onu geldiği yerle ilişkilendiren çok hoş bir tasarımı var.
4: Saxon, seni gördüğüme sevindim. Ne getirdin bakalım?
5: İzle ve gör. Harika bir şey getirdim.
4: Vay canına. Bunlar da ne böyle?
5: Bence şu küçük parçayı indirirsek anlarsın.
4: Hı-hı. Ne kadar tuhaf bir şeymiş.
5: Pekala, Glasgow'a gittim.
4: Belli oluyor.
5: Bir hurdalı. Bunlar evet. Golf dolabı.
4: Tamam.
5: Oradaki adam bunların Glasgow'daki en eski golf kulüplerinden birinden geldiğini söyledi. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce işleri büyütmüşler. Muhtemelen o zamanlardan kalma bir dolap bu.
4: Peki benim ne yapmamı istiyorsun?
5: Bunları kelepire denk getirdim. Tamamına 80 sterlin ödedim. Böyle bir parayla kereste bile alamayacağını biliyorsun, öyle değil mi?
4: Evet. Evet.
5: Delikleri harika çünkü bunlar biraz abartıyor olabilirim ama bunlar Charles Rooney Macintosh'u anıp satıyor.
4: Sana Glasgow'dan kesinlikle sonuçta katılıyorum.
5: Evet.
4: Her şeyiyle Glasgow tarzını yansıtıyor.
5: Evet.
0: Glasgow'un en ünlü mimarı olan Charles Rooney Macintosh 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına dek bina ve mobilya tasarladı. Glasgow'a özgü bir tasarım anlayışı yaratmak için şık modernizmi estetikle birleştirdi. Macintosh, ufak karelerle süslü sandalye serisi çıkarmıştı. Hem Saxon hem de Alex bunun izlerini dolaplarda da görebiliyorlar.
4: Görüntüsü Macintosh'un tarzını yansıttığı için bu görünümü korumamız gerekiyor değil mi? Sen kapıları ve geri kalan keresteleri kullanarak kar etmeni sağlayacak bir şeyler yapmamı istiyorsun.
5: Evet, kullanışlı, kolay satılabilecek ve saklama yeri olan bir şey istiyorum. Şuralarda görmeye pek alışık olmadığımız askılar var. Bayağı da var. Orijinal pirinç, etiket levhaları ve numaralar duruyor. Bunları kurtarabilirsek harika olur.
4: Portmanto'ya ne dersin?
5: Saklama alanı daima satar. Daha %30'u burada. Dişimizi sıkıp kamyonetten geri kalanını indirsek güzel olacak.
4: Yüzlerce insan bunların yanından geçip gitmiş olmalı. Ama Saxon bunların sahip olduğu potansiyeli görmüş. İkimizin ortaya güzel bir iş çıkarabileceğini düşünüyorum.
0: Alex'in ilk bakışta eski püskü bir antika gibi görünen dolap üstünde çalışma vakti geldi.
4: Eğer bu dolapları olduğu gibi tutmaya çalışsaydık muhtemelen uğraştığımıza değmezdi. Ahşabın durumu gayet iyi olsa da dolap oldukça yıpranmış. Ama mevcut keresteleri kullanarak yeni bir şey yapacağımız için kurtarmaya değer. İşte antikacılar başınıza böyle işler açar. Gidip kocaman bir odun yığını alırlar. Sonra getirip atölyenize bırakıverirler. Gelmiş geçmiş en iyi tasarımcılardan biri olan Charles Rennie Macintosh tarzı bir şeyler yapmanızı isterler. Sahiden de sizi yakacak odunla baş başa bırakırlar. Şu an koca bir yapbozla karşı karşıyayım. Yapbozdan da hiç anlamam.
0: Herfield Shield'de ise makine mühendisi Bo Herr, Rob'un saatinin restorasyonunu ileri seviyeye taşıdı. Boyanın yarısını kazıyarak hem eski Roma rakamlarını hem de 24 saatlik yüzünü gösteren karma bir görünüm elde etti.
6: Güzel oldu. Bunu elde etmeyi amaçladım.
0: Saatin minesini hallettikten sonra dikkatini alüminyum ibrelere çeviriyor.
6: Oldukça karmaşık bir parça çünkü bayağı büyük. Yer çekimi sayesinde saat yönünde döndüğü için büyük bir etkisi var. Şuradaki kurşun ağırlık denge sağlıyor. Getirdiğiniz yerde duruyor. Bunların ikisi aynı. Birinin diğerine kıyasla daha kötü durumda olduğu aşikar. Bunu tekrar yapmalıyım.
0: Kaynak yapılmadan önce alüminyumun tertemiz olması lazım. Ama bu eski ibre boya ve kirle kaplı.
6: Bunu işkenceye sıkıştıracağım. Bakalım yapıştırabilecek miyiz? Gazı açtım. Alternatif akım. Düşük ayarda başlayacağım galiba. Hadi bakalım, işte başlıyoruz. Vay canına. Umarım zemine kaynatmamışımdır. Yeni bir tane yapsak da anca bu kadar uğraşırdık. Ama orijinali kurtardık. Bu da benim kitabım.

0: Daha bayağı bir işim var. Diğerinin aynısını yapmalıyım. Ama şimdilik gidişattan memnunum.
1: Colville Körfezi'nde ahşap ustası Alex Glasgow'daki bir golf kulübünden alınan eski soyunma odası dolaplarını parçalarına ayırdı. Antikacı Saxon restorasyonun tek başına yeterli olmayacağını düşünüyor. O yüzden Alex de yaratıcı olmaya karar verdi.
2: Dolap kapaklarından ilham alarak Ronnie McIntosh tarzını elde etmeyi amaçlıyoruz. Böyle bir şeyin peşindeyiz. Her iki kenarında da iki uzun kapak olacak ve ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir oturma alanı. Ana fikir bu şekilde ve benim hoşuma gitti. Kendi koridorumda olsun isterdim doğrusu. Zıvanaların yerlerini işaretliyorum. Zıvanı açıp yapıştıracağım. Ön kısmı sağlam aldıktan sonra güçlü bir parçamız olacak.
1: Portmanto yarı yükseklikteki bir kapaklı dolaptan oluşacak. Bu da Alex'in birbirlerine uymayan iki tahtayı birleştirmesini gerektirecek. Çözüm zıvana ve yapıştırıcıdan geçiyor.

0: Hızlı kuruyan ama genleşen bir yapıştırıcı kullanıyorum. İki taraflı ya da böyle bir şey yaptığınızda keserek kusursuz bir şekilde birleşmelerini sağlamak oldukça zor olur. Genleşen yapıştırıcıyla boşlukları doldurabilirsiniz.
1: Alex portmantonun sağlam olması için önce orta kısmı yapıyor.
0: Yapacağımız üç kısımdan ilki bu. Gördüğünüz üzere bu kısım oturmak için oldukça yüksek. Ayrıca işimiz bittiğinde iki kenarında kapaklı dolap olacak. Aşağıda ve yukarıda da tabii. Beklediğimden daha büyük görünüyor. Kapakları bayağı ince ve zarif olduğu için kompakt bir dolabımız olacağını sanmıştım. Alt kısmı uzun olmasa da üst kısmı bayağı uzun. Yine de çok güzel bir portmanto olacağına inancım tam ama. Çalışmaya devam etmeliyim.
1: Portmanto giderek büyüyor. Saxon birkaç gün içinde almaya gelecek ama Alex'in hem keresesi hem de zamanı tükenebilir. Hertfordshire'de ise Rob Kane'in istasyon saatinin restorasyonu önemli bir noktaya geldi. Bu dev saat ona gücünü veren ana saatten ayrıldığından beri derin bir uykudaymış.
2: Adeta sihirbazlık kutusu gibi bir şey.
1: Bu saate 30 saniyede bir sinyal göndererek saatin zamanı doğru göstermesini ve hatta yaz saati uygulamasına otomatik olarak geçmesini sağlayacak modern bir ana saat buldu.
2: Evet, randıman alamadık galiba. Oh. Şu an saati bir saat ileri alıyor. Bunun hepsini şu büyülü kutu yapıyor. Bu mekanizmayı son gören kişi muhtemelen saatin yapımcısıydı. Çünkü saatin içine mühürlenmişti. Seneler boyunca buna devam edecek.
1: Saat çalıştığına göre ortaya çıkarılan yeni minenin etrafına geçirilecek olan paslı çerçeve cilalama ve saati antikacı Rob'a teslim etme vakti geldi.
3: Bo birkaç değişiklik yaptığını söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Acayip bir büyü yeteneği var. O yüzden neler yaptığını dört gözle bekliyorum.
2: Merhaba Rob, nasılsın?
3: Nasılsın Bo?
2: Çok iyiyim.
3: Güzel, heyecanlıyım.
2: Hazır mısın?
3: Galiba hazırım.
2: Büyük açılış.
3: Evet, hadi
2: evet,
3: bakalım.
2: Al bakalım.
3: Vay canına, pekala. Mineyi ortaya çıkarmışsın.
2: Çok güzel oldu. Sence de iyi olmamış?
3: İnanılmaz bir şey.
2: Ne kadar uğraştırdığına inanamazsın.
3: Hikayesi olan, etiketi, yazıları ve yapımcısı duran orijinal şeylere hayranım. Rengi muhteşem.
2: Evet, çok güzel değil mi?
3: Bir mühendis tarafından restore edildiği çok belli. Temiz, düzgün ve orijinal duruyor.
2: Evet, çok evet, güzel.
3: Sanırım iyi bir kar elde edeceğim. Tabii çalışıyor.
2: Dün çalışıyordu. Ama bildiğin üzere müşterinin önünde hiçbir şey çalışmaz. Bana şans dile. Üstteki düğmeye bas. Bırak bakalım.
4: Oh yeah.
3: İşte bu.
2: Sesi harika, öyle değil mi?
3: Muhteşem. Adeta yıllara meydan okuyor.
2: Çok güzel.
3: Çok
2: öyle
3: güzel, değil,
2: değil
3: mi?
2: Hayata geri döndü.
1: Rob saati aldığında üstüne 24 saatlik bir mine vardı ve mekanizmasına güç gelmediği için çalışmıyordu. Bu Great Western Railway şirketi etiketini görene kadar orijinalliği de belirsizdi. Bu geçmişini gün yüzüne çıkardı. Üreticinin ismini ve 1930'lardaki Roma rakamlarını sanatçı edasıyla gün yüzüne çıkarırken 24 saatlik minenin yarısını ise öylece bıraktı. Kırık ibreyi tamir edip eksik cam parçanın yerine yenisini taktı ve saat düzgün şekilde çalışsın diye yaz saati uygulamasına dayı geçebilen elektronik ana saat buldu.
3: Gerçekten şok oldum. Çok güzel olmuş.
2: Harika. Buna ne kadar ödemiştin?
3: Orijinal olduğu için yaklaşık 1000 sterlin.
2: Çalışmayan ve restorasyona ihtiyaç duyan bir şey için fazla ödemişsin.
3: İki açıdan bakabilirsin. Güzel bir şekilde restore edilseydi 2500 sterline satılabilirdi ama bu çok farklı bir şey bu. Tek kelimeyle bayıldım. Şüphesiz 3000 ile 3500 sterline eder.
2: Bu iyi bir kar.
3: Evet. Beklediğimden çok daha iyi. Sevinçten havalara uçtum. Hikayesi olan şeylere bayılıyorum.
2: Tepkisi beklediğimden çok daha iyiydi. Özellikle de sesine olan tepkisi. Cidden bayıldım.
3: Pekala.
2: Sakın düşürme.
3: 3500 sterlinden aşağı kesinlikle satmam. Çok güzel. En ilginç şeyleri bulup onları restore etmeye çalışıyorum. Bunları bulabiliyorum ve Bo gibi tamircileriniz olduğunda işiniz daha kolay.
1: Tekrar Kuzey Galler'deyiz. Alex, Charles Rennie Macintosh'tan esinlenerek golf kulübü dolaplarından yaptığı portmantoyu bitirmek üzere.
0: Pekala. 2,5 santime 2 santim. Tamamdır.
1: Kapakların her birinin üstünde orijinal numaraları duruyor. Alex de el yazısı becerilerini tazeliyor.
0: Güzel oldu. Evet, biraz fazla parlak ama daha yeni boyandı sonuçta. Eskitebiliriz. Ancak şekil, boyut ve görünüm bakımından sanki orijinalmiş gibi duruyor. Sonuçtan memnunum.
1: Boya daha tam kurumadan Saxon, Alex'in golf dolaplarından, daha doğrusu yakacak odunlardan ne yaptığına bakmaya geliyor.
4: Glasgow'daki kulüp oldukça tarihi bir yer. O yüzden portmanto için başka bir kereste kullanmaması benim için çok önemli. Eğer kullandıysa portmantoyu golf kulübünden gelmiş gibi satamam. O yüzden çok önemli bence.
5: Hi Alex.
0: Saxon. Seni gördüğüme sevindim dostum.
4: Gerçekten kocaman.
0: Dev gibi değil mi?
4: Evet.
0: Kapaklara göre hareket ettim ve bir nevi büyüklüğüne onlar karar verdi diyebilirim. Hazır mısın?
4: Hadi bakalım. Evet. Vay canına, inanamıyorum.
0: Çok iyi oldu değil mi?
4: Sahiden çok güzel. Gerçekten de muhteşem görünüyor.
0: Ben de çok beğendim, çok güzel.
4: Evet. Şu numaraları muhafaza edebilmen de çok hoş olmuş. Onlar olmasa ruhunu kaybederdi.
0: Evet, kesinlikle ona karakter katıyor, değil mi?
4: Elini vicdanına koy. Hiç yeni bir parça kullandın mı?
0: Başka bir kereste kullanmadım. Şu yan kısımları birleştirmek zorunda kaldım çünkü çok kısa kalıyordu. Ama arka kısımda dahil her şeyi getirdiğin odun yığınından yaptım.
4: Harika. Hızlıca içine bir göz atalım. Hala golf sopası koyulabilir.
0: Evet, hala eskisiyle aynı boyutta. O yüzden golf çantanı koyabilirsin. Evet. Ama artık onun yerine mont asılacak.
4: Evet.
0: Şu ufacık 3 karenin işin gidişatına yön verebilmesi inanılmaz. Eğer sıradan bir uzun kapak olsalardı, muhtemelen bu fikir aklıma gelmezdi.
1: Saxon, Alex'e bir kamyon dolusu hurda golf dolabı getirmişti. Glasgow'lu mimar Charles Rennie Macintosh'un eserlerini andıran kare delikler olmasa hurdalığı boylayabilirdi. Alex bu detayı ve ahşap parçaları kullanarak Macintosh'un tarzını yansıtan koca bir portmanto yaptı. Büyük bir koridoru olan evde çok şık duracaktır.
0: Odun yığını sana 80 sterline mal olmuştu, öyle değil mi?
4: 80 sterline. Ayrıca adam muhtemelen yakacağı bir şey için 80 doğru. sterline aldığına da çok sevinmişti.
0: Evet.
4: Şimdi ise 1000 sterlin, hatta biraz daha fazla yaptığını görebiliyorum. Getirdiğim odunlardan yapıldığı, orijinalliği doğrulanmış. Nereden geldiğini de biliyor değil mi? Yani gerekli her şeye sahip. Bence havada karada satılır. Artık nasıl taşıyacağımızı düşünsek iyi olur.
0: Ben de bunu söylemeni bekliyordum. Neticede Glasgow'a özgü bir şey yapmayı başardık.
4: Kapıdan geçer mi peki?
0: Kapıdan geçer ama devirmemiz gerekecek.
4: Peki.
0: Yavaşça indirelim.
4: Tamam, ilk hamlemizi yapalım.
0: Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Saxon bana sürekli büyük projeler getirip duruyor. Böyle şeyleri taşımak çok zor. Umarım gelecek sefer bana daha küçük bir şey getirir.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: nasıl yapılırın bu bölümünde. Dünyadaki en büyük şov. Birkaç bina yüksekliğindeki çadırı nasıl dikiyorlar? Ve müzikteki en heyecan verici şey. Japonlar dünyayı saran elektro gitarları nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi dünya turuna çıkarıyoruz. Toplanın, toplanın. Dünyanın en büyük şovu için toplanın. Nefesiniz kesilecek, güleceksiniz ve bu dev çadırın içinde eğleneceksiniz. Neredeyse 20 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 2000 kişiye ve rüzgara, yağmura ve akrobatlara ev sahipliği yapıyor. Ama onu dikmeleri için sadece 36 saatleri var. Peki nasıl yapıyorlar? Uykulu bir kasaba olan Mainville, New Jersey'de alarmlar çalmak üzere. Şehre sirk gelmiş. 36 saat içinde ünlü büyük elma sirki burada gösteriye başlayacak. Ve onlar hiçbir işi yarım yapmıyor. 26 tır ve 30 karavan palyaçolardan kabloculara herkes tarafından sürülüyor. Bu mobil köyü yerleştirmek ve ona elektrik su sağlamak, telde yürümenin lojistik karşılığı. Bu sirkin araçlarını park etmek bile kendi başına bir başarı. Ve sonra da 300 kişilik halkı beslemek var. Dört ayaklı arkadaşları da kesinlikle unutmamak gerek. Ama hepsinden daha zorlu bir iş var ki o da dev çadırı kurmak. Ve bu iş çadır ustası Mike Licklayer'in geniş omuzlarında duruyor.
1: Ben Kanadalıyım ve bu sirkle birlikte Amerika'yı gezmeyi çok seviyorum. Harika bir şey.
0: Çadır ekibi işe başlıyor. Bu dev çadırla ilgili her şey büyük. Birkaç küçük çadır kazığı yerine 194 dev kazık var.
1: İşte bu verimlilik. Bunu çok sevdim.
0: Bir sonraki sorun, bu dev çadırın direkleri çok büyük ve kendi ayaklarına ihtiyaçları var. Bu 360 kiloluk çelik levhalara taban plakası deniyor. Ve onlar olmadan dev çadırı asla dik duramaz.
1: İşte böyle düz. Gel. İndir. Güzel.
0: Her plaka yere çadırın devasa kazıklarıyla çakılıyor. Ama betona bunları çakmak bütün gün alabilir. Tabii eğer bu olmasaydı. Teker üzerinde havalı bir çekiç. Bu sirkin çadır kurulumunda çalışan güçlü adam. İş bitti. Veya bu meslekteki tabiriyle tada. Direkleri gönderin. Dev çadırın iskeleti İtalyan firması Ansecchi ve oğulları tarafından özel tasarlanmış. Kolay taşınabilmesi için katlanarak bir kamyona sığabiliyor. Çadırın direkleri daha çok geniş demir direği gibi duruyor. Ağırlıkları 1 tondan fazla ve uzunlukları 15 metreden yüksek.
1: Tamam mı?
0: Ve bu metal aksamı dikmek için bir izci ekibinden fazlası gerekiyor. Mike bunları bir kablo, forklift ve her ayağın üzerinde bulunan güçlü bir elektrikli motorla yapacak.
1: Temel olarak kablo motordan çıkıp 7 metre yüksekliğindeki forkliftin tepesinden geçerek diğer ayağın tepesine bağlanıyor. Yani bu sayede ayağı dikebilecek açıyı bulmuş oluyoruz. Ben hazır mısın? Tamam işte başlıyoruz. Çıkıyor. Hazır. Geliyor. Burası en tehlikeli kısım. Eğer bu noktada bir şey olur ve kablo koparsa ayaklar düşebilir ve insanlar yaralanabilir. Evet, yani bir şeyler ters giderse çadırın ortasına doğru koşun.
0: Çadır tamamen bittiğinde bu direklerin tanesi 2 tondan fazla yük çekecek. Eğer tamamen düz olmazlarsa devasa basınç onları eğebilir. Eğik bir direkle şov devam edemez. Bunu şansa bırakmamak için Mike'ın ekibi direklerin düzlüğünü su terazisiyle ölçüp kablolarla düzeltiyorlar.
1: Tamam, sarmaya başlayın.
0: Kabloları sıkarak veya gevşeterek direkleri hizalıyor.
1: Güzel, dur. Tamam Tay, sar biraz. Devam et Tay, devam et. Evet Tay, devam.
0: Ama yeni eleman Tay sıkıntı
1: tamam,
0: çekiyor.
1: Tamam, tamamen aşağı ve yukarı işte oldu. Dur, dur. Evet, o çaylağım. O yüzden biraz zorluyorum. Hazır mı? Tamam Scotty. Dur, güzel, tam orada.
0: Direklerin hizalanmasıyla birlikte dev çadırın inşası tam takvime uygun gidiyor. Ama hava durumu olaya müdahale edecek gibi. Bir fırtına şu anda Mike'ın alabileceği en kötü haber. Dev çadırın dev direkleri mükemmel birer paratoner.
1: Onlar şu anda bizden çok daha yüksekte. Ve havada yıldırım tehlikesi var. O yüzden biraz ara verip fırtına geçtikten sonra tekrar başlayacağız. Ancak bu yüzden durabiliriz.
0: Eğer fırtına hızlı bir şekilde geçmezse zaten zorlu olan takvimin gerisine düşecekler. Ama geçip gitmiyor.
1: Fırtına her şeyi durdurmuş durumda. O yüzden bugünü bitiriyoruz ve yarın sabah 8'de tekrar başlayacağız.
0: Ertesi sabah şanslarına bölge kurumaya başlıyor ama takvimin çok gerisindeler. 11 saat içinde Mainville insanları dünyanın en büyük şovunu görmek için gelecekler ama bunun için çadır ekibinin sirk sihirbazlarına taş çıkaracak bir mucizeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Günün ilk işi Kapula olarak bilinen 12 parçalı dev halkayı birleştirmek. Bu halka üzerine çadır ve ışıklar yerleştirildikten sonra 40 metre yüksekliğindeki direklere asılacak.
1: Şu anda biraz acelemiz var. O yüzden devam etmemiz gerekiyor. Dün fırtınanın gelmesiyle günün yarısını kaybettik.
0: Kapula düz kasalı bir kamyonun üzerinde birleştiriliyor. O yüzden ilk iş olarak onu kaldırıp kamyonu çıkarmak gerek. Bunun için gözü pek kablocu Matt Serio direklere tırmanıyor. Matt, Kapula'nın kablolarını direklerdeki motorlara bağlıyor. Ama dünkü fırtınadan dolayı yarınki şovdan önce kalkmayabilir. Birazdan, şovun devam etmesi için nasıl zamana karşı yarışıyorlar? Japon gitar üreticileri 3 ağaç bloğunu nasıl dünyanın en karizmatik enstrümanına çeviriyor? Birazdan nasıl yapılır da? Mike'ın çadır ekibinin dev çadırı birkaç katlı bir bina yüksekliğine çıkarması için sadece 10 saati kaldı. 24 saatlik zor bir çalışmaya rağmen hala takvimin gerisindeler. Ama dev bir mobil köyde yaşadığınızda yardım her zaman yakınınızdadır. Cemiyet ruhu halatlar ve trapezler kadar sirk hayatının bir parçası. Ve vakti olan herkes bu işe yardım ediyor. İlk olarak Kapula'nın şeklindeki dev çadır bezini seriyorlar.
1: İş.
0: Şimdi işin zor kısmı. Dev çadırın 1000 metrekarelik çok katlı PVC'den oluşan yan duvarlarını sermek. Bu malzeme su geçirmez. Rüzgara dayanıklı ve aşırı derecede sağlam.
2: Tank'ın yanından gidin. Çadırın üzerinde yürümeyin.
0: Geniş çadır elle bağlanıyor. Bu sayede ışıkçılar da Kapula'ya ışıkları monte etmek için zaman kazanıyor. Ve rekor sayıda ışıkla şov her zamankinden daha parlak olacak.
3: Bu burada olduğum 5 yıl içinde en çok ışık astığım zaman.
0: Işıklar ve çadırla birlikte Kapula birkaç ton geliyor.
1: Neredeyse maksimuma yakınız diyebilirim.
0: Direklerin motorları çekebilecek mi görme zamanı geldi. Ama henüz dev çadır gibi görünmüyor. Çadırın kenarları bu direklerle 5 metre yükseltilmeli.
1: İşte oldu. Tamam çocuklar. Evet, evet baylar buraya çekin. Buraya getirin.
0: Sadece 5 saat kaldı.
2: Richie!
1: Onun buraya gitmesi gerekiyor.
2: Hemen getir. Richie, beni öldürüyorsun.
1: Yere koy. Yere.
0: Micah'ın yardımcıları için bir işi daha var.
1: Tamam şimdi hep birlikte. Hazır, kaldır. Hazır, kaldır. Hazır, kaldır. Hazır.

0: Kaldır. Hazır. Kaldır. Tamam. İyi iş oldu çocuklar.
1: Göstericilerin yardımı Mike'a birkaç saat kazandırdı ama henüz paçayı kurtarmış değil. Onun ekibinin hala kapulayı direklere bağlaması gerekiyor. Ve bu zorlu görev tecrübeli kablocu Matt ve çaylak Ty'a düşüyor. İlk 15 metreyi güvenlik önlemi olmadan çıkıyorlar. Yukarı çıkınca kancaları takıyorlar.
2: Tamam Ty, buraya gel.
1: İlk olarak kapulayı direklere çelik halatlarla bağlıyorlar.
2: Tamam, bu ikisi oldu.
1: İş tamam ama henüz aşağıya inemezler.
2: Tamam, ben buradan başlayacağım. Sorun var mı?
0: Tamam, anladım.
1: Dev çadırın direkler etrafında devasa delikleri var. Eğer yağmur yağarsa bu ışıklar için hiç de iyi olmaz. Matt ve Ty delikleri çadırla kapatmak zorunda. Ve Mike endişeli. Ty bayağı yavaş gidiyor.
0: Bu biraz zor ilerliyor. Zor iş değil ama alışmanız gerekiyor.
1: En azından Matt ikinciye geçti ama bu direk rüzgara karşı duruyor.
2: Bunu rüzgara karşı kapatmam gerekiyor. Bayağı sıkı duruyor.
1: Bu sırada çadırın içi tamamen değişti ve etkileyici ışık şovları için hazır. Bitime bir saatten az zaman kala sanatçılar hazırlıklara başlıyor. Ama onların tepelerinde Ty hala birinci direkle uğraşıyor.
0: Bu biraz zorlu. Acele etmeye çalışıyorum ama acele edemem. Çünkü mükemmel olmak zorunda.
1: Tecrübe edinecek vakit yok. Dört direğin üçünü halleden Matt, çaylağı aşağı gönderip işi kendi tamamlıyor. Ve acele etmesi gerekiyor çünkü izleyiciler gelmeye başladı. Çadırın içinde bütün ışıkların çalışmasıyla birlikte dayanılmaz derecede sıcak olmaya başladı. O yüzden Mike'ın izleyicileri içeri almadan önce dev çadırın havalandırma sistemini açması gerekiyor.
0: Evet, aslında benim son işim Meksika şapkasının çalıştığından emin olmak.
1: Performans başlamadan Meksika şapkası açılmalı ve sıcak hava dışarı çıkmalı. Aksi takdirde çadırın içindeki sıcaklık seyirciler için dayanılmaz seviyelere ulaşacak. Şapkanın içi yaklaşık 100 derece.
0: İşte gidiyor.
1: Daha önceleri de yaptığı gibi Mike ortamı yerlendiriyor. Ve tam zamanında Matt'in yukarıdaki işi de bitiyor.
0: Yağmur ekibi işini bitiriyor. Her şey iyi görünüyor. Bizim işimiz bitmek üzere. Yani çok iyi durumdayız.
1: Seyirciler başlamaya 5 dakika kala içeri alınıyor. Zor bir iş oldu ama göstericiler çadır ekibinin başarısız olduğunu hiç görmemiş.
2: Şartlar ne olursa olsun bunu her seferinde başarıyorlar. Hatta imkansız koşullara karşı bile. Birkaç dakika içinde izleyicilerin karşısına çıkacağım ve sabırsızlanıyorum.
0: Burada çok harika bir aileyiz ve işler zorlaştığında bunu başarabilmek için birbirimize güveniyoruz.
2: Sıra sizde Bay Venardos.
0: Pekala, sağ ol. Sanırım benim sıram. Sonra görüşürüz. Şova hazır mısınız?
1: Şov başladı. Çadır ekibinin işi bitti. Ve Mike'a göre onlar dünyanın en iyi ekibi.
0: Kablo ve çadır ekibi en iyisi. Tamam mı? Şerefe.
3: Evet.
0: Teşekkür ederim baylar.
1: Elektro gitar. Kağıt üzerinde elektromanyetik indüksiyonu yakalamak için bir alet. Ama doğru ellerde dünyanın en harika şeyi. Hendrix ona çığlık attırırdı. Beatles onu ağlattı. Japonlar onu bir ağaç bloğundan yapıyor. Peki nasıl yapıyorlar? Sonra. elektro gitar 1931 yılında gitardan daha yüksek bir ses almak isteyen George Beauchamp tarafından icat edildi. Ve bugün dünyanın en ünlü gitar üreticilerinden biri, başarılarının büyük bir kısmı buna dayanıyor. SG 2 çığlık attırırdı. Beatles onu ağlattı. Japonlar onu bir ağaç bloğundan yapıyor. Peki nasıl yapıyorlar? Elektro gitar 1931 yılında gitardan daha yüksek bir ses almak isteyen George Beauchamp tarafından icat edildi. Ve bugün dünyanın en ünlü gitar üreticilerinden biri, başarılarının büyük bir kısmı buna dayanıyor. SG2 bu.

0: yaşama, yaşını gösteriyor. O yüzden yıllar süren çalışmalar sonunda 21. yüzyıl için bir SG çıkardı. Takashi Yamashiro ve Koryaka Yamanaka şirketin tasarım bölümünün başında.
1: Son tasarımda daha iyi rezonans alabilmek için ana gövdeyi incelttik. Ve bu sayede daha iyi ses almakla kalmadı, aynı zamanda seksi bir görünüme de kavuştu.
0: Bu seksi gövdelerin her biri 2 kat akça ağaç ve 3 kat mağından yapılıyor. İlk iş bu ağaç grubunu birleştirmek. O yüzden yapıştırıcı sürüldükten sonra sıkıştırılarak 3 saat kurutmaya bırakılıyor. Ağaçlar yapıştığında gövde şekli freze tarafından oyulan şerit testereyle kesiliyor. 8 farklı bilgisayar kontrollü freze tarafından oyulan gitar metalle ilk kez buluşuyor. Gitarın yeniden tasarlanan diğer bir parçası da sap.
2: Müzisyen gitarı çalarken eğer sap çok ağır gelirse, kafa çok ağır gelirse gitar aşağı doğru eğilir. O yüzden bu sorunu gidermek ve gitarın akustik tasarımını korumak için kafayı daha küçük bir kafayla değiştirdik.
0: Gövde gibi sap ve baş kısmı da ömür boyu rock'n'roll'a dayanacak tek parçadan daha sağlam olan yapıştırılmış çok katmanlı ağaçtan yapılıyor. Tasarımın ağaç üzerine çizilmesiyle gitarın ikinci kez metalle buluşma zamanı geliyor. Şerit testere kaba kesimi yapıyor ve ince detaylar Freze'nin virtüöz performansı tarafından tamamlanıyor. Tamamlanmış bir gitarın sapı teller gerildiğinde sapın esnemesine neden olmamalı ve sesi çalınabilmeyi mahvedebilecek inanılmaz bir gerilime dayanabilmeli. Çözüm sapın ortasına destek çubuğu denilen çelik bir çubuk yerleştirmek. Tutkal uygulandıktan sonra çubuk kuruyana kadar sıkıştırılıyor ve bundan sonra sap ve gövde bağlanmaya hazır oluyor. Freze işlemleri çok hassas olmasına rağmen ağaç hala şekil değiştirebilir. Bu yüzden iki parça mükemmel bir şekilde birleşene kadar ayarlamalar yapılıyor.
1: Eğer bağlantı noktasına bakarsanız hiç boşluk olmadığını görürsünüz.
0: Bir stadyumu sallarken kullanabileceğiniz bir şey gibi görünmeye başladı ama çalınabilmesi için çok önemli bir parçanın daha eklenmesi gerekiyor. Perde tahtası. Bu tek parça gül ağacından yapılıyor ve işlendikten sonra yerine yapıştırılıyor. Sonra sapa istenilen gerilimi sağlamak için destek çubuğu ayarlanıyor. Gitarın ana yapısı artık tamamlandı. Sorun şu ki perde tahtasıyla sap arasındaki hava kabarcıkları çok önemli bağlantıyı zayıflatabilir. The Who gitarını sahnede kırabilir. Hendrix ateşe verebilir ama gitaristlerin çoğu gitarlarının uzun ömürlü olmasını ister. Bunun çözümü ise perde tahtasıyla sap arasındaki havayı çıkarmak için ısı ve basınç kullanan vakum presi. Yapışkan kuruduktan ve gitar tek bir parça olduktan sonra perde tahtasının üzerine perdeleri yerleştirmenin zamanı geliyor. Bu küçük metal parçaları çok görünmeyebilir ama gitarın sesini oluşturmada hayati önem taşıyor.
1: Herhangi bir müzisyen için ses adımı çok önemlidir. Ve mükemmel adımı yaratabilmek için perdeleri sapa mümkün olduğunca kesin yerleştirmek çok önemlidir.
0: Yerine çakıldıktan sonra perdeler özel bir makineyle sapa sıkıca bağlanıyorlar. Sonra bütün tahta seviye testi yapılıyor ve küçük ayarlamalar elle yapılıyor. Gitarlar sadece güzel ses çıkarmak değil, aynı zamanda güzel görünmek de zorunda. Yani Stones'un da dediği gibi siyaha boyama vakti geldi. Gövde zımparalanıp, cilalanıp, son toplama için hazır olmadan önce 4 kat boya atılıyor. Gitarın diğer elemanları da takılmaya başlayınca, SG bitirilmiş enstrüman gibi görünmeye başlıyor. Manyetikler, düğmeler, burgular ve son olarak teller ve kök.

Sorun şu ki bu altı telli ikon şu anda bir Black Sabbath konserindeki kalabalık kadar ayar. Eğer bununla sahneye çıkarsanız Led Zeppelin değil, kurşun balon olursunuz. Gitar kesin bir şekilde akord edilmek ve sahne için ayarlanmak zorunda. Çözüm içinde dönen disklerin bulunduğu ileri teknoloji ürünü bir kutu olan Strobe Tuner'da yatıyor. Her tel dönen diskin önceden ayarlanmış frekansına gelene kadar ayarlanıyor. Ve eşleştiğinde strobe dönen diskle aynı frekansta parlamaya başlıyor ve disk dönmüyormuş gibi görünüyor. İşte bu noktadan sonra rock'n'roll'a hazır olun.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
4: Çok sıcak.
5: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
6: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
7: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
6: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
7: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
6: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
7: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
5: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
6: Yangın burada bir yaşam biçimi.
7: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
8: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
6: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
7: Yardımınız gerekiyor.
9: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
9: Marty Rainey.
6: Evet.
7: Ben John.
9: Bunlar kim peki?
10: Ben John'un babasıyım.
9: Senin baban mı?
7: Evet. Evet.
9: Babam. Ve Irene. Hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
7: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
9: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
7: 8 senedir buradayız.
9: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
6: Hayır.
7: Çok isterdik ama hayır.
9: Nerede yaşıyorsunuz?
6: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
9: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
7: Tıkandık.
6: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
7: Peş peşe engellere takıldık.
9: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
7: Kesinlikle değil.
9: Neden? 8 yıl.
7: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
3: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
9: Eviniz neredeydi?
11: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
3: Hiçbir şey kalmamış.
11: Kalmadı.
3: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
10: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
3: Evet.
10: Çok sorun yaşadılar.
6: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Birazdan 700 yıllık bir ağacı 2 tonluk Japon davuluna nasıl dönüştürüyorlar? Binlerce araba üreten yüksek teknolojili bir fabrika nasıl çevreci kalabiliyor? Ve İtalyanlar sadece 2 malzemeyle bu kadar lezzetli makarnaları nasıl yapıyorlar? Tüm bunların nasıl yapıldığını göstermek için sizi bir dünya turuna çıkarıyoruz. Japonların kudretli Taiko davulu, efsaneye göre bir tanrıçanın sake fıçısı üzerindeki dansından doğmuş. Yüzyıllar önce bu davullar feodal Japonya'nın korkusuz askerlerinin yürüyüş hızını belirliyordu. Bu devasa enstrümanlar 100 yıllık ağaçların gövdelerinden oyuluyor. Tamamlanmaları tam 5 yıl sürüyor ve yüzyıllarca dayanabiliyorlar. Peki nasıl yapılır? Taiko Japonca'da büyük davul anlamına geliyor. 1500 yıldan uzun zaman önce Çin ve Kore tarafından tanıştırıldığından bu yana Taiko, tüm Japonya'da festival ve gösterilerin önemli bir parçası. Elbette bazı tapınak ve mabetlerde hala tekil davul sesleri duyulabiliyor ama insanların nabzını hızlandıran tam teşekküllü bir Taiko grup gösterisidir. Büyük bir tezatla bu davulların doğduğu yer son derece sakin ve sessiz. Burası Japonya'nın Hakusan şehri. Asana Taiko firmasının 400 yıldan uzun süredir en iyi davulları ürettiği yer. Sıradan davullar çeşitli ağaç parçalarından yapılabilir ancak Taiko sıradan davullardan değildir. Her biri 100 yıllık ağaçların gövdesinden tek parça halinde oyulur. En iyi Taiko için en uygun kara ağaç cinsi uzak doğuya özgü Sequoia serrata türüdür. Şirket yöneticisi Yasuo Asano sebeplerini açıklıyor.
1: Sequoia ağacının kendine has bir sesi vardır. Çok güzel ve benzersiz bir sestir. Ağacı oyduğunuzda çıkan talaş bile kalitelidir.
0: Büyük davul büyük ağaç gerektiriyor ve bu da en az 200 yıllık bir ağaç demek. Atölyede bu dev gibi gövde testereyle davul büyüklüğünde parçalara ayrılıyor. Bu küçük parçalar takribi 120 kilo geldiğinden bir vinç yardımıyla yerleştiriliyorlar. Bu heybetli ağaç parçalarını davul gövdesine dönüştürmek Shinichi Takahibi'nin görevi. Devasa tornayla ilk işi ağaç kabuğunu

0: Kırmak ve gövdenin çapı davula uyana kadar yontmak. Şimdi işin zor kısmı. Davulun içindeki boşluğu yaratmak için merkezi çıkarmak. Çözüm, bu ağaca giren ve içeriden kesen özel alet. Böylece ağacın içi bozulmadan özenle tek parça halinde çıkartılabiliyor. Çıkanlar çöpe gitmiyor. Ağacın içinden çıkan parça yeni davullar için aynı süreçten tekrar tekrar geçecek. Bu arada bu süper davul için silinçli ağaç gövdesinin içini davulun kendine has iç bükey şeklini alana kadar oyuyor. Şimdi gövde oyuldu ve davulun dışı hazır. Ama tamamlanmasına daha çok var. Sorun ağacın yaklaşık %60 nem barındırması. Elbette bu nem zamanla azalacak ve davulun şekli ve ebatlarının değişmesine sebep olacak. Bu yüzden davullar öncelikle depoda kurutuluyorlar.
1: Öncelikle burada doğal yollarla kuruyarak 3 ila 5 yıl geçiriyorlar. Ardından süreci tamamlamak için onları iyice kuruyacakları tütsü evine yerleştiriyoruz.
0: Davullar son birkaç ayı içten içe yanan talaşlar sayesinde nem oranı düşürülen bu tütsü evinde geçiriyorlar. Daha büyük davullarsa 2 ay daha düşük nem oranına sahip, sıcaklığın kontrol altında tutulduğu vakum evinde kalıyor. Yeryüzünde 200 yıldan fazla zaman geçirdikten sonra 5 yılda kuruyan ağaç son oyma işlemi için hazır. Can alıcı kısmı planlama aşaması. En ufak bir hatada tüm bu yıllar boşa gider. Katsu Yukiura davulu elle şekillendirmede ustalaşmadan önce 10 yıl eğitim aldı. Şekilden memnun olduktan sonra davulun yüzeyi zımparalanıp cilalanarak ağacın güzelliğini ortaya çıkartıyorlar. Bir sonraki adım davulun iç kısmındaki oymalar. Bu davulun sesini etkileyen meşakkatli bir süreç.
1: Bu ayabori. Genellikle sahne performanslarında kullanılan davullara uygulanır.
0: Şaşırtıcı bir şekilde yelpaze şeklinden kaplumbağa kabuğu desenine kadar son derece basit değişiklikler taiko'nun nerede çalındığına göre sesini etkileyebiliyor.
1: Bu kikobori. Bu da açık hava etkinlikleri ve festivallerde kullanılan davullara uygulanır.
0: Davulun gövdesinde uygulanan bu ince akor yüzyıllarla gelen bilgi ve tecrübenin eseri.
1: Bu urukobori. Davuldan yüksek ve yankılı bir ses almak için bu şekilde oyulur.
0: Gövde özenle tamamlandıktan sonra ağaç cilalanır. En son dekoratif tutacaklar ilave edilir. Artık tek eksiği gergin inek derisi. Shigooku 15 yıldır taikolara deri geriyor. Sorun deriyi doğru gerginliğe ulaştırmak için yaklaşık 20 tonluk bir kuvvet uygulamasında. Bu kuvvet için tek ihtiyacı uzun bir ip ve birkaç tahta sopa.
2: İpin her tarafta eşit güçle gerilmesi çok önemli. Deriyi iyice gerebilmek için ipleri büküyorum.
0: Bu büyüklükte bir davulun doğru gerginliğe ulaşması için 12 saat kesintisiz bükme ve çevirme gerekebiliyor.
2: Bu deri sabitlenmeye hazır durumda. Buraya dikkat ederseniz derinin ne kadar gerildiğini görebilirsiniz.
0: Deri bu aşamada dikkatle yerine çivilenebilir. Bu büyük bir davul gibi görünse de gerçekten büyük bir taiko ile kıyaslandığında basit bir bongo sayılabilir. Bu son derece büyük taiko yaklaşık 2 ton geliyor. 700 yıldan uzun bir süredir var olan bir ağacın gövdesinden oyuldu. tartışmasız çok büyük bir davul. Shigo ve ekibi için büyük bir sorunu da beraberinde getiriyor. Ev kadar büyük bir davula nasıl deri gerilir? Cevap, sadece bir Japon'un kafasından çıkabilecek türden. Altı kişinin davulun üstünde zıplamasının deriyi esnetip, ip ve sopalarla gerilmeye uygun hale getirmesi dahiyane bir çözüm. Karşılığında da çok eğleniyor gibi görünüyorlar. Derinin ses kontrolüne hazır olmasından önce koca bir hafta zıplama, çekme ve germe ile geçiyor. Shigo'nun da bu taiko'nun sesini kontrol etmek için parmaktan daha büyük bir şeye ihtiyacı var. Ağır topları çıkarma zamanı. Her şey sona erdikten sonra bu büyük davul Japon Taiko grubunun 700 yıllık kalp atışı olarak sahnede baş köşeyi alacak.

0: sırada? Yüksek teknolojiyle bu kadar çok üretim yapan fabrika nasıl çevre dostu kalmayı başarıyor? Ve İtalyanlar ünlerini tüm dünyaya duyuran makarnaları nasıl yapıyorlar? Kısa bir aradan sonra nasıl yapıldığını görmek için Nasıl Yapılır da bize katılın. Tennessee, Chattanooga'daki bu yepyeni araba fabrikası var olan son teknolojiyle taşlandırılmış durumda. 1 milyar dolara mal oldu ve çevre dostu üretime yeni standartlar getirdi. Bu fabrikada modern motor endüstrisi 21. yüzyılın çevre sorunlarına yüksek teknolojiyle çelme takıyor. Peki nasıl yapılır dersiniz? Bu fabrika 400 güçlü robottan oluşan işçi ordusuyla lazer kaynaklama teknolojisinde yeni bir çığır açıyor. Burada kullanılan diyot disk lazerler yılda 222 bin kWh enerji tasarrufuyla geleneksel lazerlerden 7 kat daha işlevsel. Bu ortalama bir Amerikalı evin 20 yıllık ihtiyacına denk geliyor. Sorun şu ki bu robotlar kaynak yaptıkça elektrotlar ısınıyor. Çok ısınırlarsa hedef sapması yaşayabilirler.
1: Robotlar da bizim gibi iki metal parçasını birbirine kaynaştırarak kaynak işlemini gerçekleştiriyorlar. Sonuçta bu bakır elektrotları serin tutmak için su devir daimine ihtiyaç duyuyoruz.
0: 400'den fazla robota soğumaları için sürekli su akışını sağlamak yılda yaklaşık 1 milyon litreden fazla su gerektirir ve pek çevreci sayılmaz. Fabrika bu iş için yağmur suyu kullanıyor. Ama bu miktarda yağmur suyu nasıl biriktirilir ve geri dönüştürülür? Fabrikanın çatısı düz görünebilir ancak aslında hafif bir eğime sahip. Yağmur suyu 5 ayrı oluktan beton havuza akıyor. Yağmur suyu tavandaki pervanelerle soğutuluyor ve robotların soğutulmasından tuvalet sifonu gibi daha sıradan işlere kadar her şey için kullanılıyor.
1: Yani soğuk su aslında uçları serin tutmak için pompalanıyor. Su bir kere devir daimini tamamladıktan sonra tekrar sıcak su olarak havuza dönüyor.
0: Ve fabrikanın çevreci teması fabrika boyunca devam ediyor. Normal bir araba fabrikasında boya odası enerjinin %60'ı ile 70'ini tüketir ve zehirli atık çıkartır. CEO Frank Fisher bu fabrikanın farklı olmasını istiyor.
2: Burada yapılan boya işleri %20 daha az enerji ve su tüketiyor.
0: Burada sorulması gereken boyama sürecinin nasıl çevreci kalabildiği. Cevap, bu etkili araba boyama banyosunda. Bu çevre dostu banyo dünyadaki tek tamamen elektrikli banyo. Boya elektriklenen yüzeye eşit olarak kendiliğinden dağılıyor. Daha kalın bir baz boya katının varlığı, rimer boya ihtiyacının önüne geçiyor. Bu enerji tasarrufunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Ama hala son boya katı atılmalı. Burada ne boyanırsa her şey tamamen çevre dostu. Pek çok fabrika arabaları parça parça boyuyor ki bu yöntem, eski boyanın temizlenmesini gerektirdiğinden çok artık çıkartıyor. Oysa bu fabrikada otomatik bir okuyucu aracı ve arzu edilen rengi belirliyor. Sonra bir robot rengi doğrudan uygulayarak aradaki temizlenme sürecini kaldırıyor. Robotlar kullanılsa dahi önemli miktarda boya boşa gitmekte. Pek çok fabrikada bu atık yıkanır ve zehirli atık haline alırdı. Ancak burada boya aşağıdaki kuru filtreleme sistemine geçiyor.
3: Burada gördüğünüz bir hava olu. Bu duyduğunuz hava boruları 3 dakikada bir boya odasında fazladan tüketilen boyayı suyla akıtmak yerine çekip kireç taşına buluyor. Eğer temizleyicinin içine girip yukarı filtrelere bakarsanız biriken materyalleri görebilirsiniz.
0: Kireçle kaplanmış boya aslında zehirli atık değil. Esasında oldukça işlevsel bir madde. Üretim müdürü Don Jackson bu süreçten gururlu.
1: Buradaki kireç taşını filtre olarak kullanıyoruz. Buradaki atık boyayla bu filtreleri gerçekten doldurmamız mümkün. Filtreye biriken atık daha sonra çimento üretiminde kullanılabiliyor. Yani süreç tamamen çevre dostu.
0: Çevre dostu olan tek şey üretim süreci değil. İnşa alanı bile geri dönüştürülmüş. Eski bir cephane fabrikası bu sanat eseri fabrikaya dönüştürülmüş.
2: Tasarımı yaparken dayanıklılık gücü çok önemli bir faktör. Duvarların kalınlığıyla başlıyor. Burada gördüğünüz izolasyon hem yazın sıcağına hem kışın soğuğuna dayanması için yapıldı.
0: Her şey fabrikanın kendisiyle de sınırlı değil. Pek çok fabrika arabaları tırlarla ulaştırır. Bu fabrikada çevresel masraf tren yolu kullanılarak kısılmış.
3: Burada gördüğünüz vagonların her biri 15 araba alabiliyor. Demir yolunun üstünde de gördüğünüz gibi 6 tanesini arka arkaya bağlıyoruz. Günde yaklaşık 550-600 araç fabrikadan çıkış yapıyor.
0: Bu Chattanooga çufçufu Birleşik Devletler'de 16, Kanada'da 3 ve Meksika'da 1 noktaya teslimat yapıyor. Ancak bu noktalara ulaştıktan sonra arabalar tırlara yükleniyor.
2: Burası biraz dar ama insan zamanla alışıyor.
3: Tren yoluyla tırdan daha fazla sayıda gönderme yapabiliyoruz. Yani yol masrafı çevre zararı açısından daha düşük. Üretimin %85'i tren yoluyla, kalan %15'i tırlarla bu fabrikadan ayrılıyor.
0: Otomotiv sektörü uzunca bir süre çevrecilerle karşı kutuptaydı. Ancak bu fabrikadaki teknolojik ilerleme geleceğin parlak ve yeşil olabileceğini gösteriyor. Lazanyadan linguine, penne'den tortellini, makarna karbonhidratların efendisidir. Kurutulmuş makarna yıllarca kokusunu korur. İnanılmaz lezzetlidir ve annenizin mutfağından Michelin tarzı restoranlara kadar her yerde bulunabilir. Sadece un ve suyun karışımından oluşan bir şey için fena değil. Ama nasıl yapılır? Makarna pişirmek ödüllü şef Antonio De Vita'nınkiler gibi hünerli eller gerektirebilir. La pappardella. Soracağınız her İtalyan size iyi makarnanın sırrının zamanlamada olduğunu söyleyecektir.
3: Sadece 7-8 dakika pişecekler. Makarnayı al dente pişireceğiz.
0: Al dente İtalyanca dişe gelir demek ve makarnanın tam da gerekli sertlikte pişirildiğini tanımlar. Voilà. Antonio'nun restoranı İtalya'nın Parma jambonu ve parmesan peyniriyle ünlü Parma şehrinde. Dünyanın en büyük kuru makarna üreticisi böyle bir yerden daha iyi nereye kurulabilir ki? 100 yıl kadar önce küçük yerel bir fırın olarak başlasa da şu anda yılda yaklaşık 10 milyar servisten fazlasını üretiyor. Makarna gezegenine hoş geldiniz. Kurutulmuş makarna semolina'dan. Sadece durum buğdayından elde edilen işlenmemiş soluk renkli bir undan yapılır. Bu ağaç fabrika her gün 1000 ton öğütülmüş buğday yiyor. Bu sebeple Avrupa'nın çalışan en büyük değirmeni inşa edildi. Buraya dünyanın her yerinden buğday geliyor ve her bir partiye diğerinden farklı. Her bir paket makarnanın tadının tam olarak aynı olma ihtiyacı sebebiyle bu ciddi bir sorun halini alıyor. Çözüm çeşitli partileri birleştirmekte ancak her biri öncelikle çok katı kalite standartlarına uymak zorunda. Bu dev bir elektrik süpürgesine benzeyen sonda ağırlık, nem, protein oranı ve renk alanlarında test etmek için örnek topluyor. Beklentileri karşılayan buğday taneleri karıştırılarak birlikte değirmene gönderilir. Böylece her bir paket hem aynı kalitede olur hem de tabağınızdaki makarnalar hep aynı lezzette olur. Buğday tozu, sapı hatta tarladan gelmeyi başaran küçük taşlar da buğdaya eşlik eder. Bunların hiçbiri tabağınızda görmek istediğiniz türden şeyler değil. Bunun için gelen ürün titreşen ayırıcıların arasından geçerek temizlenir. Zarar görmüş ya da hastalıklı buğday kararır. Bu akıllı makine her bir taneyi mor ötesi ışık altında kontrol ederek farkları ayırt ediyor. İyi taneler şimdi öğütülerek makarnanın üretildiği un olan semolina haline gelmeye hazır. Buğday dönen değirmende eziliyor. Hala semolina'nın kalan buğdaydan ayrılması derdi var. Çözüm, elekte ciddi şekilde sallamak. Bu aletin içinde son derece ince elekler olabildiğince saf semolina elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. sonunda beklentileri karşılayan semolina elde edildi. Şimdi makarna yapma zamanı. Klasik bir tarif. Kağıt kaleminizi hazırlayıp not almaya başlayın. Semolina, su ve hepsi bu kadar. Makarna hamuru için başka bir şeye ihtiyaç yok. Ancak buradaki yöntem biraz daha karmaşık. İlk zorluk karışımın topaklanmasını engellemek. Çözüm bu makinenin içinde. Her bir semolina tanesini yoğurucuya atmadan önce ıslatmak. Burada yumuşacık olana kadar iyice yoğruluyor. Şimdi hamur şekil kalıplarına sokulup kesilmeye hazır. Burada spagetti hattı, 1 metreden uzun makarnalardan oluşan bir perde oluşturuyor. Sonra gerekli boyutlarda kesiliyor. Katı kurallar makarnanın nem oranını kontrol ederek şekillendiricide bozulmasını önlüyor. Şimdiki durak makarna kurutucular. Saatte 6 ton makarna üretme kapasitesiyle bu kurutucuların büyük hem de çok büyük olması gerekiyor. Bu devasa metal dağlar makarnayı kurutuyor ve fabrikanın 30 bin eve yetecek kadar enerji çekmesine sebep oluyorlar. Burada bu dev kurutucuların çıkış noktasında üretim müdürü Claudio Della Goslova spagettisini kontrol ediyor.
1: Güzel.
0: İyi olabilir ama mükemmel mi? Bu sorunun cevabı için laboratuvarda kalınlık, gluten seviyesi ve renk ölçümleri yapılıyor. Son olarak da önemli al dente kontrolü. Hepsinden onay alındıktan sonra yola çıkmaya hazır. Her yıl 1 milyon tondan fazla makarna yapılıp, paketlenip dünyanın 100 farklı ülkesine gönderilmek için yola çıkıyor. Ve tüm bunlar sadece un ve suyla oluyor.

0: Ben.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Alüminyum kanolar. Küreğim elimde. Peki dere nerede? Ahşap kesim kaseler. Buna dair gerçekleri detaylarıyla sizlere sunacağız. Tekerlekli sandalyenin girebildiği araçlar. Bugün sizlere bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Ve marimba. Bunlar çok sağlamdır. Kırılmaz. Pekala. Aslında bu mümkündür. Ama önce... İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Amerikalı bir savaş uçağı üreticisi yeni bir işe atılmıştı. Firmanın bu yeni işi, uçakların kanatlarının dış yüzeyindeki alüminyum kaplamayı kanolar için kullanmaktı. Bunlar savaş için üretilmemişti. Alüminyum kanolar nehirde sakin bir yolculuk geçirmek için tasarlanmıştı. Alüminyum kano güçlü ve sessizdi. Gövdesi kayaların ve herhangi bir deniz canlısının darbesine karşı dayanıklıydı. Fakat bu buluş muhtemelen unutulmaya yüz tutmuş buluşlardan biridir. Sadece alüminyumun kendisi kano üretimi için yeterli değildir. Yani magnezyum, nikel ve silikon gibi maddeler de güç katması adına üzerine eklenmektedir. Alüminyum alaşımı, iş yapılan masanın üzerinde parçalar halinde kesilir. Bu elektrikli kesici aletlerle yapılır. Kesilen alüminyum tabakalar kanonun gövdesini oluşturan kalıbın üzerine konulur. Bu tabaka hidrolik sistem sayesinde sabitleniyor. Alüminyum alaşımından yapıldığı için kalıbın şeklini alır ve oraya iyice sabitlenir. Kalıbın şeklini alan tabakanın düzeltilmesi gerekmektedir. Bu sebepten tekrar iş yapılan masaya koyulur ve daha sonra da hatları belirlenir. Bunun için sabitleme işlemi yapılır. Daha sonra kalıp şeklindeki alüminyumun hatları çiziciyle belirlenir. Alüminyum tabaka delme kalıbının üzerine konulur. Belirlenen hatlarından kesilmeye başlanır. İkinci kısımda tıpkı birincide olduğu gibi şekil verme ve kesmedir. İki simetrik kısım sayesinde alüminyum kanonun gövdesi şekillenir. Gövde şekillendikten sonra 200 santigrat derecede 8 saat ısıtılır. Sıcaklık alüminyumu güçlendirir. Gövdeler ısıtıldıktan sonra diğer kısımlar bir araya getirilir. Sonraki işlem iki kısmı birbirine kenetlemedir. Bir araya getirilen iki kısım makinenin kolunu döndürdükçe birbirlerine kenetlenmektedir. Sıkıca kenetlenen bu iki kısım için bir de kaynak yapılmakta. Bu bağlantı noktasını su geçirmesini önlemek içindir. Kıvrımlı olan bağlantı noktaları elle sabitledikten sonra kaynak yapılmakta. Kaynak yapma işi bittikten sonra kenetleme işi tamamen bitmiştir ve sonuç sağlam, sızdırmaz bir zeminin ortaya çıktığıdır. Daha sonra alüminyum gövde metal altlığa sabitlenir. Gövde metal altlıkla güçlenir. Bu altlıktaki deliklere işlem yapılıp gövdeye sıkıca bağlanması sağlanır. Oldukça fazla yapılan bu işlem güvenliğin sağlanması adına çok önemlidir. Bu işlem kaynağın bozulmasını da önlemektedir. Kanonun içinden 6 adet kiriş destek için takılır. Kaynaklanan, perçinlenen ve yapısı güçlendirilen bu alüminyum kano şeklini almıştır. Kano kenarları alüminyum küpeştelerle donatılır ve kauçuk tokmayla sabitlenir. Daha sonra iç taraf kayganlığı önleyici boyayla boyanır. Bu boya ısı veren lambalarla çok kısa sürede kurumaktadır. Bu işlem 30 dakika sürmektedir. Şimdi sıra suyun üstünde test etmeye gelmiştir. Bu çok önemlidir. Kanoyu su tankının üzerine koyarlar. Kanonun üzerine 450 kilogramlık bir baskı yapması için bir bar koyarlar.
bu iki insanın ağırlığından çok daha fazladır. Sızdırma var mı?

Ya bakarlar ve neyse ki hiç yoktur. Traverseler ve oturma tezgahının yapılmasıyla üretim aşaması tamamlanır. İşin özel kısmı da şirketin logosunun üzerine eklenmesidir. Bu alüminyum kano gezinti için hazır. 10 saatte yapılmıştır. Ancak eğer arkanızda yükü çekecek biriyle beraber değilseniz eğlenceli kısım daha yeni başlamış demektir. Kaseler binlerce yıldır var olmuşlardır. Önceleri Çin'de yiyecek veya içecek hizmet için kullanılan kaseler, antik Yunan ve Batı Kuzey Amerikan kültürlerinde de bulunmuştur. Modern çanaklar, seramik, plastik, metal ve ahşap gibi malzemelerden yapılabilmektedir. Ahşap kaseler birçok şekil ve büyüklükte olabilirler. Bu tür kaseleri yapmak için birçok farklı tür odun kullanılmaktadır. Kauçuk ağacı ve maun gibi. Bunlar akasya ağacından elde edilmektedir. Akasyanın kalasları döngüsel büyük bir testere ile kesilmektedir. Ağaç yakınlardaki bir yerden birkaç gün önce kesilmiş olmalıdır. Kalaslar kase üretimi için gerekli inceliğe getirilir ve daha iyi hava sirkülasyonu olması için ayrı aralıklı halde kurutulurlar. Kurutulan ahşap plakalar, kabın kenarlarını yapmak için yeterince küçük parçalar halinde kesilir. Masanın içerisinde bulunan testere, odunlara şekil kazandırmak için kullanılır. Ahşap kurutma, çatlaklara neden olan nemi ortadan kaldırır. Daha sonra parçalar belirli bir açıyla kesilir. Bu sayede şekil vermesi kolaylaşır. Bu işlemin zor kısmı dönerli uçla düzeltilme kısmıdır. Bu aynı zamanda odun parçalarına şekil vermeyi de sağlar. İşlenen parçalar masanın üzerine sıralanır. Odun yapıştırıcısı üzerine sürülür. Bu işlem bittikten sonra sıra bunları bir araya getirmeye gelmiştir. Birkaç parça halinde bir araya getirilen odunlar daha sonra ortadaki mekanizma sayesinde esas şeklini almaktadır. Bu işlem bütün parçalar bir araya girene kadar devam etmekte. Ve birbirlerine sıkıca tutturulmaktadır. Dışarısına sabit durmasını sağlamak için tıpkı bir çelik halkaya benzeyen elastik bir bant koyulur. Birleştirilen parçalar çekiçle hafifçe vurularak sağlamlaştırılır. Kase daha sonra parçaların üst kısımda düzgün durduğundan emin olmak için ters çevrilir. Sonrasında ise kurumaya bırakılır. 5 saat sonra elastik bantlar temizlenir ve kase bir gün boyunca tekrardan kurumaya bırakılır. Alt kısma iyi şekil verebilmek adına üzerine bir tabaka koyulur. Kesme işlemi sırasında bu tabaka çok faydalı olmaktadır. Kesici kasenin alttaki delik kısmına harika bir şekil vermektedir ve buraya yine akasyadan yapılmış aynı tip odun altlık eklenmektedir. Kasenin alt kısmındaki deliğe yapıştırıcı sürülür. Ve alt kısma eklenecek altlığa da aynı yapıştırıcıdan sürülür. Çekiçle bu altlık kasenin içine yerleştirilir. İyice sertleştikten sonra kase çömlek çarkına yerleştirilir. Oduna çeşitli kesici alet kullanılarak şekil verilir. Bu işlem kasenin iç kısmından başlar. Daha sonra da kasenin dış kısmı düzeltilir ve gerekli şekil verilir. Dış yüzeyi düzeltmek adına zımpara kağıdı kullanılır. Daha sonra bir başka çömlekçi çarkı son işlemler için kullanır. Dış yüzey olabildiğince güzel olmalıdır. Kesinlikle mükemmel bir iş çıkması için en ufak detay bile atlanmamalıdır.
Gıda maddelerine uygun vernik, kabın yüzeyi üzerine püskürtülür. Birkaç kat tatbik edilir ve her biri kurutulur, parlatılır. Eğer gerekirse bu işlem birkaç kere yapılabilir. Bittikten sonra korumalı paketle sarılır ve kasenin zarar görmesi engellenir. Umarız içerisinde yapılan şey güzel bir salata olur ya da o anda ne için kullanmak istiyorsanız o. Birazdan tekerlekli sandalye girişi olan araçlara ve kulağınızda hoş bir tını bırakan marimbaya doğru gideceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le dediklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
19: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
18: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
19: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
17: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Tekrar hoş geldiniz. Minivan araçları aileler için tasarlanmıştır. Fakat aynı zamanda tekerlekli sandalye kullananlar için uygun olması adeta devrim oldu. Tekerlekli sandalyelerin retro montesi yolcu taşımada görülmemiş bir kolaylık sunmaktadır. Bu tarz bir minivan aracı varsa özel bir tekerlekli sandalye taşıma aracına ihtiyaç yoktur. Bu tür bir minivan aracı hayatınızı değiştirebilir. Tekerlekli sandalye erişilebilirliği size istediğiniz zaman yola çıkabilme kolaylığını sunmaktadır. Dışarıdan baktığımızda diğer araçlardan farkı yoktur. Ancak içerisinde farklı modifikasyonlar vardır. Yenilik koltuklardan ikinci ve üçüncü sıra ortadan kaldırılmasıyla başlar. Halı geri çekilir ve araç tamamen ön koltuklardan oluşur. Altında bir teknik egzoz sistemi kapalı testere ve arka süspansiyon demonte olarak bulunur. Motorun arkasındaki tüm şasi daha düşük bir zemin açmak için yeniden yapılandırılmaktadır. Ekip ayrıca 20 litrelik yakıt tankını da kaldırır. Bu yeni yapılandırmayı sığdırmak için aynı kapasiteye sahip bir değiştirme işlemi olacaktır. Zeminin büyük bir kısmı kesilip buraya kablo taşındı. Yeni zeminin çerçevesi şimdi aracın altında pozisyona alınması için hazırdır. Bu çelik yapı orijinali gibidir ve bir tekerlekli sandalyenin ek ağırlığını taşıyacak kadar da güçlüdür. Bir tekerlekli sandalye 4 yetişkin ağırlığında olabilir. Yeni çelik zemin aracın içine koyulur ve çerçevenin içine indirilir. Yeni zemin araçla birlikte gelenden çok daha alçaktır ve bu sayede 38 santimetrelik mesafesi tekerlekli sandalye kullanıcısının baş mesafesini arttırmaktadır. Yeni yakıt tankeri, süspansiyon ve egzoz sistemlerini kurduktan sonra biraz iç çalışma yapmak gerekmektedir. Halı yere yapıştırılır ve yapıştırıcı sertleşene kadar beklenir. Yeniden inşa edilen halı kaplı aracın arkası şimdi tekerlekli sandalye rampası için hazırdır. Bir teknisyen yapışkanı malzemenin üzerinden ayırırken oldukça titiz davranmaktadır. Herhangi bir hava kabarcığı olmaması için pres yapıp rampa için onu pürüzsüzleştirir. Mekanizma yerleştirilmiştir. Ve iki kablo uçlu montaj mandalı bu mekanizma için bağlanmıştır. Geri dönüş yayı da mekanizmanın üzerine bağlanmıştır. Kilit mandalları ve kolları doğru çalışıp çalışmıyor diye test edilmiştir. Tekerlekli sandalye rampası yeni yapılan zemine bağlanır. Paslanmaz çelik çerçeve korumak için menteşe üzerine monte edilir. Denge kabloları da rampaya bağlanır. Kabloların sonundaki gizli yaylar, operatör için yükü hafifletmek adına gerilim sağlar. Rampa yaklaşık 59 kilo ağırlığındadır. Ancak operatör, yaylı gerilimden dolayı 7 saniyede açılmaktadır. İç plastik paneller yeniden yapılmış ve orijinal ikinci sırada emniyet kemerleri de yeniden konumlandırılmıştır. Son olarak şirketin adı aracın kapısına koyulur. Tekerlekli sandalye için uygun hale dönüştürülmüş araç test sürüşü için hazırdır. Operatör rampayı açıyor. Yeni koltuklar tekerlekli sandalyenin gelmesi için katlanır. Aşağıdaki kemerler genişletilmiştir ve sandalyeye bağlıdır. Yolcu aracın içine girer ve sonra tekerlekli sandalye frenleri kilitlenir. Sandalye zemine sabitlenir. Emniyet kemeri takılır ve şimdi arkanıza yaslanın ve yolculuğun tadını çıkarın. Konforlu bir minivana dönüştürülen aracın arkadaki ekipmanıyla yola çıkma zamanı gelmiştir.

Marimba ses yükseltmeyi sağlayan altındaki metal rezonatörler ve daha geniş ve daha düşük yelpazesi hariç ksilofon benzeri bir müzik aletidir. Sert kauçuk tokmaklar ksilofon çalmak için kullanılırken marimba çalan kişi genellikle ahşap tuşlara iplik sarılı bobinle vurmaktadır. Her ahşap tuşun bir rezonatörü, altında bulunan bir rezonatörü, altında bulunan bir amfi tüpü vardır. Vurulduğu zaman ortaya çıkan titreşim, rezonatörün az çıkan kısık sesi daha yüksek ve başka bir sesi çıkarmasına sebep olur. Üzerindeki ahşap sert ve kalın Honduras gül ağacından yapılmaktadır. Kesme işlemi bittikten sonra bu elle yapılmış testere odunların hangi uzunlukta kesilmesi gerektiğine göre ayarlanır. Herhangi bir ölçüm gerekmemektedir. Daha sonra kenarları bu makineyi kullanarak düzeltilir. Bir barın keskin kenarları varsa, marimba tokmakları yumuşak olsa bile ondan iyi bir ses çıkması anlamına gelmektedir. Bir sonraki adım, titreşimi önlemek adına odunlar üzerinde delikler açmaktır. Bu delikler rezonatörle bağlantılıdır. Şimdi bir bilgisayar güdümlü değirmen makinesi alt kısma çok hassas bir şekil vermektedir. Bu barın incelmesine sebep olur. Notaları iyi bir şekilde belirleyebilmek için öncelikle şekil verilir ve daha sonra da doğaçlama bir şekilde ses testi yapılır. Alıcı bara çarptığı zaman elektronik makine titreşimlerin tam frekansını okur. Tekrar tekrar vurur ve okunan frekansın en harikasını bulana kadar barı işlemeye devam eder. Ahşap cila ile mühürlenir. Bu barın ayarını değiştirecek nemden korumasını sağlar. Her çubuk için dışına bir rezonatör borusu yapılır. Düşük notalar için daha geniş ve daha uzun rezonatör yapılır. Bazıları çok uzundur ve onları klavyenin altına sığdırmak için J veya U şeklinde yapılmaktadırlar. Bu eğrileri yapmak için kısa açılı borular düz parçaları bir araya getirmek için kullanılır. Rezonatörler gruplara ayrılır. Daha sonra da her biri boyalı çelik ray üzerinde cıvalatılanır. Marimba üzerinde 6 adet rezonatör grubu vardır. Bu enstrüman yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Çerçevenin uçlarının yüksekliği ayarlanabilmekte. Çerçevenin ortasındaki çubuğun üzerine küçükten büyüğe 6 rezonatör yerleştirilir. Daha sonra rezonatörler üzerinde çalışan tahtadan yapılmış parçalar klavyeyi desteklemek için üzerine koyulur. En düşük ve en uzun tuşların altında daha önceden boru açılı parçaları yapılmış kavisli rezonatörler vardır. Ahşaba çapraz olarak monte edilen düğümler notaların çıktığı ses deliklerini desteklemekte. Her rezonatör sonunda bir ayar eklentisi vardır. Bu torna makinesi istenen çapı elde etmek için silindirin içine sert plastik bir parçayı şekillendirmek için kullanılır. Daha sonra da dilimler halinde kesti. Bu dilimler dörde ayrılır ancak tam olarak kesilmez. Sadece %90'ı kesilir. Daha sonra bu dişli kısmen merkezinden başlayarak polietilen conta bantla delinen kısma kadar bantlanır. Bu bant dış yüzeyi düzeltir ve rezonatöre kolayca takılmasını sağlar. Ortadaki deliğe bir ayar somunu koyulur ve gerekli rezonatöre takılır. Eklenen bu dişli rezonatör aracılığıyla notanın doğru çıkması için yukarı ya da aşağı hareket ettirilir. Daha sonra üzerindeki ayar vidası doğru nota bulunduğunda kilitlenir. Ve son bir deneme yapılır. Artık bu noktadan sonra her şey sanatçının elindedir. Çok güzel. Tamam, bu kadar yeter.
Ve burada da yeterli kano var. Şimdi bizim için gün batımına doğru kürek çekme zamanı geldi. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu program sonsuza dek sürse güzel olmaz mıydı diye düşünüyorsunuz. Pekala, onlar beni kovana dek ben burada olacağım. En azından sizde nasıl yapılır onu biliyorsunuz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Gün burada uyuyamayacağız.
10: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapırdı bugün? Yarış arabası koltuğu. Rahat oturuyor musunuz? Öyleyse başlayalım. Kağıt çiçekler. Gerçekten bu seferkinin üstesinden geldik. Ve yedek jeneratörler. Heyecanlandırıcı gerçekleri yalnızca sizin için yapılmış iki özel bölümle ekrana getiriyoruz. Ama önce... Tek koltuklu yarış arabaları. Indianapolis 500 gibi Amerikan yarışlarında yarışan sürücü bölümünün açık olduğu yarış arabalarıdır. Arabalar titizlikle tasarlanmış ve tamamen özel yapım. Koltuğun biçimi bile sürücünün arabanın içerisinde en rahat pozisyonda oturabilmesi için vücut şekline

göre yapılmaktadır. Tek koltuklu yarış arabasının içindeki özel yapım koltuk, çarpma etkisini azaltan küğün üzerini kaplayan yanmaz kumaştan yapılmıştır. Güvenlik kemeri için omuz, dizüstü ve bacak bölgesinde açıklıklar vardır. Koltuk yapmak için kendi içinde 2 günlük bir işlem gerektiren şablon üretiliyor. Önce bir poşet dolusu köpük boncuğunun içine yapıştırıcı dökülüyor. Yapıştırıcının içinde reçine ve sertleştirici bulunuyor. Yapıştırıcı içine sızdığında hava dışarıya çıkar ve poşet sıkıca kapatılır. Sonra yapışkanın içerideki tüm köpük boncuklara yayılması için yoğrulur. Sonra poşeti düzleştirerek yapışkana doymuş boncuklar her bir katmana yayılır. Daha sonra bir valf yerleştirilir ve kalan havanın çoğunu dışarı çeken bir vakum pompasına eklenir ve bir oyuk oluşur. Sonunda bu sürücünün vücuduna oturur. Poşetin oyuğun şeklini tutmaya yetecek kadar sıkılaşması için yeteri kadar hava vakumladığı zaman sürücü bölmesine yerleştirilir. Köpük boncukları tam köşe ve kenarlara sıkıştırılır. Bu araba koltuğunun düzgünce yerleşmesini ve sürücünün altında yer değiştirmemesini garantiye alır. Artık sürücü arabaya oturmak zorundadır ki onun sürüş pozisyonuna göre şablonu oturtabilsinler. Kaskını takarak omuzları ve kalçalarıyla rahat bir şekilde yerleştikten sonra aerodinamik için kritik olan başının uzunluğundan başlayarak ölçü almaya başlarlar. Ve burnun üzerinden görüş alanı güvenlik için kritiktir. Her iki ölçümde yarışçılar birliği yönetmelik kurallarına uymak zorundadır. Göğsüyle direksiyon arasındaki mesafeyi de ölçerler ve sürücü bölmesine girip çıkabilmesi için yeteri kadar ayak boşluğu olduğundan emin olurlar. Teknisyenler, ölçüm ve ayarlamaları yaparken sürücü oturur, dışarı çıkar ve birkaç defa daha içeri girip çıkar. Tüm işlem yaklaşık 40 dakika kadar sürer. Bittiği zaman vakum pompası 4 saat daha çalışır ve sonra köpük gece boyunca kurur. Bir sonraki sabah, köpüğün etrafında bir çizgi yapmak için sıcak bir bıçak kullanılıyor ve şablon kokpitten ayrılıyor. Sürücü teknisyenlerin köpüğü vücuduna mümkün olduğu kadar yakın düzenlemesi adına 2-3 saatlik son oturuş için geri dönüyor. Şekillendirme bittiği zaman tüm yüzey yapışkan kumaş bantla kaplanıyor. Bu lazer taraması için uygun, yansıtmayan bir zemin yaratıyor. Bu yüzeyin üzerine konumlama hedefleri yapıştırıyorlar. Bunlar birbirinden 10 santimetre uzaklıkta tüm şablonun üzerinde ızgara bir doku oluşturan yansıtıcı noktalardır. Sonra 3 boyutlu lazer tarayıcı yansıtıcı noktaları okur. Ve bir bilgisayar bunları 3 boyutlu görüntüye çevirir. Bu görüntü sonra yazılımla teknik çizime dönüştürülür. Teknik çizim koltuk parçalarını polipropilen köpükten kesip çıkaran freze makinesine kılavuz olacaktır. Bu hassas kesim işlemi 4 ila 6 saat kadar sürer. Freze tüm koltuğa dikkatlice yapıştırılan 6 ila 8 arası parça keser.

Bitmiş koltuk ateş yavaşlatıcı bir malzeme ile kaplanır. İlk olarak kumaş, sprey yapıştırıcı kullanılarak sabitlenir. Sonra koltuğun şekline göre işlenir. Köpük oldukça elastik yapıdadır. Böylece darbeyi emerek sürücüyü korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda hafızası var. Yani darbeden sonra sürücüsüne uyarlanmış şekline tekrar döner. Ama umuyoruz ki bu asla gerçekleşmeyecek. İnsanlar gözlerin ve burnun ilk evriminden beri çiçeklerin güzelliğiyle büyülenmişlerdir. Bugünlerde onları kendimiz yapabileceğimiz ortamlara sahibiz. Bazıları kağıttan yapılıyor ve dekoratif obje olarak kullanılıyorlar. Kağıt çiçekler sonsuza kadar kalıyorlar ve onları sulamayı hatırlamanıza gerek yok. Aslında onları sulamak çok kötü bir fikir olabilir. Bu çiçekler sağ kağıdından yapılıyor. Sağ ağacı, Güneydoğu Asya'da bol miktarda yetişen bir çeşit dut ağacı. Kuzey Tayland'daki köylüler 700 yıldan fazla bir zamandır sağ kabuğunu kağıt yapmak için kullanıyorlar. Ve bu kağıtla şemsiye, yelpaze ve çiçek gibi el sanatı ögeleri yapıyorlar. Kurumuş ağaç kabuğu yumuşamaya başlaması için gece boyunca suda bekletilir. Sonra odun ateşinde 4 saat boyunca kaynatılır ve bir gece daha ıslatılır. Tüm bunlar kabuğu yumuşatarak lifli kağıt hamuru haline getirir. Sonra yine bir gece daha ıslatılır ama bu sefer onu beyazlatan hidrojen peroksit içinde. Daha sonra da durularlar. Rengi bozuk olanlar atılır. Amaç her bir kağıt yaprağının aynı oranda beyaz olması. Böylece renkli boyayı benzer yolla emebilir. Hamur onu öğüten ve suyla karıştıran bir değirmene yüklenir. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürer ve parçaları yumuşak, tüysü, hamur gibi liflere dönüştürür. Bir zamanlar ağaç kabuğu olan, şimdi kağıt olarak işlenmeye hazır. Her yaprak eleklerde ince şekilde elenir. Bunlar önce suya batırılır. Sonra içerisine tahminen 400 gram kadar lif konulur. Su çalkalanarak lifler eleğin üzerinde ince bir tabaka oluşturacak şekilde dağılır. Sonra elek yavaşça sudan çıkartılır ve pürüzsüzleştirmek için yüzeye elle basılır. Daha sonra 3-4 saat kadar güneşte bekletilir. Lifler katı kağıt yapraklarına dönüşene kadar birkaç defa çevrilir. Kağıdı boyamak için kap kimyasal boya ve sıcak suyla doldurulur. Renk test edilir. Eğer doğruysa kağıt batırılır. Eşit orandaki beyaz taban sağ olsun ki yaprak boyunca uygun tonda boyayı anında emer. Yaprak güneşte kuruması için dışarıya asılır. 3-4 saat sonra kağıt çiçek açmaya hazır olur. Çiçek şekilleri kağıt yapraklarını keskin metal kalıpla damgalayan el presiyle kesilir. Yöntem bisküvi kalıbının hamur yaprağını dilimlemesidir. Her şekil bir çiçekteki taç yaprağı tabakası olacaktır. Farklı şekil ve boyutlarda kalıplar vardır. Yine de ürettikleri taç yaprakları yassıdır, canlı gibi değildir. O yüzden sıcak presle damgalanmış çiçek şeklindeki kalıba her seferinde bir tane taç yaprağını yerleştirirler. Isı ve basınç, taç yapraklarını kalıbın çevresi boyunca kalıcı olarak şekillendirir. Artık birleştirme zamanı. Gül yapmak için 7 cm uzunluğundaki telin ucuna yapıştırıcı ve köpük ya da undan yapılmış beyaz top monte edilir. İç taç yapraklar gülün merkezini oluşturmak için topun çevresine sarılır ve sıkıştırılır. Sonra 4 ya da 5 kat taç yaprağı tele eklenir ve onlar da katlanır ve gül şeklini oluşturması için sıkıştırılır. Taç yaprakları tamamlandığı zaman gül tabanına konulan yeşil kağıt yaprakla tamamlanır. Papatya yapmak için yassı çiçek alırlar ve ortaya kahverengi kağıt yapıştırırlar. Sonra altına başka bir yassı çiçek ve onun da altına bir yaprak yapıştırılır.
Başka bir çeşit gül yapmak için nazikçe taç yapraklarının uçlarını bükerler. Ağaçlardan yapılmış olmalarına rağmen bu yapay çiçekler çevre dostu. Sağının ayrılmış dalları ve soyulmuş kabukları çok çabuk büyüyerek yeni çiçekler için yenilenebilir ham madde sağlarlar. Ağaçlardan çiçek yapmak kimin aklına gelirdi ki? Olağanüstü çiçeklermiş. Birazdan, iki doz yedek jeneratör. Bunlar hakkında bir sürü gerçek üreteceğiz. Beklemede kalın. Az sonra görüşmek üzere.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat program fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
15: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
16: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

Tekrar hoş geldiniz. Havadan anlayanlar, bunlar türbülans zamanları. Daha çok fırtına ve sıcak hava dalgası var. Bu, enerji kesintileri olasılığının artması anlamına geliyor. Yedek jeneratör acil elektrik sağlıyor. O yüzden ev sahibi fırtınanın içine biraz daha rahat girebilir. Yani en azından televizyon açık şekilde. Evin elektrik sistemine bağlanan yedek jeneratör herhangi bir enerji kesintisinde otomatik olarak devreye girer. Umumi tesisat şebekesi tekrar devreye girene kadar elektrik yükünü üzerine alır. Kendi jeneratörünüzle güç kesintisi asla kriz haline gelmez. Saniyeler içinde kendisini devreye sokar. Üretim göbekle başlar. Bu alternatörün sabit çekirdeğidir. Enerjiyi motordan elektriğe çeviren parçadır. Pres, yüzden fazla ince tabakalı çelik diskleri sabit göbek yapmak üzere sıkıştırır. Makineler çelik sarmalı gevşetir ve göbek tabakalarını bir arada tutmak için gövdenin etrafına sarar.

Sabit göbek birleştirme aletinden ayrılır ve bir sonraki istasyona taşınır. Burada otomatik sistem çok sayıda kanalla göbeğin içini yalıtır. Göbek döndükçe bir makine keser, şekillendirir ve sentetik izolasyon örtüsünü her bir kanala yerleştirir. O sırada başka bir istasyonda otomatik sistem bakır teli mandrele sarar. Mandrelin içerisindeki kanallar göbeğin içine yalıtılmış kanallarla aynı ölçüdedir. Bu bakır sarımının göbek kanallarına uymasını ayarlar. Ama önce bir teknisyen bakır bobinlerini sarma aletine yerleştirir. Bu alet sabit çekirdeğe yerleştirilecek olan bobinlerin yapısının muhafaza edilerek hazır olmasını sağlar. Yığınlar halinde daha fazla bakır tel sararlar. Tüm sarımlar, sarım aletinde doğru şekilde düzeltildikten sonra sabit çekirdeğe taşınmaya hazır hale gelirler. Göbeği üste yerleştirir. Hidrolik bir alet, telleri sabit göbekteki kanallar boyunca yukarıya doğru iter. Alet geri çekilir ve göbek kaldırılır. Bakır teller göbeği elektrik üretimi için kritik olan elektromıknatısa dönüştürür. Tellerin uçları kesilir ve kalanlar geri dönüşüm için ayrılır. Yalıtıcı parçalar uçlara kaydırılır. Sonra bağlama makinesine gider. Bu makine tellerin birbirini tutması için yığınların etrafına tığla örerek ip sarar. Aynı zamanda jeneratör parçalarına takılmasını önlemek için var olan gevşek kümeleri çeker. Telin düzgünce sarılıp ambalajlanmasıyla bu önemli jeneratör parçası son rötuşları için artık hazır. Saydam vernik. Tankın üzerindeki kapak kapanır ve vakum içerideki havayı çeker. Sonra tank çekirdeği kaplamak üzere saydam vernikle dolar. Vernik sarmallardaki her boşluğu doldurur. Göbekleri bir fırına taşıyarak verniği kuruturlar. Vernik katılaştığı zaman bütün düzeni izole eder. Göbek daha sonra test makinesine bağlanır. Makine tel sarmallarına yüksek voltaj sinyalleri uygular ve jeneratörün hata yapmasına sebep olabilecek herhangi bir şey olup olmadığını gözlemler. Göbek testi geçiyor. Dış muhafaza yerleştirilir ve göbeğin üzerine çelik presleme levhası ile birlikte kapak konulur. Ve sonra hidrolik bir kol, kasayı ve kapağı göbeğe rahatça yerleştirebilmek için gerekli olan kas gücünü sağlar. Şimdi jeneratör göbeğini rotora ve motora yerleştirmeleri gerekiyor. Alternatörün dönen parçasını üretmek için rotor, ince tabakalı çelik diskler göbek çekirdeğiyle aynı yüksekliğe yığılıyor. Disklerin merkezindeki açıklık yağlanıyor. Şaft yerleştiriliyor ve bir pres montajı tamamlamak için gövdeyi içine itiyor. Jeneratörün motoruyla çalıştırılacak olan bu şaft rotoru döndürecek. Diski hizalamak için çelik çubuklar yerleştiriliyor ve sonra rotor montaj aletinden çıkartılıyor. Daha fazla çubuk hafif bir açıyla yerleştiriliyor. İletken görevi görecekler ve rotorun elektrik üretimini dengede tutacaklar. Rotorun her iki tarafına da alüminyum başlıklar ekleniyor. Sonra otomatik kaynak makinesine gidiyor. Makine rotoru iki tarafından yakalar. Bir robot, her iki kapağı da rotorun gövdesine kaynak yaparken makine rotoru yavaşça döndürür. Yerine kaynaklanan kapaklar, alüminyum çubukları emniyete alır.
Kaynakta kullanılan alüminyum lehimler iletkendir ve elektrik bağlantısını oluştururlar. Rotor kaynak makinesinin mengenesinden çıkartılır ve sonra yalıtım maddesi kenarlardaki yuvalardan yerleştirilir. Rotor daha sonra bakır tel gruplarını yalıtılan bölgeler boyunca saran makinede döndürülür. Bu teller elektromıknatıs görevi görecekler ve elektrik akımı üretmeye yardımcı olacaklar. İp telin etrafına düğümlenir. Bütün rotorun yalıtkan vernikle fırınlanmasından önce mil yatağı ve bakır kolektör halkası eklenir. Yedek jeneratör artık birleştirilmeye hazır. Motor asansör kullanılarak yerine konulur. Rotor mili motorun krank miline eklenir. Montajı güvene almak için uzun bir cıvata rotordan krank miline kadar çakılır ve belirli momente kadar sıkıştırılır. Sırada göbek var. Rotora olan elektron akışının gelişmesi için manyetik alan sağlayacak. Göbek rotora kaydırılıyor. Sıradaki çelik mil ucu rotorla göbeği hizalıyor. Mil ucu yerine çakılıyor. Hizayı korumak için mil ucunun sonundan motor adaptör levhasına kadar 4 adet uzun cıvata yerleştirilir. Göbek ve rotor jeneratörün tabanına sabitlenir ve titreşimleri emmesi için özel yataklar desteklerin altına yerleştirilir. Motorlu karbon fırçası rotor milinin üzerindeki bakır bileziklere eklenir. Fırça mildeki elektriği toplayacak ve jeneratör denetim aygıtına taşıyacak. Kablo tesisatı bağlandı. Elektriğin fırçadan denetim aygıtına akmasını sağlıyor. Düzeneğin diğer tarafı motora bağlandı. Diğer elektrik bağlantıları gibi yağ basıncını denetlemek için bir sensör bağlandı. Kablolardan bazılarının geçtiği bu panel separatör görevi görerek karışıklığı önler. Diğer parçalar motorun gürültüsünü azaltmak için bir susturucu ve üretilen gücü doğru voltaja dönüştüren bir kontrolör içerir. Yedek jeneratörün montajı tamamlandı. Yakıt dolduruldu ve test edildi. Test, elektrik üretiminin istikrarlı olduğunu doğruluyor. Ön alan renkli paslanmaz muhafazayla kapandıktan sonra yedek jeneratör arka plana uydurulur. Ama güç kesintisi esnasında katkısı kesinlikle fark edilecek. İşte rahat bir bölümün daha sonuna geldik. Oldukça karmaşık bazı konuları basitleştirdik. Ve şimdi biz yarışa gidiyoruz. Yine de sizden kurtulmaya çalışmıyoruz. Ya da sizi kurumaya bırakmıyoruz. Ama belki yeni bir yaprak çevirmek en iyisi. Çünkü şimdi nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Şapkalar, çantalar, buzdolabı mıknatısları.
1: Hadi bir tane daha al, yenisini al.
2: Ben bir kovboy şapkası almak istiyorum. Ortama şöyle bir karışayım.
0: Buna ihtiyacım var. Tam senlik bu.
2: Bu şapka ne kadar?
1: $20.
2: Ne? Orada sadece $10. Biraz pazarlık yapmamız lazım.
0: Hadi
2: ama,
0: bu iş senin işin.
2: $12.
1: Sana $18 olsun.
2: $15.
1: Tamam,
2: i̇şte
1: $15.
2: İşte böyle yapılır. Araba avcısı böyle olunur. Süper. Senyor, bunlar ne kadar? Ne kadar altından mı yapıldı bu?
3: Denemek ister misin?
2: Evet, tabii.
3: Yakıştı.
2: Şapka.
1: Gerçek,
0: evet, evet, gerçek bir şeye benziyor. 25 tamam. Senin güzel tarafın dostum iddiasız olman.
2: Evet. Ben ortama akmak istiyorum. Ben sadece ortama karışmak istiyorum.
0: Bütün hafta bunu giymeni istiyorum.
2: Bu artık benim yeni kıyafetim. Ben süper satıcıyım.
0: Dostum fazla eşya getirmemişsin.
2: Hayır dostum, fazla şeye gerek yok. Tek ihtiyacım olan bilgi, o da zaten kafamda. Çantalarımızı topladık. Ve dünyayı dolaşacağımız, araba tamir edeceğimiz bir macera için. Hadi bakalım. Vamos.
4: Hadi bir fotoğraf çekelim.
2: İşte oldu, güzel bir kare.
0: Dünyanın en ikonik arabalarının peşindeyiz.
2: Bundan daha iyisi olur mu? Vay, muhteşem bir arabanın önünde duruyoruz. Yerel al satçılara güveniyoruz. Çünkü o arabayı gerçekten istiyor. 30 bin euroya verir misiniz?
5: Hayır, imkansız.
4: Hey!
0: Bu ulusal hazineleri kurtarmak için dua eşliğinde direksiyon sallıyoruz.
2: Ne olur bana bir takım jant bulunsun. Tek istediğim bu. Ve birkaç euro. Tezoda olur.
4: Sanırım anlaştık.
2: Evet. Ve riyal kazanıyoruz. İşte buna bayıldım doğrusu. Keyif alıyorsun değil mi?
0: Evet.
2: Meksika, çünkü buradaki lezzetli yemekleri tatmak üzere geldik.
0: Evet, balık.
2: Nefret ediyorum.
0: İçecek.
2: Bayılırım.
0: Tacos.
2: Nefret ederim.
0: Özellikle balıklı tacos.
2: Ondan iki kat daha fazla nefret ederim.
0: ABD sınırının 112 kilometre güneyinde Ensenada kasabasına gidiyoruz. Dostum burası harika. Bu yer inanılmaz. İkimiz de daha önce gelmiştik ama bu kez beni çok heyecanlandıran bir sebeple buradayız. Bu benim için bir rüya proje. O yüzden seni Baja California'ya getirdim, çünkü burası Baja Bug'ın evi. Baja Bug, mütevazı Vososan türetilmiş efsanevi bir arazi yarışçısıdır. Burada ona Vocho derler.
2: İlk olarak 1968'de Gary Emery tarafından Baja 1000 için yaratıldı. Bu, Baja Yarımadası'nın 1600 kilometre uzunluğunda yapılan zorlu bir yıllık off-road yarışıdır.
0: Vosos'un Baja Bug'a dönüşümü, iri off-road lastikleri ve yüksek süspansiyon yolculuğunu kaldırabilmesi için gövdenin modifiye edilmesini içerir. Acımasız Meksika arazisine karşı dayanıklıdır.
2: Avrupa'da genelde bir Vosvos aldığımızda onu alçaltır, üstüne bir sörf tahtası koyar ve Kaliforniya tarzı yaparız.
0: 17 yaşındayken ilk arabamda da aynı şeyi yapmıştım. Ama en çok Vosvos dergilerini aldığımda hemen Baja Bug sayfalarına baktığımı hatırlıyorum. Kocaman, hazır ve sert off-road makineleri kum tepelerinde zıplayıp dururlardı. Buna bayılırdım.
2: Ah, bugün göreceğimiz araba aslında standart bir Vosvos.
0: Evet.
2: Ramon diye birine ait. Yıllardır onda. Artık elden çıkarmak istiyor. Ne yapsın?
0: Peki bu Vosvos için ne kadar istiyorlar?
2: $4000. Amerikan doları tabii.
0: O zaman gayet ucuz.
2: Şu anda tek amacım tasarruf etmek Elvis. Bir Vosvos'u kum canavarına dönüştürmek pahalı görünüyor. Özellikle de F1 bütçelerine alışkınsan. Merhaba, sen Ramon'sun galiba. Nasılsın? Ben de Senyor Mike.
0: Merhaba.
2: Ve Senyor Elvis.
0: Elvis miyim?
3: Ben Ramon.
2: Bu harika görünüyor. Burada Baja Bug'lar olduğunu fark etmemiştim doğrusu.
3: Evet, evet.
2: Tamam, aynı yani bu senin Baja işin mi?
3: Evet, evet.
2: Harika.
0: Peki ya şuradaki?
3: Evet, o müsait.
0: Güzel.
2: Tamam, bu arabayı incelememize sakınca var mı?
3: Hayır, işte anahtarlar.
2: Teşekkürler Ramon, sonra tekrar konuşacağız.
3: Tamam, tabii.
0: Teşekkür ederiz.
2: Tamam bak, fena görünmüyor değil mi? Her şeyden önce boyası gayet iyi görünüyor.
0: Açık mı?
2: Evet.
0: Tamam. İşte bak, eskiden sarıymış dostum. Senin favori
2: evet,
0: rengi.
2: Evet, senin ilk Vosvos'unda sarı değil miydi?
0: Öyleydi,
2: senin
0: evet.
2: Boyamış olmalarına sevindim. Bu gerçekten berbat bir renkti. Öyle değil mi? Ama şu an gayet iyi görünüyor. Hiç pas izi yok. Her şey orijinal gibi. Bundan hoşlandım.
6: Aslında
0: onu kapatmalıyız.
6: Güzel.
0: Bunda oldukça ısrarcıyız
6: bekle,
0: değil mi?
6: Bir dakika, bekle.
0: Boş ver, bırak, kapandı. Oldu. Aferin.
6: Hadi içine de bakalım. Oh. İç kısmı daha iyi günler görmüş belli ki.
0: Açık konuşmak gerekirse daha davetkar çöp kutuları gördüm ama umurumda değil. Tek ilgilendiğim şey çalışıyor mu, duruyor mu ve gidiyor mu?
6: Tamam, bu 1.6, yani aslında oldukça iyi bir motor hacmi var.
0: Evet, fabrikadan çıktığında bile muhtemelen 65-70 beygir civarıydı.
6: Hepsi bu mu?
0: Hem düşün, bu araba 50 yaşında falan, yani evet. Muhtemelen birkaç beygir kaybetmiştir. Bu motor çıkmalı, ya değiştirilmeli ya da ciddi işlem yapılmalı çünkü güç lazım.
6: Elvis daha kontağı çevirmeden motoru yeniden yapmayı kafasına koydu.
0: Çalıştırmayı denemek ister misin?
6: Evet.
0: Burada dursam mı bilmiyorum, ne olur kestiremiyorum.
6: Hazır mısın?
0: Evet. İşte çalıştı.
6: Sesi harika doğrusu.
0: Evet, öyleydi.
6: Ama stop etti.
0: Hayır dostum, gayet tatlı bir ses çıkardı. Bir daha dene. Güzel ses çıkarıyor.
6: Aslında fena değil, değil mi?
0: Bir tur atalım
6: evet.
0: mı? İşte gidiyor, hareket ediyor.
6: Evet, hareket ediyor ama...
0: Değil mi?
6: Aslında... Fena değil. Bak sana söyleyeyim, süspansiyon fena hissettirmiyor sanki. Süspansiyonu beğendim.
0: Evet ama kesinlikle biraz ilgi gerekecek. Çünkü yukarı doğru iyice kaldırmamız gerekecek ki büyük dişli arazi lastiklerini takabilelim. Bu haliyle böyle yollarda iyi ama bizim istediğimiz şeye, yani bir Bahabag'a uygun değil. Ne, ikna olmadın mı?
6: Hayır, henüz değil. Bak, biz olaya yanlış yaklaşıyoruz bence. Bu gayet iyi bir küçük vosvos. Sadece biraz rötuşa ihtiyacı var. Bence senin daha önce defalarca yaptığın bir şeyi yapmalıyız. Hızlıca yapabileceklerin, arabayı yere kadar indirmek, yeni jant takmak, tamponları sökmek falan filan. Bunu da birkaç günde halledebiliriz.
0: Biliyorum ama bunun eğlencesi nerede? Dünyanın öbür ucuna geldik. Kolay yolu seçmeyeceğiz. Kendimizi zorlayacağız. Sonunda harika bir arabamız olacak. Yıllardır bunu yapmak istedim. Sana söz, işin sonunda yüzünde kocaman gülümseme olacak. Baja California'da kum tepelerinden Vosvos'la çılgınca aşağı dalacağız.
6: Kulağa hoş geliyor ama şu an duymak istediğim kelime dalmak değil dostum. Bu biraz riskli. Yokuş aşağı iniyoruz. Dürüst olayım, frenler sanki başka bir yerde gibi. Yani yoklar mı ki acaba?
0: Ah, dikkatli git ama mutlaka durduğumuzdan emin ol. Çünkü aşağıda köpek balıkları var, biliyorsun.
6: Evet, doğru.
0: Tamam, çalışıyor ve gidiyor ama durmuyor. 3/2'si tamam. Ama bu Vosvos benim için bir yarış şaheseri yaratmak için boş bir tuval.
6: Sakin ol Rembrandt. Ben araştırdığım iyi bir Bahabag en fazla 8-9 bin dolar ediyor. Planların biraz pahalı. Kar etmek istiyorsak iyi pazarlık yapmalıyım, değil mi?
3: Nasıl bir sürüştü?
0: Gayet iyiydi ama.
6: Yani evet, arabayı beğendik bence. Güzel, sağlam bir araba. Motoru gayet güçlü hissettiriyor. Ama yapılacak çok işi var bunun.
3: Evet, iyi bir proje.
0: Projeyi üstlenmekten çekinmiyoruz ama evet, çok işi var.
3: Evet.
6: Frenler berbat. Sen 4000 dolar istiyordun değil mi?
3: Daha çok ödedim ama 4000 diyelim.
6: Bak, sana 3000 dolar verelim, ayağımız alışsın. Riskimiz üstleniyoruz.
3: 3500 olur.
0: 3500 mü? Tamam.
6: Tamam.
3: Evet, anlaştık.
6: Evet, anlaştık. Aferin Ramon.
0: Teşekkür ederiz Ramon. Aferin.
6: Teşekkürler. Evet,
3: tamam.
0: Peki.
6: Frenlere bir el at da uçmayalım
3: evet.
6: Oraya buraya.
0: Ve biraz da temizle.
6: Bir de yıkarsan harika olur. Sağ ol. Sana söyleyeyim, 3500'e
0: evet.
6: Gayet iyi.
0: Öyle.
6: Tek endişem şu. İnan, tek endişem...
0: Kaptırma kendini.
6: Fazla kaptırma kendini, tamam mı? Çünkü araba 3500 dolara geldi ama süspansiyon parçaları almamız gerekecek. Jantlar, lastikler...
0: Merak etme dostum, birçok parçayı
6: yani.
0: Çıkaracağız. Biraz ekleme var ama çoğunu sökeceğiz. Bu da bedava.
6: Çok doğru, çok doğru. Ama hadi keyfini çıkaralım.
0: Kesinlikle.
6: Ve fazla para harcamayalım.
0: Korkma Michael, gizli bir silah ayarladım. Bahabin şampiyonu ve işin en iyi Bahabag ustası Oliver Flamati. Oliver! Bu adamı nerede görsem tanırım. Nasılsın?
7: Merhaba dostum, nasılsın?
6: Oliver, evet. Ben Mike.
0: Bu Mike.
7: Merhaba Mike.
0: Bu da Oliver.
6: Ben de memnun oldum. Oliver çok bahsetti.
0: Dört kez Baha şampiyonu oldu. İşte bunlar. Bak hepsine bak.
6: Bu kocaman bir canavar değil mi? Yani evet. Hayatına vosvos olarak başlamadı.
0: Hayır hayır. Biraz daha büyük bir versiyon ama kesinlikle doğru yerdeyiz. Oliver çöl yarışlarının en istikrarlı şampiyonlarından biri. 4 Baha 1000 zaferinin yanı sıra 9 başka dünya çöl şampiyonasından da kupa getirdi. Oliver, bir araba getirdik.
7: Evet.
0: Bu bir Bahabag'a dönüşecek. Ama şu an bu halde.
7: Oo, harika görünüyor. Evet, dönüştürebiliriz. İstediğiniz her şeyi yapabiliriz.
0: Baha hayallerimi gerçekleştirmeme yardım edecek olanlar Oliver'ın yarış ekibi ve usta tamirciler Patricio, Antonio ve Çalan.
6: Hadi Elvis, yapabilirsin. Hadi hadi. İşte bu, tamam. Aa, güzel görünüyor. Peki öncelikle ne düşünüyorsunuz bakayım?
7: Oh, mükemmel görünüyor. Baha için gerçekten harika bir proje olacak. Arabayı yükseltebiliriz. Farlar, yarış ışıkları, ne isterseniz takabiliriz. Ne isterseniz. Evet.
0: Bence önce her şeyi sökmeye başlayalım. Evet. Tüm iç aksam çıkmalı.
7: Evet,
0: jantlardan kurtuluyoruz. Tamponlardan da. Motor da çıkmalı tabii. Ve sonra üstüne ne koymak istediğimizi
7: evet,
0: belirleyeceğiz.
7: Kesinlikle.
0: Biraz da az zamanımız var. Tüm işi bitirmek için sadece 5 günümüz var. Eğer yardım ederseniz hemen sökebiliriz.
7: Tabii, ne dersiniz?
8: Evet
7: yapabilir
8: evet 5 günde yapabiliriz.
0: Yapalım mı?
6: Burayı
0: evet,
6: sevdin mi?
0: Yapalım.
6: Bir iş yerinde görmek istediğim tavır bu işte.
7: Evet evet.
6: Hadi biraz alet alalım.
0: Bunları arabadayken arıyordum. Ön camın önünde olmalıydı.
6: Patricio, kaç tane vosvos söktün?
8: Ben yılda yaklaşık 10 yarış arabası yaparım.
6: Vay canına.
0: Bir arabayı hızlandırmanın iki yolu vardır. Güç eklemek ve ağırlık azaltmak. Biz bir sürü ağırlık kaybettik. Geriye kas gücü kalıyor. Ve bunun için doğru adamı tanıyorum. Çok daha fazla güce ihtiyacımız var. Bu standart bir 1600
7: evet.
0: Yani muhtemelen 40-50 beygir gücünde.
7: 40-45.
0: Evet, bu yetmez. Çift karbüratör takabiliriz. Silindirleri büyütebiliriz. Yeni pistonlar koyabiliriz.
7: Hayır, hayır, hayır. Beyler. Gerçek bir Baha bak yapmak istiyorsanız doğru şekilde yapalım. Bende komple bir Baha yarış motoru var. Size gönderebilirim. Size uygun bir anlaşma yapabilirim. Gerçek bir yarış Baha bagınız olur.
0: Harika mı? Evet. Evet. İşte bahsettiğim şey bu dostum.
6: Hayır.
0: İşte bahsettiğim bu. Ne?
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Bu otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
7: Diyebileceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Meksika'daki Baja Bak yapımımızın ikinci günü ve atölyeye gitmeden önce ufak bir tetetet yapmamız gerekiyor. Elvis, bundan sonra birine elini uzatıp evet yarış motoru alırız demeden önce benimle konuş lütfen. Bunu ne kadar tutabileceğini biliyor musun? Binlerce dolara mal olabilir yani.
1: Biliyorum, biraz kızgın olduğunu hissedebiliyorum ama ihtiyacımız var biliyorsun. Hem her zaman pazarlık şansı vardır.
0: Evet ama adam yarış motoru dediğinde gözümün önünden sayılar uçuştu. Ucuz olmaz herhalde değil mi?
1: Dostum ben de sayı görüyorum ama beygir gücü sayıları. Onlar ciddi şekilde artacak ve bir sürü zaman kazandıracak ki bu da önemli dostum. Çünkü zamanla yarışıyoruz.
0: Zamanımız dar olabilir ama boş mideyle de çalışılmaz.
1: Garajdan Oliver ve Patricio bana buranın Baja'daki en iyi tamale'yi yaptığını söyledi.
0: Baharatlı yemekleri severim. Yani sabahın bu saatinde olmasa da olurdu
1: atölyeye
0: ama...
1: Atölyeye gidene kadar tuvalet molası yok biliyorsun değil mi?
0: Gerçekten mi? Ay ay ay ay ay ay ay. Dudaklarım uyuştu.
2: Çok mu acı?
0: Evet, bu yemek değil ki. Kahvaltıda hiç bu kadar acı çekmemiştim doğrusu. Ya.
1: Oh. Vay canına, bu çok çok güzeldi. Bugünkü ilk işim o süspansiyonu yükseltmeye başlamak. Neyse ki Vosvos'un dahiyane tasarımı sayesinde bunu yapmak sudan ucuz. Önce ön kirişin cıvatalarını söküp çıkarıyoruz.
3: Hop. Çıktı. Evet çıktı.
1: Yani elinde torun çekiciyle geldi.
3: Geldi evet. Bir
1: parça da yerdi. Bir yöntem de bu işte.
3: İşte bu kadar.
1: Bunu kendi vososlarımda çok kez yaptım ama hep tam tersi yönde. Kal tarzı. Çocukken sahip olduğum vososun stili tamamen alçaltmak, yere kadar indirmek üzerineydi. Ama aslında süreç aynı, sadece tersine. Bu burulma çubuğu. İşte oldu. İşte ön kirişten çıkarıldığında akıllıca tasarımı açıkça görülebiliyor. Bunlar burulma kirişinden çıkardığımız parçalar, yani yaylar. Onları bir mengenede ortadan sıktım çünkü kirişin tam ortasında. Ve yayı aldığım için görebildiğiniz gibi arabayı destekleyen tek şey bu yayların burulma direncinden gelen döngüsel kuvvet. Aslına bakarsanız basit bir kurulum. Çok temel ama zamana meydan okudu. Ve en önemlisi birkaç küçük değişiklikle bu sistemin çalışma şeklini değiştirebiliriz. Ki bu da bize Baja Bak için ihtiyacımız olan devasa yüksekliği sağlayacak. Bayıldım. Vosvosumuzun yüksekliğini artırmak için burulma çubuğunun kiriş içindeki açısını değiştireceğiz. Ortada kare bir yuva var.
2: Evet.
1: Bu merkezi yuvayı barındıran kısmı kesip belli bir açıyla döndüreceğiz. Bu burulma çubuklarının konumunu değiştirecek. Tabii bu da aracın süspansiyonunun dinlenme konumunu değiştirecek ve yüksekliği artıracak. Bu açıda yapılacak en ufak değişiklik bile genel yüksekliği büyük ölçüde etkileyebilir. Tamam, kesime hazırız değil mi? Burada sağlam bir el çok önemli. Bu kesimi berbat edersem Mike'ın alışveriş listesine yeni bir burulma kirişi eklemek zorundayım. Evet, şimdi bir hava boşluğu oluştu.
2: Evet.
1: Ve biz de onu çevirip...
2: Evet.
1: ...tekrar kaynak yapacağız.
2: Kaynak yapacağız.
1: Oliver'ın deneyimine tamamen güveniyorum. Çubuğu çok fazla ya da çok az döndürmek... ...Baja Bug'ımızın arazi sürüşünü mahvedebilir. Bunları alt kirişte de tekrarlamam gerek. Vay! Sıcak bıçağın tereyağını keser gibi. Ön aks üzerindeki ana ayarlamalar tamamlandı ve bana maliyeti biraz kaynak teli oldu.
0: Belki bu yarış motorunun parasını çıkarmaya yardımcı olur. Oliver, demek burada saklanıyorsun.
2: Evet. Bu benim yarış motorum. 95 beygir gücüne sahip. Bu motorla Baja 1000'i kazandım.
0: Ben varım ama her şey fiyata bağlı. Çünkü yarış kazanan motorlar genelde pahalı olur değil mi?
2: Eski motorunuzla takas edebilirim. İyi bir fiyata satarım ve size bu motoru birkaç bin dolara veririm. Merak etmeyin, tamam mı?
0: 2000 dolar artı bizim eski motor.
2: Evet.
0: Bu arabaya ödediğim fiyatın yarısı demek bu. Peki bu 90 beygir mi?
2: 95 beygir gücün olacak.
0: Ve elimizdeki yaklaşık
2: 40-45 civarı, evet.
0: Yani bu iki kat güç, evet. Demek. Evet, anlaştık.
2: Evet,
0: güzel.
2: Anlaştık.
0: Harika.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Mükemmel. Temizlenmesi gerek sadece.
2: Evet, kesinlikle temizlenmeli. Evet. Ayrıca üzerine de yarış egzoz manifoldundan
0: bir dakika,
2: takacağız.
0: Bir dakika. Ne dedin?
2: O zaman
0: yarış
2: hazır
0: manifoldu
2: olacak
0: mu?
2: Tam anlamıyla.
0: Yani evet. Yarış egzozu yok mu?
2: Evet, yarış egzozları lazım. Sonra bir de bir arkadaşım var. Muhtemelen hurdalıkta vardır. Gidip arayabiliriz. Şanslıysak ucuz bir tane bulabiliriz.
1: Yarış egzozları standart manifoldların yerine geçerek performansı artırır, ağırlığı azaltır.
0: Ama yarış için üretilmiş her şeyde olduğu gibi burada cüzdanımızın ağırlığını azaltmanın başka bir yolu.
1: Yeni motor çekiş gücümüzü artıracak. Bu yüzden frenlere de bakmam gerekiyor. Mike arabayı ilk sürdüğünde frenlerde sorun olduğu çok açıktı. Pedalda çok fazla boşluk vardı ve araba pek durmuyordu. Bu yüzden dört köşedeki tüm fren parçalarını değiştirmeye karar verdim. Kampanayı çıkardım ve burada fren silindirinden bir sızıntı var. Dışında sıvı olduğu için görebilirsiniz. Mike arabayı sürdüğünde pedala bastığında sıvı buradaki keçelerden dışarı sızıyordu. Bu da pedalın neredeyse yere kadar gitmesine ve arabanın zorla durmasına neden oluyordu. Dolayısıyla her şeyin değiştirilmesi gerekiyor. Oldukça basit ama önce bütün parçaların sökülmesi lazım. İlk olarak pabuçları çıkaracağım. Bu sürtünme malzemesi. O sızıntıdan gelen fren hidroliğiyle kirlenmiş. Bunun değişmesi gerekiyor. Ama önce fren silindirini çıkaracağım, sonra da her şeyi temizleyeceğim. İşte oldu. Tamam. Bu yepyeni fren silindiri. Gördüğünüz gibi parlak ve yeni. En önemlisi contaları çalışıyor. Tamam. Evet, böyle geçecek. Sırada yeni fren pabuçları var. Tamam. Şimdi takıldı. El freni kablosu bağlandı. Yaylar yerinde. Şimdi bu pabuçları pistonlara takma aşamasındayım. Burada en büyük risk her şeyin fırlayıp yayların her yere gitmesi ve yüzünüze çarpması. İşte bu. Böylece bütün sistem tekrar toplandı ve yerinde. Burada küçük bir ayar vidası var. Onunla pistonları içeri çevirip pabuçları kapatabiliyorsunuz. Sonra kampanayı geri takıp hafifçe dışarı alırsınız tam temas noktasına kadar. Ve maksimum fren verimi elde edilir. Evet, bu neredeyse mükemmel. Pabuçla kampana arasındaki sürtünmeyi hissedebiliyorsunuz. Elbette frenlerin havasını alıp sistemde hava olmadığından emin olacağım. Her şeyi tekrar çalışır hale getireceğim ve kontrol edeceğim. Şimdi bu arabanın hızlı gitmekte kalmayıp hızlı duracağından da emin olacağım.
0: Ensenada'nın dışında Oliver'ın arkadaşının hurdalığına gidiyorum. Amacım yarış egzozlarını bulmak. Madem buradayım, Elvis'in bana verdiği ihtiyaç listesi de var. Sonuçta hurdalıkta parçalar ucuz olmalı, değil mi?
4: Hola. Hola. Hola.
5: Señor Mike.
4: Merhaba, ben Cruz.
5: Ah, Cruz, dilimizi konuşabiliyor musun?
4: Evet, biraz fazla değil.
0: Ah, Cruz, harika bu. İngiltere'deki hurdalıklar biraz araba parçası süpermarketine dönüşmüş durumda ama burası hala el emeğiyle yürüyor. Bak, bütün bunlara bayıldım ben. Harika.
4: Evet, yani...
0: Her şey var. Her türlü araba amblemini bile bulabiliyorsun,
4: evet,
0: burada. Restorasyon yapan biri için jant kapakları mesela. Hatta saatler, evet, ve göstergeler bile var. Burada
4: evet,
0: her şey var
4: biraz
0: gerçekten.
4: Var. Biraz
0: her
4: var.
0: Şey. Yani bunların hepsi egzoz mu?
4: Evet.
0: Bu uygun mu?
4: Uygun.
0: Emin misin?
4: Evet, bu %100 uygun.
0: Böyle bir şey ne kadar peki?
4: 100.
0: 100 dolar mı?
4: Evet.
0: Evet, tamam, harika, evet. Sıradaki parça jantlar. Elvis Fosfos'un standart çelik jantlarının ağır olduğunu, onun yerine süper hafif arazide kullanılacak alaşımlı jantlar almamızı söylüyor.
4: Elimde bunlar var.
0: Ah, bu çok güzelmiş.
4: Evet.
0: Dördüne var,
4: evet,
0: mı?
4: Evet.
0: Bunlar ne kadar olur?
4: 200 dolar tanesi için.
0: Her biri 200,
4: evet,
0: dolar mı?
4: Evet.
0: Dördü için değil yani.
4: Hayır, dördü 800.
0: Bu jantlara uygun lastiğin var mı? Sanırım Cruz beni görünce anladı. Ne kadar bunlar?
4: 200.
0: İkisi için mi?
4: Evet, belki sana 150
0: olur. Öyle mi?
4: Olur. Evet.
0: Başka iki tane daha var mı? Tamam, harika. Elvis'in listesinde sırada bir ışık barı var. Sence çalışıyor mu bu?
4: Evet, çalışıyor.
0: Bunun fiyatı ne kadar?
4: 100.
0: Sende de her şey yüzden başlıyor. Evet. Ya yüzle başlıyor ya 200'le. Ama birer amigo tamam, olursak tamam, diyorum belki tamam, fiyat olur. Düşer. $100.
4: Evet.
0: Tamam alıyorum. Ve son olarak açık camlardan içeri taşların girmesini önlemek için güvenlik ağlarına ihtiyacımız var. Lütfen iyi bir fiyat ver ve alıp gideyim şimdi.
4: Çok değil. Bunlar $100.
0: Çift olarak. $100 mı? Demek ki jantlar... $1000. Lastikler
4: evet,
0: de...
4: Evet.
0: Ve egzoz $100. Evet, toplam $1100. Evet. 1200, 1300.
4: Evet.
0: Yani sana $1300 mı ödeyeceğim ben şimdi?
4: 1200.
0: 1200 gerçekten iyi bir fiyat ama 1000 çok daha iyi olur.
4: Şey hani parçalarla ilgili bir sorun olursa...
0: geri gelemem. Evet. Yani hiçbirinin garantisi yok. Çalışmazsa geçmiş olsun.
4: Evet.
0: Tamam. Evet. Tamam mı? Bu riski peki, alıyorum. Tamam peki, teşekkür tamam. ederim sağ ol. Yüz yüze biraz pazarlık ettim. Ufak bir anlaşma da kopardım. Atölyeye geri götürelim. Elvis ne diyecek görelim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Sağ ol. Yüz yüze biraz pazarlık ettim. Ufak bir anlaşma da kopardım. Atölyeye geri götürelim. Elvis ne diyecek görelim.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Hayatından bu kolileri bir atayım derken...

0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
1: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
9: Meksika'daki Baja Bak projemiz şekilleniyor ve Elvis 2000 dolarlık yarış motorunu takmaya hazır.
10: Hadi bas. Hadi bas.
11: Ne yazık ki yükseltilmiş egzoz sistemi böceğimizin gövdesi için fazla iri. Egzoz mu sürtüyor?
10: Evet, sanırım sorun...
11: İki seçeneğimiz var.
10: Evet.
11: Ya egzozu dikkatlice yeniden şekillendirip gövdenin altına sığdıracağım... ...ya da Baja usulü çözeceğiz. Hadi keselim gitsin. Bu Baja yarışlarında şeklin her zaman işlevi takip etmesine güzel bir örnek oldu. İş tamam.
9: Baja Bak yapımımızın ikinci günü güneş batarken Elvis'le cüzdanımızı hafifletmenin yeni bir yolunu daha bulduk. Bu gece hareketli değil
11: öyle
9: mi?
11: Öyle görünüyor değil mi?
9: Burası Ensenada'nın en eski barı. 1892'den kalma. Eskiden kovboylar atlarını buraya bağlar, içeri girip bir şeyler içerdi. Peki iş ne durumda? Biraz güzel haber ver.
11: Süspansiyonu yükselttim.
9: Yükseldi mi?
11: Yükseldi.
9: Tekerlekler üstünde nasıl peki?
11: Daha bilmiyorum çünkü tekerlekleri takmadım. Hala krikoların üstünde duruyor.
9: Peki süspansiyonun maliyeti?
11: Yeni amortisörler 200 dolar.
9: Şimdiye kadar motora 2000 dolar harcadık.
11: Ama hala koltuklara, emniyet kemerlerine ihtiyacımız var. Yani masraflar artıyor. Bütçeyi konuşmayı çok isterdim ama bu mekan izin vermiyor. Burada birbirlerini nasıl duyuyorlar anlamıyorum. Çok gürültülü, kendimi bile duyamıyorum. Çok daha gürültülü olmak üzere. Bundan daha Meksikalı bir şey olamaz.
9: Artık bu kültürün dibine daldım ben. Evet, bayıldım.
10: Sağ ol.
11: Biraz ortamla Mike'ın bütçe kaygıları yok oldu.

0: Çok bahaneye ihtiyacı yok. Bahabat yapımının yarısına geldik ve Mike hala arabamıza fazla para harcadığımızdan endişeli. Ama onu ikna etmenin mükemmel yolunu biliyorum. Baha tepelerinde bir off-road buluşması. Bugünden sonra Baha işine kendini tamamen kaptıracaksın. Göreceksin, hayatını değiştirecek.
1: Ben daha çok bugünden toz toprak içinde döneceğimi hayal ediyorum.
0: Evet, o da var. Etkinliğin adı Vochos Roll. Ve organizatör Lino, Meksika taşrasında kaybolmayalım diye bizi çiftlik girişinde karşılıyor. Bu bölgede insanlar için Baha'nın anlamı nedir?
2: Burada, Meksika'da, Vosvos kültürün bir parçası, biliyor muydunuz?
0: Evet, evet.
2: Burada kadınlar bile Baha'sı veya Vosvosları çok sever.
1: Bu harika olacak gibi görünüyor.
0: Dostum, bu inanılmaz. Bu kadarını bir arada görmemiştim.
3: Hola beyler.
1: Nasılsınız beyler?
0: Yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler konusunda ilham arıyoruz. Bir tavsiyeniz var mı?
1: Eminim hepinizin ilk diyeceği şey güçtür. Büyük bir motora ihtiyacınız var. Güçlü bir motora.
3: Hayır, para.
1: Para mı?
3: Evet.
1: Ben derim ki para ve anlayışlı bir eş.
3: Evet.
1: Bu kadar çok makine bir aradayken bakmak, öğrenmek ve elbette dinlemek için harika bir fırsat. Şey, bu gürültülü.
0: Karter koruma plakası. Aa, acaba evet, bizim de buna koruma ihtiyacımız, evet, var mı? Doğru. Çünkü araba sıçrayıp indiğinde yere gömülmesini istemezsin.
1: Burada öğrenilecek çok şey var değil mi?
0: Güvenlik kafesi şart mı?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Önünden arkasına.
0: Gerçekten.
3: Kadar.
0: Evet. Evet. Çünkü evet, sürerken çok fazla darbe alıyor değil, evet, mi?
1: Bu sizinki mi?
0: Yan aynaya biraz koruma.
1: Evet, aynaya zarar gelmesin diye. Sen şey, yarışıyor musun?
4: Aa, evet, çok uzun zaman önce başka bir
3: uzun
4: arabada.
3: Uzun zaman önce, evet.
1: Aa, evet, si.
4: Evet.
1: Yani şimdi sadece eğlence, evet, için.
5: Bu arabayla 25 yılı var.
0: Öyle mi?
1: 25 yıl mı?
4: Bu benim ilk, güzel, arabamdı.
1: Bunun sahibi nerede? Çalışmadığına bahse girerim.
5: Nerede olduğunu
1: bu içecek. Tabii,
0: evet,
1: ki öyle.
0: Öyle olduğunu biliyordum.
1: Tabii ki öyle. İçinde su var.
0: Tabii.
6: Sürücüler, sürücüler. Motorlarınızı çalıştırın.
1: Hep bunu istemişimdir. Harika. İşte başlıyoruz. Hey, hey. Bunu beklemiyordum. Birkaçı yolda kalmış. Buradan şuraya kadar gelebildiler ve stop ettiler. Bir takım koltuğa ihtiyacımız var. Bir de karter koruma plakasına. Belki bize doğru geliyorlardır.
0: Bu inanılmaz. İzlemek çok güzel ama ben artık yeterince izledim. Şimdi ben deneyeceğim.
1: Hadi git dene. Tadını çıkar, dikkat et.
0: Kendimi bir Class 10 yarış aracında buldum. Bu araç tamamen Baha kumullarında uzun mesafeleri hızlıca kat etmek için üretilmiş.
1: Heyecanlıdır ama içinden şöyle diyordur. Ah, ben ne yaptım?
0: Bu şimdiye kadar deneyimlediğim hiçbir yarış arabasına benzemiyor. Aşırı hızlı, inanılmaz rahatsız ve buna bayıldım. Ha dostum, bu inanılmaz. Bu akıl almaz bir makine. İnanılmaz bir şey.
7: Çılgınca değil mi?
0: Frenleri o kadar iyi ki süzülüyor, sanki fiziği inkar ediyor.
1: Bu tam bir eğlence fırtınası gibiydi.
0: Dostum, bu hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri.
1: Pekala, artık eğlenceyi kesebilirsin. Araba inşa etmen gerekiyor. Benim de koltukla birkaç parça almam lazım. Ama tebrikler dostum, iyi sürdün.
7: Aa, evet, çok teşekkürler. Minnettar.
0: Bagı bırakıp bundan bir tane yapmamız için çok mu geç?
1: Maalesef çok geç.
0: Adrenalinim ve midem normale döndüğüne göre çölde gördüğümüz bazı özellikleri Baha bug'ımıza eklemeye başlıyorum. Elbette ilk olarak karter koruma plakası. İşte başlıyoruz. 5 milimetre kalınlığında alüminyum bir levha aldım. Patricio şu anda arabada ölçüm yapıyor. Ben de plaka kesip şasi altına monte edeceğim. Karter koruma plakası taşlara karşı koruyucu bir bariyer görevi görecek. Plakayı şasiye monte etmek için iki kalın çelik boru kullanacağım. Bu boru bükücüyle bir eğim vermek, boruların şasiye tam oturmasını sağlayacak.
8: Orada tut, yukarı çek. İşte oldu.
0: Güzel bir iş çıkmış. Patricio burada harika bir iş çıkardı. Tüm metal işleri tamam. İskeletimiz yerinde. Kaynak da yapıldı. Yani artık karter koruma plakasını yerine takabilirim. Delikleri tam doğru açmamış olabilir ama hallederiz. Açıkçası yerde o kadar çok ıvır zıvır var ki alet tahtıma bile süremiyorum. Ben temiz atölyeyi severim. Bir de her 10 saniyede bir yüzüne konan sinekler var. İşte oldu. Karter koruma plakası takıldı. Bu da arabamızı o kumullarda atlarken korumasını sağlayacak. Tabii ki korunması gereken tek şey araba değil. Hadi bunu da takalım. Yarın bir güvenlik kafesi yapıyoruz. Bizim için yeterli olacak. Direkler tamam. Şimdi son çapraz çubuğu yerleştiriyorum.
8: Yukarı. Biraz daha yukarı.
0: Evet, tamam mı? Güvenlik kafesi büyük bir kaza anında sürücüyü koruyacak. Ama aynı zamanda şasiyi de sertleştirecek. Böylece esneme azalacak ve süspansiyon daha etkili çalışacak. Gerçekten iyi görünüyor. Yani neredeyse tam bir bahaya benzemeye başladı diyebilirim. Umarım Mike da buraya koyacak iyi yarış koltukları bulmuştur.
9: Biraz dayan Elvis. Bu mağaza kendini baha yarışçı adayları için tek durak noktası olarak tanıtıyor. Dilimizi biliyor musunuz?
10: Hayır.
1: Baha bug'ım için yarış kemerlerine ihtiyacım var.
11: Estoy buscando algunas piezas para mi bug baja y necesito algunos arneses de carreras.
1: Evet,
10: evet.
1: Sí.
10: Bekleyin.
1: Güzel, işte bu güzel. Teknoloji imdadıma yetişti. Aha, tamam.
10: Tamam.
1: Evet, bunlar güzelmiş. Hoş görünüyor. Ayrıca kırmızı güzel bir renk. Koltuklarınız da var mı satılık? Bunlar iyiymiş.
10: Evet.
1: Yepyeni görünüyorlar. Hem de çift. Tam ihtiyacımız olan şey. Tamam. Bir de direksiyon lazım bize. İyi marka. Evet, harika. Bayıldım. Hurda sahasındaki alışveriş cüzdanımıza ciddi darbe vurdu. O yüzden en kötüsüne hazırlanıyorum.
10: Toplam $500.
1: $500 mı?
10: Evet. Çok iyi fiyat.
1: Bu tam bir fırsat. Teşekkürler.
10: Tamam, anlaştık.
1: Muchas gracias.
10: İşte buyurun.
1: Harika bu.
0: Çölde gördüğümüz gibi bahabaglar gökkuşağında her renkten, hatta bazen hepsinden oluyor. Param da yok, zamanım da. Bu yüzden sadece çamurlukları boyamaya karar verdim. Çünkü zaman açısından çok sıkışığız. Açıkçası bu proje için yalnızca yaklaşık 24 dakikamız kaldı. O yüzden bunu sprey boyayla yapacağım. Ama en sevdiğim renklerden birini seçtim. Mike'ın ise en az sevdiği. Üstelik arabamızın orijinal rengini uydurdum, limon sarısına. Arabayı kendi başına boyamak profesyonel bir işçilik gibi görünmeyebilir. Ama dikkatli hazırlıkla gayet iyi sonuçlar alınabilir. Bayıldım. Gerçekten iyi görünüyor değil mi? Sarı olduğunu biliyorum ama Mike'ın bile hoşuna gidecek bence. Sırada Mike'ın hafif alaşım jantlarını, çöl koşullarını hazır lastikleriyle birlikte takmak var. Bu araba gerçekten tamamen değişecek değil mi?
12: Evet, kesinlikle değişecek. Çünkü arabayı 7 ila 10 santim civarında yükselteceğiz. Yarış arabası gibi olacak.
0: Bence artık yere indirelim.
12: Evet.
0: Ve Krikodan indiğinde, evet, nasıl durduğunu,
12: evet,
0: görelim.
12: Evet.
0: Bu önemli bir an. Böceğimizi ilk kez yeni yükseltilmiş süspansiyonuyla göreceğiz. İşte evet, yerden yüksekliğe bak. Bu tam da bir Bahabug'un ihtiyacı olan şey. Kayaların üstünden tümseklerden geçmek için birebir. Ve işte başardık.
12: Gerçekten harika görünüyor.
0: Evet.
12: Harika iş dostum.
0: Ve gövde için son dokunuş. Özel tasarım çıkartmalar. Baha yarışçılarından istenen en çılgın tasarım neydi?
5: Bence şu.
0: Şu mu?
5: Evet.
0: Umarım hem iyi görünecek, hem hızlı olacak, hem de birinin buna bir dünya para verip bizden almasını sağlayacak. Evet, sen daha görmemiştin.
1: Sonra anlatacağım. Vay!
0: Şuna bak. Ne dönüşüm ama.
1: Gerçek bir efsanesin. Bu kesinlikle harika. Ben de alışveriş yaptım. Koltuk aldım, direksiyon aldım, yarış kemerlerini aldım. Daha ne
0: harika
1: yapayım?
0: Harika dostum.
1: Hadi şu son parçaları da takalım. Oliver potansiyel bir alıcı buldu ve arabayı görmeye can atıyorlar.
0: Tahmin edeyim, yarına hazır istiyorlar.
1: Elvis, aklımdakini okudun. Aa evet bebeğim. Şuna bak, harika görünecek.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
21: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Meksikalı bir vosposu Baja Baga dönüştürmenin harika bir fikir olduğuna ikna olmamıştım ama son 4 gün beni yanılttı doğrusu.
13: Eninde sonunda fikir değiştireceğini biliyordum. Şimdi anladın
12: mı? Anladım. Baja California'da bir Baja Bag'la olmak tamamen anladım yani. Kesinlikle mükemmel, muhteşem.
13: İnanılmaz görünmüyor mu jantlar, lastikler yükseltilmiş olması? Araba sert bir görünüme sahip bulunduğumuz bu arazi de öyle.
12: Hurdacıdan aldığım alaşım jantlar ve kalın lastikler işi gerçekten tamamladı.
13: Ayarlanmış performans motoruysa Meksika kumullarında süzülmek için ihtiyaç duyacağımız gücü sağlayacak. Ama tüm süspansiyon yükseltmesini, karter korumayı ve takla kafesini neredeyse bedavaya ben imal ettim. Bu da o pahalı motorun parasını fazlasıyla dengeler.
12: Tabi idare et ve onar ustalığı Elvis. Bu işteki en büyük yardımcımız Oliver'ın söylediğine göre arabayı almak isteyen biri var. Biraz rally yapmak istiyorlarmış. Yani kar etme ihtimalimiz var. Şu an etiketlerle yaptığımız her şeyle toplam maliyet yaklaşık 7.450 dolar. Yaklaşık 9.000'e bir Nolte'ye taktım.
13: Ama tabii arabayı test etmeden satamayız. Birkaç kilometre ötede gerçek anlamda zorlayabileceğimiz bir off-road parkuru var.
12: Bak kaçıncı kez söylüyorum Elvis, kendine bu kadar kaptırma. Belki toplarken egzoza bir susturucu da koyabilirdin diye düşünüyordum doğrusu.
13: Ama Baja deneyiminin parçası bu dostum. Böyle ses çıkarmalı.
12: Motor tam bir yarış motoru gibi ses çıkarıyor. Çok güçlü geliyor yani.
13: Destansı değil mi? Performansını gerçek anlamda test etmenin tek yolu Baja çalılıklarının içinden sürmek. Pekala, hazır mısın?
12: Hazırım. Beni tek parça tut yeter. Şu motora kulak ver, kükrüyor. Vay. O düz tut, düz tut. Vay vay vay vay vay vay. Bu harika Elvis, harika. Bu müthiş. Kesinlikle bayıldım buna.
13: Ama araba bunu mükemmel karşılıyor değil mi?
12: Şu yükseltilmiş süspansiyon her şeyin üzerinden adeta kayıyor. Bu yaptığın kesinlikle şahane. Vay, yandan yandan kayıyor. Sanki arabayı çalmışsın gibi sürüyor. Unutma, bunu hala satmamız gerekiyor Elvis.
13: Çalıştığını bilmeleri lazım.
12: Çalışıyor.
13: Araba hayal edebileceğimden bile iyi gidiyor. Ama satmadan önce bir şey daha var.
12: Dört tekeri birden havaya kaldırmak zorunda
13: değilsin. Bence gerek var.
12: Sadece küçük bir teker.
13: Dostum, bu Baja'nın ruhu. İşte geliyoruz, hazır
12: ne
13: mısın?
12: Ne yapıyorsun? Vay vay vay. Delisin sen, deli. Bak karter koruma işini yaptı. Onu hissedebiliyorum. Süspansiyon inanılmaz. Jant ve lastikler muazzam. Kemerler de harika. Bence bu baha artık satışa hazır diyorum. Ne dersin?
13: Bırakmak istemiyorum ama haklısın, hazır. Güzel bir araba yaptık. Bütçe kısıtlı, süre kesinlikle kısıtlıydı. Bu işten gerçekten gurur duyuyorum dostum.
12: Kusura bakma dostum, oyun bitti. Birkaç saat içinde uçağa bineceğiz. Yani bu arabayı satmamız gerek. Potansiyel alıcısı ailesiyle geldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim, gerçekten minnettarız. Oliver'dan anladığımız kadarıyla bir bug almakla ilgileniyorsunuz. İşte burada karşınızda.
7: Bu çok güzel.
12: Bu arabayı güzelce atölyeye çektik ve tüm haftayı onu dönüştürmekle geçirdik. Birkaç gün önce görseydiniz Herbie gibi küçük bir Vosvos'a benziyordu.
7: İçine binebilir miyim?
12: Elbette binebilirsiniz. Yarışa falan girecek misiniz?
7: Evet, yarışmak istiyorum ve Vocho'yla yapmak çok ikonik olur.
13: Bu klas 11 Vocho tarzı bir kurulum. İçeride takla kafesim var. Motospor direksiyonu, arkada biraz yarışçı ruhlu bir motor, yarış koltukları ve yükseltilmiş süspansiyon da mevcut. Umarım çıkardığımız işi beğenirsiniz.
12: Ben
7: çok güzel, bayıldım. Gerçekten bayıldım.
12: Renk kombinasyonu peki?
7: Evet, sevdim.
12: Evet, yani arabaya yatırdığımız parayı biliyoruz. 9000 ABD dolara almayı umuyorduk.
7: Yani ben 8500 gibi umuyordum ama alırım. Gerçekten çok güzel ve
12: gerçekten
7: çok beğendim.
12: Gerçekten mi? Evet. Yani 9000
7: evet,
12: dolar
7: mı? Evet, 9000 dolar.
12: Çok teşekkür ederiz.
7: Evet,
12: bu harika.
7: Evet.
13: Aslında 9000 dolar yüzünde kocaman bir gülümseme bırakıyor. Buna kefilim. Tebrik ederim.
12: Aslında bu bende bir oh gülümsemesi yaptı. artık mutlu günlerde kullanın.
7: Çok
12: keyfine çıkarın. Harika bir küçük araba bu. Bir başka mutlu müşteri, bir başka harika ülke, bir başka muhteşem anlaşma. Ufak da olsa bir karla ayrılıyoruz.
13: Harika bir deneyim oldu ama bundan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorum.
12: Havaalanına 9656 kilometre güneye gidiyoruz ve orada hep yapmak istediğim bir araba var. São Paulo.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu sefer Tom Cruise gibi hissediyorum. Scott'a hayalindeki motoru almaya çalıştık.
1: Hayalimdeki araba hayatımı büyük ölçüde değiştirirdi.
0: Aslında karavan. Ona bir T2 Westfalia bulmamızı istiyor.
2: Yükseliyor. Gün geçtikçe fiyatları artıyor.
0: Bir VW karavan daha az değil.
2: Bunu nasıl yapacağız? Herhangi bir fikrin var mı?
0: Düşüncelerim var ve birkaç uykusuz gece geçirdim. Bizi büyük bir projeyi üstlenmeye zorluyor.
2: Benim fikrim buraya gelmemiz. Burayı aşamalar halinde inşa etmemiz.
0: Öyleyse şans cesurlardan yana mı olacak?
2: Ve bu gerçekten bu projeyi yapabilir veya bozabilir.
0: Yoksa daha başlamadan duracak mıyız?
2: Umarım bu... bir debriyaj sorunu var.
0: Evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalıp.
3: Küçükken kendime hep dedim ki büyüyünce alacağım, bir tane alacağım ama ne yazık ki sadece bir rüyaydı.
0: Bu yüzden en büyük takas mücadelesini üstleniyorum. Vay canına, şimdi gidiyoruz. Otomobil hayallerini gerçeğe dönüştürmek için.
3: Yapabileceğini biliyorum dostum, sana inanıyorum.
0: Ben Harry Potter değilim. İşte şu şekilde, günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum. Benzin kapağı nerede?
4: Al sanırım buraya gelirken emirden aşağı uçtu.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarruf.
3: Yaklaşık 500 pound.
0: Bir dizi işlem yoluyla bu devasa bir kumar oluyor. Para kazandıran anlaşmalarla
3: 3000 sterlin teklif ederim.
0: Elinizi uzatın. Takas ediyorum. Güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
3: Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.
0: Ağlamayı kes. Yılların tecrübesinden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Eğer hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satarız. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis.
2: Bunu yapmamız için çok uygunsuz bir yer.
0: İleri gitmeyecek.
2: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet.
2: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadınız.
0: O rüya arabasını...
3: Aa, bu çılgınca.
0: ...teslim etmek için...
3: Şaka yapıyorsun.
0: ...gerilim yüksek.
5: Titriyorum, harika.
0: Evet, İskoçya sınırının kuzeyinde Scott adında bir adamla buluşacağım. Şimdi Scott benim için doğru olan bir şeyin peşinde. Bir VW karavan istiyor ve bunu belirli bir nedenden dolayı istiyor. Oğluyla birlikte bu güzel ülkeyi gezmek ve yaylalara gitmek istiyor. Ve kim bunu yapmak istemez ki? Bu herkes için bir rüya yolculuğu. VW karavan muhtemelen şimdiye kadarki en ünlü karavandır. Scott yıllarca kendi için para biriktirmeye çalıştı ancak bu planlar işini kaybettikten sonra suya düştü.
1: Oğlumla bir karavan turu yapmak için büyük planlarım var ama işsizlik benim için gerçekten zordu ve bu rüya şimdi her zamankinden daha uzak.
0: Yani Elvis ve benden yardım istedi. Ah Scott!
1: Nasılsın?
0: Ben iyiyim. Seni gördüğüme sevindim.
1: Seni görmek harika.
0: Harika. O güzel gökkuşağına mı bakıyorsun?
1: Bu harika. Ne güzel manzara.
0: Bunun sonunda bir yerde bir
1: i̇şte,
0: kova
1: umut.
0: Altın var. Şimdi hikayeni duydum. Bir WV karavan istediğini söylüyorsun.
1: Evet, bu benim umudum ve kesinlikle hayalim.
0: Şey, sana bir tane bulmaya çalışmak benim işim ama bulmadan önce bir fincan çay ister misin?
1: Bu harika olurdu.
0: Bu
1: çok teşekkürler.
0: Bu soğuktan kurtulalım. Doğru, o halde bize kendinden söz et. Ne yaparsın?
1: Şimdi bir bankada çalışıyorum ve yaklaşık 15 ay sonra tekrar işe döndüm. Ve sanırım bilirsiniz o süre içinde ne yapmak istediğimi düşünmek için zamanım oldu. Yani onlardan biri oğlumla vakit geçirmekti.
0: Güzel, bir işsizlik dönemi geçirdiğini biliyorum. Hiç hayalindeki arabayı elde etmek için kendinizi denedin mi?
1: Aa, evet var, yani fikir işte bilirsiniz. Eski bir araba satın almaktı. Ona biraz değer katmak ve sonra sadece takas etmekti.
0: Bu fikre nereden kapıldığını
1: merak
0: ediyorum.
1: Ediyorsun? Ve belli ki işsiz olduğum için hayalim için ayırabileceğim harcanabilir bir gelirim yok.
0: Hayat zor olabilir. Özellikle 15 aydır işsizsiniz. Oğlun şimdi kaç
1: evet.
0: yaşında? Doğru, tamam. Adı ne?
1: Oğlum şimdi 14 yaşında. Adı Aaron.
0: Aaron. O zaman bana Aaron'dan ve yaptığın şeylerden söz et.
1: Bir sürü maceraya atılırız ve daha uzaklara gitmeyi çok isteriz. İlk şeylerden biri North Coast 500 olurdu. Bu İskoçya'da güzel bir yol. Güzel bir sürüş rotası ve ne yazık ki bunu bir günde yapamazsınız. Hayalimdeki araba geceyi geçirmeme izin verirdi.
0: Bir yatağa ihtiyacınız olacak.
1: Yemek pişirecek bir yere ihtiyacımız var.
0: Ve belirli bir araç türü seçtiniz. Bir Volkswagen karavan istiyorsunuz.
1: Evet. Bir Volkswagen karavanla ikonik olmanın yanı sıra onları seviyorum.
0: Klasik VW karavanı aslında fabrikadan ilk olarak mütevazı bir teslimat minibüsü olarak çıktı. 1950'lerde taşıyıcıdır. Diğer şirketler onları karavanlara uyarlamak için hızlı davrandılar. Alman müteahhit Westfalia Werke dönüşümden sonra en çok aranan Westfalia haline gelen şey için bir çift kapı, katlanır mobilyalar ve cesur desenli döşeme ekledi. VW o zamandan beri daha modern karavanları piyasaya sürse de bölünmüş bir önceme sahip T1 ve cumbalı bir T2 açık yolda maceranın ikonları olmaya devam ediyor. Gidip seçebileceğim bir sürü VW karavan çeşidi var.
1: Bir T2'yi çok isterim ve ideal olarak eğer yapabilirsem bir Westfalia.
0: Güzel, tamam. Yani bir T2 Westfalia. Tamam, bu işi biraz daha zorlaştırıyor ama bunu anlıyorum çünkü içleri çok güzel yapılmış. Onlar gerçekten güzel. Evet. Eğer bunu başaracak olsaydım bu sizin için ne anlama gelirdi?
1: Aslında her şey demek olurdu. Sadece uyanmayı ve her şeyi bir kenara bırakıp bir sonraki maceraya çıkmayı, karar vermeyi çok isterdim.
0: İyi birine benziyorsun. Bunu senin için yapmaya gerçekten kararlıyım. Evet.
1: Teşekkürler dostum. Teşekkür ederim.
0: Westfalia iç tasarımına sahip bir T2 karavan 25 ila 30 bin arasında bir fiyata mal olabilir. Bu yüzden Scott'a düzgün bir araba bularak başlamak için dua ediyorum. Şimdi Scott, lütfen söyle bana. Morris Traveler'a doğru yürüyoruz. Araba bu mu?
1: Evet. Evet.
0: Evet, bayıldım. Vay canına, şuna bak.
1: 1960 Morris Minor Traveler 1000.
0: Ah evet.
1: 1973'ten beri sadece 3. sahibiyim. Birkaç yıldır Woody'deydi.
0: Şoktayım. Dürüst olmak gerekirse otoparkta yürüyeceğimi ve sıkıcı küçük bir kutuya gireceğimi düşündüm. Vay canına. Evet, yani sadece gerçekten ben çok mutluyum. Çok çok
1: harika.
0: Mutluyum. Bu harika bir başlangıç. Beni mutlu edebilecek tek şey bir VW karavan istemeniz. Bulması çok zor ve fiyatlar çılgın. Ama bunun ve biraz paran olduğunu söylersen beni biraz daha mutlu edebilirsin. O zaman olur.
1: Peki Mike, 4000 sterlin kulağa nasıl geliyor?
0: Sana istediğini elde etmeye çok kararlıyım.
1: Teşekkürler Mike.
0: Bu bir zevk dostum.
1: Birkaç yıldır bir Traveler almayı düşünüyorum ve onu ne kadar sevsem de bu sadece bir karavan edinmenin ilk adımı olacaktı. Ne yazık ki işten çıkınca plan bozuldu.
0: Scott'ın bu Traveler'dan takas yapma ve 4000 sterlin tasarruf etme şeklini takdir ediyorum. Ancak Traveler'ın değeri yaklaşık 5000 iken karavanlar bunun 5 katına mal olabilir. Yani işten ayrıldıktan sonra bizim yardımımız olmadan hayalindeki arabayı asla alamayacak. Bence o harika bir adam. Bu yolculuğa başlamak, hayalindeki arabayı bulmaya çalışmak için sabırsızlanıyorum. Zor olacak. Özellikle karavanların fiyatları her hafta yükselirken Traveler'ın iyi çalışmasına ihtiyacım var. Ki elimizden gelen her kuruşu kazanabilelim. Sanırım bu araba şu anda gerçekten iyi bir haber. Çünkü her zaman bir başlangıç klasiği arayan insanlar var. Benim için hissedebildiğim tek sorun debriyajın ısırma noktası gerçekten çok küçük. Sadece ayarlanması gerekiyor. Bu yüzden bence yapılacak akıllıca şey Elvis'i arayacağım. Bunu görmesine izin vereceğim ve sonra sanırım onu ona göndereceğim.
5: Merhaba Mike. Yukarısı nasıl?
0: Pekala, hiç de fena değil. Sevimli bir adamla tanıştım. Adı Scott ve o işsiz kaldı. Mücadele etti. Hayalindeki araba gittikçe uzaklaşıyor ve biz burada devreye giriyoruz.
5: Hadi nedir? Neyin peşinde?
0: Ona bir VW karavan bulmamızı istiyor. Ama daha da önemlisi bir T2 Westfalia istiyor.
5: Elbette ister, evet. Hepimiz istemez miyiz? Yani demek istediğim bu tam bir araba. Çünkü sadece, yani her şeyden önce onları seviyorum. Yani onun yanındayım. Ama fiyatları gün geçtikçe artıyor.
0: 10.000'lerden başlıyorlar, evet.
5: İyi bir tane bulmak gerçekten zor olacak dostum.
0: Bak, gerçekten iyi bir başlangıç noktamız var. Hazır mısın?
5: Devam et. Aa, vay canına. Bir Morris Traveler. Bunlar klasik arabalar dostum. Muhtemelen korozyon ve her türlü belayla dolu.
0: Aslında şaşıracaksın. Üzerinde neredeyse hiç iz yok. Bunun üzerine bize birkaç bin verdi.
5: Hala düzgün bir VW karavandan biraz uzak ama dinle. İmkansız değil dostum. Ama kesinlikle zor olacak.
0: Pekala, bugün bizi doğru yola sokmayı çoktan düşündüm. Çünkü buradaki bu araba onu paketleyip sana göndereceğim. Ve sınırın kuzeyindeyken burada takılacağım. Çünkü gözüm birkaç anlaşmada. Onları halletmem gerekiyor. Tamam mı?
5: O şeyi bana gönder. Bir şans daha vereceğim.
0: Pekala, sonra görüşürüz.
5: Evet. Demek istediğim VW karavanını seviyorum. Bu adam beni zorluyor. Ama bu zor.
0: Pekala, bunu alalım ve güneye gönderelim. Traveler atölyeye giderken internette gördüğüm bir Jaguar X-Type'a bakmak için İskoçya'da kalıyorum. Güneye daha büyük bir pazara kaydırarak bir kar olduğunu düşünüyorum. Burada biraz coğrafya oynanıyor. Unutmayın, İskoçya'dayım. Bu yüzden İskoçya'da daha ucuz bir araba alıyorum ve daha fazla insanın ve daha büyük bir nüfusun arabaya bakan, daha fazla gözün olduğu anlamına gelen güneye götürüyorum. Çünkü bu arabanın içinde gerçekten iyi bir potansiyel kar var. İşte burada. Evet. Gördünüz mü? uygun bir yönetici arabası gibi görünüyor değil mi? Sen Colin olmalısın.
3: Sen de Mike olmalısın.
0: Benim efendim, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Arabanızı görmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim.
3: Sorun değil, bu gerçek bize.
0: Peki bana bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz?
3: Bu rahmetli babamın arabasıydı. Gördüğün gibi tertemiz durumda tuttu.
0: Tamam, yani senin rahmetli baban arabasını sana mı bıraktı?
3: Yaptı evet, ne yazık ki babam vefat etti. Arabayı 2016'da aldı Mike.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm. Ona sahip olduğun zamanlarda ona bir şey yaptın mı peki?
3: Hayır, arabanın bakımı düzenli olarak yapıldı. İşte başlıyoruz Mike. Buradaki tam servis geçmişi.
0: Ne var biliyor musun? Bu benim gibi biri için her zaman iyidir. Ve sadece 85.295 kilometre mi yaptın? Güzel. Ah, bunu seviyorum. Uygun bir yönetici arabası değil mi? Dışta koyu renk ve içte bu kontrastla. Hadi gidip şu motora bir bakalım. Bakalım nasıl? 2.2 litre dizel mi?
3: Evet öyle.
0: Ah vay canına, bu herhangi bir yerde bulacağınız kadar iyi değil mi?
3: Doğru.
0: Onu bir gezintiye çıkarabilir miyim?
3: Evet, kesinlikle çıkarabilirsin.
0: Atölyeye döndüğümüzde Scott'ın güzel Morris Traveler geldi.
5: İşte burada.
0: Ve ilk işi Mike'ın test sürüşünde gördüğü debriyajın ısırma noktası sorununa bakmak olacak.
5: Evet, iyisin. Güzel dostum, bırak şunu, harika olur. Bunu seviyorum. Kesinlikle seviyorum. Şimdi bir debriyaj sorunu olduğunu biliyorum ama umarım... Bir debriyaj sorunu var, evet.
0: Traveler'ı gerçek değeri için değiştirmem gerekiyor. Bunun için 5500'e ihtiyacım var.
5: Evet.
0: Ve bir gerçeklik kontrolüyle karşı karşıyayız.
5: Bunlardan bir tanesinin tam olarak bitirilmesinin ne kadar mal olduğunu biliyor musunuz? Bu çok zor.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Bugün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
8: Kredi kartım hadi.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kısa bir süre önce bir yıldan fazla süredir işsiz olan Scott için yolumuzu bir VW karavanla takas etmeye çalışıyoruz.
1: Bir karavana sahip olmak hayatımı büyük ölçüde değiştirirdi. Oğlumla daha fazla zaman geçirmemi sağlardı.
0: Çok fazla takas yapmamız gerekecek. Bu yüzden İskoçya'da bulduğum bir Jaguar X-Type'a bakıyorum. Colin'in rahmetli babasının kesinlikle harika Jaguar X-Type'ını sürmek ne büyük bir ayrıcalık. Ama ne yazık ki kötü bir üne sahipler. Çünkü çoğu insan bu arabanın Mondeo platformunda yapıldığını biliyor. Ve bu nedenle birçok insan bunun uygun bir Jaguar olmadığını düşündü. Ama bu insanlar yanılıyor. Ve dinleyin. Evet, bu bir Jaguar'ın sesi. İçerisi sessiz, pürüzsüz. İçinde görkemli bir deri var. Cevizli bir gösterge panelim. İpeksi, pürüzsüz bir şanzımanım var. Sağ ayağımın altında 155 beygir gücüm var. Bir Jaguar'ın olması gereken her şey bu. Colin sadece 2600 sterlin istiyor. Ve kimse ona parayı ödemiyor. Ve ben de bu noktada devreye giriyorum. Çünkü biliyorum ki bu arabayı satın alacaksak onu coğrafi olarak daha çok insanın olduğu güneye doğru hareket ettirecek, aklını başına toplayacak, bu arabada bizim için büyük bir kazanç olabileceğini düşünüyorum. Scott'a karavanını almak için elimizden gelen tüm parayı bulmalıyız.
2: Merhaba Mike.
0: Pekala.
2: Nasıldı?
0: Bence arabayı otoyola koymadığın çok açık.
2: Evet.
0: Harika olduğu için eve yöneldim. Hala istediğin 2600 sterlini almaya istekliysen rahmetli babanın arabasını almak bir onurdur. Kabul eder misin bunu?
2: Evet, öyleyim ve babam bundan onur duyardı.
0: Çok teşekkür ederim Colin. Harika.
3: Mike uzaktayken Scott'ın takası Morris Traveler ki o tehlikeli debriyajı tamir etmem gerekiyor. Tek yapmam gereken bunu havaya kaldırıp şu kavramaya bakmak. Bunun gibi bir klasikle ilgili harika olan şey sahibinin onarımları düşünülerek yapılmış olmalarıdır. Bu nedenle erişim çok kolaydır. Neyse ki bunların üzerindeki kavrama mekanizması gerçekten basit. Buradaki debriyaj pedalı, buradaki gerçek debriyaja sadece dişli olan bu çubukla bağlanır. Ve bu bize biraz ayar verir. Şu anda pedalın kendisinde neredeyse hiç hareketimiz yok. Ancak dişli kısmındaki çubuğu kaldırarak, debriyaj pedalındaki hareketi artırarak çok daha kullanışlı hale getirebiliriz. Evet, kilitli somunu kırın ve tüm yapacağımız bu ayar somununu sadece birkaç dişle sarın. Burada kesin bir ölçüm yok. Her şey hissederek ve benim kişisel deneyimimle yapılıyor. Kilit somununu tekrar kilitleyin. Yayı tekrar açın. Evet, iyi bir işti. Bu düzeltme tamamen ayarlama ile ilgili en iyi tahminime dayanıyor. Test etmenin tek yolu içeri girip denemek. Bakalım ne olmuş? Yani bu vites. Ve işte başlıyoruz. Bu çok daha normal geliyor. Debriyaj kavrama noktası şimdi hemen hemen debriyaj ağırlığının tam ortasında. Bu da dışarıdayken olduğundan çok daha iyi. Evet, evet, kesinlikle bu araba yapılır. Sadece biraz temizlik gerek ve Mike onu satmakta sorun yaşamayacak.
0: Elvis atölyede meşgulken ben Jaguar X-Type'la İskoçya'dan dönüyordum.
3: İşte orada. Geri döner.
0: Evet, bunu yapıyorum.
3: Nasıldı dostum?
0: Ah, ne yolculuk ama İskoçya bizim için çok başarılıydı ve ben oradayken gidip bunu aldım. Çok memnun kaldım. 85.295 kilometre. Tam servis geçmişim.
3: Vay canına.
0: Görmelerini istiyorum ve bunun için gelecekler çünkü bu karavanı alacaksak toplayabileceğimiz tüm paraya ihtiyacımız var. Çünkü Scott iyi bir karavan olan Westfalia istiyor ve bir tane bulmak zor olacak.
3: Bunu nasıl yapacağız? Herhangi bir fikrin var mı?
0: Düşüncelerim oldu ve birkaç uykusuz gece geçirdim.
3: Bu arada hadi bunu tersine çevirelim. Hızlı bir kontrol bir sorunu ortaya çıkarır. Arka sürücü tarafındaki tekerlek yatakları aşınmış. Bu yüzden yeni yataklar ve 100 sterlin içeren yeni bir göbek ünitesi sipariş ettim. Bu eski arabayı yola döndürmek ve sorunsuz çalıştırmak için 100 sterlin mi? Bana iyi bir anlaşma gibi görünüyor. ABS sensörü ayrılmış durumdayken eski göbek ünitesini söküp çıkarabilirim. İşte başlıyoruz. Bu eski rahatsız edici hikaye. Görülecek fazla bir şey yok ancak bunu zaten hissettik. Bu yüzden doğrudan çöp kutusuna. Yenisini koyalım.
0: Ardından yeni ünite devreye giriyor.
3: Bu yepyeni cıvataların üzerine biraz diş tutucusu koydum. Oraya koydum. Bunu deliğe yerleştirdim ve sonra onu tekerlek mafsalı ile hizalayabilirim. Dolayısıyla bu diş tutucusu aslında bunların çözülmemesini sağlayan bir tür hafif yapıştırıcıdır. Arabanın gerçekten yaşanılmaz bir bölümündeler. Muazzam miktarda ısıya maruz kalıyorlar. Yani çözülemeyeceklerinden emin olmak için küçük bir sigorta poliçesi. Göbeğin tekerlek mafsalı ile aynı hizada olmasını sağlamak için her bir somunu kademeli olarak sıkıyorum. İşte başlıyoruz. Bu yeni merkez ve dayanma noktası. Yani geriye kalan tek şey onu tekrar bir araya getirmek ve bu sadece parçalanma şeklinin tersine çevrilmesi. Tekerlek yatakları bir arabanın dönen tekerleklerinin sürtünmesini en aza indirir. Yeni bir sette bu jack her zamankinden daha yumuşak bir sürüş sağlayacak ve onu satmanın anahtarı da bu. İşte başlıyoruz. Kesinlikle oynama yok. İş bitmiştir. Mike bu jack'ı bir miktar indirimli fiyat lüksünün peşinde olan sürücülere çevrim içi olarak pazarlayabilir. Ancak bunun için 3500 sterlin alsak bile hala iyi bir karavan için 25.000'e ihtiyacımız var. Sanırım tek geçerli seçeneğimiz birini yeniden yapmak. Bitmiş bir tane almaktan 10.000 daha ucuz olmalı. Bu yüzden Mike'ı bulduğum bir projeyi görmeye götürüyorum.
0: Aceleci davranıyorsun. Beni bir karavan görmeye götürüyorsun. Henüz paramız yok.
3: Bunun biraz zor olduğunu biliyorum ama para için daha sonra endişeleniriz. Senden yapmanı istediğim şey gelip bir bakman ve onaylayıp onaylamadığını söylemen. Birmingham'da bir enkaz sahası ve garaj işleten arkadaşım Lee ile temas halindeyim. Volkswagen'leri kırıyor ama aynı zamanda karavanları da restore ediyor ve satılık bir Type 2 minibüs projesi var. Bu kadar.
0: Olamaz. Bana bunun bu olduğunu söyleme.
3: Lee, seni görmek güzel dostum.
0: Lee, tanışmamızdan memnun oldum.
3: Lee, Mike.
0: Elvis, hiçbir yolu yok. Gerçekten. Ne düşünüyorsun? Aradığımız bu değil, öyle değil mi?
3: Dinle, tamamen bitmiş bir tanesinin ne kadar mal olduğunu biliyorsun. Hiçbir yolu yok. Yani kelimenin tam anlamıyla hiçbir yolu yok.
0: Dinle, biz de bir tanesini yapmayı göze alamayız. Haline bak. Demek istediğim bu bir döküntü. Saygılarımla Lee.
4: Bu harika bir minibüs.
3: Kesinlikle. Adamı dinle. O kendi alanında uzmandır.
0: Bu herhangi bir şekilde bitmiş olmaktan çok uzak. Boyaya ihtiyacı var, iç mekana ihtiyacı var, tavana ihtiyacı var.
3: Biliyorum, biliyorum, biliyorum.
0: Tekerlekler eski püskü.
3: Biliyoruz, içeri gir bak, gel bak hadi.
0: Önündeki görevin boyutunu kabul ettiğini sanmıyorum.
3: Yani bittiğinde bu şeyi hayal edebiliyor musun?
0: Olduğu haliyle bu ne kadar?
4: 8,5.
3: Biliyorum.
0: Bunu ödeyecek paramız bile yok. Ne yapıyoruz?
3: Benim fikrim şu ki buraya geliyoruz. Onu atölyesi aşamalı olarak burada inşa ediyoruz. Ve işin özü bu işte.
0: Yani ben orada ticaret yapıp para kazanırken bunu inşa etmeye devam etmeniz için karımı gönderip duruyorum.
3: Güzel bir iç mekan, içinde bir yatak olan İskoçya'yı dolaşan epik olacak. Düşünsene.
0: Burada gerçekte neye bakıyorum? Bir cumbalı pendere olduğunu ve doğru model olduğunu görebiliyorum. Ama hangi yıl?
4: Evet
0: söyle.
4: Ama bu 73 model. Üzerinde düzgün bir Westie çatısı var. Size uygun, ailenize uygun bir karavan için uygun bir Westie dönüşümü yapabiliriz.
0: Bu motor bir hurdaya uygun gibi görünüyor.
3: Biraz toz, hepsi bu.
0: Bu gülünç derecede zorlayıcı olacak. Gülünç.
3: Yapıyor muyuz?
0: Evet, yapıyoruz.
3: Evet.
0: Lee proje bitene kadar minibüsün ödemesini, ayrıca uzman işçiliğini ve malzemelerini bekletmekten mutlu. Yani Elvis karavanla meşgulken ben o faturaları ödemek için ticaret yapabilirim. Ama yine de zorlu bir görev olacak bu. Elvis ve Lee'nin önündeki iş çok büyük ama bunu yapmak istiyorlar ve bunun sonucu ne olacak? Scott ve oğlu için en ısmarlama ve harika rüya arabasına sahip olabilirdik. Bana gelince ticarete başlasam iyi olur. Geç kaldım bile. Elvis'in emeği maliyetleri düşük tutacak. Ancak Lee'nin yardımı için ödeme yapmamız gerekecek. Bu da karavanın toplamda 15.000 sterlinden fazlaya mal olabileceği anlamına geliyor. Bu yüzden Scott'ın Traveller'ını satmam gerekiyor. Atölyede potansiyel bir alıcıyla tanışma zamanı. Yani Scott'ın küçük Morris Traveller'ı harika küçük bir araba. Herkes için mükemmel bir başlangıç klasiği. Forumlarda reklamını yaptım ve ilgi görmesi çok uzun sürmedi. Evet, arkamdaki bu adam, James, bakmak için buraya geldi. Ama bir anlaşma yapmaya istekli mi? Çok güzel değil mi James?
5: Onu seviyorum. Gerçekten güzel bir araba. Gerçekten
0: beğendim. Klasik araba dünyasına girmek mi istiyorsun?
5: İstiyorum evet.
0: Evet şey bu harika bir küçük başlangıç klasiği. Hatta tavanda bir sörf tahtası ve bavulla geliyor.
5: Bonus.
0: Evet bu bir bonus değil mi?
5: Evet dinle. Onu sevdim.
0: Orada 5.500 sterline reklamını yaptım. Kararlı olacağım. Bunun için 5.500'e ihtiyacım var.
5: Evet yani Kaporta iyi durumda. Ahşap işleri mükemmele yakın. Bu yüzden sana bunu vermekten memnun olurum. Evet.
0: Evet, harika birisin. Kendine güzel bir araba aldın. Teşekkür ederim. Traveler için bu 5.500 Jaguar hala satılacakken bizi 6.900 sterline getiriyor. Bu bir başlangıç. Ancak Scott'ın karavanını satın almak ve eski haline getirmek için 14.000 sterlinden 15.000'e kadar arttırmam gereken uzun bir yol var.
3: Neyse ki Lee ödemeyi beklemekten mutlu. Ama garajına döndüğümde maliyetimizi artırabilecek büyük, paslı bir gerçeklik dozuyla karşı karşıyayım. Şimdi Lee bu minibüste bize harika bir proje buldu ve biliyorum ki Mike'la konuşurken bu konuda oldukça fazla özgüven gösterdim ama sana karşı dürüst olacağım. Motorda oldukça fazla sertlik vardı çünkü bunun çalışıp çalışmayacağına dair bir fikrim yok ve bu projeyi daha en başından tamamen rayından çıkarma potansiyeline sahip. Yeni bujiler ekledikten sonra ateşlenip yanacağını görmek için özel olarak uyarlanmış bir marş motoru takıyorum. Bu arkada büyük ağır bir vites kutusuna ihtiyaç duymadan onu ateşlememizi sağlayacak. O zaman biraz doğaçlama kablolama yapmam gerekiyor. Şimdi buradaki bu kablo seti esasen arabanızın ön panelindeki ateşleyi kopyalıyor. Bu oradaki bobine bağlanacak. Oraya gidiyoruz. Motor bir aküye ve bir yakıt kaynağına bağlıyken teste hazır. Bu başlamazsa ve daha büyük problemler bulursak 2000 sterline mal olabilecek yeni bir motora ihtiyaç duyabiliriz. Bu da Mike'ın daha fazla takla yapması gerektiği anlamına geliyor. Ve sanırım bu kadar anı. Demek istediğim bu gerçekten bu projeyi gerçekleştirebilir veya bozabilir.
2: Hadi. Bu doğru görünmüyor.
0: Sonra savaş fonlarını desteklemek için savaşıyorum.
6: Biraz arsız olup 3'te gelebilir miyim?
0: Vay canına, kelimeyi biraz arsız söyledin. Bu çok arsızdı. Ve her şey motora bağlı.
3: Mike'ı arayıp bunun işe yaramadığını söylemeye dayanabilir miyim bilmiyorum.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdim. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
9: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
10: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken cildle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsın?

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, Hazicin tasarlandı.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino'sum hoş geldin.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Mike ve Elvis'e büyük bir meydan okuma hazırladığımı biliyorum. Bu yüzden umarım başarabilirler.
1: Bunu karşılayabilmemizin tek yolu bunu eski haline getirmek. Çünkü düzgün olanlar 25 bin sterline gidebilir. Ama motorun çalışıp çalışmadığını bile bilmediğim için bu büyük bir kumar. Birikmiş yağ basıncı, yani ilk rahatlama bu. Hadi dostum. Bekle. Tamam. Umarım en ciddi bir şey yoktur. Hadi! Hadi! Evet! Aa, evet! Çok mutluyum. Bundan gerçekten mutluyum. Dürüst olmak gerekirse büyük rahatlama. Yani şimdi esasen işe yaradığını biliyorum. Bu şeyden ihtiyacım olan temel ihtiyaç bu. Bence onu soymak, temizlemek, boyatmak çok iyi olacak. Yapılması gereken birkaç kontrol daha var ama bu şey işe yarıyor. Sonuçlar. Bujilere harcanan sadece 12 sterlinle motoru çalıştırdım. Söküp boyamam gerekiyor ama bunlar benim yapabileceğim işler.
2: Bununla birlikte tüm yardımları için Lee'ye ödeme yapmamız gerekeceğinden karavan projesi hala 14 ila 15 bin sterline mal olacak. Bu yüzden seçtiğim Jaguar X-Type'ı değiştirmem gerekiyor. İskoçya'da 2600 sterline yükseldi. Onu arkamdaki bu sevimli adama sattığımız için çok mutluyuz. Adı Spencer. Geldi, test sürüşü yaptı, hoşuna gitti. Bunun için çok makul bir 3700 sterline istiyorum. Bakalım birlikte bir anlaşma yapabilecek miyiz? Bu arabayı seviyorum. Ona her baktığımda parçalarının toplamından daha fazla göründüğünü düşünüyorum.
3: Evet, süs iğnesi gibi parlak.
2: Neden bir X-Type istiyorsun?
3: Şey, daha önce bir X-Type'ım vardı. Onları sürmekten gerçekten zevk alıyorum ve bir tane daha istiyorum.
2: Bunun için inanılmaz makul bir 3700 sterlin istiyorum.
3: Biraz arsız olup saat 3'te gelebilir miyim?
2: Vay canına, biraz arsız olabilir miyim dedim. Bu çok arsızdı. 3, bunu 3000 sterline yapamam. Lanet olsun, olamaz. Arabada biraz esneklik payım var.
3: Nakit param var.
2: Nakitin var mı?
3: Hı-hı, üstünde.
2: Ben hayatıma devam etmem gerekiyor. Arabayı 3400 sterline almana izin vereceğim ama o kadar. O kadar.
3: Anlaştık.
2: Tamam, tebrik ederim dostum. Kendine harika bir araba aldın.
3: Teşekkür ederim. Aferin.
2: Jaguar'a 100 sterlin harcadık ve bu 700 sterlinlik bir kar. Ve şimdi rüya araba fonumuzda 10.000 sterlinin biraz üzerinde var. İyi ama karavanı onarmak ve donatmak için hala 4 ila 5 bin daha toplamam gerekiyor. Bu yüzden en az bir kez daha denemem gerekiyor. Belki daha da fazlasını.
1: Bu nakit minibüs ve Lee'nin yardımını ödeyecek. Motoru boyadık ve kaporta restore edildi. Şimdi gerçekten parça gibi görünmesine odaklanabiliriz. Bunu bu güzel astarın içine sokmak için çocuklarla inanılmaz sıkı çalışıyoruz. Harika görünüyor. Ancak bitmiş bir şeyden çok uzak. Bir sonraki aşama bunu kullanmaktır. Kuru bir kılavuz kattır. Esasen siyah bir güç. Her yerine süreceğim. Bize siyah bir görünüm verecek ve sonra yapacağım şey bir zımpara bloğunu ovalamak olacak. Bu da daha sonra kaportanın yüzeyindeki kusurları ortaya çıkaracak. Bu yüzden hala orada siyah tozla kalacak herhangi bir düşük nokta. Ve oradan geri ovalayabilirim. Gerekirse doldurabilirim. Ve rengi uygulamaya başlamak için neredeyse hazır olduğumuz bir noktaya getirebilirim. Bunun gibi kuru bir kılavuz kat size yaklaşık 20 sterlin geri getirecek ve bu kusursuz bitişi elde etmek için buna değer. İşte bakın, bahsettiğim şey tam olarak buydu. Bu yüksek ve düşük noktaları görmeye başlayabilirsiniz. Çıplak gözle aslında bulamayacağınız bu küçük kusurların tam olarak nerede olduğunu görmenin gerçekten güzel bir yolu. Bu projedeki tek maliyet Lee'nin yardımını ödemek değil. Bununla ilgili olan şey, bu sadece çok çalışmak. Ancak bir sonraki aşama iç mekanı hazırlamak. Scott ve oğlu için bu parlak projeyi bitirmek. Bu biraz para gerektirecek ve bu Mike'ın biraz para kazanması gerektiği anlamına geliyor.
2: Bu büyük faturalarla daha fazla işlem yapmam gerekiyor. Şans eseri atölyeden yola çıkan bir motor yarışı takımını yöneten arkadaşım Charlotte'dan bir tüy aldım. Bir arabayı çabucak satmak istiyor. Çoğu zaman benim için pazarlık yapmak adına harika bir yol. Başka bir oyuncak satmak için zamanı olduğunu söylüyor. Bu yüzden satılık bir arabası var ve söz konusu araba oldukça heyecan verici. Bu bir Vauxhall Monaro V8. Arabaya benziyor, çok hoş. Ve işte burada. Merhaba, nasılsın?
4: Günaydın
2: yani
4: Mike.
2: Bunlar hakkında biraz bilgim var çünkü bilirsiniz aslında o bir Holden'dı. Avustralya'dan. Evet. Acımasız bir V8 motoru ama bu ülkede bir Vauxhall olarak yeniden isimlendirildi ve Vauxhall bayileri aracılığı

0: Ya satıldı. Neden satıyorsunuz?
1: Yeni motor yarışları sezonuna başlamak için paramı topluyorum. Ne yazık ki bunun gidip o para havuzuna konması gerekecek.
0: Ne zamandır sende?
1: Birkaç yıldır. Evet, yani etrafınıza iyi bakın.
0: Birkaç yıl mı?
1: Evet.
0: Güzel değil mi?
1: Evet.
0: Elektrikli koltuklar, deri iç.
1: Küçük emisyon, dijital kilometre sayacı şu anda görüntülenmiyor.
0: Tamam, bu benim için iyi küçük şey. Düzeltmek için değil mi? Sence bu arabanın değeri ne kadar?
1: 10 bin sterline ne dersin?
0: Önce sürmeme izin ver. Sonra döndüğümde haber veririm. Güzel,
1: güzel.
0: Pekala. Sakıncası yoksa geri döndüğümde korna
1: çalacağım.
0: Pekala,
1: sesi duyana kadar bekleyeceğim.
0: Sabırsızlanıyorum. Vay canına.
1: Evet.
0: Harika. Days of Thunder'daki Tom Cruise gibi hissediyorum. 5 saniyenin biraz üzerinde, 0'dan 60'a en yüksek hız saatte 257,5 kilometrenin üzerinde. Düz bir yol var ve ayağını yere koyduğunda ses geliyor. Oo. Vay canına. Evet, kuşkusuz kilometre sayacının kayıt yapmaması gibi birkaç küçük hatası var. Bu yüzden onu değiştirmemiz gerekiyor. Ama bunun dışında bence bu araba iyi. Biraz pazarlıkla. Ama başka nereye gidip 400 beygir gücü değerinde V8 elde etmek için 10 bin sterlin harcayabilirsiniz? Bence bu imkansız bir şey. Ohohohoho.
1: Pekala.
0: Hızlı, acımasız ve eğlenceli. Bir nevi ona sahip olmak istiyorum. Yani
1: bundan
0: çok memnunum.
1: Mutlu
0: yani ne kadar istiyorsun? 10 bin sterlin mi?
1: 10
0: bir anlaşmamız
1: istiyorum.
0: Olabilir. Çok teşekkür ederim. Telefon
1: sorun
0: görüşmesini
1: değil.
0: Gerçekten takdir ediyorum. Bu yüzden şimdi onu atölyeye götüreceğim.
1: Git, seninle sonra
0: tamam.
1: Konuşuruz.
0: Kesinlikle harika bir seçim. Teşekkür ederim Charlotte. Güzel. Birkaç gün sonra Elvis karavana meşgulken bozuk kilometre sayacını kendim halledeceğim. Yakındaki bir garajdan yedek parça temin ettim. Bunun için bir göbek buldum. Sadece buna uymam gerekiyor. Şimdi başlamak için üstte iki küçük vida olduğunu görebiliyorum. Ve sonra bu ileri çekecek. Evet, öyle gibi. Tamam. Ve bu çıkıyor. Sadece bir vidayı düşürmek istemezsiniz çünkü gösterge panelinin arkasına girerse yoldan aşağı indiğinizde can sıkıcı bir çıngırak duyacaksınız ve asla gitmeyecek ve sadece etrafta zıplayan o vida olacak. Bu yüzden bunu yaparken gerçekten dikkatli olun. Evet. İkinci el göbeği eski bir Monaro'dan çıkaran bir Vauxhall uzmanından 150 sterlini aldım. Bilgisayarımıza eski gösterge panosuna taktığımızda elektrik kontrol ünitesi bize kilometrenin ne olduğunu söylüyor. 143,875 kilometre. Sahip olduğum sorun yeni gösterge grubunun 212,433 kilometreden fazla yol kat etmesi. Yani bu aslında arabamızda saate daha fazla kilometre koyduğum anlamına geliyor. Bununla birlikte kendilerini dijital kilometre düzeltme hizmetleri olarak adlandıran şirketler var ve bir tanesiyle temasa geçtik. Ve yasal olarak aşağı inebilir. Bunu tam olarak 143,875 kilometre yapmak için yanıp sönebilir. Aynı eski göbek, bozuk göbek olarak bu çıktı. Ve bu şekilde doğru kilometreye sahip bir göstergemiz var. Bu yedek göbekte herhangi bir şey yapmadan önce sadece prize takayım. Gösterge panelinin üzerinde tutayım. Evet, açacağım, yanıyor. Çalışan bir gösterge panelimiz var. Ki bu güzel. Çok iyi. Evet. Evet. Hepsi aydınlandı. Hepsi çalışıyor. Kilometre yasal olarak sıfırlandığında araba satışa çıkabilir. Sanırım bunun için 14 ila 15 bin sterlin alabilirim. Ama karavan restorasyonu için bundan daha fazlasına ihtiyacımız olabilir.
2: Çünkü Birmingham'a döndüğümüzde Lee ve ben projede 8 hafta kaldık ve maliyetler artıyor. Karavanın yarısını boyamak uzmanlık gerektiren ve zaman alan bir iştir. Alt yarıyı ikonik turuncu ve üst yarıyı pastel beyazla yaptık ve sıradaki iş motoru takmak. Bu beni 17 yaşımdayken kendi araba yolculuğuma ve motorumu Beetle'ımın arkasından sadece eğlence olsun diye düşürmeye geri götürüyor.
3: Lanet olsun. Yapabilirsin çünkü.
2: Evet, kesinlikle. Motor içeride. Sadece bir iç mekana ihtiyacımız var. Ama kaporta ve boya işi artı minibüsün maliyeti Lee'ye 13 bin borçlu olduğumuz anlamına geliyor. Mike'ı aramanın zamanı geldi.
0: Elvis, iyi misin? Seni görmek güzel.
2: Merhaba Mike, nasılsın?
0: Bu somurtma ne için? Somurtkan bakışı sevmiyorum.
2: Evet, biliyorum. Dinle, bu harika bir haber değil ama söylemeliyim. Bu uçtaki maliyetler, korkarım tavan yapıyor. Bu pahalı bir iş olmaya başladı.
4: Ne kadardan söz ediyoruz?
2: Şu anda iç donanıma bile dokunmadan 13 binde olduğumuzu düşünüyorum. Bu zorlu olacak.
4: Aa.
2: Evet, o Monaro için çok para almalısın.
4: Bir dahaki sefere beni aradığında lütfen iyi haber ver.
2: Elimden geleni yapacağım.
4: Pekala dostum.
2: Teşekkür ederim dostum.
4: Sonra görüşürüz.
2: Teşekkür ederim. Gelse iyi olur. Aksi takdirde Scott'ın rüya arabasını bitirmemizin hiçbir yolu yok.
0: Monaro satışından bir mucizeye ihtiyacım var.
5: Onu Yeni Zelanda'ya götürmek 3100 dolara mal olacak.
0: Göndermek için 3100 mü?
5: Buraya getirmek için 3000.
0: Peki tüm sıkı çalışmalarımız buna değecek mi? Peki başarabildik mi?
2: Aa, bekle, sadece bekle ve gör.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Scott'ın hayallerinin VW karavanını almaya çalışıyoruz.
8: Sadece uyanmayı ve bir sonraki macera için dışarı çıkmayı çok isterim.
7: Minibüs ve iş payı için Lee'ye 13 bin borçluyuz. Ayrıca yine de iç mekan için ödeme yapmamız gerekiyor. Bu 10 bin sterlin karşılığında satın aldığım Monaro'dan 4 ila 5 büyük kar elde etmem gerektiği anlamına geliyor. Bu yüzden kelimenin tam anlamıyla dünya çapında reklamını yaptım. Şimdi V8 Vauxhall Monaro o kadar ender bir otomobil ki dünya çapında reklamını yaptım. En fazla Yeni Zelanda'dan ilgi gördüm. Adamın adı Grant. Ona bazı fotoğrafları e-mail ile gönderdim. Gördüklerinden hoşlandı. Benimle bir görüntülü görüşme yapacak ve bir anlaşma yapıp yapamayacağımı göreceğim. Merhaba Grant, nasılsın?
9: İyiyim Mike, sen nasılsın?
7: Evet, hiç de fena değil. Çok teşekkür ederim. Sana gönderdiğim fotoğrafları aldın mı?
9: Evet, harika. Onları sevdim.
7: Söyle bana, Yeni Zelandalı bir adam neden İngiltere'de bir Vauxhall arıyor acaba?
9: Temel olarak başlangıç için Yeni Zelanda'ya girmem gerekti. Fiyatlar ve orada sahip olduğunuz harika bir araba var. Bu yüzden paranın karşılığı harika.
7: Dinle, arabanın 15 bin sterline reklamını yaptım. Bir teklifte bulunmak ister misin yoksa bana 15 vermekten mutlu musun?
9: 14.500. Kulağa nasıl geliyor?
7: Sana 500 sterlin indirim yapmamı mı istiyorsun?
9: Temelde onu Yeni Zelanda'ya götürmek bana 3.100 dolara mal olacak.
7: Göndermek için evet. 3.100 mü?
9: Evet. Buradan almak
7: vay
9: için
7: 3.000. Vay canına.
9: 14.5 sanırım bir anlaşma yapabiliriz.
7: Aa.
9: Kesinlikle buna değer.
7: Tamam. Peki buradan elini uzat. İyi bir anlaşma yaptın. Tebrik ederim. Güzel.
9: Harika. Teşekkür ederim Mike.
7: Sonuç Monaro'nun kilometre sayacını değiştirmek ve sıfırlamak 290 sterline mal oldu. Bu yüzden 4000'den fazla kar elde ettik. Ve rüya araba fonumuz şu anda 14.410 sterlin. Böylece Lee'ye minibüs ve restorasyon için ona borçlu olduğumuz 13.000'i ödeyebiliriz. Kalan nakit ise iç döşemeyi karşılayacaktır.
10: Bu da Scott'ın istediği üst düzey Westfalia düzeltmelerini ve montajını karşılayabileceğimiz anlamına geliyor. Ve yapılacak ilk şey bu vinil döşemeyi içeri almaktır. Çünkü bundan sonra tüm dolaplar içeri girip üstüne oturabilir. Bu kit Type 2 hurdalarından kurtarıldı. Böylece yerine mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu Westfalia kitiyle ilgili harika olan şey, orijinal olarak bu vücut kabukları için tasarlanmış olmasıdır. Modüler bir sistem gibi uyacak şekilde uyarlanmıştır. Hepsi yerine oturur. Eldiven gibi oturuyor.
11: Eldiven gibi.
10: Bu Westfalia'nın klasik turuncu ekosesiyle kaplanmış, sıra koltuk olarak da kullanılabilen katlanır bir yatak olmadan tamamlanmış sayılmaz. Dostum, güzel görünüyor. Son parçaları koyduğumuz için geç bir bitiş ama buna değdi. Seni bilmem dostum ama ben her şeyden önce yorgunum. Ama ortaya çıkan şeyden gerçekten gurur duyuyorum, biliyorsun. Şimdi değeri nedir?
11: Sanırım 35 bin sterlin.
10: Dostum, onu göstermek için sabırsızlanıyorum.
7: Ve ertesi gün bitmiş karavanı kendim görmeye geldim. Buraya en son geldiğimde Type 2'nin sadece bir dış kaportadan ibaret olduğunu hatırlayın. İçinde motor bile yoktu. Ve şimdi gerçekten işleyen bir şeyle karşılanacağımı umuyorum. Haha, işte bu da. Merhaba dostum.
10: Merhaba.
7: Çok çalışıyor gibi görünüyorsun.
10: Pekala dostum. Kırıldım, tamamen kırgınım.
7: Peki, başarabildik mi?
10: Ha, bekle, sadece bekle ve gör.
7: Orada Lee'nin bacaklarını görebiliyorum. Bu aynı Type 2 değil.
10: Bu aynı
7: şaka
10: araba.
7: Şaka yapıyorsun. Bu boya sansasyonel. Ama
11: yapabileceğimizi söylemiştim.
10: Harika.
7: İçeriye bakın. İç mekan çılgın. Ekosek kumaşa bak. Harika değil mi? Çok çok iyi, evet.
10: Evet, evet öyle.
7: Vay canına.
10: Yani hepsi orijinal, otantik Westfalia süslemesi.
7: Hepsi Westfalia'da mı boyanmış?
10: İçeri gir ve ona parça parça direnci göster.
11: Evet, evet.
10: Şunu izle.
7: Ohoho, şuna bakın. Ve dışarıdaki epik boyaya uyuyor.
10: Gelin ve şuraya bir bakın. Hatırlıyor musun, buraya ilk geldiğimizde motor içinde karton bir kutunun içindeydi.
7: Evet, siz dahisiniz. Bunun kalitesine tek kelimeyle bayıldım. Kesinlikle harika. Yani harika ötesi. Kolayca söyleyebilirim ki şimdiye kadar yaptığımız en iyi şey. Yani ben ve sen bunu yola çıkarıp İskoçya'ya teslim ettirelim mi?
10: Hiç sormayacaksın sandım.
7: Çalışmanızın kalitesi olağanüstü. Teşekkür ederim.
11: Bizim için zevkti beyler.
10: Evet, evet.
11: İyi yolculuklar.
7: Teşekkür ederiz dostum. Pekala, yola çıkalım. On iki hafta önce bunun bir hurdakta boş bir kaporta olduğuna inanmak zor. Şimdi 14.400 sterlin harcadıktan sonra bu Scott'ın hayallerindeki araba oldu. Onu şaşırtmak için İskoçya'ya gitme zamanı. Hadi, nasıl bir his?
10: Dostum, bu inanılmaz. Demek istediğim çok nostaljik. Bir rüya gibi.
7: Kesinlikle başardın. Evet, çok çok iyi. Harika görünüyor.
10: Bundan çok memnunum ve biliyorsun devam etmemi sağlayan tek şey parayı senin beslemeye devam etmendi. Scott ve oğlu dışarı çıkıp bu muhteşem kırsal alanın tadını çıkarabilecekler. Hayatlarını değiştirecek. Hayallerimizdeki araba deneyiminin tamamında muhtemelen en çok gurur duyduğum araç bu.
7: Scott'ın Blair Kalesi'ne gelmesini ayarladım. Minibüsün özelliklerinden söz edeceğimizi sanıyor ve karavanını almak üzere olduğundan haberi yok. Yani Elvis arkada saklanacak. Vay canına, şuraya bak. Scott! Nasılsın?
12: Merhaba
7: dostum?
12: Dostum, nasılsın?
7: Seni görmek çok güzel. Nasıl gidiyor, iyi misin?
12: Evet, kötü değil.
7: Küçük Aaron nasıl?
12: Çok iyi, okulu da gayet iyi gidiyor.
7: Harika, tanıştığımızda sen ve Aaron dışarı çıkmak istediğinizi, Dickland's'e çıkmak istediğinizi, yoldan çıkmak istediğinizi, gelip böyle yerleri ziyaret etmek istediğinizi söylediniz. Bu harika değil mi?
12: Ha, kesinlikle harika. Ve işte tam da bu, sık sık ziyaret edeceğimiz yerler.
7: Dışarı çıkıp kaleye bakmalı mıyız?
12: Kulağa harika geliyor.
7: Evet.
10: İşte geliyorlar, işte geliyorlar. Doğru. İşte budur.
7: Gerçekten deneyimlemek istediğin şey bu değil mi?
12: Kesinlikle harika bir yer. Biraz tarih kokuyor ve harika bir açık hava var.
7: Tam olarak buna benzeyen güzel görünümlü bir VW karavanda yapsanız iyi olmaz mıydı? Çünkü Scott, bu senin hayalindeki araba. Evet, bu gerçekten hayalindeki araba.
12: Hayır.
7: Ve bu tüm işi yapan adam. Bu Elvis. Her şeyi o yaptı.
10: Scott. Seni görmek güzel dostum.
7: İyi misin?
10: Ne düşünüyorsun?
12: Büyülendim. Hiçbir şey diyemiyorum.
10: Öyle mi?
7: Şimdiye harika. Kadar yaptığımız en restore edilmiş araç. Şimdiye kadar yaptığımız en pahalı araç. Bunu senin için yaptık ve oğlun için.
12: Yapamam.
7: Dostum, bunu hak ediyorsun. Yapma, beni alacaksın, beni götüreceksin ve bekleyin.
10: Rica ederim.
7: Gerisini de görene kadar bekleyin.
10: Şuna bir bak.
12: Aman tanrım.
10: Burada açılır bir tekerlekli yatağımız var. Böylece ikiniz de binebilirsiniz. İkiniz de bir motorla dolaşabilirsiniz. Eşleşen bir motor, güvenilir bir şekilde çalışacak.
12: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
7: Büyük an değil mi? Hey, birinin her gün istediği bir şey değil bu.
12: Bu gerçekten sadece bir araba.
7: Hayır değil, öyle değil. Bu bir yaşam tarzıdır ve sizi tekrar yola çıkarır.
10: Kesinlikle.
7: Ve oğlunuzla maceraya geri dönmenizi sağlar. Ve bunun arkasındaki fikir sadece hayalinizdeki aracı yaratmamız değil. Aynı zamanda hayatınızı da değiştiriyoruz.
12: Kesinlikle yapacaksınız. Bu benim hayalimdi. Bunu düşünememiştim bile. Ve hayal edebileceğimden bile gerçekten daha iyi.
7: Bu gerçekten hayalinizdeki araba.
12: Oğlum doğduğundan beri en güzel gün.
7: Ve yani biz
12: çok
7: aynıyız.
12: Teşekkürler.
10: Teşekkür
7: bu harika. Bunu alacağız. Pekala, tadını çıkar.
12: Evet.
7: Devam
12: bu harika.
7: Edin. Hepsi senin için. Evet. Çok teşekkür ederim.
12: Çok teşekkür ederim.
7: Mutlaka.
12: Gerçekten.
7: Zevk.
12: Çok teşekkürler.
7: Evet.
10: Çok.
12: Gerçekten.
10: Rica ederim dostum.
12: Güzel minnettarım.
7: Dostum, sonuç olarak buna değdi değil mi? Oradaki duygu, Scott'ın hayatında ne gibi fark yaratacağını görebilirsiniz. Oğluyla bundan gerçekten zevk alacak. Sonra görüşürüz Scott. İyi şanslar. Yolculuğun tadını çıkar.
12: Merhaba Mike ve Elvis. Melvis'le tanışın. Hayalimdeki arabayı gerçeğe dönüştürdüğünüz için size ne kadar teşekkür etsem az. O kesinlikle çok etkileyici. Karavanın ne kadar iyi olduğuna inanamıyorum bile. Hayal edebileceğim her şeyi fazlasıyla aştınız ve ikinize de ne kadar teşekkür etsem az. Tekrar teşekkürler. Benim için bu her şey demek.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeyiz.

0: sen.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Güzel Pasadena.
4: 200'e satıyorum, satıyorum. Artıran var mı? O zaman öyle yapma.
5: Hayır canına. Bunun sadece yeni başlayanlara özel bir müzayede olduğunu bilmiyordum.
4: Sattım.
5: Dostum. Bu muhteşem ötesi.
6: 7000 dolar edebilir.
5: Seni yeneceğim.
3: Olamaz. Hayır. Ateş.
7: Satıyorum, satıyorum, satıyorum ve sattım. 60 verildi.
8: Amerika'da her gün yüzlerce depo açık arttırmada satılıyor.
7: Sattım. 500'e sattım. 1150 dolar.
3: Evet.
5: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük bir gelir kapısı haline geldi.
7: 50 bin dolar.
3: Anlaştık. Ben Alan Hart.
5: Ve ben Tom Jones.
8: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
5: Ve bu işte en iyiyiz.
8: Kapı açıldığında
5: güzel.
8: Fiyatını belirlemek için saniyelerimiz var. 4 almaya indir.
7: Satıyorum.
8: 7 ve artırmayı kazanıyor.
7: Sattım.
4: Satıyorum.
6: Sattım 2100 dolar.
5: İşte biz aldık.
3: Şuna bak. Bulduğumuz
5: ve sattığımız şeylere
8: inanamayacaksınız. 5100 dolar.
7: Anlaştık.
5: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
3: Güzel Pasadena Tom.
5: Buraya bayılıyorum. Rose Bowl, Swap Meet ve futbol.
8: Pasadena'nın ayda bir düzenlenen bit pazarı ve zengin sakinleri hem koleksiyoncular için hem de antika satıcıları için iyi bir pazar oluşturuyor.
5: Yani bu kasabadaki depo satışları çok rekabetli geçebiliyor.
3: En iyi savunma saldırıdır.
5: Evet, aynı poster soyunma odamızda vardı.
8: Kocaman bir navlun konteyneri müzayedesine gidiyoruz. Yani dünyanın dört bir yanından mallar bulmayı umuyoruz.
5: Bu konteynerlerin içindeki her şey taşınacağı için öyle sıkı sarılmış ki değerli parçaları bulmak çok zor olacak. Bu yüzden çok uğraşmalıyız.
3: Bunu yapmaya hazır mısın Tom?
5: Hazırım.
3: Seni duyamıyorum.
5: Hazırım.
3: Evet.
8: Sanırım laf yayılmış. Nasılsınız böyle?
9: Merhaba, nasıl gidiyor?
8: Burada yaklaşık 200 kişi
9: nasılsın,
8: var.
9: Nasılsın, günaydın.
8: Oo, ayı orada.
5: Bildiğim kadarıyla 7 yıldır müzayedeleri takip ediyor.
8: Vize çok dert oluyor. Çok parası var. Birkaç yeni surat görüyorum. Tüm müzayede alıcılarının birbirine benzediği zamanları hatırlıyorum. Artık her tip insan var. Derse gitmeye hazırlanan öğretmenler var. Üniversite öğrencileri var. Ve biz de varız. Her neyse, hadi başlayalım.
4: Tamam, bugün başlamaya hazır mısınız?
10: Evet.
4: Tamam, hadi ilk depo ünitesiyle başlayalım baylar.
8: Bugün satılacak 36 depolama ünitesi var. Bu yüzden işleri hızlandırmak için bize bir kere de 12 tane birden gösterecekler. Burada pek bir şey yok.
5: Evet.
8: Bilmiyorum dostum. Bilmiyorum.
4: Bir şey görüyor musun
8: henüz
4: dostum?
8: Değil.
5: Bir yatak ve komodin var. Gözüme çarpan bir şey yok. İlk depolarda bir şey yok. Ama bu değerlerinde de bir şey olmadığı anlamına gelmez.
8: Bu kadar karışık bir kalabalık varken rekabeti ölçmek için muhteşem bir fırsatımız var. Belki bir süre boyunca birbirlerine sataşmalarını izleriz. Arkama yaslanıp şovu izleyeceğim.
4: 50 var, şimdi 75. Şimdi 75. Artıran var mı? O zaman öyle yapma. Satıyorum, satıyorum. Sattım. 750 dolar. 750 dolara sattım.
11: Bir dakika tutup sonra 20 saniyede nasıl satabiliyorsunuz?
4: 100 veriyorsanız tekrar açarız.
11: Size daha fazla para vermem.
4: Zaten vermedi ki. Hep alıcılardan biri kızar, biri de hep mutlu olur. Satıyorum 1600, 1700.
11: 1750.
4: Satıyorum 1600, satıyorum 1700.
11: Başkasına 17 dedi sanmıştım.
4: Hayır ama 17 vermek istemiyor
11: Hayır,
4: musun?
11: Hayır, 16 demek istemiştim, bu yeterli.
5: Hay canına. Bunun sadece yeni başlayanlara özel bir müzayede olduğunu bilmiyorum.
8: Öyle bir toplulukla bir anda her şey çok pahalılaşabilir.
4: Sattım 1800'e.
8: Önümüzdeki iki depolama ünitesinde akıllıca oynamalıyız.
4: Çekilin.
5: Sadece ofis malzemesi.
8: Pekala.
4: İlki orada.
11: Sadece
5: başına 35 dolar çöpe atmak demek.
8: Hey ayı, yatakları istiyorsan hepsi senin olabilir. Bunları hiç beğenmedim. Bir şey almazsak hiç para kazanamayacağız. Bu buzdolabına benziyor. Muhtemelen 150 dolar eder. Yemek takımı da var.
5: O da nedir?
8: Bilmiyorum. Niye halıyı öyle sararsın ki? 50'lerden kalma bir şey gördüm.
5: Bence onu almalıyız.
8: 500'e bağlayalım.
5: Sonunda fiyat vermeye değer bir depo.
8: Sadece birkaç parça görebiliyoruz ama Pasadena Antika Mobilya'nın merkezi, yani o sandalyeler iyi çıkabilir.
5: Ayı ilgileniyor gibi görünmüyor.
8: Bu iyi. Başkaları da istemiyordur umarım.
4: İşte 200, 3, 2, 2, 250, 250 satıyorum. 3 var mı? 3 veren, 3, 3, 3, işte 350, 350 artıran var mı? 353.
8: Yorulmasını bekleyeceğim, sonra atlayıp bunu kapacağım.
4: Satıyorum. 350 veren yok mu? 350, 350, 250 veren oldu, 300. Tamam, 350 veren yok mu? 350, 350,
8: evet,
4: 350 verildi. Şimdi 400'ü veren yok mu? 350'ye satıyorum.
8: İşi bitti.
4: 400 veren yok mu? 400. Evet, 350'ye sattım.
5: İşte böyle.
8: Görünüşe göre çaylaklar boylarını aşmaya başladıklarını anlamaya başladılar.
5: Bir depo kaldı ve burada hala bize sorun çıkartabilecek profesyoneller var.
8: Daha fazla yatak. Gerçekten.
5: Lanet olası bahçe mobilyaları.
8: Hayır. Teşekkür ederim.
5: Sinekten başka bir şey yok.
8: Diğer iki depo gibi bunun da alınacak pek bir yanı yok.
5: Tayvan malı.
8: Bu çok çirkin.
5: Evet ama ne derler bilirsin. Sabretmeyi biliyorsan her zaman kazanırsın.
8: Arka tarafta sarılı bir şeyler var. Arkada boşluk var. Yani bunlar pek önemli şeyler değil.
5: 2 metreye ne sığabilir ki?
8: Değerli eşyalar arkaya saklanır. Bakalım burayı birkaç yüz dolara alabilecek miyiz? Baloncuklu naylon gene de değerli şeyleri korur. Kesinlikle bu konteyneri gözümüze kestirdik.
5: Baksana, ayı orada.
8: Ne yazık ki başkaları da kestirdi.
4: Tamam baylar, hazır mısınız? 100 dolar vermek isteyen var mı? 100 var. Şimdi çeyrek, yani 125, 125, 125, 150, 125, 150'ye satıyorum. 150, evet, 175 oldu. 175, 175, 2 arttıran var mı? 200, evet, 200 verildi. 250, 250, satıyorum, yok mu arttıran? 250. 250'ye satıyorum ve sattım.
5: Evet. Ayı gibi tecrübeli alıcıların iyi yanları, ne zaman savaşa gireceklerini biliyor olmaları.
8: Zor bir günden sonra iki depo almayı başardık.
5: Araştırma zamanı.
8: Bakalım neler var. Bunlar meşe. Gerçek meşe. Sahte ahşap değil.
5: Bunlar çok ağırmış.
8: Bu koca olan rahatça 50 dolar eder.
5: Gerçekten ağır.
8: Bunlar çok iyi.
5: Şuna bak.
8: Beğendim.
5: Bayılacaksın.
8: Bayıldım. 50'lerden. Orijinal Frontier Nagahide. Buna bayıldım. O zamanlar sandalye içindeki depolama alanı büyük bir olaydı. Ne yazık ki burası yırtılmış. Tekrar kaplatmak için asla kumaş bulamayız. 300 dolar edebilir ama ne yazık ki kötü plastik yüzünden muhtemelen 75 dolar edecek. Kırılgan. Tamam. Pekala, bu depresyon çağı camı. Tek parça.
5: Prenses, bunu biliyorum.
8: Harikasın dostum. Öyle görünmüyor değil mi ama bu yüzlük.
5: Bu güzel.
8: Ha, burada ne var? Bana eski bir oyun gibi göründü. Hadi bir bakalım. Roseball. Şu kutunun ne kadar iyi olduğuna baksana. Çok kırılgan. Dokunmak bile istemiyorum. Gördün mü? Bu Bakelite. Bu yarı saydam değil mi? 40'lardan ya da 50'lerden. Güzel durumda. Şuna bakar mısın?
5: Bu harika.
8: Bu şey 60 yıl önce açılmış ve kimse bununla oynamamış. En azından 75 dolar eder. Çok havalı.
5: Niye halıyı böyle bantlarlar ki?
8: Çünkü içinde bir ceset var.
5: Açmak için yere sermemiz gerekecek.
8: Sen onunla uğraş. Ben biraz daha araştıracağım.
5: Tamam.
8: Nasıl gidiyor?
5: Bu çok zor.
8: Neyse, bunu saracak kadar seviyormuş. Bence bu iyi işaret.
5: Bir paket daha var.
8: Bunu ekmek kamyonetine alacak mısın?
5: Sakın bana bunun perde asma demiri olduğunu söylemeyin.
8: Hey tembel, bana yardım etmek ister misin?
5: Bir saniye. Bu da ne? Olamaz. Alan. Şuna bak. Dostum.
9: Vay canına, siz beyler 10 bin dolara bakıyorsunuz.
10: Daha fazla yaşamama gerek yok.
12: Ateş!

0: days, it stays with me.
1: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtırım.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Olamaz. Alan, Alan.
18: Nedir bu?
17: Bu perde çubuğu değil. Bu şahane.
18: Aman tanrım.
17: İşte buna tüfeklerim.
18: Vay canına.
17: Sen bahçemden defol çocuk. Kızıma mı gelmiştin? Bu çok ince bir çelik. Ama yine de bu güzel bir namlu.
18: Bence biri bunu şaka olsun diye yapmış. Çünkü yapabiliyormuş. Sanırım bunu 30'larda üretmişler. Bunu durumuna bakarak söylüyorum. Çünkü bu gerçekten eski görünüyor ama namlu orijinal görünmüyor ve bence biraz fazla temiz gibi.
17: Antik olmasa bile eski. Ve ben bunu çok sevdim dostum.
18: Tamam bakalım kamyonete sığacak mı?
17: Hadi.
18: İşte büyük diye buna derim.
17: Umalım ki büyük bir tüfek büyük paralar demek olsun. Ama ilk başta bir depoyu daha karıştırmamız gerek.
18: Dikkat et. Hadi, başla bakalım. Bu masa oldukça eski ama çöplük de değil.
17: Bana bir şey yapmamam için emir mi veriyorsun?
18: Aslında bu oldukça güzel. Görünüşe göre 60'lardan kalmış.
17: Üstü de deri.
18: Masa işine girmek istemiyorum. Ama kim bize bunun için $150 vermek istemez ki? Hidrofor mu? Magic Air. Bunlar hava pompaları ama vakum hortumu niçin?
17: Bu garip.
18: Bunlar biraz yaşlı duruyor. Yaklaşık 10 yıllık. Etrafta parçaları da var. $20 eder. Bu küçük bir tekerlek. Bir egzersiz aletine benziyor. Oo, Segway'in tekerleğiymiş. Dostum, bu Segway'in tekerleği.
17: Dostum, şuna bak. Birden fazla var. Bunlar ağır.
18: 3 tane var.
17: Aman tanrım. Şuna bak.
18: Bunların ucuz olmadığını biliyorsun değil mi? Muhtemelen ne kadardır sence? 4500 vardır değil mi?
17: Evet.
18: Anahtarları da var mı?
17: Eğer varsa bile görmüyorum.
18: O zaman bunlara binemeyeceğiz.
17: Anahtar bulabiliriz dostum.
18: Yakınlarda Segway bayisi mi var?
17: Bunları satan distribütörler var.
18: Ya bize öyle biri lazım.
17: Evet.
18: Bu ilginç olabilir. Bunun peşine düşelim. Bakalım burada ne varmış?
17: Onlar parçaları mı?
18: Hayır. Oo, dostum.
17: O nedir?
18: Burada şişirilebilen bir şey var. Hadi çıkaralım. Tamam. Hava pompalarını getir. Bu bot gibi bir şey. Bu da ne böyle? Hamster tekerleği mi?
17: Zorb.
18: Zorb.
17: İnsanlar bunun içine girip su koyuyorlar. Ve seni tepeden aşağı itiyorlar. Ve topun içinde dev bir kaydırak gibi oluyor.
18: Peki bu eğlen sürerken ben neredeydim?
17: Bunlar yeniyken sanırım 3500 dolar kadar ediyordu.
18: Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Güzel.
17: Bu konteynerin sahibi çok parası olan bir hafta sonu maceracısına benziyor.
18: Umarım o zorb topları bizim para içinde yuvarlanmamıza yarar. İlk olarak segway'lerimizi satmalıyız. Susan'la buluşmak için yola çıktık. O ilk jenerasyonlarından biri, bunları alıp satan biri.
17: Umarız bu segway'leri elimizden alır.
0: Vay canına beyler. Ellerinizde tuttuğunuzun farkında mısınız?
18: Bunlar buradakilere benziyor gibi.
0: Evet, hayır, aslında değil. Bunlar ilk segway'ler. Bu çok havalı. Bunlar eşsiz çünkü segway'lerin ilk jenerasyonundan. Tabiri caizse dede segway'ler.
18: Bunlar çıkalı 10 yıl oldu, öyle değil mi? Bu ilk jenerasyon segway'ler koleksiyon parçaları mı?
0: Pek koleksiyona uygun parçalar değiller. Hala onlara binen çok kişi var.
18: Peki bunlar kaç para eder?
0: Mükemmel kondisyonda. Muhtemelen yaklaşık 10 bin dolar ederler. Ama biraz göz gezdirince bunun parçalarının değiştiği görülebilir. Paspas buna ait değil. Ön ya da arka pil yok. Piller sizi bine düşürecek. Muhtemelen değersizler. Ama bunu hesaba katmazsınız. Buradaki iki makine, bunlar çok havalı.
17: Git ağaca dayanıp öl.
0: Çamurluklar sağlam ve çamurluk muhafazaları var. Lastikleri iyi görünüyor. Tüm jant kapakları mevcut. Burada gördüğünüz gibi hepsi mevcut. Ayar yeri çalışıyor.
18: Peki bize bir iyilik yapıp bunlara teklif vermek ister misin?
0: Eğer çalışıyorsa çok ilgimi çeker. Ama çalışmıyorsa işime yaramaz. O zaman bunları içeri götüreyim, pillere bakayım ve anahtar yaptırayım. Bana birkaç dakika verin, tamam mı?
18: Tamamdır.
17: Güzel.
0: Güzel, tamam. Anahtar yaptırdım, bakalım çalışacak mı? Houston, mekik kalktı.
18: Görünüşe göre bunlar kullanılmaya hazır.
0: Evet, öyleler.

0: Evet.
1: Evet. Sence bunlar kaç para eder?
2: Size 3.000 dolar veririm.
0: Bunlar 10.000 dolar eder demiştin.
2: Eğer mükemmel olsalardı 10.000 dolar ederdi.
1: O sayının 3/2'si 6.500 eder.
2: Size 5.000... 5.000 veririm.
0: 5.500.
2: Tamam, 5.500.
0: Mükemmel.
1: Teşekkür ederiz. Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Segway'leri 5.500'e bırakmış olsak bile bize bir konteynerda iyi kar sağladı.
0: Şimdi Octagon Kulübü'de eski dostumuz Brian'a gidiyoruz.
1: Antika silahların tutkulu bir koleksiyoncusu olan Brian'ın bizim için bu silahlara fiyat vermesini, hatta belki satın almasını umuyoruz. İlginç bir şey bulduk.
3: Aman tanrım. Artık ölsem de gam yemem. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Oyuncak mı?
3: Baylar, buradaki pan tüfeği.
0: Bunu ne için kullanıyorlarmış?
3: Nişan almanıza gerek yok. Tekneye bağlayın ve tüm tekneyi hizalayın. Bir seferde tüm bir ördek sürüsünü avlamaya yarıyor. Bunlardan 100 yıldır yapılmıyor. Eğer hala böyle silahlar kullanılıyor olsaydı ördek diye bir şey kalmamıştı.
1: Bu nerede üretilmiş?
3: Kaliforniya'da 1850'lerde. Doğu kıyısında ise 1790'larda. Çok iyi kondisyonda. Teknik olarak mükemmel. Horozu harika durumda. Tetiği muhteşem. Çok kuvvetli. Buradaki yazılara bakıyorum. Bunun Dremel Mototool'da yapıldığı çok açık. Bu kadar yeni olması 1850'de yapılmış bir silah için çok normal sayılmaz. Bu yüzden belki de yenilenmiştir. Bu orijinal bir tüfek değil. Ama tüm haberler kötü değil. Yani orijinal bir tanesini ateşlemek istemezdim. Yani havaya uçabilirdi. Ama bu modern silah muhtemelen ateş etmek için çok uygun. Eğer ateş ederse ve tutturursa 7.000 dolar edebilir.
1: Vay canına.
3: Ateş etmeyi deneyelim mi?
0: Hayır diyeceğimi mi sandın? Hadi ateşleyelim.
3: Tamam. Hazır mısın Ton?
0: Eve yemek götürme vakti.
3: Tamam, nişan al. Ateş!
1: Aman tanrım! Vay canına! Bu eğlenceliydi. Sabahları barutun kokusuna bayılıyorum, değil mi Tom?
0: Bu çok güzel.
3: Baylar, işe yarıyor. Herifi tutturdu. Para konuşmaya başlayalım artık. Ya
1: bu çok ördek avlayabilir.
3: Evet.
1: 6.500 dolar.
3: 35 civarında başlayacağım.
1: Eğer o fiyata bir tane bulursan haber ver de iki tane alayım. Biliyorsun, böyle bir silah ömründe bir kere görebilirsin.
3: Her dolunayda diyebilirim.
1: 5.200'e ne dersin? Bu silah ateş aldığında suratında oluşan ifadeden anladığım kadarıyla bunu kamyonetimize yükleyip gitmemize izin vermeyeceksin.
3: 4.000.
1: Olmaz.
0: Biliyorum ki 5.000 o namlunun ucundan güzel giderdi.
3: Sihirli sayı.
1: Boom! İşte böyle.
3: Sihirli sayıyı söyledi.
1: Senin oldu ve biz de ziyaretçi hakkı kazandık.
3: Tabii ki, lütfen. Parayı alıp silahı bırakın. Teşekkür ederim baylar, kendinize iyi bakın.
1: Teşekkür ederiz. Görünüşe göre Pasadena'da voley vurduk. İki segway'imizi 5.500'e sattık. Pant silahı rahat rahat 5.000'e gitti. Ve Zorb toplarıyla diğer parçalar toplamda 2.260 dolar getirdi. İki konteynerde 600 dolar harcadık. Ve içindekileri 12.760 dolara sattık. Yani toplamda 12.160 dolar kazandık.
0: Zorb topunu satmadan önce onu deneyecek biraz vaktimiz oldu. Doğru değil mi Alan? Kaybedeceksin.
1: Hayır!

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
9: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan atay.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: New York.
1: New York bebeğim.
0: Hadi gidelim. Şuradaki ekibe bak.
1: Bunlar ne böyle? New York çeteleri mi? İçimde kötü bir his var.
2: 350. Yok mu arttıran? Satıldı. $400. Satıldı. Satıldı. Satıldı. Gelmene sevindim.
1: Oh, aman tanrım.
0: Uğurlu sayı 13.
1: Aman tanrım. Şuna bakar mısın? Vay canına.
3: Bunu nereden buldunuz? Kazandık.
4: Yangını görüyor musun?
0: Vay canına.
1: Hadi söndürelim şunu.
4: 500 oldu. 575 oldu.
5: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmalarda satılıyor.
3: Satıldı.
6: Satıldı. $500.
4: $1,150.
0: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
3: $50,000.
1: Anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ve ben Tom Jones.
5: Bizler antikavcılarıyız. Ülkeyi dolaşıyoruz ve depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
5: Kapı açıldığında
0: bu harika.
5: Değerini belirlemek için saniyelerimiz oluyor.
0: Teklif
5: $400 ve müzayedeyi kazanıyoruz.
6: Satıyorum.
4: Sattım.
3: Sizindir.
1: Şuna bak. Bulduğumuz ve
0: sattığımız şeylere
5: inanamayacaksınız. $5,100
0: ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: New York. New York bebeğim. Wall Street'ten Broadway'e New York insanların hayallerini gerçekleştirmek için gittikleri yer olmuştur. Ve Tom'la birlikte biz de bunu yapmak için buraya geldik.
0: Uyanmak için biraz kahve içmek ister misin?
1: Kahveni nasıl alırsın?
0: Biraz kremalı, biraz da şekerli isterim. New York dünyadaki en geniş ve etkileyici şehirlerden bir tanesi.
5: Biz bu yüzden bir kıyıdan diğerine geldik. New York'un pırıltısını, cazibesini ve bazı antikalarını bulmak istiyoruz. Öyle değil mi Tom? Burası Brooklyn. New York'un en kalabalık yeri.
0: Ne kadar çok insan, o kadar kullanılmayan eşya.
1: New York, bizi görene kadar bekle.
0: Hadi gidelim.
1: Hadi gidelim.
5: Vay canına, şuraya bak. Eski bir okulmuş ha.
3: Anlaştık, tamam.
5: Seninle gurur duyuyorum Tom. Sonunda okula geri dönüyorsun. Beni dolaplara gömmek izleyeceksin. Yapma. Evet, bu ilginç. Sporcumuz, hazırlık öğrencimiz ve koçumuz var. Şu tarafta da rahibe Agnes var. Elime cetvelle vurmak istiyor gibi. Okulun ilk günü gibi. Şuraya bak.
0: Şuradaki ekibe bak.
5: Serseriler geliyor. New York çeteleri mi? Bunlar ne böyle ha? Bir takım mı? Son zamanlarda müzayedelerde daha fazla ekip görür olduk ve kötü haberse yarışmamız gereken daha çok kişi demek bu. Uzmanlık gerekiyor.
0: Rugrat'te ne?
5: Onlara dikkat edelim.
0: Müzayedede 11 ünite var ve kalabalıkta muhtemel bir takım var. Parmak ucunda yürümemiz gerekecek. Bence stratejimiz buradan ceza almadan gitmek olmalı.
2: Herkese iyi günler. Müzayedeye hoş geldiniz. Benim adım Jill Dougherty. Bana yardımcı olması için iki yardımcım var. Onlara ya da bize teklif verebilirsiniz. Mutlulukla aranıza paranın girmesine izin vermeyin. Pekala, hadi gidelim.
5: Böyle tarihi binaları ziyaret etmek çok güzel olsa da genellikle en iyi ürünler oralardan çıkmıyor. Geç kaldın. Müdürün odası nerede? Oraya gideceksin.
0: Bu üniteleri kontrol ederken tavırlarımıza dikkat etmek buradaki en önemli faktör.
5: Bulaşık makinesi, eski bilgisayar, çoğunlukla çöp. Şuna bak. Baloncuklu naylonun altında bir şey var. Bu ünite güzellik yarışması kazanmayacak olsa da baloncuklu naylon bir şeyi korumaya değer gördüklerini gösteriyor.
0: Ve bu da bizi ona çekmesi için yeterli.
5: Bunu birkaç yüz dolara almalıyız.
0: Evet, hoşuma gitti.
2: Pekala, müzayede zamanı. Hazır mısınız? Başlıyoruz. $25'la açtık. $25, $50 oldu, yok mu arttıran? $75 oldu, yok mu arttıran? $75 arttıran yok mu? Hadi $75. $75,
5: evet.
2: $100. $100 arttıran yok mu? $125. $150 yok mu arttıran? $150. $150. $175 oldu. Arttıran yok mu? Yok mu arttıran? Satıyorum. Sattım. $175'a sattım.
0: Güne kazanarak başlamak her zaman güzeldir.
5: Sanırım Rugrat'ler ciddiye alıcılardı. Biraz nabız yoklamam gerek. Rugrat nedir? Hayır kurumu mağazası gibi
6: hayır
5: bir şey mi?
6: Hayır kurumu ve halı yıkama.
5: Güzel. Aferin. Hayır kurumu sahiplerinin diğer alıcılar üzerinde büyük bir avantajı vardır. Aldıklarını hızlı bir şekilde satabilecekleri bir dükkanları vardır.
0: Eğer onları yenmek istiyorsak dikkatli olmak zorundayız. Vay canım, bu da ne?
5: Bunlar pirinçten yapılmış ve antikalar. Her yerde antika var.
0: Dostum, su hasarı.
5: Antika görmek her zaman güzeldir. Ama tavandaki su izleri ünitenin arkasında göremediğimiz şeyler konusunda bizi endişelendirdi.
0: Eğer bunu alacaksak ucuz olmak zorunda.
5: Ne kadar?
0: Limitimiz 250.
5: Harika.
2: Pekala, müzayede zamanı işte başlıyoruz. İlk teklifi kim verecek? $25'la açtık. Yok mu arttıran? 50 oldu. $100 oldu. Yok mu arttıran? $100, $100, $100, $125 oldu. $150 oldu. Yok mu arttıran? $175, $200. Yok mu arttıran? $225. Yok mu arttıran? $250.
0: Ucuz olmak zorunda.
5: Ne kadar?
0: Limitimiz 250.
5: Harika.
2: Pekala, müzayede zamanı işte başlıyoruz. İlk teklifi kim verecek? $25'la açtık. Yok mu arttıran? 50 oldu. $100 oldu. Yok mu arttıran? $100, $100, $100, $125 oldu. $150 oldu. Yok mu arttıran? $175, $200. Yok mu arttıran? $225. Yok mu arttıran? $250. Yok.

0: musunuz? 300 yok mu? Hayır diyor. Ben de satıyorum. $275. 7 numara.
1: O ünitenin limitimizin $25 üstüne çıkan Rugrats'e gitmesi canımı sıktı. İçimde kötü bir his var, o altındı.
2: Limitlerimize sadık kalmak bazen canımızı sıksa da uzun vadede daha karlıdır.
1: Doğru olanı yaptın. Oh. Olamaz, korkun.
0: Satıldı, $250.
2: Hiçbir şeyi kaçırmıyorsun.
1: Bunu satın almama konusunda seninle hemfikirim Tom.
0: Satıldı, 7 numara.
2: Fena değil.
1: Bunda $100 çıkardı.
0: Satıldı. $225 Bay Rugrat'e satıldı. Satıldı. Bay Rugrat, bugün gelmenize sevindim.
1: Görünüşe göre Rugrat ülkesine gelmişiz.
2: Rugrat buna devam ederse New York seyahatimiz kötü sonuçlanabilir.
1: Vay canına. Çöp torbaları, koltuk. Aa, bu da ne? Şuna bak. Orada. Bak, tabanca var. Bence bunu ucuza alabiliriz. Ne dersin?
2: Hoşuma gitti.
1: $100?
2: Evet.
1: İlk bakışta bu ünite değersiz gibi geldi ama içinde büyük ihtimalle bir tabanca var ve bu da beni heyecanlandırdı.
2: Umarım da Rugrat bizim gördüğümüzü görmesin.
0: Müzayede zamanı başlıyoruz. İlk teklifi kim verecek? Düşük başlayalım. $25 ne dersiniz? 25. 50 oldu. $50. 60 oldu. Yok mu arttıran? 65 oldu. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Arttıran yok mu? $65. Arttıran yok mu? $65. Yok mu arttıran? Sattım. $65.
1: Bu ünite üzerinde kesin bir şey söylemek zor ama Rugrat'ten kapmak iyi hissettirdi. Öyle değil mi Tom?
2: Umarım son ünitede de bizi izlemeye devam eder.
0: Ellerinizi havaya kaldırmak için bu son şansınız.
1: Eski hoparlörler. Tüm o albümlerin dışında asıl güzel olan şey timsah derisinden çanta. Bu bir müzikseverin ünitesi. Gördün mü? Çantayı gördün mü?
2: Kırmızı.
1: 70'lerden kalma bir oyun ya da kumar makinesi.
2: Bu hoşuma gitti. Almak ister misin?
1: Evet, bu şeye alacağım. Bu ünite oldukça güzel görünüyor.
2: $300 ne dersin?
1: Evet. Pickup ve plaklar var. Ne yazık ki bu tür şeyler hayır kurumu mağazalarında oldukça iyi satar.
2: Rugrat'in son ünite için iyi bir savaş vermesini bekliyoruz.
0: Pekala, müzayede zamanı başlıyoruz. $100'la başlıyoruz. $125 oldu. $150 oldu. Yok mu arttıran? $150. $150 arttıran yok mu? $175 oldu. $300 oldu. $300. Yok mu arttıran? $300. $300. $325 oldu. Yok mu arttıran? $350. Yok mu arttıran? Yok mu? $375.
2: $400.
0: Arttıran yok mu? $400 oldu. Yok mu arttıran? Yok mu? $400. Arttıran yok mu? $400. Sattım. $400'a satıldı. $400.
1: Sonunda. Konuk takım sayı yapıyor.
2: Bugün için 350 ünitemiz var. Hadi kazalım. İşte bu.
1: İşte evet. Oldu. Ha, güzel bir tabure.
2: Hoşuma gitti. Bar taburesi gibi. Bir tane daha. Bunlar oldukça güzel.
1: Bunlar muhtemelen 60'lardan. İşlenmiş demir. Modası hiç geçmiyor. İkisi için $50.
2: Güzel.
1: Hoparlörlere bakmak için can atıyorum. Şunun güzelliğine bak. Bundan abajur yapabilirim.
2: $40 eder.
1: 70'ler bebeğim. Hadi ama. Dikkatli olun diyor. Sarığı eskimiş. Bu da bana en az 20 yıllık olduğunu söylüyor.
2: Beklediğim şey bu değildi.
1: Evet, koleksiyoncularmış ve bir sebepten dolayı filleri topluyorlarmış. Bu tamamen midyelerden yapılmış.
2: Çok güzel.
1: Pekala, bir koleksiyoncumuz var. Tüm koleksiyonu en az $60 satabiliriz.
2: Bu bende kalıyor.
1: Hoşuna mı gitti? Filleri seversin sen.
2: Benim.
1: Odadaki fili göz ardı ediyorsun. İstersen bütün kutuyu alabilirsin. Aman tanrım. Tom. Dostum. Aman tanrım. Şuraya bakar mısın?
2: Teşekkür ederim.
1: Şuraya bak.
3: Vay canına.
2: Bu şeyin ederi ne?
3: $6,000 kadar.
2: Lanet olsun. Şuna bak.
4: Hadi söndürelim şunu.

0: unuttun. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
10: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Abi ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Odadaki fili göz ardı ediyorsun. Bu şey daha da eski başladı. Aman tanrım. Ton. Dostum. Oho, bu bir köstebek avı. Aman tanrım. Eğer çalışırsa çok eğleneceğiz. Bütün köstebekler yerinde gibi görünüyor. Vay canına, bu şey oldukça eski. 70'lerin sonları, 70'ler olduğunu nasıl mı biliyorum? Çünkü 80'lerde böyle bir donanım görmezsin. O yıllara gelindiğinde bilgisayarlar vardı. Fişe takalım ve görelim çalışacak.
1: Güç kablosu yok.
0: Aa, olamaz. Güç kablosunu buluruz. Umarım çalışır. $1,500 olmaması için bir sebep göremiyorum.
1: Güzel. Hoparlörler.
0: Oo, bunlar para eder. İyi işte on. Bunlar PA hoparlörleri. Oo, işte mikser.
1: Mikser. Harika dostum. DJ ekipmanlarımız var.
0: Daha iyi şeyler bırakamazlar.
1: Turntable'lar.
0: Aman tanrım. Vay canına. Ağır ne anlama geliyor? Para. Sadece bir değil, iki tane var. Neden aynısından iki tane alırsın?
1: Her el için bir tane.
0: Hadi duyalım dostum. Ha işte oldu.
1: Hey,
0: dostum.
1: Para burada.
0: Müzik de burada. Dans et bebeğim. Yukarı aşağı. Oh.
1: Teşekkür ederim.
0: Tam havaya girmiştim.
1: Pek sanmıyorum.
0: Bunlar en az $1,500 eder. Tüm sistemle birlikte 5000'e kadar çıkabilir. Ve $1,000 değerinde albümlerimiz de olabilir.
1: Evet şüphesiz.
0: Az önce para kazandık. DJ ekipmanı ve köstebek hava oyunu bana dolar şeklinde görünüyor.
1: Ama daha kazılacak 2 ünitemiz daha var.
0: Bakalım ne var?
1: Silahlar olsun.
0: 2 çanta vardı gördüm. Birini bana ver.
1: Al bakalım.
0: Olamaz. Ne oldu, sahte mi?
1: Sahte.
0: Eğer bunlar gerçek olsaydı $10,000 olabilirdi.
1: Vidalar modern olduğunu gösteriyor. Bunlar gerçek mermiler değil. Ve siyah barut fişeğin kabuğunu ateşlemez.
0: Bunların bir değeri var mı?
1: Bunlar çakmak. Belki bir tanesi için $10 alabiliriz.
0: Pekala.
1: Arkadakilerin hepsi çöp.
0: Çöp bu. Kimse bunun için bize para vermez.
1: Bir şey yok.
0: Vay canına, $50'lık bir or.
1: Hadi fişe takalım.
0: Hey, çalışıyor.
1: Lanet olsun. Duman çıkarıyor.
0: Ah, dostum. Ha. Yanan plastiğin kokusu bu ünitedeki diğer kokulardan çok daha iyi. Başarısızlık olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Başarısız üniteler hayatın bir parçası.
1: Evet ama baloncuklu naylonun değerli bir şey sakladığını umuyorum. Kamera varmış.
0: H8
1: mi? Zamanın öncesine hoş geldin.
0: Evet.
1: $5.
0: 1980 yazıyor. Bu şeyin zamanında ne kadar olduğunu biliyor musun? $1000. Bizim evde bunlardan yoktu. Birbirimizin resimlerini çiziyorduk. Şimdi ise belki $5.
1: Pekala. Bakalım baloncuklu naylonun altında ne var?
0: Oo. Vay canına. Dostum, itfaiye hortumu. Eski hem de son 20-25 yıldır bunları pirinçten yapmıyorlar.
1: Doğru.
0: Bakalım dahası var.
1: Dostum, şuna bak. Bunu tutman gerek. Bu bir alev ağızlığı.
0: Pekala, bununla bir şey yaparız.
1: Dahası da var.
0: Haa. Vay canına. Daha büyük. Bu harika.
1: Ağızlığı tut.
0: Haa, işte böyle. Ateşte savaşıyoruz.
1: Bu ciddi bir su topu. Yükseklerdeki yangını söndürmek için. Bu inanılmaz dostum.
0: Elmira, New York. Tamamı Birleşik Devletler yapımı, 40-50 yaşlarında olmalı. Bu krom da birkaç yüz dolar eder dostum.
1: Ne olursa olsun, şu anda çok para kazanmış durumdayız.
0: New York'ta bir sürü itfaiyeci var ve biz de itfaiye eşyamızı karşı kıyıya kadar taşımak istemiyoruz.
1: Ama ilk olarak Gordon'la buluşacağız.
0: Şirketi arcade oyunlar kiralıyor ve satıyor. Bu yüzden bizimki gibi klasik oyunları sürekli arıyor. Şuna bak.
2: Vay canına, bunu nereden buldunuz? Yıllardır bu oyunu görmemiştim. Bunun ikiz bir versiyonu yoktur. En az 30 yıllık var bu. Arcade oyunlar 80'lerde bitmeye başladı. Ama ilaç geç kalmadı. İnsanlar oyun oynayıp ödül kazanıyordu.
0: Zamanını ve paranı harcamıyorsun. Eğlenmek için $300 ödüyorsun ve gidiyor, değil mi?
1: Bunlar ilk üretildiklerinde ne kadardı?
2: Zamanında $6,000 civarındaydı. Bugün 3000 ila 4000 arası bir yerdedir.
0: Güzel.
1: Ben de sevdim.
2: Çalışıyor mu? Çalışması gerek. Kompresörün çalışması gerekiyor. Tüm köstebekler yukarı aşağı oynamalı. Güzel bir parça ama biraz eski. Çok fazla bakım gerektirecek.
0: Hmm, tamam.
2: Fişe takmaya hazır mısın?
0: Kesinlikle. Çalışıyor mu?
2: Hayır. Kompresör çalışıyor.
0: Aa, olamaz.
2: İçini açıp sorunun ne olduğuna bakmalıyım.
0: Bu tür oyunlar üzerinde çalışmışlığım var. Bekle, sanırım buldum. Boşta bir kablo var. Evet.
2: Harika, çalıştı.
0: Çalıştı.
2: Pekala, vurmaya hazır olun.
0: Vurmak için doğmuşum. Hadi başlayalım.
2: Hadi. Başla. Şimdi.
1: İşte bu. Hoşuna gitti mi?
2: Hadi Ton, hadi Alan.
0: Evet. Al bakalım.
2: 60, 70, 80, 90. Alan önde. Ton, kaybediyorsun.
0: Bu doğru.
2: Hadi Ton, hadi. Bitti. Tamam.
0: İşte bu.
2: Kazanana ödülümüz de var.
1: Bunu siz kazandınız efendim.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Bununla ne yapmak istiyorsunuz?
1: Bence satma zamanı
2: geldi. Pekala, çalışıyor. Peki, görünmüyor. 500 dolara ne dersiniz?
0: Bence bunun olmayacağını biliyorsun. 4000 dolar eder dedin. Bu senin rakam.
2: Yeni bir oyun alabilirim.
0: Alabilirsin ama artık bunlardan yapmıyorlar.
2: Eski bir makine. 1000 dolara çıkabilirim. Yapabileceğimin en iyisi bu.
0: Coney Adası'nda bu şeyi sana haftada ne kadar kazandıracak?
2: Makineyi temizledikten sonra haftada 500 ila 1000 dolar kazandırır.
0: Benden daha çok kazanacaksın. İstiyorsan 2000 vereceksin.
2: Anlaştık.
0: Teşekkür ederim. 2000 dolar hiç de fena bir para değil dostum. Birazdan yüzbaşı Mike'la buluşacağız. 30 yıldır Brooklyn İtfaiye Departmanı'nda çalışıyor ve alttan gelen genç itfaiyecileri yetiştiriyor.
1: Umarız itfaiyeci malzemelerimize güzel bir ev bulabilir.
0: Bu şey nedir?
3: Bu şey 1950'lerden kalma bir su tabancası. Su topu olarak da bilinir. Eski zamanlardan yangını söndürmenin tek yolu hortumları uzatmaktı. Bu top suyun binaya daha hızlı ulaşmasını sağladı ve bir devrim yarattı.
1: Vay canına.
0: Saniyede kaç litre?
3: Bu alet 6 tonluk bir basınç yaratıyor.
1: Aman tanrım.
0: Vay canına.
3: Her dakika.
1: Bu çok demek.
0: Yani bundan su içemeyiz.
3: Hayır. Ama eğer içersen kafanı kopartır.
0: Bugün böyle bir şey kullanıyor musunuz?
3: Elbette. Şu anda bu teknolojiyi de kullanıyorlar.
0: Yani bunun bir değeri var mı?
3: 4000 dolar civarı. Eğer iyi çalışıyorsa tabii.
0: Eğer çalışırsa ona bir ev bulabilir misiniz?
3: Evet.
0: Tamam.
3: Doğru yere geldiniz. Dışarı çıkıp bunu hortumlara bağlayabilir ve çalışıp çalışmadığına bakabiliriz.
1: İşte bu.
3: Bu bebeği başlatıp aleve ne yaptığını görmeye hazır mısın?
0: Vay canına.
1: Vay canına.
3: Oradaki yangını görüyor musunuz? Tavana doğru yükseliyor. Çok sıcak. Hadi başlayalım. Çalıştıralım bakalım. Çalışıyor çocuklar. Gücü yerinde. Pekala, hazır mısınız? Hadi başlayalım. Pencereden girip aleve gününü göstereceğiz. Hadi hadi, yapabilirsiniz.
0: Yukarı, yukarı. Aman tanrım, Ton, şuna bak.
1: Aman tanrım.
0: Sanırım başardık.
3: Kesinlikle.
0: Yangını söndürdük.
3: Artık o binadan alev yükselmeyecek. Üzerinde biraz çalışılması gerekiyor ama gayet iyi çalıştı.
0: Bir teklif yapmak ister misin?
3: 4000 dolar için doğru kişi olduğunu sanmıyorum. Bütçemin üstünde.
1: Öyleyse ne veriyorsun?
3: Bine ne dersiniz?
0: Ortağımla konuşabilir miyim?
3: Elbette.
0: New York'ta günde yüzlerce yangın oluyor. Ve bir dahaki sefere yangın haberi okuduğumda pişman olmak istemem. Sen?
1: Hayır.
0: Bu kolay.
1: Evet.
0: Pekala. 1000 dolar mı veriyorsun?
3: Evet, 1000 dolar.
0: Buna gerek yok çünkü buna sahip olmanızı istiyoruz.
3: Teşekkür
0: bunu size
3: ederim.
0: Bağışlıyoruz.
3: Evet. Ne kadar işimize yarayacağını tahmin edemezsin.
0: Eğitim almaya gelmişiz gibi hissediyoruz.
3: İçinizde kesinlikle bir itfaiyeci var.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Memnun oldum. Kendinize iyi bakın.
0: New York bize iyi davrandı Tom.
1: Bu iyiliği karşılıksız bırakmamak güzel.
0: Su topunu Brooklyn İtfaiye Departmanı'na bağışladık. Köstebek avı 2000 dolara satıldı. DJ ekipmanı ve tüm diğer eşyalar toplamda 5250 dolar getirdi.
1: 3 ünite için 640 dolar ödedik. İçerikleri 7250 dolara sattık. Ve 6610 dolar kar ettik.
0: Regret deneydi öyle. Hiç de zorlu değildi. Eğer bize bir isim verecek olsaydım asil gelincik ismini verirdim. Onlar kendi başlarının çaresine bakan saldırgan hayvanlardır.
1: Üzerinde çalışırız.
0: Evet.

0: aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor anne.
6: Sen koydun.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade.
11: Bankam, bank, kartım hadi.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
16: Bu bir Lotus çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Güzel Pasadena.
18: 200'e satıyorum, satıyorum. Artıran var mı? O zaman öyle yapma.
16: Hayır canına. Bunun sadece yeni başlayanlara özel bir müzayede olduğunu bilmiyordum.
18: Sattım.
16: Dostum. Bu muhteşem ötesi.
19: 7000 dolar edebilir.
16: Seni yeneceğim.
17: Olamaz. Hayır. Ateş.
6: Satıyorum, satıyorum, satıyorum ve sattım. 60 verildi.
12: Amerika'da her gün yüzlerce depo açık arttırmada satılıyor.
6: Sattım. 500'e sattım. 1150 dolar.
12: Evet.
16: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük bir gelir kapısı haline geldi.
6: 50.000 dolar.
12: Anlaştık. Ben Alan Hart.
16: Ve ben Tom Jones.
12: Biz antik arzularıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
16: Ve bu işte en iyiyiz.
12: Kapı açıldığında fiyatını belirlemek için saniyelerimiz var. 4 almaya indir.
6: Satıyorum.
12: Ve artırmayı kazanıyoruz.
6: Sattım.
18: Satıyorum.
19: Sattım 2100 dolar.
16: İşte biz aldık.
12: Şuna bak. Bulduğumuz
16: ve sattığımız şeylere
12: inanamayacaksınız. 5100 dolar.
6: Anlaştık.
16: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
17: Güzel Pasadena Tom.
16: Buraya bayılıyorum. Rose Bowl, Swap Meet ve futbol.
12: Pasadena'nın ayda bir düzenlenen bit pazarı ve zengin sakinleri hem koleksiyoncular için hem de antika satıcıları için iyi bir pazar oluşturuyor.
16: Yani bu kasabadaki depo satışları çok rekabetli geçebiliyor.
12: En iyi savunma saldırıdır.
16: Evet, aynı poster soyunma odamızda vardı.
12: Kocaman bir navlun konteyneri müzayedesine gidiyoruz. Yani dünyanın dört bir yanından mallar bulmayı umuyoruz.
16: Bu konteynerlerin içindeki her şey taşınacağı için öyle sıkı sarılmış ki değerli parçaları bulmak çok zor olacak. Bu yüzden çok uğraşmalıyız.
12: Bunu yapmaya hazır mısın Tom?
16: Hazırım.
12: Seni duyamıyorum.
16: Hazırım.
12: Evet. Sanırım laf yayılmış. Nasılsınız baylar?
20: Merhaba, nasıl gidiyor?
12: Burada yaklaşık 200 kişi
20: nasılsın,
12: var.
20: Nasılsın, günaydın.
12: Oo, ayı orada.
16: Bildiğim kadarıyla 7 yıldır müzayedeleri takip ediyor.
12: Vize çok dert oluyor. Çok parası var. Birkaç yeni surat görüyorum. Tüm müzayede alıcılarının birbirine benzediği zamanları hatırlıyorum. Artık her tip insan var. Derse gitmeye hazırlanan öğretmenler var, üniversite öğrencileri var ve biz de varız. Her neyse, hadi başlayalım.
18: Tamam, bugün başlamaya hazır mısınız?
21: Evet.
18: Tamam, hadi ilk depo ünitesiyle başlayalım baylar.
12: Bugün satılacak 36 depolama ünitesi var. Bu yüzden işleri hızlandırıyoruz.

0: Kaldım.
1: Üstüde dedin.
0: Masa işine girmek istemiyorum. Ama kim bize bunun için $150 vermek istemez ki? Hidrofor mu? Magic Air. Bunlar hava pompaları ama vakum hortumu niçin? Bunlar biraz yaşlı duruyor. Yaklaşık 10 yıllık. Etrafta parçaları da var. $20 eder. Bu küçük bir tekerlek. Bir egzersiz aletine benziyor. Oo, Segway'in tekerleğiymiş. Dostum, bu Segway'in tekerleği.
1: Dostum, şuna bak. Birden fazla var. Evet. Onlar ağır.
0: 3 tane var.
1: Aman tanrım. Şuna bak.
0: Bunların ucuz olmadığını biliyorsun değil mi? Muhtemelen ne kadardır sence? 4500 vardır değil mi?
1: Evet.
0: Anahtarları da var mı?
1: Eğer varsa bile görmüyorum.
0: O zaman bunlara binemeyeceğiz.
1: Anahtar bulabiliriz dostum.
0: Yakınlarda Segway bayisi mi var?
1: Bunları satan distribütörler var.
0: Yani bize öyle biri lazım.
1: Evet.
0: Bu ilginç olabilir. Bunun peşine düşelim. Bakalım burada ne varmış?
1: Onlar parçaları mı?
0: Hayır. Oo, dostum.
1: O nedir?
0: Burada şişirilebilen bir şey var. Hadi çıkaralım. Tamam. Hava pompalarını getir. Bu bot gibi bir şey. Bu da ne böyle? Hamster tekerleği mi?
1: Zorb.
0: Zorb.
1: İnsanlar bunun içine girip su koyuyorlar. Ve seni tepeden aşağı itiyorlar. Ve topun içine dev bir kaydırak gibi oluyor.
0: Peki bu eğlence sürerken ben neredeydim?
1: Bunlar yeniyken sanırım $3500 kadar ediyordu.
0: Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Güzel.
1: Bu konteynerin sahibi çok parası olan bir hafta sonu maceracısına benziyor.
0: Umarım o zorb topları bizim para içinde yuvarlanmamıza yarar. İlk olarak segveylerimizi satmalıyız. Susan'la buluşmak için yola çıktık. O ilk jenerasyonlarından biri, bunları alıp satan biri.
1: Umarız bu segveyleri elimizden alır.
2: Vay canına beyler. Ellerinizde tuttuğunuzun farkında mısınız?
0: Bunlar buradakilere benziyor gibi.
2: Evet, hayır, aslında değil. Bunlar ilk segveyler. Bu çok havalı. Bunlar eşsiz çünkü segveylerin ilk jenerasyonundan. Tabiri caizse dede segveyler.
0: Bunlar çıkalı 10 yıl oldu, öyle değil mi? Bu ilk jenerasyon segveyler koleksiyon parçaları mı?
2: Pek koleksiyona uygun parçalar değiller. Hala onlara binen çok kişi var.
0: Peki bunlar kaç para eder?
2: Mükemmel kondisyonda. Muhtemelen yaklaşık $10,000 ederler. Ama biraz göz gezdirince bunun parçalarının değiştiği görülebilir. Paspas buna ait değil. Ön ya da arka pil yok. Piller sizi 1000'e düşürecek. Muhtemelen değersizler. Ama bunu hesaba katmazsınız. Buradaki iki makine, bunlar çok havalı.
1: Git ağaca dayanıp öl.
2: Çamurluklar sağlam ve çamurluk muhafazaları var. Lastikleri iyi görünüyor. Tüm jant kapakları mevcut. Burada gördüğünüz gibi hepsi mevcut. Ayar yeri çalışıyor.
0: Peki bize bir iyilik yapıp bunlara teklif vermek ister misin?
2: Eğer çalışıyorsa çok ilgimi çeker. Ama çalışmıyorsa işime yaramaz. O zaman bunları içeri götüreyim, pillere bakayım ve anahtar yaptırayım. Bana birkaç dakika verin, tamam mı?
0: Tamamdır.
1: Güzel.
2: Güzel, tamam. Anahtar yaptırdım. Bakalım çalışacak mı? Houston, mekik kalktı.
0: Görünüşe göre bunlar kullanılmaya hazır.
2: Evet, öyleler.

0: Evet.
1: Evet.
2: Sence bunlar kaç para eder?
3: Size 3000 dolar veririm.
0: Bunlar 10 bin dolar eder demiştin.
3: Eğer mükemmel olsalardı 10 bin dolar ederdi.
2: O sayının 3'te 2'si 6500 eder.
3: Size 5000 veririm.
0: 5500.
3: Tamam, 5500.
0: Mükemmel.
2: Teşekkür ederiz. Evet.
3: Teşekkür ederim.
2: Segway'leri 5500'e bırakmış olsak bile bize bir konteynerde iyi kar sağladı.
0: Şimdi Octagon Kulübü'de eski dostumuz Brian'a gidiyoruz.
2: Antika silahların tutkulu bir koleksiyoncusu olan Brian'ın bizim için bu silahlara fiyat vermesini, hatta belki satın almasını umuyoruz. İlginç bir şey bulduk.
4: Aman tanrım. Artık ölsem de gam yemem. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
2: Oyuncak mı?
4: Baylar, buradaki pant tüfeği.

0: Bunu niçin kullanıyorlarmış?
1: Nişan almanıza gerek yok. Tekneye bağlayın ve tüm tekneyi hizalayın. Bir seferde tüm bir ördek sürüsünü avlamaya yarıyor. Bunlardan 100 yıldır yapılmıyor. Eğer hala böyle silahlar kullanılıyor olsaydı ördek diye bir şey kalmamıştı.
2: Bu nerede üretilmiş?
1: Kaliforniya'da, 1850'lerde. Doğu kıyısındaysa 1790'larda. Çok iyi kondisyonda. Teknik olarak mükemmel. Horozu harika durumda. Tetiği muhteşem. Çok kuvvetli. Buradaki yazılara bakıyorum. Bunun Dremel Mototool'da yapıldığı çok açık. Bu kadar yeni olması 1850'de yapılmış bir silah için çok normal sayılmaz. Bu yüzden belki de yenilenmiştir. Bu orijinal bir tüfek değil. Ama tüm haberler kötü değil. Yani orijinal bir tanesini ateşlemek istemezdim. Yani havaya uçabilirdi. Ama bu modern silah muhtemelen ateş etmek için çok uygun. Eğer ateş ederse ve tutturursa 7000 dolar edebilir.
2: Vay canına.
1: Ateş etmeyi deneyelim mi?
0: Hayır diyeceğimi mi sandın? Hadi ateşleyelim.
1: Tamam. Hazır mısın Ton?
0: Eve yemek götürme vakti.
1: Tamam, nişan al. Ateş!
2: Oh, aman tanrım. Vay canına. Oh, bu eğlenceliydi. Sabahları barutun kokusuna bayılıyorum, değil mi Tom?
0: Bu çok güzel.
1: Baylar, işe yarıyor. Herifi tutturdu. Para konuşmaya başlayalım artık. Ya,
2: bu çok ördek avlayabilir.
1: Evet.
2: 6500 dolar.
1: 35 civarında başlayacağım.
2: Eğer o fiyata bir tane bulursan haber ver de iki tane alayım. Biliyorsun böyle bir silah ömründe bir kere görebilirsin.
1: Her dolunayda diyebilirim.
2: 5200 ne dersin? Bu silah ateş aldığında suratında oluşan ifadeden anladığım kadarıyla bunu kamyonetimize yükleyip gitmemize izin vermeyeceksin.
1: 4000.
2: Olmaz.
0: Biliyorum ki 5000 o namlunun ucundan güzel giderdi.
1: Sihirli sayı.
2: Boom! İşte böyle.
1: Sihirli sayıyı söyledim.
2: Senin oldu ve biz de ziyaretçi hakkı kazandık.
1: Tabii ki, lütfen. Parayı alıp silahı bırakın. Teşekkür ederim baylar, kendinize iyi bakın.
2: Teşekkür ederiz. Görünüşe göre Pasadena'da voleyi vurduk. İki sekveyimizi 5500'e sattık. Pant silahı rahat rahat 5000'e gitti. Ve Zorb topluyla diğer parçalar toplamda 2260 dolar getirdi. İki konteynerde 600 dolar harcadık. Ve içindekileri 12.760 dolara sattık. Yani toplamda 12.160 dolar kazandık.
0: Zorb topunu satmadan önce onu deneyecek biraz vaktimiz oldu. Doğru değil mi Alan? Kaybedeceksin.
2: Hayır! Bu kadar eğlence yeter. Bana yardım edin dostum. Biri gelip beni alsın buradan.

0: stays, it stays with me.
1: Bu salı BİM'de Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira. Fairy Sıvı Sabun 99 lira.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmur gibi düşün.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000?
8: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman...
7: Gelsin müzik.
9: 25 yıldır sana maksimum.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Mega Karavanlar.
15: Mega Karavanlar programında büyüdük, büyüyoruz, daha da büyüyeceğiz. En büyük karavanlar bizim elimizde.
16: O kadar büyük ki insanlar yolumuza çıkamıyor.
17: Bu en büyük boy. Aklınıza gelen her yere gidebilir.
15: En iyi numaralar bizde.
18: Bu bir yarış aracı değil ama alevler ve krom tekerleklerle.
19: Evdeki en iyi koltukta oturan adamın tercih edeceği türden.
15: Karavanın en iyisine biz sahibiz.
20: Fotoğrafını çekebilir miyim?
21: Tabii, keyfine bak.
22: Bunun 100 bin dolarlık bir boyama olduğunu söylediler.
19: Hadi bakalım, yemek hazır.
23: Üst açık.
15: Yapılması mümkün ne varsa yapıldı. Dünyadaki en pahalı gizli garaj burada. Ayrıca Uluslararası Futbol Ligi'ndeki tek karavan takımı.
24: Dallas Cowboys'un bir parçası olmak gurur verici.
15: Tam donanımlı, dudak uçuklatan bu karavanlar için geri sayıma başlıyoruz.
25: Bir kez bu karavanı kullanınca başka hiçbir şey kullanmak istemiyorsunuz.
14: Mega karavanlar.
15: İlk büyük karavanımızda NASCAR eğlencesi düzenleniyor. Geri sayımımızdaki 10 numaralı araç Transformer. Eğer NASCAR'ı seviyorsanız aksiyonun en iyi halinin direksiyonunun başında pist alanında olduğunu bilirsiniz. Ve ovalin içinde Rick Keller'ın 36 tonluk dev gemisindeki parti güvertesinden daha iyi bir manzara yok.
19: İşin en güzel tarafı alandaki herkesten daha yukarıdasınız.
15: 24 metre uzunluğunda bu kadar büyük bir araçla düşünülmeden yapılmış hiçbir şey yoktur. Rick ve karısı Irina, Pocono yarış pistine varan ilk kişiler arasında.
19: Çoğu taraftar yarın gelecek ama biz bugün geldik.
26: Burası Poconos'taki en iyi yer.
15: 4 kişilik bir ekip Transformer'ı hazırlamak için 2 saatlik süreci başlatacak.
19: Kurulumu bittiğinde önceki kamyon ve remork halinden eser kalmayacak.
15: 480 metrekare boyutunda dışarıya uzanan çubukla beraber yana kaydırılarak açılan bir kapı da var.
19: Son model bagaj için son model bir bagaj kapağı.
15: Yüksek güvertesi olan bitinin 360 derecelik görüntüsünü vermek için diğer karavanların daha da yukarısına uzanır. Eğer merdivenleri çıkmak istemezsen, Rick'in başka bir teklifi var.
19: Evdeki en iyi koltukta oturan tembel adamın tercih edeceği türden.
15: Hidrolik sistemli bir asansör, gizli bir saklama yeri var ve 6,5 metreye kadar çıkabilir.
19: Buraya ortalama olarak 12-16 kişi sığabilir. Eğer hava soğuk olursa da dışarıyı görmenizi engellemeyecek şekilde cam panelli perdeler de mevcut. Gördüğünüz üzere neredeyse onlara dokunacak kadar yakınsınız.
15: Bu Transformer'daki her şey tamamen bilgisayar destekli.
19: Zaten böyle başlamaz mı?
15: Ana kumanda, ışıkları, televizyonları, üst güverteye giden tüm hidrolikleri, yatak odasına, mutfağa giden tüm kapıları yönetir. Barda ise sürekli dönen 80 kişilik bir içki dolabı var. Susan'ın daha az yorulması için işe yarayacak.
19: Ben vaktimi boşa harcamak istemiyorum.
15: Özel dokunuşlar NASCAR'a güzellik katar.
19: Bu bar tabureleri benim dükkanımda yapıldı ve onlara hayran olduğumuz bazı şoförlerin adını koyduk. Burası ise şöhret duvarı. Burası tüm sürücülerin ve önde gelen kişilerin gelip geçtiği ve bir tura gidecekleri zaman imza attıkları yerdir.
15: Bir sonraki imzaya mutlaka bir yer bulunur. Örneğin bugünkü isim David Stream, 2003 yılında NASCAR'ın çaylağıydı.
0: NASCAR ürünleri için herkes buraya gelir.
15: İçerideki yatak odasında rahat yetişkin boyutunda ranzalar bulunur. Tüm ahşap işler ve özel dolaplar Pennsylvania Mennonite tarafından özel olarak el yapımıdır. Ek banyoda ise tam boy duşakabin mevcut. Zeminler ve tezgahlar birbiriyle uyumlu granitten yapıldı. Yemek için sadece ızgara gibi basite kaçmadık. Burada ortak bir mutfak oluşturmak için 100 santimlik kapı oluşturduk.
19: Bir şeyi yapacaksan düzgün yapmalısın. Biz de böyle yapmaya çalıştık.
15: Büyük boy bir mutfak, içinde büyük bir fırın, 6 tane ocak gözü ve bir ızgara var. Gelecek arkadaşlar için boş oda mevcut.
0: Buraya bakacaksınız ve bayılacaksınız. Önceden bir kamyon olduğuna inanamayacaksınız. Tekerlekli eğlence aracı gibi.
15: Parti zamanı burası Rick'in en sevdiği mekan.
19: Hadi bakalım yemek hazır.
15: Transformer'la yarışa katılmak çok iyi bir fikir olabilir ama bunun bedeli $1.5 milyon. Ama sonucunda ev sahibiyseniz her kuruşuna değer.
19: Gösterişli, hızlı ve hareketli. Ev için en iyi alan bizde.
15: İki katlı bir parti alanından, Kaliforniya sahilindeki dalgalardan farksız 3 katlı güverteye geçiş. 3 seviyeli teçhizat kabinine sahip bir karavan. 9 numara ise Extended Cab adlı karavan.
16: Hadi herkes içeri.
1: Çok eğlenceliydi.
15: Mickey Larson ailesini Huntington sahiline götürdüğünde kimse onun ev yapımı teçhizatından neler çıkacağını bilmiyor.
16: Çok büyük ve güçlü olduğu için insanlar yolumuzdan çekiliyor. Bu hem eğlenceli hem korkutucu. Gerçekten çok güzel gidiyor. Bunu sürmek keyifli.
15: Bu mega özel yapı yarı kamyon, lüks kaynağı ve tamamen bir devrim.
16: Babam kamyon şoförüydü ve hep yoldaydı. Kardeşimle yarış otomobili dükkanımız vardı. Böylece 2 konsepti de bir araya getirdik ve bu fikri ortaya çıkardık. Peçete üzerine taslak yaptık ve bu çıktı.
15: Mickey 2000 Freightliner şasisini, 302 inç mesafeyi ve yarı kamyon kabinini birleştirdi. Sonuçsa bir araçta bulabileceğiniz en geniş alana sahip türünün tek örneği yat tarzında kat planı. 10 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda bir araç.
16: Tüm yaptığımız basit bir kamyonu almak, burada şekillendirmek, kabinin bir kısmını arkaya yerleştirmek ve çerçeve raylarını ortadan 5 metre uzatmak. Burası yaşam alanı olabilecek büyük, geniş ve sınırsız bir alandı.
15: Üst seviyede özelleştirilmiş iç mekan.
16: Birçok yat, tekne veya bu tarz araçlarda alanı nasıl kullandıklarını inceledik. Daha fazla alan yaratabilmek için gözlemlerimizi karavana dahil ettik. Dışarı çıkmadan yukarıya çıktık.
15: Bu çok katlı bir karavan. Zirveye doğru 2 kat.
16: Gördüğünüz bu 3 katlı plan, dünyada böyle bir platformda kullanılan bildiğimiz tek plan.
15: İlk kat hayal kurmak içindir.
16: Tamam.
15: İkinci katta Korean mutfak tezgahı ve paslanmaz çelik fayanslı bir mutfak var. Banyoda ise masaj özellikli duşakabin.
16: Bu banyo benim evimdekinden bile güzel.
15: Üçüncü kat evdeki en iyi koltukla eşdeğer.
16: Şimdi bir tren manzarasıyla beraber salona kadar devam edebiliyorsunuz. Burada oturup dinlenebilirsin. Yolda giderken öğle yemeğini yiyebilir, trafiğe bakıp eğlencene devam edebilirsin.
15: Buradaki her şey akıllı kumandalarla kontrol ediliyor.
16: Karavandaki en iyi özelliklerden biri bu olabilir. Bir dokunuşla buradaki her şeyi kontrol edebilirsin. Büyük karavanda istediğin her şeyi yapabilirsin.
15: Bu karavanda işini de yaparsın. Bu oldukça yararlı bir özellik. 80 bin pound'a kadar büyük ağırlıkları çekebiliyor.
16: Bu özelliklere sahip birçok karavan bunun kadar bir yük neredeyse taşıyamaz. Bir karavanda olmasını istediğin ne varsa hepsini alıp istediğin her yere götürebilirsin.
15: Son teknolojiye sahip bir karavan.
16: Alışılmışın dışına çıktık ve bu sektörde yapılamamış birçok şey düşündük. Bizi bunu yaptıran şey sevgimiz.
15: Yolda konfor sağlasın diye yapılmış bir araçtan, yolda olmasa da konfor sunan bir araca dönüşüm. Bir sonraki karavanımız her yerde bulabileceğiniz en güçlülerden biri. Bu güçlü Alman motoru diğer karavanların yolda kaldığı yerlerde bile gidiyor. Geri sayımımızdaki 8 numara Top Cat. Thomas Vaz son model bir keşif karavanı aramaya gittiğinde 4 akslı 12 metre uzunluğundaki çift XL Unicat'e sadece bir tanesi uygundu.
1: Oradaki en büyük Unicat'ti. İzin verildiği sürece sokakta sürülebilir fakat limitleri zorlar.
15: 8 yıl önce Thomas tekerlek üstündeki bu devasa evle dünyayı dolaşabilmek için evini ve işini sattı.
1: Otel odalarını hiç sevmem. Böylece istediğim her yere gidebilirim. Ev ortamını seviyorum.
15: Sevdiğin bir yer bulunca istediğin kadar kalırsın. 265 galon su, 300 galon yakıt ve 440 wattlık güneş panelleriyle bu RV dolum yapmadan bir ay gidebilir.
1: Gidebildiği kadar gider. Hiçbir şey onu durduramaz.
15: Bu Top Cat daha kolay bir yaşam için inceliklere sahip. Arkayı kaydırarak 12 metre daha genişletilebilir. Pencereler otomatiktir. Misafirler için 3 ranza var. Hatta mutfaktan espresso alıp keyfini çıkarabilirsiniz. Oturma odasında 6 kişilik yer mevcut. Thomas'ın dizaynıyla güzel bir görüntü oluştu. Ön camda bulunan HD kamera sürücü görüşünün canlı akışını arkaya iletir.
1: 2 adet ekran var. Önde olup biten her şeyi gösterebilir. Ön tarafta oturuyor gibi hissedersiniz siz de.
15: 480 beygir gücündeki turbo şarjlı dizel motor otoyola güç sağlar. Ancak arazide Unicat hakimdir.
1: Biraz sallantı yapar ama sürmek rahat ve güzeldir. Bunu eski bir karavanla yaparsanız takılıp kalırsınız.
15: Sıradaki bir karavanda olmayan başka bir şey ise 30 santim büyüklüğündeki lastikler.
1: Yasal olarak takılabilecek en büyük lastiklerdir. Eğer arazide sürmek istiyorsanız ne kadar büyükse o kadar iyidir.
15: Eğer bir sıkıntı yaşanırsa Top Cat bunun üstesinden gelebilir. Lastikler çok engebeli bir araziye geçmek için basıncı düşürülebilir. 8x8 4 tekerlekten çekiş ve redüksiyon dişli kutusuyla bu mega off-roader 24 ton yük taşıyabilir ve 1,5 metre sudan geçebilir.
1: Taşların ve

0: daha büyük kayaların üstünden de bir nehir aracı gibi geçebilir.
1: Peki ya %100 eğilimli bir tepede?
0: Çok dik olur ama yine de geçer.
1: Bu durum Top Cat için otobanda gezinmek gibi bir şey.
0: Mega boyutlu, mega yetenekli. Her yere gidebilir. En sevdiğim yanı ise onun aynı zamanda evim olması.
1: Dışarı kaydır kelimesi size yalnızca duvarları düşündürdüyse bunu görmediniz demektir.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Seviyorsak sebebi çok. Sütersiz meklemesi yok.
4: Geliyorum.
5: Evet.
6: Harikasınız
7: ya.
8: Nasıl oldu?
9: Hadi bakalım.
10: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Mega karavanlar.
14: Tam gaz devam ediyoruz. Bir sonraki tekerlek setimiz karavan dünyasının Herkülü. 7 numaramız Mega Hauler. Jefferson City, Missouri'de Kurt Fisher ve 9 kişilik ailesi.
15: Hadi binin.
14: Oyuncaklarla dolu bir karavanla tatil.
16: Bu aile hızı her zaman sevmiştir. Devamlı yanımıza bir şeyler alıp tatile gidiyoruz.
14: Bu 13 metrelik 2011 Amerikan koçu, Harley ve Kurt'un istediği her türlü kombinasyonu tutan 16 x 8 metrelik uyumlu trailer'i çekiyor.
16: Çekiciyle arabayı alıyoruz, SUV'yi alıyoruz ya da dört tekerleklileri, her neyse.
14: 450 beygir gücünde bir Cummins motorla çalışan 15.000 pound kapasiteye sahip.
16: Yola bağladığınız her şeyi başarılı bir şekilde çekecek ve gitmek istediğiniz kadar hızlı gidecek. Bu bakımdan çok rahat.
14: Hidrolik silindir ön tarafı uzatarak rutin bakımı her zamankinden daha kolay hale getirir.
16: Bütün ön burun oradaki jeneratöre tam erişim sağlamak için açılacaktır. Farlar, sis farları, sürüş lambaları, ampulü olan her şeyi değiştirebilirsiniz.
14: 3 sürgülü çıkış 480 metrekarelik bir yaşam alanı sunar.
16: Karavanın sol tarafının tamamı 76 santim dışarıya doğru kayıyor. Bu uzun bir süre bir karavanda kalacak herkes için bir canavar özelliği. Müthiş bir şey.
14: 5 elektrikli tente bir düğmenin çevrilmesiyle açılır. Bu nedenle aile dışarıda olduğunda hava konusunda endişe duymaz.
16: Buysa HD televizyon. Tam gelişmiş bir stereo sisteme sahiptir. Burada oturun, televizyon seyredin ve keyif sürün.
14: Buzdolabı o kadar büyük ki içini doldurduğunda yemeğiniz hiç bitmeyecek gibi gelebilir.
16: O kadar büyük ki bir kez doldurun, 2 haftalık yiyeceğinizi karşılasın ve markete gitmeye gerek kalmasın.
14: Karavanın arka tarafında büyük boy yatak ve eksiksiz banyosu olan bir yatak odası bulunuyor. Konfor, rahatlık ve bol eğlence için tasarlanmış üst düzey bir karavan.
16: Seyahat etmek için büyük bir karavan gerekiyor. İşte bu benim kamp tarzım.
14: Circus Band RV adlı bir palyaço arabasının mega karavana eşdeğerini kontrol etmek için geri sayımımıza ara veriyoruz. Bir karavan seyahat etmek için alışılmadık bir yol değildir. Ancak bir otobüste 24 sanatçı ve ekiple 4. Mart bandosunu gezmek için mega bir karavan gerekiyor.
17: Kendimize bando diyoruz ama marşlardan çok sahne performansları yapıyoruz. Dünyanın hemen her yerinde metalden reggae'ye her türden şarkılar çalıyoruz. Her türden.
14: Grup 30 bin dolara 13 metre uzunluğunda 54 kişilik bir karavan satın aldı. Ardından yaşanabilir hale getirmek için 35 bin dolar daha harcadı. Hepsi grubun 22 sanatçısı ve yol ekibi içindi. Yeni 460 beygir gücündeki dizel motor 80 bin pound çekebilir. 41 metrekare depolama, bagajın, kostümlerin ve müzik aletlerinin hepsini depolayabilir.
17: Onları Tetris gibi şuraya yerleştiriyoruz.
5: Bu bizim şapka rafımız. Tamamen bize özeldir. Eskiden etrafa saçılırlardı. Şimdi ise tek bir alanda.
14: Mutfakta gazlı ocak, konveksiyonlu mikrodalga fırın, bulaşık makinesi ve güzel yemekler pişirmek için ihtiyaç duydukları her şey var.
6: Burada insanlara lazanya bile yaptırdık.
14: Her büyük aile gibi Circus Band de yol gezilerinin tuvalet molaları ve uyku zamanına bağlı olduğunu bilir. Grup karavanında bir tuvalet ve 24 kişilik yatak var.
17: 4 kişinin yatabileceği bir karavan bulmak neredeyse imkansızdır. Bunu yapan kimse yok. Bunu kimse yapamaz. Yani bunu yapmanın tek yolu kendinizin özelleştirmesi. Araba sürerken, gündüz olduğunda ve insanlar uyanıkken yemek yiyebilecekleri, bilgisayarlarında çalışabilecekleri tahtalar bulunur. Vakit geçtikçe insanlar yatmaya başladıkça onları ranzalara dönüştürüyoruz ve uyuyabiliyorlar.
14: Bir tarafta 4 ayak genişliğinde çift kişilik yataklar, diğer tarafta 2 ayaklı tek kişilik yataklar bulunuyor.
17: Bu önemli çünkü bir gösteriden sonra çıkıp bir sonraki gösterimize gitmeden önce iyi bir gece uykusu çekebiliyoruz. Seyahatimiz için tek seçenek buydu.
14: 4. Mart Bando grubunun karavanı şov dünyasının en çalışkan mega karavanıdır. Bu yolculuğu 2 milyon değerinde yapan nedir?
7: Bu karavan, hayal edebileceğiniz en lüks seçeneklerle donatılmıştır.
8: Mega karavanlar.
14: Bir sonraki mega karavanımız itfaiyeci olmak istemiş herkese hitap ediyor. Gerçek bir itfaiye aracı bir karavana dönüştürüldü. 6 numarada itfaiye aracı karavanı. Bir itfaiye aracı ne zaman itfaiye aracı değildir? John Holdeman onun türünün tek örneği bir karavana dönüştürdüğünde. Her şey ilan edilen bu satılık 1986 Ford'u görmesiyle başlar.
9: Bir pazar öğleden sonra yolun kenarında duran bir itfaiye aracıydı ve ben bu kader dedim. İtfaiye araçları mekanik olarak iyi durumdadır ve kilometreleri düşüktür. Bu yüzden bir tane alıp söküp yeniden tasarlanabileceğini düşündüm.
14: John 17 bin poundluk yangın söndürme ekipmanını sökerek başladı. Motorun su deposu 225 metrekarelik bir yaşam alanı haline geldi. Maun ağacından zemini ve şöminesi var. Karavan 8 kişiliktir. Eksiksiz bir banyo mevcuttur ve lavabosu, musluğu olan bir mini mutfak bulunmaktadır. John vitray pencereye kadar tüm tadilatı kendisi yaptı.
9: Bu bir deneydi ve görünüşe göre her şey yolunda gitti.
14: Dışını alevler, içini hatıralar saran bu dekorda eksik olan tek şey bir dalmaçyalı. Kabinin özel yapım maun kapısı ses geçirmezdir. Bu zil ve diğer sesler için önemli bir mesele.
9: Burada orijinal itfaiye şefinin kaskı, alet göstergesi, hız göstergesi, takometre var.
14: Işıklar, sirenler orijinaldir ve tamamen işlevseldir.
9: Bu gören herkesi oldukça korkutacaktır.
14: Ve hortumdaki su herkesi mutlu eder.
9: 4672 litre su çekebilir. Tüm geçit törenlerinde çocuklara su fışkırtıyoruz ve hepsi ıslanıyor.
14: 64 metrelik bir tente, dış bar ve ızgara bu itfaiye aracını parti yapılacak yer haline getiriyor. Ancak bu dönüştürülmüş kamyonun en mega özelliği gerçek boyutlu bir kurulum seti gibi bir araya gelen 100 metrekarelik bir çatı güvertesi.
9: Üst güverte açık. Sağlığınıza. Çok fazla gücü ve aldığı ilgi var. En sevdiğim şey tabii onu sürmek.
14: Her erkeğin içindeki çocuk için itfaiye aracı ve karavan bir arada. Geçit töreni yolundaki en ateşli karavandan, at pistindeki en havalı karavana yer değiştiriyoruz. Yılın 8 ayını yolda geçirdiğinizde kareniz gibi hissettiren bir karavana ihtiyacınız olur. Geri sayımımızda 5 numarada Blue Ribbon var. Steve ve Jane White atı seven insanlar, aynı zamanda karavanı da. Paso Fino atları 45 ulusal mavi kurdele kazandı.
7: Ata binmenin ne kadar kolay olduğunu gördü mü?
14: Ve atları nereye giderse onu takip ederler. ...2013 milenyum dönüştürülmüş karavanları gösteri pistinde yılda 24 bin kilometre yol alıyor.
7: Bu tam 2 milyonluk bir karavan. Ona iyi bakacağım.
14: Steve ve Jane'in atlarından beklentisi yüksektir. Ve karavanlarından daha fazlasını bekliyorlar.
6: Burada bulunan her şeyin evinizdekilerden çok daha gösterişli olduğunu göreceksiniz.
14: Karavanları ikisi önde ve ikisi arkada olmak üzere 4 ayrı kaydırıcıya sahiptir.
6: Bu oldukça gösterişli bir karavan.
14: Akıllı tablet uzaktan çalıştırmayı telefon çevirmekten daha kolay hale getirir.
7: Bu otobüsteki her şeyi kontrol edebilirim. Sadece tablete basın ve açılacaktır.
14: Bu 2 milyon dolarlık yolculuğa mermer zeminler ve elle döşenmiş mozaikler ev havası katıyor. Bu mutfakla bir yolculuğa çıkarken yanınıza yiyecek alabilirsiniz.
7: Yemek de kullanabilir. Bunu gerçekten seviyorum. Eşim mutfağı çok sever. LED aydınlatmalı, granit üstleri, kristal çekmeli Alman ithal ahşabı vardır. Burada görmüş olduğunuz da bulaşık makinesi.
14: Ana bölümde deri tavan ve kristal avize bulunuyor. Büyük yatağın rahatlığını sürerken bir şeyler izlemek için 55 inç televizyon bulunuyor. Otomatik kaydırmalı kapı, tavandan tabana iyileştirmeler, musluk, ısıtmalı klozet ve gösterişli fayanslar bulunan bir ana banyoya açılır.
7: Ben kalıplı biriyim. Gördüğünüz gibi banyo da büyük.
14: Hatta iki tane klozet var.
7: Bunlar benim evimde bile yok.
14: Dışarıda açık hava partileri için bir eğlence merkezi ve karavandaki deseni pırıl pırıl tutan bir basınçlı yıkayıcı var.
7: Bana bunun 100 bin dolarlık bir boya işi olduğunu söylediler. Demek istediğim bu şey gerçek olamaz. İnce çizgi yok. Hepsi boya. Beni bu otobüse çeken şeylerden biri de buydu.
14: Blue Ribbon RV milyon dolarlık lükse doğru güzel adımlar atıyor.
6: Nereye dersek gidelim, ne kadar seyahat edersek edelim, günün sonunda geri döndüğümüzde tekerlekli kendi küçük sarayımız var.
7: Gerçekten bir rüya gibi.
14: Dallas Cowboys'ta başka hiçbir NFL takımında olmayan ne var?
6: Texas'taki büyük şeyleri seviyoruz. Bu otobüs de bir istisna değil.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Fotoğrafımızı çeksene ya.
19: Üşüdük halkama.
20: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
21: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
22: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
23: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
24: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
25: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
26: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
27: Baloncuklu Lipton mu?
26: Çok lezzetli.
27: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
26: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
28: Sütaş ayran, sütaş ayran.
29: Çiğ köfteyi gördüğün an.
30: Sütaş ayran?
29: Gelsin sütaş ayran.
28: İçtikçe iyi hissedeceksin.
31: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Mega karavanlar.
10: Mega geri sayımımızı sıfırlıyoruz. NASCAR'ın en rahatı olan Transformer 10 numaraya yerleşiyor.
11: Neredeyse onlara uzanıp dokunabilirsin. O kadar yakınsın.
10: 9 numaradaysa yaşam alanını en üst düzeye çıkarmak için 3 seviyeli Extended Cab.
12: Dışarı çıkmak yerine yukarıya çıktık.
10: 8 numarada yer alan Top Cat ise kendi koşullarında dünyayı gezmeyi çok iyi biliyor.
13: Bu aracı hiçbir şey durduramaz.
10: 7 numaramızda yer alan Mega Howler, Harley'leriniz olmadan evden ayrılmanız için hiçbir neden olmadığını kanıtlıyor. 6 numarada ise itfaiye aracı, namı diğer sıcak havaların parti arabası. 5 numarada ise hem güç hem lüks sağlayan Blue Ribbon.
14: 2 milyonluk otobüs, onu asla yıpratmayacağım.
10: Geri saymak için her biri onları mega yapan unutulmaz türünün tek örneği özelliklere sahip 4 araç daha var. Bir sonraki karavanımız otoyolda olduğu kadar diğer arazilerde de rahat. 4 numarada bulunan bu araçsa Hot Rod karavanı. New York Albany yakınlarındaki Lübnan Vadisi Dragway'de Signor Tucci metal karavan stiline pedal çeviriyor. Özelleştirilmiş bir 1970 Starcraft karavana olan bebeğini hız testi için piste getiriyor.
15: 10 bin poundluk bir aracı bir yarış pistinden aşağı indirmek çok ilginç olacak.
10: Senior ve oğlu Dave 25 yıldır birlikte araba yarışçıları üzerinde çalışıyorlar.
15: Yarışları konuşur, yarışları yaşarız.
16: Yarış arabalarına olan tutku son derece yüksek.
10: Senior tek parça fiberglass gövde dışında bu 19 metrelik karavandaki her şeyi parçaladı. Başlangıçta sadece 200 Starcraft yıldız kruvazörü inşa edildi. Ancak ciddi bir tamirden sonra Hot Rod RV artık türünün tek örneği haline geldi.
15: Yanda bulunan egzoz boruları, alevler, büyük bir motor, bir eğlence aracına dahil edilmiş bir yarış arabasının tüm özelliklerini gördüm diyebilirim size.
10: Krom jantlar stiline stil katar ve ticari marka görünümünü sağlar.
15: Bu ses benim kulaklarıma bir müzik gibi geliyor.
16: Bu bir yarış aracı değil ama alevler ve krom tekerleklerle her şeyiyle bir karavan olmasına rağmen hala yarış arabası gibi görünüyor.
10: Her tekerlekteki bağımsız hava yolculuğu çantaları sürücüye ve yola göre ayarlanır ve bunu yaparken pürüzsüz görünür.
15: Motoru burada.
10: Chrysler motorunu takan Stroker beygir gücünü %30 artırdı. Özel çizgi o yarış arabası hissini yaratır. 18 Dakota dijital gösterge her önemli performans sistemini izler. Bir basma düğmesi 80 metrekarelik brandayı indirir. Dış mekan istasyonu yarış tutkunlarının yakıt almasını sağlar ve dış mekan televizyon ve ses sistemi partinin yüksek sesli olmasını sağlar.
15: Bu sadece eğlence.
10: İçeride Senior hayallerindeki mağara stilini tasarladı. Skylight açılır ve bir televizyon iner. Mutfakta sipariş üzerine yapılmış dolaplar ve granit tezgahlar ve zeminler bulunmaktadır. 4 kişilik 2 tane deri kanepe katlanabilir. Boya işçiliği ise ilgi uyandırır.
15: Şimdi hareketsiz ama sanki saatte 160 km hız yapıyor gibi.
10: Peki ya yarış şartlarında bu karavan ne yapabilir?
15: Sadece yolun diğer ucundan aşağı inmeyi umuyorum.
16: Bir şeyin ne kadar hızlı olduğu önemli değil. Ona biner binmez heyecanı hissedersiniz. Tüm olay budur aslında.

0: 1 kilometrelik bir yolda Atrot RV bitiş çizgisini 21 saniyede geçiyor. En yüksek hız saatte 100 kilometre.
1: Çok iyiydi. Nasıldı?
2: Muhteşemdi. Gerçekten muhteşem.
1: Harika.
2: Kalp atışıma bakın.
0: Bu türünün tek örneği Mega Karavan'ın gerçekten bağımlılık yapan bir sürüşü var.
2: Sıradaki için hazırım.
0: Lüks karavanlarda süper bowl'unu kazanan mega bir karavana bakmak için geri sayımımıza ara veriyoruz. NFL'deki tek karavan takımı. Dallas Cowboys karavanı. Ünlü takım sahibi Jerry Jones'un kızı Dallas Cowboys marka müdürü Charlotte Jones Anderson'la efsanevi Cowboys stadyumunda Arlington, Texas'taki bitiş bölgesine doğru hızla ilerliyoruz. Gerçek bir karavan yıldızı.
3: Buradaki her detay çok önemliydi. Bir işi yapacaksanız doğru yapmanız iyidir.
0: 2014 model bu karavan tamamen özel yapımdır. Bu tekerlekler üzerindeki her bir özellik Charlotte tarafından özenle seçilmiştir.
3: Bütün mesele insanların kendilerini rahat hissetmesini sağlamak ve Dallas Cowboys'un bir parçası olmaktan gurur duymaktır.
0: 3,5 metrelik bir dışarı kaydırma partiyi 18 metre kareye genişletir.
3: Texas'taki büyük şeyleri seviyoruz ve bu karavan da onlardan biri.
0: İki büyük salon, VIP'leri ağırlamak, yeni yetenekler keşfetmek ve maç günü görüntülerini incelemek içindir ve ayrıca cowboy karşılaşması hazırlanabilir.
3: Koçlarımızla, oyuncularımızla biraz mahremiyete sahip olmak için harika bir yer. Cowboy konsepti bütün alana hakim.
0: 8 LED düz ekran, 4 HD uydu alıcısı ve hareketli uydu sistemi kimsenin tek bir oyunu bile kaçırmamasını sağlar. Ve kalıplı adamlar için 2 büyük boy kanepe ve 5 deri koltuk mevcut.
3: Oyuncular burada çok zaman geçiriyor. Bu yüzden burada eğlenebilmeleri için büyük koltuklara ve eğlence alanlarına ihtiyacımız vardı.
0: Her detay takım için yapılmıştır. Zebra ahşap dolaplar ve fırçalanmış nikel kaplamalar Cowboy Stadyumunda bulacağınız aynı şekildedir.
3: Bu granite biraz mavi ve tabii ki bir miktar Cowboys gümüşü dahil edildi ki bu bence bizim için çok

0: özel.
1: İkonik Dallas yıldızının metal bir kaplamasını oluşturan ithal bambu döşemeler de mevcut. Mutfakta ise benzersiz bir cam karo kaplama ve paslanmaz çelik aletler bulunur. Atıştırmalık almak veya soğuk bir şey almak bile ekip ruhunu açığa çıkarır.
0: Granit parçasını geri ittiğinizde bile kovboy mavisi bir ışık göreceksiniz.
1: Karavan o kadar modern ki hayran olmayanları bile kovboyu seviyor. Bu dokunmatik ekran motorlu gölgeliklerden aydınlatmaya ve hatta tentelere kadar her yüksek teknoloji ürünü cihazı kontrol eder. Ama insanların dikkatini asıl çeken şey Charlotte tarafından tasarlanan boyama.
0: Otobüsün asfalta çıktığını ilk gördüğümde güzelliği karşısında gerçekten çok etkilendim. Hayallerimin çok ötesindeydi. Yol boyunca giderken trafiği çok durdurduk, çok göze çarpıyorduk ve insanlar bizim bir parçamız olmak için korna çalıyordu.
1: Dallas Cowboys'un karavanı Amerikan takımı için bir galibiyet yaşadı ve diğer karavanların oyun için olan ümitlerini bitirdi.
0: Oraya vardığınızda vay canına bu çok özel diye düşünüyorsunuz ve zaten amacımız bu.
1: Eğer ünlü biri gibi yaşamak isterseniz ileride bu karavanlardan birine sahip olmak isteyeceksiniz.
2: Bu bir rock yıldızı karavanı. Dünyada bundan sadece bir tane var.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Mega karavanlar.
10: Sıradaki mega karavan, geri sayımımızda 3. sırada bulunan, Amerikan İç Savaşı'nın gidişatını değiştirecek olan bir zaman makinesi, Zeppelin. Art Hilms'in garajında arabalar birer sanat eseridir. Concord, Kaliforniyalı sanatçı, ödüllü yarış arabalarına boyama yapmasıyla ünlüdür. Onun her fırça darbesi bir dehanın vuruşu olarak kabul edilir.
11: Tasarım arabaları, motosikletleri, uçakları ve tekneleri boyarım. Yaptığım işte sadece bundan ibaret.
10: Zeppelin, Art'ın karavan yapımındaki ustalık eseri. 1930'lardaki eğilmez hava araçları gibi tasarlanmışlar. 1937-1941 yılları arasında inşa edilmiş bir prototip yapan tek Chris Kraft Roadliner'dı. Daha sonra 2. Dünya Savaşı malzemeleri almayı imkansız hale getirince onu temizlediler. Art onun çerçevesini kırdı ve bir otomobil parçası çok çeşitli hale geldi.
11: Bunu aldığımda bir otomobilin pencere çerçevesine, çamurluğuna, şasisine ya da alıp bir araya getiren her şeye sahip olabileceğini düşünmeye başladım.
10: Art, 1937 Cadillac arka lambaları, 1941 Ford çamurlukları ve 1939 uluslararası kamyon ızgarası dahil olmak üzere yalnızca 1942'den önceki parçaları ekleyerek bu eklemeleri ilk haline bağlı tuttu. Üst, yanlar ve kuyruk 25 şerit metal boruyla ivlidir. Gerçek zeplinlerin görünümünü yeniden oluşturmak için çerçevenin üzerine Siconite adı verilen gerilmiş uçak ketenleri yerleştirildi. Restorasyon 15 yıl sürdü. Son dokunuş efsanenin kendi ismini yazdığı kaygan bir boya oldu.
11: Boyanın rengi değişebilir. Bir açıdan turuncu görünürken diğer açıdan kırmızı görülecek. Değişik bir şeyler yani.
10: İç mekanın orijinal buz kutusu ve Coleman sobası, buzdolabı ve mikrodalga fırınla değiştirildi. Masa büyük bir yatak olması için aşağı çekilebilir. Sürücü için son teknoloji ürünü olan düğmeli otomatik şanzıman, teleskopik direksiyon, hatta bir arka görüş kamerası bile bulunur.
11: Burada hiçbir zaman bir ayna olmadı. Buna ihtiyacım vardı çünkü insanları yoldan çıkarmaktan yoruldum.
10: 350 kubik inçlik bir V8 Chevy motoruyla güçlendirilen Zeppelin gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekiyor.
12: Daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Bundan ciddi anlamda etkilenmiştim. Hala da etkisindeyim.
11: Nereye giderseniz gidin sanki mıknatıs gibi takip ediyor.
10: Gerçek Zeppelinlerde olduğu gibi küçük bir pervane bile var.
11: Arkadaki küçük pervane yüzünden de suya girip girmediğini soran birkaç kişi oldu.
10: Zeppelin, geçmişin bir parçasının nasıl zamansız hale geldiğinin özetidir.
11: Her şeyi değerli kılan sadece son halini görmenin verdiği tatmindir.
10: Bir hot rod sanatçısının retro yeteneğinden paparazzileri ortaya çıkaran avantgard bir portreye geçiyoruz. Geri sayımımızda 2. sırada olansa ölüm perisi Olivia. Olivia yollardaki en seksi araç. Yoldaki en korkusuz şekilde hayattan daha büyük, boyalı bir ölüm perisi. Alman parçacılar Gabi ve Ronald Heeman, insanlar bu 100 bin dolarlık özel boya işini gördüklerinde imza istemelerine alışkın.
13: Nerede dursak, insanlar gelip, bu ne diyor, ünlü müsünüz, orada ünlü biri mi var? Genelde evet, benim diyorum.
10: Folklorda ölüm perileri ölümün yaklaştığını uyaran kadın ruhlardır. Ancak Olivia'nın mesajı hayat güzeldir.
13: Ülke çapında iyi vakit geçirdiğimiz için onun iyi bir ölüm perisi olduğuna inanıyoruz.
10: Bu mega karavan görüntüyü yaratan sanatçının adını almıştır ve bu ölüm perisi sahnenin merkezini elinde tutuyor.
14: Fotoğrafını çekebilir miyim?
15: Tabii, keyfine bak.
13: Bunun bir zamanlar Lady Gaga'nın otobüsü olduğu söylentisi vardı. Bu yüzden insanlara üzgünüm. Lady G, karım Lady Gabi'deki gibi Lady G diyorum.
14: Evet, evet.
13: Fakat karımı şarkı söylerken duymak istemezsiniz.
10: Ronald Olivia'yı 2 yıl önce eBay'de buldu ve hanımefendiyle hemen bir bağ kuramadı.
13: Canım, şuna baksana, mükemmel değil mi dedim. Ve karım bana bakıp sen kafayı sıyırmışsın dedi. Elimden kaçmasına izin veremezdim. Bu karavan benim olmalıydı.
10: Gabi önce ölüm perisini boyamak istedi. Ama sonra 30 bin dolarlık bir iş olduğunu öğrenince vazgeçti.
13: Karıma bundan bahsettiğimde bana bakıp sinyal sesi kalabilir dedi.
10: Şimdi ikisi de bipleyen ölüm perilerine bayılıyorlar.
14: Evet evet, ışıklar saçıyor.
10: 2.4 milyon dolara o kadar da olsun canım. Bu karavan şık, modern ve abartılı. 2007 Prevo XL 2 her şeye sahip. Dramatik aydınlatmaya sahip özel ısıtmalı tik döşeme, deri saran oturma alanı olduğunu öğrenince vazgeçti.
13: Karıma bundan bahsettiğimde bana bakıp sinyal sesi kalabilir dedi.
10: Şimdi ikisi de bipleyen ölüm perilerine bayılıyorlar.
14: Evet evet, ışıklar saçıyor.
10: 2.4 milyon dolara o kadar da olsun canım. Bu karavan şık, modern ve abartılı. 2007 Prevo XL 2 her şeye sahip. Dramatik aydınlatmaya sahip özel ısıtmalı tik döşeme,

0: ettiği.
1: Mutfak son teknoloji, eksiksiz bir buzdolabı, bulaşık makinesi ve özel dolaplarla donatılmış.
0: Bu bizim banyomuz. Güzel ve rahat.
1: Otomatik sürgülü kapılar, lavabolar, muhteşem bir duş ve yatak odası. 5 yıldızlı bir suitten farksız, bir büyük yatak ve tam boy bir dolap da dahil olmak üzere bol miktarda saklama alanı.
0: Oldukça büyük. Burada arkadan gidiyor. Çekmeceleri, dolap yeri var. İhtiyacımız olan her şeyi içinde barındırıyor.
1: Sürüşü de aynı şekilde lüks. Kaputun altında 515 beygir gücü, 6 vitesli otomatik şanzıman ve havalı süspansiyon iyi bir sürüş sağlıyor.
2: Bunu bir kere denediğinizde başka bir şey sürmek istemeyeceksiniz.
1: 14 metre uzunluğundaki karavan yol güvenliği için birçok kamera sistemine sahip.
2: Bu benim arka görüş kameram. Bu sol taraftaki ve bu da sağ taraftaki kamera. Sinyal ışığımı kullanırsam o zaman o tarafı tam olarak görebilirim.
1: Karavan her odasında ayrı bir teknoloji barındırıyor. Ve tüm bu sistemler bir tablet dokunuşuyla çalışıyor.
2: Bu da Star gemisi kontrolü.
1: Sesi açar, 40 inçlik bir televizyon ve parti aydınlatması görünür hale getirir.
2: Yeşil de yapabiliriz.
1: Ve akşam yemeğinde aşırıya kaçarsanız, bir düğmeye basarak masa genişleyen belinize göre ayarlanır.
0: Eğer biraz daha alana ihtiyacı olan birini ağırlıyorsak bu harika bir şey.
1: Herhangi bir ünlünün kendini evinde hissetmesini sağlayacak, karavana baktıracak bir görsel şölen.
2: Bu bir rock yıldızı karavanı. Dünyada bir eşi daha yok. Buna bayılıyoruz.
1: Bu karavandan çıkan buysa içeri girenleri görmelisin.
3: Alanı çok geniş. Evdeymişsiniz gibi.
4: Mega karavanlar.
1: En iyi mega karavanımız üstün çok yönlülük standardını belirleyen sürpriz bir özelliğe sahiptir. Sayımımızdaki bir numara için Almanya'ya gidiyoruz. Bu kıtalar arası Caterer. Robert ve Nicky Berman 2011 Caterer Continental'lerinde haftalarca Avrupa turu yapıyor. Güçlü 440 beygir gücündeki motoru onu otobanda bir güç haline getiriyor. Aynı zamanda Almanya'nın yerel yollarında da kolayca ilerliyor.
5: İnsanlar bizi karavanı sürerken gördüklerinde büyüleniyorlar. Vay canına, ne büyük araba diyorlar.
1: 11,5 metre uzunluğa, 4 metre yüksekliğe ve 2,44 metre genişliğe sahip Continental, kompakt otomobillerden oluşan bir manzarada dikkatleri üzerine çekiyor. Bir güvenlik kodu erişimiyle tetiklenen hidrolik güçle çalışan bir girişle başlayarak, 830 bin dolarlık bir fiyat için bekleyeceğiniz yüksek teknoloji özellikleriyle dolu.
3: Kapılar açık. Ben içeri giriyorum.
1: 300 metrekarenin üzerinde içi ve dışı çok büyük. Dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi ısıyı, aydınlatmayı, elektronik aksamları ve kaydırmalı çıkışları kontrol eder.
3: Çok büyük alan. Sanki evdeymişsiniz gibi.
1: İçeride beyaz deri döşeme, zengin sert ahşaplar, kompozit mineral üsler ve üst çatı penceresiyle tamamen bir şehir havasında.
5: Bu mutfağı gerçekten çok seviyorum. Çünkü burada gaz sobası var. Mutfakta ihtiyacım olan şeyler için yeterince yerimiz ve depomuz var.
1: Ve doğa denildiğinde de porselenler dikkat çekiyor.
5: Doğada olmak ve ağaçlara çıkmak zorunda olmamak gerçekten harika.
1: Tam banyo kesinlikle yeşillikten iyidir. Fayanslı bir duş, fırçalanmış çelik armatürler ve bir sürü doğal ışık var.
5: Şımartılmak için harika bir yer.
1: Yatılı misafirler için bolca yer var.
5: Misafirlerimizin yatıya kalması için bir yatağımız var. Bak, harika.
1: Ebeveyn yatak odasında daha fazla çatı penceresi, monte edilmiş bir televizyon ve bir kral yatak bulunmakta. Ve Continental'de yol çok dar diye bir şey yoktur.
5: İspanya'da veya İtalya'da bir sürü küçük köy, sokak var ve bu yüzden küçük bir arabaya ihtiyacımız var.
1: Avrupa sokakları Caterer için çok dar olduğunda tek bir düğmeye basarak karavanın en çılgın mega özelliğini devreye sokar.

0: Yatak odasının altında gizli bir garaj var. 360 kubik fit bir akıllı araba veya A1 sığabilir. Uzatılabilir rampa, 3300 pound tutar ve winch ile kaldırmak gerekmez. Lastikleri 4 kilitlenebilir brakete yönlendirir ve 1 mil dişlisi rampayı içeri çeker.
1: Akıllı bir araba. Çok eğlenceli ve güzel.
0: Geri sayımda kazanan karavanımız, yedek tekerlek takımı olan bir karavandan daha mega başka bir şey olmadığını gösteriyor.
2: ETS'li yaz herkese iyi gelir.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kırdık.
14: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
7: Bu bir Lotus çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Ne haber dostum?
10: Ne haber?
11: Bana sürpriz mi yaptın?
10: Nereden geldiğini bilmiyorum.
11: Geldiğinde pasta burada mıydı?
10: Pasta buradaydı.
11: Ne?
10: Şüpheli bir durum.
11: Doğum günün mü?
10: Hayır. Ortalıkta duran pastaları sevmem. Beni korkutur. Sem'in bize şaka yaptığını düşünmeye başlıyorum. Masada duran şu pastaya karşı hiç güvenim yok. Fünye'yi görüyor musun?
11: Gerçekten güzel kokuyor.
10: Güvenlik gözlüğünü tak.
11: Patlarsa birlikte ölürüz. Buna değer. Yavaş, yavaş. Sanırım bu pasta gerçek.
10: Zorlu testlerden sonra şundan kesinlikle eminim. %90 olasılıkla bu gerçek bir pasta. Ama

0: salamız yok. Artık böyle pasta yapmıyorlar. İçinde muskat bile var.
1: Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz?
0: Adım Brad Lewis ve minibüsleri karavana dönüştürüyorum. Yeni evinize bakalım.
2: Oo, aman tanrım.
0: Şu işe bakın. Birkaç yıl önce bir eve kira ödemekten bıktım. Yaşamak için bir Sprinter minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Bunu evim dediğim keyifli ve muhteşem bir yolculuğa dönüştürdüm. Bundan sonra daha fazla insan aynı şeyi yapmam için iletişime geçti. Ve karavan hayatı büyüdükçe Chevy Design Co.'yu kurdum. Aleti yakala. Ve bu da Van Gogh. Oh, oh bebeğim. Highlander'ın buraya gelişi için atölyeyi temizliyoruz. Ve güvenilir bel çantamı buldum.
3: Bu küçük çanta mı?
0: Hayır, bel çantası. Onlara bu çantanın ne kadar çok yönlü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Normal bir çanta olduğunu düşünüyorlar. Onlara moda ve kullanışlı olduğunu öğretmem gerekiyor.
3: 3, 2, 1. 2.1.
0: Çok daha hızlı.
1: Evet.
0: Pekala, müşteri geliyor değil mi arkadaşlar? Sam ve Dan harika görünüyorlar. Daha çok dışarıda olup bunu çocuklarıyla paylaşmak isteyen tatlı bir çifte benziyorlar. Biraz daha, biraz daha. Onlarla tanışacağım için heyecanlıyım ve harika fikirleri var. Ne haber?
4: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
4: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim. Nihayet tanışabildik.
4: Evet, nihayet.
3: Memnun oldum.
0: Gelmek biraz zor.
3: Evet, biraz zorlandık.
0: İyi çıkardın. Minibüs hakkında konuştuk ama bunu neden yapmak istiyorsunuz acaba?
3: Burası bizim için kampçılığa açılan bir kapı gibi. 7 ve 2 yaşında çocuklarımız var. Onları dışarıda ve rahat olacakları şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Çocuk sahibiyken ve kamp yapma konusunda ne gibi zorluklar var?
4: Kirlenirsin ve bir nevi evet, alışırsın ama kirlilik çok fazla olunca evet, yani çocuklar söz konusuysa hep zor oluyor.
3: Evet.
0: Peki burada olmasını istediğin şeyler nedir?
3: Temel olarak çocuklar için bir çeşit tuvalet seçeneğine sahip olmak, aha, duş ya da hortumla temizlenme ayrıcalığı, aha, yemek yapabilmek ve birlikte dışarıda olabilmek istiyoruz.
0: Evet, güzel. O zaman şu kapıyı açalım. Kapıların dışına çıkmalarını sevdim. Bu yüzden minibüste yaşamak, dışarı çıkıp her şeyi görmek istiyoruz. Ha, zemini zaten halletmişsiniz.
3: Evet.
0: Beni angarya işten kurtarıyorsun. Bunu kim yaptı?
3: Sam, ben ve babası.
0: Bütün takım.
4: Evet, babam aslında 70'lerin sonlarında bir minibüs yapmıştı.
0: Çok iyi.
4: Ve bundan daima sevgiyle bahsediyor.
3: Evet.
4: Ve
3: evet,
4: hatta içinde şömineye benzer bir şey vardı.
3: Minibüsün içine tuğlalı şömine yapmayı seviyormuş.
0: Onunla tanışmak istiyorum.
4: Keşke fotoğrafları olsaydı da gösterebilseydik.
0: Sam'in babası harika. Onu buraya getirip işe dahil etmek harika olurdu. Hadi şuna binip elimizde ne varmış bakalım bakalım. Şu anda çok geniş görünebilir ama bir sürü şey koymak isteyecekler ve minibüs hızla dolacak. Düşündüğüm şey şu. Arka tarafta bir yatak hayal ediyorum. Gömme tarzında küçük bir bölme. Ortasında bir masa var ve masa aşağı inerek yatak haline gelebiliyor. Burada ranza tipi bir sistem yapmayı düşünürüm. Bu yatakları güzel ve güvenli ve konforlu hale getirirken aynı zamanda çok fazla engel oluşturması konusunda kesinlikle zorluklar var. Duş burada olacak. Tabii ki duş portatif dar olacak. Oraya bir barmen gibi gireceksiniz. Çok işlevli bir şey olacak.
4: Evet.
0: Tuvaleti de buraya yapabiliriz. Highland ailesine portatif bir duş teklif ettim. Temelde hala tam bir duş gibi olacak. Bu modüler bir türlü. Daha fazla alana sahip olurlarken tezgahlarının bir kısmını duşa dönüştürebilmelerini sağlamaya çalışacağım. Sanırım 40 bin dolarlık bütçenizde hepsini yapabiliriz. Getirdiğiniz için teşekkür ederim. Adamları çağırıp başlayayım.
4: Teşekkür ederim.
0: Yapım için heyecanlıyım. Bunu en iyi aile kamp aracı haline getireceğiz. Aileyi doğaya çıkarıp birlikte vakit geçirmelerini sağlamak için bulunmaz bir fırsat gibi görünüyor. Yapımın birinci günü. Başlayacağım için heyecanlıyım. İşin bir kısmı yapılmış. Aracın zemini hazır.
3: Hey!
0: İşte başlıyoruz. Ne giydin öyle?
3: Nesi var?
0: Sam'le mesai gününe başlıyoruz ve sonra mat renkli Hawaii gömleği giyen bir şeye benzemeye çalışarak içeri giriyor. Tulumum bu değil.
3: Bugün cuma. Ada havasındayım dostum.
0: Gömleğini kirletmeye hazır mısın?
3: Kirletmeye mi?
0: Evet.
3: Hani bugün eğlenecektik?
0: Hayır, çalışıyoruz.
3: Ama ben ada havasındayım.
0: Burada öyle bir cuma yok. Matt sanki hiç çalışmayacakmış gibi içeri girdi.
3: Ama süslü gömleğimi giydim. Bunu yapamam.
0: Aklını başına getirmeliyim.
3: Gerçekten. Hadi çalışalım.
0: Bugünkü işimiz duvarların yalıtımıyla alakalı. Çok güzel şeyler değil ama en az güzel şeyler kadar önemli.
1: Minibüsü iyi bir şekilde yalıtmak zorundayız. Böylece hangi iklimde olursa olsun konforlu seyahat etmelerini sağlarız.
0: Şu anda tavan altı duvarlarımızı yerleştirmek için gerekli olacak şeritleri sabitlemeye başlıyoruz.
5: Evet efendim.
0: Duvar önemli. Duvarınızı sağlam noktalara sabitleyebilirsiniz. Şu anda bu minibüsü marine ediyoruz. Duvarları takabilmek için yalıtımın ve desteklerin tamamlanması gerekiyor. Bunlar da perde arkası şeyler. Şu anda Austin döşemeye gidiyoruz. Daha önceki minibüste çok yardımcı olan Paulette'le buluşacağım. Arkadaki yatak ve ranzalarda bazı değişik açılar söz konusu. Paulette'in özel yastık yapıp yapamayacağını öğreneceğim.
6: Merhaba Brett.
0: Merhaba Paulette.
6: Minibüsüne bu kumaştan ister misin?
0: Evet, hoşuma gitti. Biraz çılgınca olabilir ama minibüsüme koyabilirsin.
6: Sen zaten çılgın bir adamsın.
0: Paulette farklı kumaş ve renklere sahip kataloglar çıkarıyor. Ve bu kadar çok renk olduğunu bilmiyordum. Çok fazla seçenek var. Doğru yere geldiğimi biliyordum. Duvarlar çam gibi doğal görünüşe sahip olacak.
6: Tamam.
0: Dolap rengi için açık yeşil düşünüyoruz. Karavan üretmeye başladığımda bunları kumaş mağazasında bulacağımı bilmiyordum. Ancak bu işlerin çivi çakmak ve tahtaları vidalamak kadar önemli olduğunu fark ettim. En iyi kumaşı seçmelisin.
6: Tamam, bir bakalım. Burada kahverengi ve gri tonları tercih edebiliriz.
0: Ben kahverengi ve gri düşünüyorum.
6: Alt koltuklar için birleştirici bir renk bulalım mı? Ya da her şey aynı desende olabilir.
0: Evet, iyi oldu. Tüm renkleri ve desenleri seçtik ama sorun şu ki Paulette, ben yatağı yapıp ölçülerini verene dek çalışmaya başlamayacak. Gitmem gerek. Seni görmek güzel.
6: Tamam, seni de
0: görüşürüz.
6: Öyle. Görüşürüz.
0: Sen de.
6: Güle güle.
0: Bugün zemini döşedik. Matt duvarları yapıyor. Sen pencere çerçevesini yapıyor. Ben de arkadaki yatağa başlıyorum. Matt, duvar nasıl gidiyor?
5: Harika gidiyor. 4'te 3'ünü tamamlandığını söyleyebilirim.
0: Değişiklik yapıyoruz. Çam kullanacağız. Islandlar karavanda koyu renkli bir şey istemiyor. Bu onlara ferah bir görünüm verecek. Minderleri Paulette'den alınca bu yatak çok güzel görünecek.
1: Bu pencerenin çerçevesi biraz zor oldu çünkü köşelerinde gerçekten geniş ve büyük kıvrımlar var. Bu yüzden pencerenin içine tam oturan bu özel parçayı yapmamız gerekiyordu. Yapımı bayağı bir zamanımızı aldı açıkçası. Kont plakların tekrar tekrar kesilmesi ve şekillendirilmesi gerekti.
0: Atnalı şeklindeki özel yapım yatak üzerinde çalışıyorum. Ancak içinde önemli birkaç şey var. Biri su depoları. Ölçülendirme iyi olmalı. Ayrıca elektrik sistemleri kutusu da burada ve sağ ön taraf depolama alanı olacak.
1: Peki ranzalar nereye gidiyor?
0: Matt.
5: Bu büyük parçaları duvara koyuyoruz. Bunları minibüsün kaportasına sabitledik ve sonra buradaki fabrikasyon deliklerin içine girecek bazı kancalar yapacağız.
0: Harika.
5: Ve yatak bu çiviler sayesinde sarkacak.
0: Minibüsteki her şey gibi bunun da iki işlevi olacak. Çocuklar yataklarında olmadıklarında ya da yolda olduklarında bazı eşyalarını oraya koyabilecekler. Büyük bir rafa dönüşecek. Bugün Sam'le Dan'in eve gidiyoruz. Island ailesiyle tanışmak istiyorum. Kamp malzemelerine ve koymak istedikleri şeylere bakacağım. Her şeyi sığdırmak için yeterli depolama alanı yapmalıyım. Sam'le Dan'in evinde durunca gördüğüm ilk şey tüm ailenin evin önünde oynadığıydı. Bu şimdiye dek gördüğüm en sevimli şey. Nasıl gidiyor?
3: Merhaba.
0: Ne haber? Oyuncakları bana mı aldın?
3: Kesinlikle.
7: Minibüsü yapan sen misin?
0: Evet efendim.
7: Minibüsü ne yapacaksın?
0: Senin için küçük bir eve dönüştüreceğim.
7: Harika.
0: Evet.
7: Ben çok daha fazla maceraya atılacağım için heyecanlıyım.
0: Uzun yolculukları sever misin?
7: Evet, seviyorum çünkü bir gün ön koltukta olabileceğimi düşünüyorum. Ve babam da benim gibi arkada olabilir.
3: Hey, çok isterim.
0: Sen mi süreceksin?
7: Yakın zamanda değil, hayır.
0: Bir gün müşterim bile olabilir. Her şeyi biliyor. Minibüse sığdırabilmek için kamp malzemelerini görmem gerekiyor.
7: İşte bunlar bizim çadırımız.
0: Çok iyi.
7: Birkaç tane uyku tulumumuz var.
0: Etrafa bakıyorum. Bir sürü ekipman var. Çadırlar, çöp kutuları, kaykaylar, lambalar. Saymakla bitmiyorum. Balık koltaları.
3: Bu yaz hiç balık yakaladık mı Teddy?
7: Yakalamadık.
3: Yakalamadık.
0: Hepsi bu mu?
3: Sağda solda birkaç şey daha olabilir ama...
0: Küçük şeyler.
3: Evet.
0: Büyük bölümü bu mu?
3: Hı-hı.
0: Teddy ile konuştuktan sonra aramızda bir yakınlık oluştu ve bu çocuk için özel bir şey yapacağım. Ne yapabileceğimize dair bir fikrim var ve atölyede işim çok. Görünüşe göre sizin de işiniz çok. Sizi fazla oyalamayalım, gidip karavan üzerinde çalışayım. Sonra görüşürüz. Tamam mı çocuklar?
3: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikbal.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
15: Budur.
16: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
15: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Çekiyorum.
7: Evet.
8: Harikasınız ya.
9: Nasıl oldu? Bakalım.
7: Hemen.
10: Hadi bakalım.
11: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
13: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
13: Hastasıyım bu sarı kolanın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
13: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
13: Başka lezzet yok.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Highlander'ı ziyaret alan konusunda iyi bir fikir verdi. Her şeyi bölmelerin içine yerleştirmek zorundayız. Elektrik sistemine yer bırakıp su depolarının montajına başlıyoruz.
4: Temiz su depomuzun buraya sığıp sığmayacağını kontrol ediyorum. Bu 150 litrelik bir depo, yani duş alırken suyu çok fazla harcamazlarsa bu kadar suyla uzun süre idare edebilirler. 150 litre onlara yetecektir bence.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Ben Sementa'nın babasıyım.
6: Merhaba Matt.
5: Matt, memnun oldum.
3: Nasıl gidiyor?
5: Ben Brett, memnun oldum.
3: Memnun oldum. Sam'in babası dükkana geldi ve bu adam işi biliyor. Geçmişte minibüsünü karavana dönüştürüp içinde yaşamış. Peki o şömineyi oraya koymayı nasıl başardın? Odun yaktığını mı söylemiştin?
5: Hayır, elektrikliydi. Evet. Yani 2.5'lardan bir kutu yaptım. 1 santimlik kontrplakla kapladım. Yapıştırıcıyla tuğlaları duvarlara yapıştırarak içini yalıttım.
3: Aha.
5: Sonra ortadan ikiye böldüm ve burası şömineye benziyordu. Burada da küçük bir ocak vardı. Ve ocak için içinde Reos'ta bulunan 12 voltluk bir pil kullandım. Onu çevirince alevlerin daha fazla ya da az olmasını sağlıyordum. Aslında hepsi buydu. Tuhaf küçük bir şöminesi vardı.
3: Minibüsü 70'lerde yaptığını duyduktan sonra onun için minibüsün dışında küçük bir ocak yapabileceğimizi düşünmeye başladım. Evet, belki kişisel dokunuş katabiliriz diye düşünüyorduk.
5: Elbette olabilir. Aklında ne var?
3: Minibüsün kapısı açıldığında dolaptan dışarı çıkan bir masayla başlayacağız. Yani masanın arkasına bir şey saklamak hoş olur, değil mi?
5: Evet.
3: Sam buna bayılacak. Karavan çok güzel olacak ama Sam için bu ekstra küçük dokunuşu ekleyince aklını başından alacağız. Sizi ararız. İyi olacak. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Çocuk ranzaları üzerinde çalışıyorum. Plan... Bu yatakların duvarlardaki bir menteşe üzerinde olmasını ve tavandaki bazı kancalara bağlanmasını gerektiriyor. Ebeveynlerin üstünde asılı kalacaklar. Tavana takma konusunda birkaç seçeneğimiz var. Zincir kullanabilirim. Orta çağa çağrıştırır. Neyse ki burada ipimiz var. Hadi bakalım.
6: Ah, kaydırdım.
3: Bu ranzaların en zor yanı, onları çok sağlam yapmak gerekiyor. Asılacak şekilde yapmak biraz tuhaf bir fikir. Sağlam olmalarını sağlamak için bazı yaratıcı çözümler bulmalıyız. Dene bakalım.
4: En çok bundan korkuyorum.
3: Bu korkutucu.
4: Vücut ağırlığımın bir kısmını üzerine vereceğim.
6: Sam yerden kalktı. Sanırım daha fazla desteğe ihtiyacımız var.
3: İşinize dönün, güçlendirin. Karavan bir araya gelmeye başlıyor. Yaptığımız pek çok karavandan farklı olması beni heyecanlandırıyor. Mesela duş şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok farklı. Ranzaların da şu ana kadar iyi gittiğini düşünüyorum.
4: Hey!
3: Bugün çarşamba. Çarşamba karavanımı temizlerim. Karavanı tasarlarken yatağınızı yaptığınızda başınızın üzerinde yeterli yer olması gerekir. Ben buna annemi gururlandırmak diyorum. Şuna bakın. Nedir bu? Git. Şunlara bak. Karavanın atölyenin önünde olmasının en iyi yanı, kolayca temizleyebiliyorum. Tezgahımda birkaç su lekesi vardı. Onu biraz zımparaladım, biraz cilaladım. Yeni gibi oldu. Evin aksine bu şey hareketli. Her şey derli toplu olmalı. Böylece tuz, biber ve pirinç yerlere dökülmez.
5: Evde kimse var mı?
3: Merhaba, ne haber?
5: Merhaba beyler, bir şey getirdim.
3: Evet, öyle görünüyor. Buna çok sevindim. Güzel görünüyor. Bugün Sam'in babası John geldi ve onlara büyük bir sürprizi var. Minibüslerinin yanından dışarı açılan büyük bir masa. Çok güzel görünüyor.
5: Sence Sam açık hava mutfağını beğenecek mi?
3: Kesinlikle beğenecek. Ama Dan daha çok beğenecek.
5: Evet, muhtemelen öyle.
3: Burada mangal yapılacağından eminim.
5: Evet.
3: Buna bir şey daha eklememiz gerekir.
5: Neymiş o?
3: Onlara küçük bir mesaj verelim.
5: Tamam.
3: İyi bir şey. John masaya sevgisini kattı. Küçük bir hatırası olsun istiyorum. El yazın nasıl?
5: Hiç iyi değil.
3: Tamam.
5: İyi bir şeyler olsun.
3: Kötü. John ahşap kalemimle masaya mesaj yazacak. Sam ve ailesi seyahate çıkınca onu düşünecekler. Çok güzel.
5: Fena olmadı.
3: Hayır, bu da yeterli. Harika görünüyor. Benimkinden çok daha iyi.
5: Beni dahil ettiğin için teşekkürler.
3: Evet, dahil olduğun için ben teşekkür ederim.
5: Evet.
3: Kendine
5: evet.
3: İyi bak.
5: Kendinize iyi bakın.
3: Yapımın sonuna geliyoruz. Marangoz arkadaşlarımdan yardım istedim. Resim tarihini kaçıramam. Mutluyum. Bu kumaşı çok sevdim. Polet her zamanki gibi müthiş bir iş çıkardı. Karavan bitmek üzere. Her şeyi mükemmel hale getirmek için bütün gece çalışacağız. Hadi bakalım. En sevdiğim gün. Karavanı teslim ediyorum. Nihai aile macerası araçlarının anahtarlarını Dan ve Sam'e vermek üzereyim. Merhaba.
7: Merhaba.
3: Eternia üretildiği için teslimatımız var.
8: Evet, çok heyecanlıyım.
3: Hadi gidip şuna bir bakalım.
7: Hadi bakalım.
9: Hadi bakalım.
3: İlk olarak büyük bir merdiveni var.
8: Olamaz. Harika.
3: Bunu hatırlıyor musun?
7: Aa, harika. Pencerelere bak. Aman tanrım.
9: Şuna bak, mükemmel.
8: İnanmıyorum.
7: Aa, sonunda gerçeğe dönüşmüş gibi.
9: Vay canına. Şuna bak.
7: Bunu çok sevdim.
9: Harika dönüyor.
7: İçi çok güzel.
9: İnanılmaz.
7: Aa, bir dolap var, bir dolap var.
10: Depolama. Nerede
7: bayıldım.
10: Uyuyacaksın?
8: Ben yatağa bakmak istiyorum.
10: Burada mı?
3: Burada.
10: Tamam.
3: işte.
8: Vay evet. Ranza.
3: Çıkalım mı? Çıkabilir misin?
8: Evet.
9: Oo, bak orada birkaç kitap var. Harika bir bölme oluşturulmuş.
7: Ben de bakmak istiyorum.
10: Çok sevimli.
7: Aman çok tanrım. İyi. Evet, burası çok güzel.
10: Şuna bak. Brett çocuklar için inanılmaz bir iş yaptı. Ranzaların altındaki çarpma önleyiciler, yatak değil mi? Hepsi harika, güvenli ve çok işe yarayacak.
8: Burası ev gibi ama tekerlekli ve daha dar.
3: Karavan teslimi hep biraz buruk olur. Çok çaba harcıyoruz. Ama çok heyecanlıyım. Aileyle birlikte keşfetmeye gidebilecekler. Bu harika bir şey. Koltuk arkalıklarını alalım.
8: Artık yatak oldu.
7: Bu yatağı kurmak çadır kurmaktan çok daha kolay olacak.
3: Kumaşı gerçekten çok beğendik.
10: Evet, bize kumaşı anlat.
3: Kirlendikten sonra kolay temizlenebilmesini, leke tutmamasını istedik.
10: Çok ihtiyacımız var.
3: Yıkanabiliyor. Temizlenmesi son derece kolay.
7: Güzel.
3: Çocukları biliyoruz. Üstüne falan basarlar.
10: Evet, bunun için minnettarız. Teşekkür ederiz.
3: Ve basacaklar da. Ve orada da aynı dayanıklı kumaştan var.
7: Aa, güzel. Çok sevdim.
8: Bunu sevdim.
3: Oyuncaklarını, roketlerini ve buna benzer şeyleri koyduğumuz gizli çekmeceyi görünce Teddy'nin yüz ifadesini merak ediyorum. Hey Teddy.
10: Hadi bakalım.
3: Oynadığın roketlerin ve oyuncakların için küçük bir kendine ait gizli bölmem
8: bunu
3: var.
8: Bunu sevdim.
3: İşte bak.
10: Hadi.
3: Burada oyuncaklarını koyabilmen için küçük bir yer ayırdım.
10: Vay canına. Buna bayıldım.
8: Çok seveceğiz bunu. Teşekkürler.
3: Onlar oynarken size de bir sürprizim var. Sam ve Dan'e Sam'in babasının hazırladığı masayı göstermek beni heyecanlandırıyor. Dürüst olacağım. Benim bunda hiçbir emeğim yok.
7: Aa.
3: Elimi bile sürmedim. Çünkü onu senin baban yaptı.
7: Aa, bunu babam mı yaptı?
3: Evet, dışarı çek. Bacak altına giriyor.
7: Çok
3: ve
7: güzel.
3: Deliklerden geçiyor.
10: Harika. Mükemmel. Çok iyi.
7: Güzel. Çok güzel, harika.
3: Oraya da küçük bir yazı koymuş.
7: Ah baba.
10: Dan ve Sam'e mutluluklar, evet.
7: Bu çok hoş. Babamla Brett'in bunu başından beri planlamaları beni çok şaşırttı. Bunu yaparken babamı da dahil etmeleri çok hoş. Ve düşündükçe gözlerim doluyor. Yani çok anlamlıydı. Çok duygulandım.
3: Duşu görelim mi?
7: Evet.
10: Evet.
3: Barmenmişsin gibi yukarı kaldır.
7: Tamam.
3: İçeri katla, salon kapıları gibi.
7: Bunu beğendim.
10: Ay canına.
3: Sonra üstüne perdeyi asarsın.
10: Evet.
7: Mükemmel.
10: Ön yıkamayı burada yaparız değil
7: mi? Evet, kesinlikle.
10: Bununla ön durulama yaparız. Üstlerindeki fazla çamuru burada çıkar ve sonra onları alıp içine bırak.
7: Bize ve bana bırak. Tek yapman gereken bu değil mi?
3: İçine bırak, doldur, küvet oldu.
10: Sıradaki durak ranza. Onları ranzaya yerleştir ve iş bitti.
7: Dışarıda huzuru bu.
10: Burada yatırma rutini 10 dakika sürer. Brett inanılmaz iş çıkardı.
7: Bence istediğimiz her şeyi dahil etti.
3: Beğendiniz mi?
7: Ah, çok güzel. Ona bayıldık.
8: Harika.
3: Evet. Çak, beşlik, hadi bakalım.
8: Çak.
10: Hey Nathaniel, Brett'e beşlik
3: çak. Gel. İşte böyle.
10: Hadi bakalım.
7: Evet.
10: Aferin sana.
3: Karavanınızı yapmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok eğlenirsiniz. Sonra görüşürüz.
7: Evet.
10: Muhteşem
7: teşekkür
10: olmuş.
7: Ederiz.
10: Teşekkürler.
7: Kendine iyi bak.
3: Kendinize iyi bakın.
10: 10 yıl önce böyle bir şey hayal edemezdik. İki güzel, sağlıklı çocuğumuz olmasını ve birlikte harika şeyler yapabilmeyi istiyorduk. Ve şimdi bu gerçek dışı,
7: evet,
10: geliyor.
7: Gerçek dışı doğru bir kelime.
10: Üzerinden 10 yıl geçti ve önümüzde bu var. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel.
7: Çok özel. Hadi oynayalım.
10: Hadi bir maceraya çıkalım.
8: Hadi bir maceraya çıkalım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz mi değeriz?
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldım. Aldığınız an daha fazlası.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: geldin.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor. Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa, bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. $82,000.
2: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: $110,000.
3: Aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Tam tamına $320,000.
2: Aman tanrım.
0: Tamam çocuklar, işte geldik. New York Queens'teyiz. Hiç uyumayan şehirde. Bu hafta tamamen New York havasındayız. Ekibimle birlikte potansiyel iki istif vakasıyla uğraşmak için buradayız. İlk olarak Mickey ile görüşeceğiz. Çoğu insan bizi arayıp ellerinde müthiş şeyler olduğunu söyler ama Mickey'ninkiler gerçekten harika. Elinde 80'lerden 90'lardan kalma bomba bir koleksiyon var. Tek başına çocuk büyütüyor. Çocuklarına alan açmak, nakit yaratmak için her şeyi elden çıkarmak zorunda.
4: Koleksiyonumdaki parçaların büyük bir kısmı 80'lerden. Wu-Tang Clan ve Boyz II Men gibi grupların koleksiyonluk ceketleri var. Birçoğu mağazalarda satılmayan turne ve ekip ceketleri. Kara Şimşek ve Geleceğe Dönüş'ten çok şey topluyorum. Hatta Geleceğe Dönüş filmindeki şu bağcıkları kendiliğinden bağlanan ayakkabılardan ibareli.
5: Evet. Bu oyuncak koleksiyonunu canlı canlı göreceğim için çok heyecanlıyım.
4: Burada Geleceğe Dönüş filminden bir sürü parça var. Martin'in şapkası, filmin girişindeki o eski el kamerası, uçan kaykay da burada. Bunlar çok ciddi para eder.
5: Bu hafta hepimizin içindeki çocuk çok eğlenecek.
0: Ah dostum.
4: Neredeyse 2 yıldır buraya adımımı atmamıştım. Ah dostum, burası rezalet. Her yer örümcek ağa. Ve fare pisliğinden geçilmiyor. Yukarıda da kocaman bir örümcek var.
5: Videodaki duruma bakılırsa kulübedeki eşya mahvolmuş olabilir.
6: Çoğu hala kutuların içindeydi sanki.
4: Dikkat edin, bir şeye takılmayın. Bunlar değerli parçalar. Artık bu eşyaların çoğundan kurtulma vaktim geldi. Hayır. Oyuncaklarıma dokunmayın. O çekmeceyi kapatın lütfen. 3 çocuğum var ve bunları onlar için yapmak zorundayım. 50 yaşıma merdiven dayamışken artık kendi çocukluk hayallerimi tutunmak için çok yaşlandım. Artık çocuklarımın hayallerine tutunmak ve onlara yer açmak istiyorum. Oynayabilecekleri bir yerleri olsun. Bu işte bir tek bana siz yardım edebilirsiniz. Çünkü bunları ayıklayacak ne kaynağım var ne de zamanım var.
0: Aradığımız parçalar bunlar. Daha iyisi olamaz. İşe son birkaç senedir gördüğüm harika şeyle başlayalım. Geleceğe Dönüş 2 filmindeki bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabılar.
6: Tanrım, sabırsızlanıyorum.
5: Ben de acayip heyecanlıyım.
0: 100 taneden az ürettiler. Umarım gerçektir. Çünkü öyleyse çok ciddi para kazanabiliriz. Kendi kendine bağlanan ayakkabılarla birlikte Kara Şimşek koleksiyon ürünlerini ve sınırlı üretim hip hop turne ceketlerini arıyoruz.
5: Size bir şey söyleyeyim mi? Dönmek üzereyiz.
0: Geleceğimize.
4: Vay canına,
0: seni
4: harika.
0: Seni görmek güzel kardeşim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Sizi görmek güzel.
0: Koleksiyonu göreceğimiz için çok heyecanlıyız.
4: Ben de öyle.
0: Mike'la ben seninle içeri gireceğiz. Çocuklar da arka tarafa baksınlar.
4: Tamamdır.
0: Tamam mı? Tamam. Birazdan görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım, başlıyoruz.
4: Hadi bakalım.
0: Vay canına. Evet. Wow. Ayağımı basar basmaz orada Kara Şimşek.
4: Evet, çocukluğumda en sevdiğim diziydi. Michael Knight karakteri tek bir insanın neleri değiştirebileceğini göstermişti bana. Sırf onun yüzünden öğretmen olmak istedim. Benim de ölümdü.
7: Ben Knight Industry 2000'in sesiyim.
8: İnanamıyorum. Konuşabilen bir araba.
0: 80'lerin başında herkes David Hasselhoff ve onun adalet ortağı Kitty'yi izlemek için Kara Şimşek dizisine kilitlenmişti. Yapay zeka ile konuşan bir arabaydı. Evet, ama özel bir tavrı vardı yani. Dizi bir anda efsaneye dönüştü. 2021'de Hasselhoff kendi şahsi kit arabasını açık arttırmada tam $300,000'a satmıştı.
5: 6 ayda bir anca bir tane Kara Şimşek denk gelir. Sende neredeyse hepsi var.
0: Böyle Kara Şimşek koleksiyonları piyasaya her zaman düşmez. Dile kolay. 25 senedir bu işteyim, böylesini hiç görmedim. Koleksiyon harika ama aşırı nadir. Nadirse iyidir diyemiyorum ama durun, Alfred'i satabildiysem Kara Şimşekleri de satabilirim.
5: Bu oyuncakların çoğunu görmedim. Ki bilirsiniz ben Çok oyuncak gördüm. 1980'ler çocuğu olarak Kara Şimşek'le yatıp Kara Şimşek'le kalkardım. Mickey'de bir koleksiyonda görmek isteyeceğiniz her şey var. Ama aynı zamanda acayip Kara Şimşek parti bardakları, çocuk eldivenleri var ki bunların yıllar önce çoktan çöpe gitmiş ya da kaybolmuş olması gerekirdi. Şimdiki gençler Transformers'ı falan biliyor ama Kara Şimşek'i bilmezler. Benim bu koleksiyonu satabilmem için resmen Mickey'nin ikizini, onun gibi çılgın birini bulmam lazım.
6: Oo. Üç kulübe, zehrini seç.
9: Soldakine bakalım. Evet, açılışı sen yap kardeşim.
6: Oo, olamaz.
9: Hayalet avcıları mı?
6: Kesinlikle. O ıvır zıvırın altında ne olduğunu görebilirsem satacak bir şeyler çıkabilir.
4: Beyler, bütün ceketler burada. Tüm konser ve turne ceketleri.
5: Vay canına.
4: Ghostface Killer ceketi. Bu ceketin aynısından başka kimse de görmedim. Yaklaşık 500 dolarlık bir
5: 30
4: ceket.
5: 30 yıldan fazladır müzik koleksiyonu işindeyim bu. Üstünde taşıyabileceğin koleksiyon parçası.
4: Bu ceket grubunun en popüler olduğu dönemde, yani 1997'de çıkan ikinci albümleri Wu-Tang Forever zamanında üretilmiş. Bu daha hiçbir şey. Bombayı patlatıyorum. Bende çok özel ayakkabıları da var. İşte buradalar.
5: Aman tanrım.
0: Ha dostum.
5: Vay canına.
0: Bu inanılmaz. Resmen büyülendim dostum.
4: Bunlar otomatik bağcıklı olanlar.
5: İnanılmaz.
4: 89 tane üretildi.
10: Güç bağcıkları harika. 1989'da vizyona giren efsane zaman yolculuğu filmi Geleceğe Dönüş 2, izleyicilere uzak bir gelecek olan 2015'e dair müthiş ipuçları vermişti. Tabii ki filmin kahramanı Marty'nin giydiği o fütüristik otomatik bağcıklı ayakkabılar da buna dahildi. Hayranlar bu rüya gerçek olsun diye onlarca yıl dua etti. Ve 2016'da nihayet dilekleri gerçek oldu. Tarihin ilk kendi kendini bağlayan spor ayakkabısı. Üstelik gelirleri de Michael J. Fox'un Parkinson Vakfı'na bağışlandı. Bu ayakkabıdan sadece 89 adet üretildi ve açık artırmalarda tam 200 bin dolara satıldı.
4: Işığı yanıyor.
0: Şuna bak dostum.
5: Vay be.
0: Yani bu ayakkabı dostum acayip bir şey. İçimden bir ses bu ayakkabı gerçek diyor. Eğer öyleyse rahatlıkla 100 bin dolar eder. Ama piyasada inanılmaz derecede gerçekçi görünen devasa bir çakma ürün kara borsası var. Bu yüzden satmadan önce %100 emin olabilmemiz için bağımsız birinin orijinal mi değil mi bakması gerekiyor.
5: Eğer böyle başladıysak.
0: Evet, daha 10 dakikadır buradayız.
4: Beyler, aşağı inerken başınıza dikkat edin.
0: Ah, tamam. Aman tanrım. Sende Transformers'ta varmış ya.
5: Evet, bu çok iyi. Yani hem yeni hem eski figürler var. Açılmış olsalar bile en azından çoğunun kutusu duruyor.
0: Bunlar satılır mı?
5: Kesinlikle.
0: Burası 80'lerden kalma harika oyuncaklarla dolu bir müze gibi. Sende bunlardan var mı?
4: Master of Universe dünyasına hoş geldiniz.
0: Vay canına.
4: Bunlar hepimize çocukluğumuzu hatırlatıyor.
5: Bayıldım.
0: Hiç şaşırmadım. Mickey evi çok düzenli tutmuş, neyin nerede olduğunu ezbere biliyor, bu işimizi kolaylaştıracak. Tek bir parçayı bile kaçırmadan listelemek ve fiyat biçmek için her saniyeye ihtiyacım var. Hangileri gidiyor, hangileri kalıyor?
4: Sanırım hepsinin gitmesini istiyorum. Yerine çocuklarımın oyuncakları gelsin.
0: Bu ev çocuklara hiç uygun değil. İçine girip de şeker yiyemediğiniz bir şekerci dükkanı gibi. Mickey bu koleksiyona yıllarını vermiş. Kimliğinin büyük bir parçası. Ama çocuklar için bu koleksiyondan kurtulması gerektiğini fark edebilmesi... Bir baba olarak buna çok saygı duyuyorum.
5: Merhaba çocuklar.
9: Ne haber?
0: Ne haber?
9: Nasıl gidiyor?
0: Güzel şeyler var.
5: Aradığımız parçaların hepsi tamam. Üstüne başka iyi şeyler de çıktı.
0: Sahte ürün yoksa turnayı gözünden vurduk, evet, demektir. Sizde neler var?
6: İyice bir bakmadan ne var ne yok söylemek zor.
0: Doğru.
6: Gördüğüm kadarıyla arka kulübe en umut vaat eden. Hayalet avcıları şeyleri var. Cadılar Bayramı ve Noel eşyaları.
0: Tamam, demek orada biraz umut,
6: evet,
0: var.
6: Evet.
0: Peki ne kadar tutacak sence?
9: 2000 harika olur.
0: 2000 muhteşem olur.
5: Kesinlikle.
0: Biz işimizi garantiye alalım, 3000 diyelim.
9: Tamam.
0: Peki o zaman biraz daha araştırma yapalım. Ve doğru alıcıları buraya,
6: tamamdır,
0: getirelim. Yani bu tuhaf bir iş ama bundan çok para kazanabiliriz dostum.
5: Evet.
0: Mickey ile görüşmeye gideyim. Tamamdır.
5: Tamam, tamam.
0: Görüşürüz.
5: Görüşürüz. Dostum, içerideki oyuncaklar inanılmaz.
0: Pekala. Bu işi yapacağız dostum. Sende harika şeyler var.
4: Harika.
0: Burada büyük bir satış potansiyeli var. Masrafımız çok az.
4: Hı-hı.
0: Açıkçası 3000 dolar diyorum ve eğer o ayakkabılar gerçek çıkarsa en az 6 haneli satış olur. Aslında 40'a 60'lık bir ortaklığı tercih ederdim ama açıkçası 30'a 70'lik bir anlaşma senin için daha iyi.
4: Ben ikna olmaya yakınım. Belki 175 alabilirsem.
0: Pekala.
4: Çünkü eşyalarım kusursuz durumda. Hem sizin için her şeyi düzenledim zaten.
10: Ne biliyorsun, benim için %5'e inmek dert değil ama şu geleceğe dönüş ayakkabılarına çok bel bağladık. Bu işin getireceği kar riskinin yanında çok daha büyük. En kötü ihtimalle ne olur? Çakma çıkar ve ben tek kuruş kazanamam. Öyle olsa bile sadece işçiliğe giden birkaç bin dolardan olurum, o kadar. O yüzden riski gözümü kırpmadan alıyorum, evet. 75'e 25. Evet, anlaştık dostum. Evin de arka bahçende çocukların için müthiş bir yere dönüşecek. Açık konuşayım. Bu işe girerken risk almayı göze almıştım ama gerçek şu ki ben bu ayakkabılara resmen bittim. Şimdiki çocuklar için Mr. Beats'le ya da Messi'yle tanışmak ne demekse benim için de şu geleceğe dönüş iki ayakkabılarını elimde tutmak aynen o demek. Tamam, arka bahçede hemen çalışmaya başlayacağız.
4: Tamam, sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim.
10: Nasılsınız çocuklar?
9: Hoş geldiniz.
10: Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Merhaba. Evet, risk büyük. Mickey bu koleksiyona ciddi yatırım yapmış. Bunları almak için çok para dökmüş. Umarım sadece harcadığı parayı geri kazandırmakla kalmayıp ona makul bir kar da sağlayabiliriz. Evet, çocuklar için yer açıp onlara hayal ettikleri hayatı vermek istiyoruz. İçeridekileri gördüm. Şimdi kurtarabileceğimiz başka gizli hazineler var mı bakalım?
5: Bunun üzerinde hala orijinal etiketi duruyor. Hip-hop ceketleri bulduk. Şimdi koleksiyonu kontrol edip neler olduğuna bakmamız ve bir değer biçmemiz gerek. Bunlardan bazıları çok çok az üretildi. Bunlar turneye çıktıkları dönemde grup veya ekipleri için üretilmişti. Bu ceketi de Mickey'e göre Ghostface Killah bir reklamda giymişti. Bunun gibi başka bir sürü ceket var. Ceketlerin ne kadar eski olduğu umurumda bile değil. Johnny Gill falan giymiş dostum. Şuna bak, New York'ta çok ama çok hızlı satılır bunlar.
10: Robocop. Dostum, Robocop'u hatırlar mısın?
5: Dostum, şuna bak. Efsane çizgi romanlar.
9: Artık kokuyu almıyorsun bile değil
10: Hayır.
9: mi?
10: Hayır. Yani kokuyu alıyorum, yanlış anlama.
9: Şuna bak dostum.
10: Mışkı tik tak gibi görünüyorsa kesin sıçandır. Ben sana
9: evet,
10: diyeyim.
9: Evet.
10: Bir temizlik uzmanı olarak sıçanlar bütün işimi mahvedebilir. Koku giderek kötüleşiyor, evet. Çok iğrenç yaratıklar. Tüm koleksiyonun içine girebilirler. Umarım her şeyi mahvetmemişlerdir. Dostum.
9: Şuna bak.
10: Tanrım. Yani yılların pisliği var burada. Eğer iyi durumda olsalardı, kaça satılırlardı?
5: Bu 90'lardan kalma, çok aranan bir Star Wars koleksiyon ürünü. Tahminimce birkaç yüz dolar eder.
10: Her işin kendine göre riski vardır. Bu 100 bin dolarlık ayakkabılarında garantisi yok. O yüzden şu anda bütün eşyalar çok önemli. Birkaç dolarlık eşyayı çöpe atmak başka, yüzlerce dolar edecek eşyaları çöpe atmak bambaşka. Resmen yumruk yemiş gibiyim, inanamıyorum. Eyvah. Bunu kurtarmak mümkün değil.
5: Bu olacak iş değil. Bu ne böyle?
10: Para kaybediyorum.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
18: Budur.
19: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiğ cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç. Sen de dene.
9: Bu sarı binde Haribo orman meyveli aromalı yumuşak şeker 49 lira. New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 89 lira.
10: Bim bim bim kalbimle benim bim bim.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
13: Bankam Tonbank, kartım hadi.
14: Gerçekten bayağı garip ha.
15: Çocuklar ne var orada öyle?
14: Hayalet avcılarından Stay Puft Marshmallow adamı.
15: Şuna bakın. Queens'teki ikinci günümüz ve maalesef zamanda geriye yolculuk yapamıyoruz. Değerli parçalar bulma konusunda ilk iki kulübeden çok şanslı çıkmayı umut ediyordum. Chris ve Kaylin'de çalışmaya devam ederken ben de ceketleri alacak olan kişiyle buluşacağım. Wu-Tang parçaları inanılmaz.
16: Kesinlikle dostum, bunların hakkını vermek gerek. Bunu sen daha iyi biliyorsun.
15: Tarih yatıyor burada. 80'ler ve 90'ların başında hip-hop tüm Amerika'yı kasıp kavurdu. Sadece müzik değil, kendine has stili olan yepyeni bir kültürdü. Turne ceketleri de statünün ve ekibe olan bağlılığın birer simgesiydi. Bugün orijinal Wu-Tang turne ve ekip ceketleri açık arttırmalarda 12 bin doları aşan fiyatlarla alıcı bularak hip-hop anı eşyalarının en değerlileri arasında yer alıyor.
16: Bu tarz şeyler öyle her yerde karşına çıkmaz. Fiyatla anlaşırsak bunları kaçırmayı hiç istemeyiz.
15: Hepsi için 3100 mü? Öyle mi diyorsun?
16: 1150 civarı diyorum aslında.
15: Ya, kurtarmaz.
16: Evet.
15: En son 2500'e inerim.
16: Tamam.
15: Anlaştık. Güzel, pekala, tamamdır.
16: Tamam.
15: Hadi bakalım.
17: Dostum, bunlar harika.
14: Hogan the Giant'a karşı.
17: Ve onu yere çarpıyor.
18: Umarım burada kurtarılabilecek bir şeyler vardır. Lütfen. Temiz olsun. Hey Matt!
15: Bir şey mi buldun?
18: Evet.
15: İnanamıyorum. Tamam. Bunlar otomatik bağcıklı ayakkabıların sahteleri ama bunların da hala koleksiyon değeri var. Orijinallerine kıyasla çok daha hesaplı bir fiyata elden çıkarabiliriz. Burada birkaç bin dolar var. Bravo dostum. Tamamdır. Çıkarayım şunları.
18: Tamam.
15: Çocuklar Queens'te iyi iş çıkarıyor. Ben de New York'a gideceğim, şehrin yaklaşık 2 saat kuzeyinde. Potansiyel müşterimiz Julia ve kızı Katie ile buluşacağım. Julia'nın eşi John birkaç ay önce vefat etmiş. John sıkı bir koleksiyoner ve kayakçıymış. Geride devasa bir istif bırakmış. Tıklım tıklım dolu bir bahçe ve bir ambar var. Ve orayı görmeye gidiyoruz. Heyecanlı olacak.
19: Eşim John acil tıp teknisyeniydi. Sonra kayak devriyesine katıldı. Ve bu ekiple 1980-88 kış olimpiyatlarında görev aldı. Ve koleksiyon merakı hep vardı. Gerçekten hep meraklıydı. Hoşuna giden bir şey bulursa mutlaka ama mutlaka devamını arardı.
20: Mistifte ambarı diyorsak boşuna değil. Yerden tavana kadar hınca hınç dolu.
21: Çatı girişlerinde bile kayak takımları var. Gizemli kutular.
0: var. Olimpiyatlardan kalan ceketleri ve bir sürü hatıra eşyası var. Topladığı olimpiyat rozetleri var. Bir rozet tasarlamıştı. Üzerinde Can Petrol yazıyordu. Umarım onu bulabiliriz.
15: Eski olimpiyat hatıralarının hepsi çok iyi iş yapar. Özellikle de dağıtılan kıyafetler. Her yerde vintage kayak ekipmanı görüyorum. Bu vintage kayak ekipmanlarını kolayca satabiliriz. Olimpiyat rozetleri ciddi koleksiyon parçaları haline geldi. Özellikle de Lake Placid ile ilgili olanlar. Miracle on Ice bizim için büyük bir kazanç.
20: Dışarıda sosisli arabaları var.
0: Bir tekne ile birkaç kano da var.
15: Sosisli arabaları son zamanlarda istiflerde gördüğüm bir şey değil. Bakalım nasıl bir şey çıkacak?
20: İstifçiliğin güzelim araziyi ne hale getirdiğini görmek gerçekten çok üzücü. Koca 1,5 dönümde her yer eşya, çöp ve koleksiyon parçası kaynıyor. Kesinlikle 2 kişinin temizleyebileceği bir yer değil. İnsanın bütün enerjisini tüketiyor.
15: Bayağı heyecanlıyım. Ama neticede el sıkışmadan önce şu bahçeye ve ambara dalıp içeride maddi değeri olan ne var ne yok bakmamız gerekiyor. Altının peşindeyiz. Bunun için sosisli arabalarını, vintage kayak takımlarını ve olimpiyat hatıralarını bulacağız. Merhaba hanımlar.
0: Merhaba.
15: Julia, seninle tanıştığıma
0: memnun oldum. Ben de memnun
20: merhaba.
0: Oldum.
20: Tanıştığımıza memnun oldum.
15: Tamam. Beni neden aradığınızı anladım.
20: Evet.
15: Burası...
20: Ormana hoş geldin.
15: Cidden orman gibi.
0: Bahçe tehlikeli.
20: Yer değil. İnsanın bütün enerjisini tüketiyor.
15: Bayağı heyecanlıyım. Ama neticede el sıkışmadan önce şu bahçeye ve ambara dalıp içeride maddi değeri olan ne var ne yok bakmamız gerekiyor. Altının peşindeyiz. Bunun için sosisli arabalarını, vintage kayak takımlarını ve olimpiyat hatıralarını bulacağız. Merhaba hanımlar.
0: Merhaba.
15: Julia, seninle tanıştığıma
0: memnun oldum. Ben de memnun
20: merhaba.
0: Oldum.
20: Tanıştığımıza memnun oldum.
15: Tamam. Beni neden aradığınızı anladım.
20: Evet.
15: Burası...
20: Ormana hoş geldin.
15: Cidden orman gibi.
0: Bahçe tehlikeli.
15: Vay canına.

0: tehlikeli bir istif alanı gibi duruyor.
1: Aa, bileğin burkulmasın.
2: Lütfen şurada adımına dikkat et.
0: Burada tonla hurda yığını var.
2: Yürünmüyor bile.
0: Julia ve Katie'nin bu işi tek başına yapması çok zor. Burada değerli bir şey varsa bile yabani otların hurda yığınının ve zehirli sarmaşıkların altında.
1: Yabani otların altında barbeküler, tüsüleme makineleri ve bunun gibi şeyler var.
0: Bunları ancak elimle teker teker toparlayabilirim. Çocuklar, bir şey var şurada. Şu anda bayağı meraklandım.
1: Sosisli arabası.
0: İstif yığınları arasında hiç sosisli arabası görmemiştim.
1: Aslında iki tane var.
0: İki, ha? Tamam.
1: Evet.
0: Bahçede ilerlerken gördüğüm kadarıyla bu eşyaların çoğunun atılması ya da hurdaya ayrılması gerekiyor. Ama bu sosisli arabaları gayet iyi durumda. Yani hem satıp nakde çevirebileceğimiz için değerliler, hem de işletip para kazanabilirsiniz. Bu iki özellik birleşince nimet oluyorlar.
1: Ambara girene kadar bekle. Tamamdır. Tamam mı?
2: Daha içeri girer girmez kayak takımı yağını göreceksin.
0: Aman tanrım dostum. Bu adamın çok fazla kayağı varmış.
2: Ev resmen bulmaca gibi. Her seferinde yeni bir şey buluyorsun.
0: Ne bir şey görüyorsun tanrım? Burada yok yok hanımlar.
1: Aynen öyle.
0: Olimpiyat hatıralarının nerede olabileceğine dair bir fikriniz var mı?
2: Hayır, yok.
0: Tamamdır. Hoşuma gitti. Zorlukları severim. Peki, bence burayı yeterince gördük. Bu adamın muhteşem bir hikayesi var. İçgüdülerim bana inanılmaz hazineler bulacağımızı söylüyor. Ama şimdiden söyleyeyim, bu kolay olmayacak. Bahçe konusunda biraz endişeliyim.
1: Ben de.
0: Masrafların 15 ila 20 bin arasında olacağını düşünüyorum ve açıkçası kar olarak ne kazanabileceğime dair hiçbir fikrim yok. Bu yüzden sanırım 50'ye 50 paylaşım teklif edeceğim.
2: Olur.
1: Tamam. Harika olur, harika.
0: Pekala, yarı yarıya o zaman.
1: Tamam.
0: Birkaç
1: peki.
0: Güne geleceğim.
2: Teşekkürler
0: hanımlar. Çok heyecanlıyım.
2: Teşekkürler.
1: Biz de heyecanlıyız.
3: Zamanında Kara Şimşek adına ne üretildiyse resmen hepsini toplamış. Viewmaster'lar, Kara Şimşek beslenme çantaları. Çocukken az oynamazdık bunlarla. Merhaba Michael, aynen öyle Kit. Bas dur boya.
0: İki kulübeyi de temizledik ve neyse ki satabileceğimiz birkaç eşya bulduk. Mickey evini çocuklar için daha uygun hale getirmek istediğini söylemişti. Bu yüzden arka bahçede daha büyük bir oyun alanı açmak için Kaylin'de ahşap kulübelerini yıktırıyorum. Mike da Kara Şimşek koleksiyonunu hazırlıyor.
3: Burada 90'a yakın figür var.
4: Bayağı modern var.
3: Evet, hepsi modern ama 2000-2001'den kalma olanlar var. Bir de süper yedililer ve yine o dönemlerden kalma özel parçalar var.
4: Evet.
3: Megatronlar var mesela.
4: Bunlar Amerika'da üretilen ön sürüm Transformers parçaları. Pek çoğu ön sürümdü hatta. Bizde Shockwave vardı, yani şu silahlı olan. Radio Shake'e başka bir isimle girmeyi başardı.
3: Evet.
4: O zamanlara gittim geldim şimdi. Bunlar çok etkileyici. Çok sık görmeyiz bunları. Hatırlıyorum bunu.
3: Evet.
4: Bundan çok az vardı. Bazı anneler çocuklarının bunu oynamasını istemezlerdi.
3: Doğru. Geçmişe götürüyorlar değil mi?
4: Evet.
3: Pekala beyler, hadi sadede gelelim. Transformers ve He-Man. Aklınızdaki nedir?
5: İkisine 4200 ödemeyi düşünüyoruz.
3: 4200?
5: Evet.
3: Koleksiyonun değerini düşündüğümüzde 7500 civarında olmalıyız.
5: Maalesef olmaz.
3: Pekala, tamam öyleyse. Teklifiniz için teşekkür ederim ama orta noktayı bulamayacak gibiyiz. Gelin Kara Şimşek koleksiyonuna bakalım. He-Man ve Transformers satışlarından zarar etmek hiç iyi olmaz. Zamanımız daralıyor ve vakit nakittir. Kısa sürede satış yapmak için elimdeki en doğru koleksiyon bu olmayabilir. Görebileceğiniz açık ara en iyi Kara Şimşek koleksiyonu.
5: Mağazamı 35 yıldır işletiyorum. Ve Kara Şimşek ürünleri öyle kolay bulunmaz.
3: Evet.
5: Gerçekten.
3: Bu koleksiyonerlerin Kara Şimşek koleksiyonunu almaya çok istekli olduğunu görüyorum. Bu yüzden her şeyi olabildiğince yüksek fiyata satmaya çalışacağım. Burada çok iyi parçalar var.
4: 1985'te bütün havalı çocuklarda bundan
3: mesela
4: vardı.
3: Size şu konuşan arabayı göstermek istiyorum. Gerçekten çalışıyor.
5: Evet.
3: Şuna bir baksanıza.
6: Sıradaki görevimiz nedir?
3: Bence sıradaki göreviniz benimle el sıkışıp 6000 dolar vermek.
5: Ne düşünüyorsun? Anlaştık.
3: Telefonuna QR kodumu okut, sonra hepsini paketlemeye başlayalım.
0: Şimdiden iki tane replika ayakkabı bulduk. Ama asıl mevzu şu. Orada gözümüze çarpan otomatik bağcıklı ayakkabılar orijinal mi değil mi? Mickey gerçek olduklarından emin. Bence de öyle. Fakat bu parçayı 100 bin dolara satacaksak orijinal olduğundan adımız gibi emin olmalıyız. O yüzden bu ayakkabının

0: tasarımında yer almış bir arkadaşımı arıyorum. Tiffany, hemen açtığın için teşekkürler. New York'tayız ve şu otomatik bağcıklardan bulduk. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bunları gerçekten sen tasarladın, öyle değil mi? Hı?
1: Evet, doğru. Onları mühendislik açısından geliştiren ekipteydim.
0: Evet, pekala. Elimizde 3 çift var. İlkiyle başlayalım. Bundan 2 tane var. Sanırım bunu sen yapmadın. Evet. Yapım stüdyolarında satılan bu. Evet, tamam. Bu da 2016'da çıkartılan çift. Muhtemelen Cadılar Bayramı kostümü olarak üretmişler.
1: Evet, sanırım öyleydi. Bunlar kesinlikle benim üzerinde çalıştığım ayakkabılar değil. Muhtemelen orijinal değiller.
0: Zaman kaybetmeyelim. Bunlar iyi olanlar değil.
1: İki tanesi gitti.
0: İki tanesi gitti. Şimdi büyük olana geçelim. Evet.
1: Tamam, bu otomatik bağcıklı. Denedin mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Doğru yoldayız.
1: Düğmeleri gösterebilir misin?
0: Düğmeleri göstereyim.
1: Evet, iyi görünüyorlar.
0: Tiffany, bu harika.
1: İç kısmını göster, yani kesim yerini. Hı hı. Biz bunlara kulak diyoruz. Bu kenarın çok düzgün kesilmiş olması gerekir.
0: Peki.
1: Bu doğru görünmüyor.
0: Yapma. Ne demek istiyorsun?
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmur gibi düşüyor.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
0: 10.000.
1: Evet.
0: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman...
0: Gelsin müzik. 25 yıldır
2: sana maksimum. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
9: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Evet, çocuklarımdan biri makas alıp kesmiş gibi duruyorum. Evet, cidden öyle işte şurası.
14: Peki ya dış taban, dış tabana bir bakalım.
13: Kariyerimin dönüm noktası olabilecek bir an bu. Eğer ayakkabılar gerçekse şimdiye kadar sattığımız en pahalı tek parça ürün olacak. Ama sahteyse kalbim de cüzdanım da bunu kaldıramaz.
14: Dış tabanın altına bakarsan ayakkabının ön kısmıyla hizalanmadığını görürsün. Şu bölgede. Oraya tam oturması gerekirdi.
13: Burada 2 santimlik bir boşluk var.
14: Evet.
13: Buradan buraya kadar.
14: Evet, bu biraz şaşırtıcı. Tahminimce biri bunu söküp tamir etmiş. Ama başlangıçta gerçekten o ayakkabılardan biriymiş.
13: Evet, haklısın. Sanki şu parça var ya, şu alt kısım sonradan yapıştırılmış gibi. Doğru söylüyorsun, bunun tamamı üst tarafta gayet iyi hizalanmış ama şuraya geldiğinde aşağı doğru kaymaya başlıyor.
14: Evet, bu ayakkabılar için biraz olağan dışı. 89 çift vardı, o yüzden dikkatli incelenmişlerdi.
13: Evet, bu hiç iyi olmadı. Fiyatı ciddi şekilde değiştirir. Bu haliyle satamam, bu net. İşin acı tarafı da bu. Çok kötü.
14: Doğru.
13: Bilmem gereken buydu. Zaman ayırdığın
14: elbette
13: için teşekkür ederim.
14: Memnuniyetle. Tamam,
13: görüşürüz.
14: Hoşça kal.
13: Biraz moralim bozuldu açıkçası. Oldan aldığım en önemli bilgi ayakkabıdaki şu boşluk oldu. Ona göre bu parça sökülmüş ve elle yeniden yapıştırılmış. Muhtemelen orijinaldi ama tamamen parçalarına ayırmışlar. Haliyle bu durum ayakkabının değerini 80 bin dolardan 5 bin dolara düşürebilir. Evet, gerçek olmadığını bile bile birine orijinal diye satamam bunu. Bu olamaz. Moralim bozuldu mu? Kesinlikle. Bunu düşünecek vaktim var mı? Hayır. Gidip para kazanmam gerekiyor. Queens'teki son günümüz. Ayakkabıların orijinal olduğunu ama üzerinde oynandığı için satılamaz durumda olduğunu öğrenmek hem cüzdanımıza hem de midemize büyük darbe oldu. Neyse ki Mickey'nin başka havalı parçaları var. New York'tayız dostum. Burada satamıyorsan hiçbir yerde satamazsın. Ekibimle karımızı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.
15: Bunu ne kadara satıyorsunuz?
16: Bu haliyle 300'e bırakabilirim.
15: Tamamdır, anlaştık. Teşekkürler.
13: İşte oldu.
17: Yani bunların hepsi 3 filmden de parçalar değil mi?
13: Evet. En önemli 2 parça kaykay ve ceket. İkisi de
17: ceket.
13: Hem imzalı hem de onaylı. Kaykay'da Michael J. Fox'un imzası var. Bu Mattel'in çıkardığı gerçek kaykay. Bunlardan çok fazla üretmediler. Evet, çok iyi.
17: Peki hepsi için ne düşünüyorsunuz?
13: Bütün set için 10 bin düşünüyorum.
17: 10 bin olmaz.
13: Peki 8 yapsam?
17: Satıldı.
13: Tamam, anlaştık. Harika dostum. Pekala, sen Martin McFly'sın. Hepsini alıyorsun.
17: Teşekkür ederim.
10: Bu koleksiyon inanılmaz. Unpunched ne demek bilmiyorsanız söyleyeyim. Bunlar piyasaya hiç sürülmedi demek.
18: Evet, şey gibi.
10: Mağazalarda askıya hiç çıkmamışlar. Yani alan kişi dışında kimse
18: evet,
10: dokunmamış.
18: Evet, koleksiyoncuların aradığı şey de bu. Kusursuz, askıya hiç çıkmamış bir oyuncak bulursan bu acayip bir şeydir. Tamam. Tüm Transformers ve tüm He-Man oyuncakları için $7,500 istiyoruz.
10: Koleksiyonun tamamı için size $6,500 teklif edebilirim.
18: $6,500. Anlaştık dostum.
10: Harika. Bu mükemmel. Pişman olmayacak.
13: Pekala Miki, bu hafta bizden tek bir isteğin var.
19: Evet.
13: Çocuklarına biraz yer açmak. Hı-hı. Hadi neler yaptığımıza bakalım.
19: Hadi bakalım.
13: Şu alana bir bak.
19: Aman tanrım. Oyuncaklarım nerede?
13: Oyuncaklar gitti.
19: Hepsi gitmiş.
13: İnanılmaz ha?
19: Yani çok güzel ama onları özleyeceğim galiba.
13: İyi haber şu. Gerçekten isteyen birine gittiler.
19: Bunu duyduğuma sevindim.
13: Bu alanı hayatta değerli olan şeyler için açtık.
19: Çocuklarım.
13: Çocukların burayı kendi evleri gibi kullanacaklar artık.
19: Oturma odama girdiğimde gözlerime inanamadım. Sonunda duvarlarımı tekrar görebiliyordum. Tertemizdi. İnanamadım. Resmen nutkum tutuldu. Çok güzeldi.
13: Pekala, hazır mısın?
19: Aman tanrım, her şeyi sattınız mı? Artık çocuklarımın kıyafet için yerim var.
13: Ceketlerin tamamı New York'ta satıldı.
19: Vay canına, tamam.
13: Umarım dışarı çıktığında sokakta o ceketleri giyen insanlar görürsün. Bu çok heyecan verici bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Anlıyorsun değil mi?
19: Evet, kesinlikle,
13: evet,
19: kesinlikle.
13: Görebileceğimiz daha çok yer var. Bodrum'a inmek evet. ister misin?
19: Evet,
13: hadi o zaman.
19: Aman tanrım, yankılanıyor.
13: Evet, evet.
19: Hem de bayağı yankılanıyor.
13: Ne düşünüyorsun?
19: Çok acayip. Çocuklarımın artık kesinlikle oyun oynamak için daha fazla alan olacak.
13: Doğru. Burayı küçük bir oyun odasına çevirebilirsin. Küçük bir langırt masası, birkaç video oyunu koyarsın. Hadi arka bahçeye
19: vay
13: bakalım.
19: Canına. Aman tanrım. Vay canına.
13: Bu kulübelerle uğraşmak hiç kolay olmadı. Sıçanlar tarafından hasar görmüş. İki tanesini kaldırarak çocukların için güzel açık hava oyun alanı yarattık. İyi durumda olanı da bıraktık ki bisikletlerini ve eşyalarını koyabileceğin bir yer olsun.
19: Matt, beklentilerimin çok ötesine geçti. Çocuklarım için bu kadar oyun alanı olduğuna inanamadım. Ben bunu açıkçası beklemiyordum. Size minnettarım. Oyun alanı için teşekkür ederim. Futbol oynayabilirler. Hatta bir piknik masası bile koyabilirim buraya.
13: Bir baba olarak aslında ne istediğini biliyorum.
19: Evet.
13: Evet, çok netti. Evet. Pekala, şimdi gelelim iyi haberlere. Neleri sattık?
19: Hı-hı.
13: Tüm Transformers'ları, He-Man'leri ve Kara Şimşekleri sattık. Hip-hop ceketlerinin hepsini ve geleceğe dönüş hatıra eşyalarının büyük bir kısmını elden çıkarttık. Yani satmamıza izin verdiğin ne varsa hepsini sattık. Peki neleri satamadık? Ne yazık ki ayakkabıları satamadık.
19: Aa dostum.
13: Arkadaşım Tiffany'yi aradım. Kendisi bu ayakkabıların orijinal tasarım ekibindeydi.
19: Pekala.
13: Yani bizzat yaratıcılarından biri. Ve bana ne dedi biliyor musun? Bunlar aslında orijinalmiş. Sonradan birileri sahtesini yapmak için ayakkabıları parçalarına ayırmış. Sonra da geri birleştirmiş.
19: Vay canına.
13: O yüzden onları satamadık.
19: Aha.
13: Açıkçası rakam beklediğimizden daha düşük oldu.
19: Anladım.
13: Yani o ayakkabı $30,000 ila $80,000 arasında bir fiyata gidebilirdi. Pekala. Toplamda ne kadar satış yaptık? $28,750.
19: Ay canına. Dürüst olmam gerekirse biraz üzgünüm ama bu ayakkabıları satmak konusunda hep bir suçluluk ve tedirginlik hissediyordum. Yani ayakkabıların ilk sahibi ben olmadığım için zaten içimde hep bir soru işareti vardı. Matt'in gerçeği öğrenmesi harika oldu. Artık bu ayakkabılar hakkında her şeyi bilmenin huzuruyla geceleri daha rahat uyuyabilirim. Gerçekten iyi oldu bu.
13: Maliyeti $3,000. Geriye $25,750 kaldı ve bunun %75'i sana, %25'i bana düşüyor. Yani $19,312 alacaksın. Burada nakitim var. Bu da çekin. Evet, tamam dostum. Şimdi başka birine yardım etmeye gideceğim. Yeni bahçenin keyfini çıkar. Miki adına çok mutluyum. Çocuklarının rahatı için yaptı bunu. Kolay değil. Bir baba olarak buna çok çok saygı duyuyorum.
19: Çocuklar ne düşünüyorsun?
20: Harika. Evet.
13: Zamanda geriye gidip bu anlaşmayı değiştirmeyi isterdim ama işimin gerçeği bu işte. Risk alıyorum ve bu risklerden biri de ayakkabıların sahte çıkma ihtimaliydi. Bazen tek seferde 100,000 kazanırsın, bazen 3-4,000'le kalırsın.
21: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
22: Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
0: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
20: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
24: Budur.
25: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
24: Budur.
25: Yeni ve en...

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri

0: görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı.
3: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Mickey'nin işini hallettiğimize göre artık altın madalya istifiyle ilgilenmek için tam gaz ilerliyoruz.
6: Konteyneri buraya koyabilir miyim?
5: Caleb nerede? Bu arazi devasa. Bu yüzden zaman kaybetmeden ambara girip çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sosiste arabalarının yerini biliyoruz. Ama ilk keşif turumda gözüme çarpan o vintage kayak takımları bayağı haşat durumdaydı. Umarım ambarın derinliklerinde daha pahalı modeller buluruz.
6: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Mike.
7: Neyse ki nereden başlarsak başlayalım faydası
5: çok
7: olacak.
5: Çok eşyamız var.
6: Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum.
8: Aa, bir dakika Matt. Neredesin?
5: Şuna bak. Vay canına dostum. Bak gözlerinde misket var. El oyması. İnanılmaz.
6: Mike baksana.
7: Oh, vay be. Bunlar iyiymiş. Olimpiyat posterleri. Lake Placid 1980.
6: Bu buzdaki mucize miydi?
7: Evet dostum. Amerika Rusya'ya karşı buz hokeyi.
6: Bize hiç şans vermemişlerdi.
7: Aynen öyle. 1980'de Soğuk Savaş zirve noktasındaydı. Ve Lake Placid Olimpiyatları Amerika'nın buz hokeyinde Sovyetlerle kozlarını paylaşması için küresel bir sahne görevi görüyordu. Sovyetler daha iri, daha hızlı ve tam anlamıyla profesyonellerdi. Amerikan takımı ise bunun tam aksine kolej çocuklarından oluşuyordu. Buna rağmen 22 Şubat günü Amerikalılar Sovyetleri 4-3 mağlup ederek tüm dünyayı şoke etti.
9: İşte böyle çocuklar, işte böyle!
7: Bu ana buzdaki mucize adı verildi ve spor tarihinin en büyük sürprizlerinden biri kabul edildi. Bu iyi bir başlangıç. Çünkü Lake Placid Olimpiyatlarının tarihi önemi sayesinde o döneme ait hatıralar yaklaşık iki katına satıldı.
6: Doğru.
7: Ama bundan çok daha büyük bir şey lazım.
6: Evet, öyle.
5: Eskilerden biri, ne olursa olsun her zaman satan az sayıdaki markadan.
7: Hadi çıkaralım onu buradan.
8: Oo, alev var. Isı kaynağı buldum. Bu iyiye işaret.
5: Bu nedir? Ha, dostum, sağlık çalışanıymış. Bu da kalp masaj eğitimi için kullanılıyordu. Satabileceğimiz bir şey değil. Ama nasıl biri olduğunu ve ne kadar çok çalıştığının bir göstergesi kesinlikle.

0: Devriliyor.
1: Kutulara bir bakacağım ben.
0: Sana yer açayım mı? İçeriye bakarsın.
1: Evet evet, iyi olur. Teşekkür ederim. Acaba bunda ne var?
0: Buzdolabı mı? Ve bir de bu sosis makinesi. Hayır. Bu bir tütsüleme makinesi falan mı? Herhalde buraya koyuyorsun. Sonra altına da o tütsüleyeceğin odunu falan. Herhalde et falan tütsüleniyor burada. Şuraya çöpleri koyalım. Bu kutunun tamamı çöp.
2: Tanesi 300. Yani tamamı için 600.
3: Tamam, olur.
2: Harika. Altın madalya işinde ikinci günümüz. Ambarı yarı yarıya kadar boşalttık. Bu iyi ama henüz çok para edecek bir şey bulamadık. Sanırım ormandaki metalleri topluyoruz, değil mi?
1: Hurdaları dışarı taşıyoruz. Tamam.
2: Bu bahçede aşırı miktarda hurda metal buluyoruz.
0: Epey hızlı doluyor.
2: Evet, neredeyse dolduk mu yoksa? Eski bisikletler, barbeküler, bunların hepsi hurdacı da iyi para eder. Ayrıca bunları boşaltırsak Julia ve Katie bahçe takımını çok daha kolay halledebilirler. İşte bu. Bugünkü planımız aramaya devam etmek. Bir an önce satış yapmalıyız. Zaman daralıyor.
0: Bu koleksiyon kesinlikle dünya rekoru kırar.
4: Guinness Rekorlar Kitabı mı diyorlar?
0: Evet.
4: Aynen o.
0: Bunlar muhtemelen kapanmış bir kayak merkezinden kalma kiralık kayaklar. Ya da belki, evet, kayakları kiralıyorlardı herhalde. İyi haber, ambarda bir sürü kayak var. Kötü haber, neredeyse hiç para etmiyorlar. Ve bu kârımızı düşürecek. Ah tanrım, bayağı ağırmış. Neden böyle? Kalitesi yüksek yarış kayakları bulmayı umuyorduk. Gel gelelim, bunlar bildiğimiz sıradan kiralık kayaklar. Yani pek maddi değerleri yok. Vintage kayaklar, antika gitarlar ya da klasik arabalar gibi değil. Teknoloji o kadar başka bir yerde ki bunların miadı doldu. İşe yarayacakları tek yer dekorasyon ya da mobilya yapımı. O yüzden bunları dışarı çıkarıp bir kenara yığacağım ve birinin gelip hepsini toptan alması için dua edeceğim. Kimse almazsa hurdacıya göndeririz.
2: İki sosisli arabasını da aldım.
5: Evet, bu gayet temiz.
2: Bunu 1600, şunu da 1400 diye düşünüyorum. İkisi toplam 3000 ediyor.
5: Evet, anlaştık dostum.
2: Anlaştık,
5: alıyorum.
2: O zaman nakitin var mı?
5: Evet.
2: Hadi römorka alıp bunları çıkartalım.
5: Evet, anlaştık dostum.
1: Bu da nedir? Hey Mike, sanırım şansımız dönüyor.
0: Hadi be. Dostum, rozetleri bulmuşsun. Dostum, çok iyi ya. Bunların çoğu olimpiyatlara özel üretilmişti. Hatta bazıları sadece oyunlarda yarışan kişilere veriliyordu. Aralarında bulunması aşırı zor olanlar var. Ve bu da çok para demek. Bu koleksiyon, John'un 1980'de Lake Placid ve 1988'de Calgary'de görev yaptığı oyunların çok ötesine uzanıyor. 1976 Montreal, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul, Güney Kore rozetleri görüyorum. Bu koleksiyon gerçek. Rozet cenneti. Vay canına. Çanta. Bakalım çantada iyi bir şey var mı? Chris, sanırım altın madalyamızı buldum.
1: Bu neymiş böyle?
0: Cep saati.
1: Vay canına. Hey Matt.
2: Nasılsınız dostlar? Ne buldunuz?
0: Cep saati.
2: Altın bu. Çok özel bir şey. Muhtemelen 1920'lerden 14 ayar altın. İyi para eder.
1: Evet.
0: Muhtemelen.
2: Müthiş çocuklar. İnanılmaz. Burada da bir sürü yer açmışsınız.
1: Evet.
2: Ne iş ama. Altın saat harika bir parça ama maalesef bu işteki masrafımızın yanında devede kulak kalıyor. Umarım bunun gibi şeyler çıkar yine. Yoksa işimiz biter.

0: Olimpiyat istifindeki son günümüz. Ağır makineler ve işçilik için çok para harcadık ama maalesef çok para kazanamadık. Bu işten kâr etmek istiyorsak hızımızı arttırmamız gerekiyor. Bu saat inanılmaz. Bayıldım. Harika.
1: Vay be.
0: Eşyaların arasında bir kovanın dibindeydi. Altın kaplama gibi görünüyor ama değil. Altın. En havalı kısmı şu. Bu küçük parçayı çekiyorsunuz ve kronometre oluyor. Eşiniz kronometre koleksiyonu yapıyordu, öyle değil mi?
1: Evet, buna bayılacak.
0: Buna inanmayacaksınız. Fiyatı 2000.
1: Anlaştık.
0: Harika, anlaştık. Tebrik ederim.
1: Teşekkürler.
0: Artık sizindir.
2: Çek çek çek kürekleri.
3: Akıntı boyunca.
0: Güzel. Geri gel.
3: Vince, geldiğin için sağ ol dostum.
4: Evet, seni görmek.
3: Seni görmek de öyle. Bak şimdi, bu şimdiye kadar bulduğumuz en çılgın olimpiyat hatırası koleksiyonu. 1262 rozetim var. Şurada posterlerimiz var. Acayip parçalar bunlar.
4: Bazıları gayet iyi durumda görünüyor.
3: Kesinlikle. Hepsi harika durumda. Olimpiyatlarda acil sağlık görevlisiydi. Sporcuların hemen yanındaydı.
4: Harika. Bunlar aslında benim en sevdiğim dönemden. 1980'lerden.
3: Şöyle söyleyeyim, burada yüzlerce dolar eden birkaç rozet var. Hepsi için toplamda $9,000 istiyoruz.

0: Evet arkadaşlar, neler yapmışız bir bakalım. Şuna
1: aman
0: bakın.
1: Tanrı.
0: Bahçede yer açın demiştiniz.
1: Bahçede kesinlikle yer var artık.
0: Gece yarılarına kadar çalıştık.
2: Şok içindeyim.
1: Aman Tanrım, şuradaki tekne hayatım boyunca buradaydı.
0: Daha 3 gün önce bunların hiçbirini göremiyordum.
1: Evet, kesinlikle nutkum tutuldu, aşırı kalabalıktı. Otlarla kaplıydı her yer.
2: En büyük korkum burayı temizleyemeden bana bir şey olması ve Cathy'nin bu sorunla baş başa kalmasıydı. Şu an benim için dünyalara bedel.
1: İçeri girene kadar yere bakıyorum.
2: Tamam, hayır hayır, bak hemen bak.
1: Bakayım mı?
2: İnanamayacaksın sen.
1: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım.
1: Diyecek söz bulamıyorum.
2: Ay, çok mutluyum, çok.
0: Dile kolay, eşiniz burayı 30 yılda mı doldurmuş?
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Her 10 yıl için bir gününüz var.
2: Evet. Hayatımızın geri kalanında burayı temizlemeyle uğraşacaktık. Bu yığının beni ne kadar boğduğunu hiç fark etmemiştim. İnanın yeniden nefes aldığımı hissediyorum.
0: Şimdi rakamlara gelelim. Aslında iyi satış yaptık. Cep saati, sosisli arabaları ve hurda metal. Ama hedefimize ulaşmamıza asıl yardımcı olan rozet koleksiyonuydu.
3: 8.225 olsa?
4: Tamamdır.
0: Evet. Tamam.
2: Peki.
0: Yani toplam 19.350 dolar.
1: Vay canına.
0: Kötü haber şu, bu çok pahalı bir temizlik işi.
2: Eminim öyledir.
0: 14.000 dolardı. Bu da bize kişi başı 2.675 dolar bıraktı. Paranızı vereyim.
2: Oh aman Tanrım. Bunu para için yapmadık. Bu şekilde temizlenmiş olması bize maddi açıdan da büyük nefes aldıracak.
0: Pekala, son parçaya geliyoruz. Bir tanesi dışında hepsini
1: sattık. Bu babamın tasarladığı rozet.
0: Bana gönderdiğiniz videoda bahsettiğiniz rozet.
1: Bu rozeti daha önce hiç görmemiştim.
2: Kayboldu sanıyordum. Buradaymış, inanamıyorum.
0: Evet, insanlar bazı şeyleri bir sebeple saklar.
2: Evet.
1: Babamı sadece evde yığınla eşya biriktiren adam olarak değil de nihayet kendi öz kimliğiyle babam olarak hatırlayabilmek içimi çok rahatlattı. Bu çok çok kıymetli.
0: Harikaydı. Teşekkür ederim.
2: Biz sana teşekkür ederiz.
0: Zevkti. Para kazandım. Benim için iyi bir haftaydı. İkinci günde durumumuz gerçekten çok kötüydü. Bu işten resmen zarar etmiştik. Ve tüm hafta bizim için tam bir kayıp olmak üzereydi ama pes etmedik. Kendimizi topladık, güvenimizi kaybetmeden işimizi yapmaya devam ettik. Her işten 100.000 dolar kazanamazsınız. Bazı haftalar çok kazanırsınız, bazı haftalar az. Ama günün sonunda iki harika aileye yardım etmeyi başardık. Ve her iki aileye de nihayetinde babalarından kalan o koleksiyonlar ilaç gibi geldi.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı
4: içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji arkasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
16: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Bir ekskavatör nasıl sıkışır?
22: Aman tanrım. Babam.
23: Kabloyu getirin. Klin şuna bir el at. Hadi başlayalım.
24: Rayları döndürmeyi dene.
23: İyi görünmüyor. Hiç iyi görünmüyor. Hava kararmaya başladı. Bu hata bize gerçekten pahalıya mal olabilir.
24: Bunu yerinden oynatamam.
23: Daha büyük bir çekici lazım.
25: Bu çiftlikteki en büyük sorun bir dağın tepesinde olması.
26: Su kaynaklarına oldukça uzaksınız.
25: Bu çiftçiler çakallarla savaş halinde.
27: Koyunları gündüzleri de avlıyorlar.
26: Daha acemiler. Kaldıramayacağın bir yükün altına mı girdin acaba?
27: Bence burada olmamız kaderimizde yazılıydı.
23: Su kaynağına yakın bir yere taşınmayı düşündünüz mü hiç?
27: Hayır.
26: Bu hiç normal değil. Yaratıcı olmamız gerekecek. Bu da inanılmaz derecede iş demek.
23: Bunun bir çiftlikte yaşanmış en kötü gün olduğunu söyleyebilirim.
27: Bu işin başarılı olması bizim için çok önemli.
26: Bakın bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama evinizin geleceği dağın eteğine gizlenmiş durumda görünüyor.

0: Batı Virginia'nın Appalachian dağlarına bahar geldi. Tarihle iç içe bir bölge. Acımasız ormanlar, derin mağara sistemleri ve terk edilmiş kömür madenleri 1920'lerin içki yasağı döneminde kaçak içki üreticileriyle kaçak satıcıların güvenli sığınağı haline gelmiş. Bu sayede tepelerde yerleşim patlaması yaşanmış. İlk yerleşimciler bakir toprakları verimli çiftliklere dönüştürerek doğal kaynakları inşaat ve yakıt için kullanmışlar. Yaklaşık 100 yıl sonra Rainey'ler Appalachian dağlarının zorlu koşullarına karşı verdikleri savaşı kaybetmekte olan genç bir ailenin yardımına koşuyor. Ailenin 360 dönümlük çiftliklerini kurtarmaya çalışacaklar.
1: Adım Paul.
2: Ben de Stephanie. Burası Batı Virginia'nın batısındaki evimiz. 5 çocuğumuz var. Bundan 2 yıl önce bu mülkü görmeden satın aldık.
1: Araziyi ilk gördüğümüzde çok korkmuştuk. Başımızı kaldırıp bakınca dağ satın almışız gibi hissettik.
2: Bir yıl sonra da taşındık.
1: Çok emek verdik ama ortaya çıkan şey harikaydı. Hayvanları yerleştireceğimiz alanın 360 derecelik panoramik görüntüsünü aldık.
2: Ahır tarzı konteyner mimarisinden esinlenerek yapılmış bir ev diyebiliriz. Sıfırdan kendimiz inşa ettik. Yegane hedefimiz ürünleri çiftlikten sofraya taşıyabilmek. Hayvanlara neler verdiğimizi, neler yediklerini ve sağlıklı beslendiklerini biliyoruz. Bu sayede biz de sağlıklı besleniyoruz. Ama doğa ana tüm çabalarımıza rağmen her mevsimde kelimenin tam anlamıyla bizi öldürmeye çalışıyor.
1: Kuraklık yaşadık. Kasırgalar vurdu.
2: Bir seram vardı ama Helen kasırgası onu yerinden söküp havlu gibi kıvırdı ve karşısındaki ormana kadar uçurdu.
1: Ardından son 15 yılın en kötü kışını yaşadık. En düşük sıcaklıkları yaşadık. Zor bir yıl oldu. Ama bize gerçek kabusu yaşatan asıl tehlike çakallar.
2: Çakallar gündüzleri de ortaya çıkmaya başladı. Paul kızımız Jazlyn'i yürüyüşe çıkardığında kuzularımızdan birini buldu. Bir şey bağırsaklarını parçalamış ve onu tepeden aşağı sürüklemiş. O günden beri hayvan kaybetmeye devam ediyoruz. Ama su temin etmeye çalıştığımız için bu sorunla başa çıkacak bir önlem alamadık maalesef.
1: Su almak için 275 galonluk bir tankla yola çıkıyorum. Yaklaşık 6 kilometre yol aldıktan sonra suyu deriden tanka pompalıyorum. Sonra tekrar 6 kilometrelik yolu geri dönüyorum. Bu işlem yaklaşık 3 saat kadar sürüyor ve bu işi yılın her günü tekrarlıyorum.
2: Tüm zamanımızı su taşımak, suyu aktarmak ve hayvanlarımızı sulamakla geçiriyoruz.
1: Dağın tepesinde 5 çocuğa bakmanın zorluklarıyla birlikte bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
2: B planı yok. Bunu başarmanın bir yolunu bulmalıyız.
1: Rainey'ler, yardımınıza ihtiyacımız var.
2: Bu bizim ömürlük hayalimiz. 16 yıldan uzun bir süredir bunun için plan yapıp çalışıyoruz. Ancak burada beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık.
1: Rüzgar, kasırgalar ve 50 yıldır yaşanan en kötü kuraklık bu olabilir.
2: Deremiz bile kurudu.
3: Buradaki araziniz kaç dönüm?
1: 360.
3: Araziniz 360 dönümse neden burada rüzgarın ve aşırı hava koşullarının olduğu yerde kalıyorsunuz?
2: Bu ortamda olmak yıllardır hayalini kurduğumuz şey. Sadece burada yaşamak istiyoruz.
1: Portekiz doğumluyum ve bu ülkeye 7 yaşındayken geldim. Elektrik ve su şebekesinden bağımsız bir arazide büyüdüm. Bir sürü hayvanımız vardı ama hiç elektriğimiz yoktu. Şebekeden bağımsız yaşamak en büyük hayalimdi diyebilirim.
2: Paul'le ortaokulda tanıştık ve yıllar boyunca ara sıra çıktık. Tekrar bir araya geldiğimizde bu iş tamam, hadi evlenelim dedik. Önce Pensilvanya'ya taşındık ancak işimiz New Jersey'deydi. O yüzden Paul haftada bir veya iki kez eve gelebiliyordu. Bu arada evin garajında tavuk yetiştirmeye başladım. Yumurta için tavuklarımız vardı. Etlik tavuklar yetiştirip kendimiz işliyorduk. Çocuklar da bu işlerde bize yardım ederek büyüdüler.
0: Stephanie ve Paul, aniden ortaya çıkan tıbbi bir sorun her şeyi değiştirene kadar küçük çabalarla hayatlarına devam etmeyi başarmışlar.
2: Büyük oğlum 4-5 yaşlarındayken PANDAS ya da PANS adı verilen nöroinflamatuar bir hastalıktan kaynaklanan ani belirtiler göstermeye başladı. Kontrol etmem mümkün değildi. Aklım bu hastalığa takılmıştı. Tıbbi sorunları kontrol edemesem de yiyeceklerimizi kontrol edebilirdim. Buraya taşındığımızdan beri buradaki ortam çocuklara pek çok açıdan iyi geldi. Özellikle sağlıkları açısından. Açık havada olmak onlar için her açıdan olumlu sonuçlar verdi. Bu işin yürümesi gerekiyor. Sadece bu aşamaya gelene kadar yaptıklarımız ve gelecekle ilgili planlar için değil, çocuklarımızın sağlığı için de geri dönebileceğimiz başka bir hayatımız yok. Tek hayatımız bu ve başarmamız lazım.
1: Demek ki bir yıldır buradasınız.
2: Hı hı.
1: Burada kaç hayvanınız var?
2: 300'den fazla diyebilirim.
1: Vay canına.
2: Tavuklar, hindiler, ördekler, koyunlar, köpekler, atlar, inekler, kazlar, deve kuşları ve domuzlar.
1: Bugüne kadar daha başlangıçta 300'den fazla hayvana sahip olan çiftçiyle karşılaşmadık.
2: Doğru. Büyük bir aileyiz. Bu da doyurulacak çok sayıda insan demek.
1: En büyük sorunu hangi hayvanlar yaşıyor peki?
2: Koyunlar.
1: Koyunlar mı?
2: Evet, onlar.
1: Ciddi misin?
2: Koyunlar gündüzleri bile çakallar tarafından avlanıyor. Çakallar büyük sorun teşkil ediyor.
1: Sence burada kaç tane çakal vardır?
2: Farklı yönlerden gelen 30'dan fazla çakal var. Bugüne kadar 10 tanesini ortadan kaldırdık. Şuradaki karavanın yanı bizim av kampımız. Yemlerimiz de tepenin hemen aşağısında. Komşumuz her yıl geyik avı sezonunda bir geyik leşi asıyor. Tüfeğiyle kamp kuruyor ve çakallar gelir gelmez onları ortadan kaldırıyor. Biz de ondan öğrendiğimiz yönteme benziyoruz.

0: benzer bir şeyler yapıyoruz.
1: Komşunuz mücadeleyi kazandı mı?
0: Hayır, gelmeye devam ediyorlar.
1: Belki de çakalları uzaklaştıracağınıza onları doğruca üstünüze çekiyorsunuzdur. Bu da mümkün.
0: Bence bu bölgedeki çakalları asla ortadan kaldıramayacağız.
1: Dürüst olmak gerekirse hepsini ortadan kaldıramazsınız. Bu yöntem işe yaramaz. Çakallar fırsatçı hayvanlardır. Kolayca avlanacak hayvanlarınız varsa çiftliğinizi her seferinde yiyecek kaynağı olarak kullanacaklardır. En büyük sorun çiftliğin dağın tepesinde olması. Çevredeki yırtıcı hayvanlara karşı her açıdan savunmasızlar. Çakallar geldiğinde onları vurarak sorunu çözemezler. Çakallar gelmeye devam eder. Bedava yiyecekten vazgeçmezler.
2: Yukarıdaki evle su kaynağınızın arasında ne kadar mesafe var?
3: Yaklaşık 6 kilometre. Kuraklık süresince bu dağda sadece bir yer sürekli ıslak kaldı ve asla kurumadı.
2: Araziniz içinde mi?
3: İşte hemen şurada. Yıllar önce toprakla örtükleri eski bir maden kuyusu var. Kuraklık boyunca orası hep ıslaktı, hiç kurumadı.
2: Evet, şu anda hala ıslak. Peki bir göz atalım. Bana bu konuda bildiğin her şeyi anlat lütfen.
3: Burası eski bir maden yatağı.
2: Peki burada ne çıkarmışlar?
3: Kömür.
2: Şu anda biz kömür madeniyle ilgilenmiyoruz. Beni ilgilendiren tek şey suyun nereden geldiği. Şuradaki suya bakın. Karşımda 6 kilometre uzaktan gelip sürekli su taşıyan bir çiftçi var. Bu su senin arazinden çıkıyorsa inan bana bununla ilgilenmen gerekir. Buraya geleli bir yıl mı oldu?
3: Öyle.
2: Ve kuraklık yaşadınız.
3: Evet, doğru.
2: Kuraklık ne kadar kötüydü? Dünyanın en kötü kuraklığı mıydı? Neler oldu?
3: Muhtemelen son 50 yılın en kötüsüydü.
2: Burası o zaman kuru muydu yoksa su var mıydı?
3: Burası her zaman ıslaktı.
2: Anladım. Peki. Bu gerçekten şaşırtıcı. İşin doğrusu altın madeni olsa bile umurumda değil. Bazen su altından çok daha değerli olabilir. Şu tepede ne kadar su olduğuna bir bak. Şuradaki suya bir bak. Peki, buraya geleli sadece bir yıl oldu ve bu süre içinde son 50 yılın en kötü kuraklığını yaşadınız.
3: Hem de ne kuraklıktı,
2: ama
3: doğru.
2: Ama burası hala ıslaktı. Bu çok umut verici.
3: Evet.
2: Peki, hadi işe geri dönelim. Şimdi söyle bakalım, suyu nereden alıyorsun? Daha aşağıdan mı?
3: Evet.
2: Anladım, hadi tekrar araca dönelim. Teşekkür ederim. Ben buraya tekrar döneceğim ama hiçbir şey için söz vermiyorum. Önce suyu nasıl temin ettiğini, nereden aldığını görmek istiyorum.
3: Buradan değil.
2: Burada değilse nereden?
3: 1,5 kilometre aşağıda.
2: Tamam. Daha gidecek bir sürü yolumuz var.
3: Öyle.
2: Peki. Bas gaza. Az önce bir çiftlikte daha önce hiç yaşamadığım bir şeyle karşılaştım. 5 kilometre yol gittik ama hala çiftlik arazisinin içindeydik.
3: İşte suyu tam buradan alıyorum.
2: Tamam. Peki. Burada tam olarak ne var?
3: Buradan su pompalıyoruz.
2: Aa, su harika görünüyor.
3: Evet.
2: Daha önce hiç kurudu mu?
3: Evet. 3-4 ay kadar.
2: Bu uzun bir süre.
3: Evet.
2: Peki ne sıklıkla su taşıyorsun?
3: Aralıksız her gün. Hiç durmadan.
2: Yani bugün de su alman gerekiyor.
3: O işi sabah erkenden yaptım.
2: Peki burası kuruyunca suyu nereden aldın?
3: Komşular kuyularını verdi.
2: İşte bu işe şapka çıkarmak gerek. Paul bir yıldır durmaksızın su taşıyor. Bu çok zaman alan bir iş tabii. Bu yüzden çiftlikteki diğer işlere gereken ilgi gösteremiyor. Sebze yetiştirmek, hayvan beslemek, hayatta kalmak ve kendi kendine yeten bir yaşam sürmek için son derece zorlu bir yer seçmişler. Bu kolay bir iş değil.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Tea. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
19: Ama bir mucizeye gerek var.
18: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
19: İşte bu Fairy mucizesi.
18: Fairy 30 dakikada mucize.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
23: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
24: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
25: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
26: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
27: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
28: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
29: kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
30: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
31: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
32: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
33: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
34: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hadi biraz bahçeden bahsedelim. Oldukça taşlı, ağır killi bir toprak gibi görünüyor.
1: Burada yapılması gereken çok iş olduğu için her yerde bol bol kil var. Zemin için de çok uğraşmışlar, yani çalışmak için çok iyi değil.
0: Bu insanlar yeni çiftçi olmuş. Yaklaşık bir yıldır buradalar ve burada geçirdikleri zaman içinde çok şey öğrenmişler. Ama gerçekten başarılı olmaları için pek çok şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Bahçecilik ve tarım konusunda hangi aşamaya geldiklerini öğrenmem gerekiyor. Bu durumda onlardan yardım isteyebilirim.
1: Bu yükseltilmiş yataklar sonradan yapıldı. Sezon sona ermişti. Hiç toprak yokmuş gibi görünse de buraya bir miktarda üst toprak serdik.
0: Burayı nasıl suluyorsun peki?
1: Arazimizin altında akan dereden buraya su taşıyoruz.
0: Yani arazinizin içinde bir dere mi var?
1: Evet.
0: Sonuçta su kaynaklarının uzağındasınız.
1: Doğru.
0: Rüzgarın durduğu oluyor mu?
1: Bunu her gün yaşıyoruz. Alıştık artık diyebilirim, evet.
0: Dağın tepesindesiniz ve her gün rüzgar esiyor, doğru mu bu?
1: Evet, maalesef rüzgarı engelleyecek bir şey yok.
0: Rüzgar bitkiler için gizli katil gibidir. Bütün nemi emip götürür. Çok tehlikeli bir şey. Bu kadar hayvanla uğraştıktan sonra gün içinde sera ve bahçeyle ilgilenecek zaman kalıyor mu acaba?
1: Ayıracak zaman bulacağım.
0: Zaman bulabilecek misin?
1: Potansiyelimin üstünde çalışabilen bir insanım. Her şeyimi ortaya koyuyorum. Çocuklar için ürün yetiştirmek istiyorum.
0: Bu arada çocuklar ne durumda?
1: Burayı çok seviyorlar. Sağlık sorunları yaşayan Tristan'ın durumu şimdilik inişli çıkışlı. Julia ise...
0: Kaç yaşında?
1: 14 yaşına girdi.
0: Sağlığıyla ilgili sıkıntı nedir?
1: Vücudun beyne saldırıp iltihaplanmaya yol açtığı bir nöroinflamatuar hastalık. Ama buraya geldiğimizden beri büyük bir kriz yaşamadı. Böyle şeyleri bilirsin. Sen de annesin. Çocuğuna elinden gelen her şeyi vermek istersin. Bu her şeyden önemli. Ah. İşte böyle. Uzun bir yolculuktu. Ama başardık. Buradayız. O yüzden bu işi başarmak bizim için gerçekten çok önemli.
0: Anne babaysanız çocuklarınızdan başka hiçbir şeyi önemsemezsiniz. Dünya çocuğunuzun sağlığı ve mutluluğunun etrafında döner. Bazı sağlık endişeleri olduğunu ve bu yaşam tarzının onlara yardım edeceğini anlıyorum ve bu durumu kabul ediyorum. Çocuğu için bir şeyler yaratabilmek onun için gerçekten önemli. Bu çiftlik ya her şeyi yoluna sokacak ya da her şeyi mahvedecek. Bu nedenle burada yapacağımız çalışma çok önemli.
2: Rüzgarın sesini duyuyor musun?
0: Sadece çiftliklerini sulamak bile iki yetişkin çiftçinin bütün gününü alıyor ve bu işi her gün yapıyorlar. Oldukça yorucu.
2: Bu doğru.
0: Bu gerçekten çok zor.
2: Bir saha gezisine çıktık. Arazinin sonuna ancak 6 kilometre sonra varabildik. 6 kilometre gittik.
0: Çok büyük.
3: Şu anda çakallarla savaş halindeler. Her iki tarafta da kayıplar var. Tam bir kaos. Hiçbir şey güvenli değil. Onlara göre çakallarla başa çıkmanın tek yolu onları vurmak. Hem yeterli savunmaları yok hem de çok hayvanları var. Bazı hayvanlardan kurtulmamız gerekiyor. Kesilmeleri lazım.
0: Ne dersiniz? Onları aşağıya taşınmayı ikna edebilir miyiz? Ha?
2: Bunların doğru cevabını alabilmek için onlara sormalıyız. Yüz yüze. Gidip soralım. Batı Virginia'da bir dağın tepesinde böylesine büyük ve güzel bir aileyle olmaktan heyecan duyuyoruz. Ama merak ettiğimiz bazı şeyler var. Bunları neden derenin kenarına inşa etmediniz? Çiftliğinizi neden oraya kurmadınız?
1: 16 yıldan uzun süredir çiftlik hayali kuruyorum. Ve çiftlik evimizi hayal ederken dışarı bakınca muhteşem bir manzarayla karşılaşmak istiyordum. Asıl konu bu.
2: Peki bütün bu organizasyonu su kaynağına kadar taşınmayı düşündünüz mü?
1: Su çektiğimiz derenin yanında mı?
2: Suya daha yakın bir yer var mı? Herhangi bir yer.
1: Yok.
0: İstediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Ancak çiftliğin geleceği, uzun ömürlü olması ve diğer büyük planlarınız için biraz düşünmenizi istiyorum. Burada yapmak istediğimiz her şey için suya ihtiyacınız var. Bu gece bu konuyu çok iyi düşünün. Çünkü önemli bir konu. Üstünde düşünmek için 3 saniyeden daha fazla zamana ihtiyacınız var.
2: Bir başka konu da. Burada fazla hayvan var. Hepsini beslemek, daha önemlisi hepsine su bulmak gibi bariz zorlukları göz önünde tutarsanız hayvan sayısını azaltmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bence bunu da düşünmelisiniz. Vereceğiniz kararlar makulse saygı duyarız. Sabah görüşürüz.
0: Biraz dinlenin.
3: Evet, teşekkür biraz ederiz. Uyuyun.
4: İkinci gün.
2: İşte oradalar.
0: Günaydın.
5: Merhaba.
6: Günaydın.
0: Nasılsınız bakalım?
6: İyiyiz ya siz?
2: Yeniden görüştüğümüze sevindim. Hadi hemen işe koyulalım.
1: Harika.
2: Dün akşam konuştuğumuz şeyleri yani çiftliğinizi su kenarına taşıyıp 300 hayvanı beslemekten vazgeçmeyi düşünme fırsatınız oldu mu? Bir gelişme var mı?
1: Evet, düşündük.
2: Peki ilk soruyla başlayalım. Çiftliğin yerini değiştirmeniz mümkün. İşte oradalar.
0: Günaydın.
5: Merhaba.
6: Günaydın.
0: Nasılsınız bakalım?
6: İyiyiz ya siz?
2: Yeniden görüştüğümüze sevindim. Hadi hemen işe koyulalım.
1: Harika.
2: Dün akşam konuştuğumuz şeyleri yani çiftliğinizi su kenarına taşıyıp 300 hayvanı beslemekten vazgeçmeyi düşünme fırsatınız oldu mu? Bir gelişme var mı?
1: Evet, düşündük.
2: Peki ilk soruyla başlayalım. Çiftliğin yerini değiştirdi.

0: 16 yıldır sürekli yukarıda olmak istedik.
1: Çiftlik hayalimizi burada gerçekleştireceğiz. Her şeye rağmen burada olmamız gerektiğine inanıyorum.
2: Bence yanlış oldular. Ama şunu unutmamalıyız. 5 çocukla 300 hayvanın yardıma ihtiyacı var. Bu çiftliği terk etmeyeceğim ve onlara yardım edeceğiz. Bir çözüm bulmak zorundayız. Dün sorduğumuz diğer soru hayvan sayısını azaltmayı düşünüp düşünmeyeceğinizdi. Sonuçta 300 hayvanınız var. Bunları azaltmayı düşünüyor musunuz?
1: Aslında bazı alanlarda rakamları arttırmaktan bahsettik.
3: Buna inanamıyorum.
2: Şu anda istediğiniz her şey daha fazla su gerektiriyor ama buna sahip değilsiniz.
4: Buraya daha fazla hayvan getirmekten bahsediyorsunuz ama yeterli alanınız yok. Buna rağmen işe tam gaz devam edip küçücük bir alana daha fazla hayvan koyacağız diyorsunuz.
3: Sıradan bir çiftlik evi ve basit bir çözümü yok. Altından kalkamayacağınız bir işe mi giriştiniz? Kesinlikle. Buraya daha fazla hayvan getirme isteği aklımı başımdan aldı. Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Bu inanılmaz miktarda iş demek. Çok yaratıcı olmamız gerekecek. Gerçekten zor kararlar vereceğiz ve bunları onaylamanız gerekecek. Size seçenekler sunacağım. Ama kararı elbette siz vereceksiniz. Kolay olmayacak. Bu çiftlik evi için kolay bir çözüm yok. Çok zor.
1: Paul'le buraya yardım almadan geldik. Genç yaşta çalışmaya başladık ve yavaş yavaş ilerledik. Bu noktaya gelmek için çok şey feda ettik. O yüzden hayalini kurduğumuz şeylerden vazgeçmek ikimiz için de son derece zor.
3: Bence bahçe ve tarlanız, bütün zorluklar, engeller, şiddetli rüzgar, susuzluk ve savrulmuş topraklar yüzünden dağın tepesinde olmamalı. Su ne kadar uzaklıkta?
1: Yaklaşık 200 dönüm ileride.
3: Seçeneklere göz atmalıyız. Pekala, başlıyoruz. Hadi çiftliğin sonuna gidelim dediğinde dört tekerlekli arazi aracına mı biniyorsunuz yani? Ulaşım yolu bu mu?
1: Evet.
3: Yürüyerek gidilmiyor öyle
1: yürüyerek
3: mi?
1: Yürüyerek gitmiyoruz.
3: Anladım.
1: Arazinin sonuna kadar arabayla gidiliyor. İlçe yolunu geçip sonuna kadar devam edeceksin.
3: Bu düşündüğümden çok daha büyük bir proje olacak diyebilirim. Araziyi anlattığınız zaman nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayamamıştım.
1: Çok büyük.
3: Aa babam. Daha bu kadar büyük olmasına inanamıyorum baba. Ne diyorsun?
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Kuracağımız meyve bahçeleri ve seralar için yer arıyoruz. Bana mı öyle geliyor yoksa şuradan su mu akıyor?
2: Evet, su akıyor. Nereden geldiğini bulacağız.
3: Bu su yıl boyunca akıyor mu peki?
1: Kuraklığa rağmen burası ıslaktı.
2: Ekskavatörle inceleyebilirim. Sakıncası var mı?
1: Rahatına bak.
2: Emin misin?
1: Evet.
2: Peki. Burası ineklerinizin boynuzundan daha dik bir yer. Bu yüzden dağa çıkmam gerekecek. Daha rahat ulaşmak için de şuradan geçip bu tarafa doğru ilerleyeceğim, tamam mı?
1: Tamam.
3: Tamam, yola çıkıyoruz.
2: Güle güle.

0: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın. Gel.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Çekiyorum.
8: Evet.
7: Harika.
9: Nasıl oldu?
10: Bakalım.
11: Hemen.
12: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
15: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPA'li keşfet.

0: Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil,
7: dondurma. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartı mı
9: değil? Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Bu hendeğin içinde su var. Peki su nereden geliyor? Hangi eyalette olursam olayım, eğrelti otunun işaretine güvenirim. Şuna bakın. İşte burada, şuna bakın. Bu bitkilerin yıl boyunca fazlasıyla suya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Peki su nereden geliyor? Tek sorun buranın dik olması. Çok dik. Biraz eğrelti otu, biraz da siyah toprak görüyorum. Aslında tam olarak çamur. Burada su olduğuna eminim. Ekskavatörümle gelip kazacağım. Ve suya ulaşacağımı umuyorum.

0: ekskavatörü oraya kadar götürdüm. Ana yoldan dağın yamacına doğru çıkmaya çalıştım ama dağın tamamı çamurdan ibaretti. Eyvah! Orada verimli olmayan, ancak dünya var olduğundan beri su sızdırıp her yeri çamura bulayan büyük bir kaynak var. Kayıyorum. Bir sorunumuz var. Evet, burada bir sorunum var. Ekskavatörüm çamura saplanmış durumda. Burada bir sorun olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bu sorun toprakta haddinden fazla su olmasından kaynaklanıyor. Bu iyi haber. Kötü haber de ekskavatörümün gömülmesi. Oldukça dik bir yamaç. Devrilmesini istemem. Bir noktada yanlış karar verince durum daha da kötüleşmeye başlıyor.
1: Burası arazinin sonu mu?
2: Evet, en alt ucu.
1: Şuraya bak Stephanie. Zemin dümdüz. Ayrıca burada su da var.
2: Burada bir dere var. Yaz aylarında ve kuraklık döneminde gördüğün bu dere tamamen kurudu.
1: Dağın yamacından aşağı doğru akıyorsa kaynağı nerede? Kaynak burası olabilir mi?
2: Bilmiyorum.
1: Burada çok fazla su var. Hepimiz su bulmak için çabalıyoruz. Babam ekskavatörde, Stephanie ve ben de yaya olarak ilerliyoruz. Potansiyel var, bunu görebiliyorum ve gerçekten bu heyecan verici bir şey. Sadece biraz daha araştırma yapmalıyız. Şuraya bakar mısın? Her yer su. Bu su nereden geliyor?
2: Sanırım şuradaki mağaramızdan geliyor.
1: Ne? Yani bu mağarada su mu var?
2: Mağaranın içinde.
1: Arka tarafta.
2: Evet, arkada.
1: Havuz ya da gölet gibi mi yani?
2: Su dolu bir depo gibi.
1: Ne dersin? Su tankı gibi
2: mi? Ne kadar büyük olduğunu da bilmiyorum.
1: Kayaların üstündeki neme bakar mısınız?
2: Evet, içeride su var.
1: Burada su var. İçeride kaynaklar var. Sanki bir tür su mağarası gibi. Pekala, oldukça büyük ve zirvede değil. Ne dersin? Zirvede değil. Bence çiftliğinizin geleceği dağın eteğinde görünüyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama doğrusu bu. Hadi buradan gidelim artık. Hadi gidelim.
2: Tamam.
1: Bundan sonra ne yapacağımıza birlikte bakalım. Çiftlikte su olması inanılmaz bir şey. Ama bu çiftçiler su kaynağından sanki olabildiğince uzaklaşmayı tercih ediyor. Evet, bu yüzden kendi kabuslarını kendileri yaratıyor. Bir orta nokta olmalı. İtiraz etseler bile günün sonunda hiçbir şey tam olarak istedikleri gibi olmayacak. Yani mantıklı olanı yapmak zorundayız. Oldukça büyük bir alan ve suya ihtiyacımız var. Marty, Marty, beni duyuyor musun?
3: Evet.
1: Marty, burada su buldum. En az bir kaynak var. Hatta iki tane bile olabilir Marty.
3: Anlaşıldı. Ben de burada su arıyorum ama ekskavatör çamura gömüldü. Yani bazı sorunlarım var. Çözülmesi gerek.
1: Ekskavatör gömülmüş. Evet, bu hiç iyi değil. Peki mini yükleyiciyle gelmemi ister misin?
3: Başım dertte.
1: Tamam, birazdan orada olacağım.
3: Anlaşıldı.
1: Bu hiç iyi bir şey değil. Bu da ne böyle? Baba!
4: Aman tanrım, ne?
1: Olamaz.
4: Ha.
1: Olamaz.
4: Baba!
1: Baba!
4: Ekskavatör resmen çamura saplanmış.
1: Baba!
4: Ne oldu?
0: Evet. Saplandık. İleri gidemiyorum. Aklıma gelen her şeyi denedim. Bence...
1: Yoldan itmeyi denedin mi peki?
0: Bu ekskavatör fazla güçlü değil. Özellikle de bu modeller. Anlayacağınız durum pek iyi değil. Yapabileceğim tek şey çekici çağırmaktı. Birkaç saat oldu ama medeniyetten epeyce uzaktayız.
4: Çekici buraya sığacak mı? Çekip çıkartabilecek mi? Ne kadar ağır?
0: Adama fotoğraf gönderdim. İki çekicisi varmış. Bu işleri benden iyi biliyordur herhalde.
4: Su ararken su seni yakalamış.
0: Dikkat et. Karşıdan bir kamyon geliyor. Büyük kamyonlar buradan geçecek. Su bulacağımdan adım gibi emindim. Suyun kaynağını bulmak için toprağı kazmaya başladım. Ama yeterli su yoktu. Sadece yerden sızıp toprakla karışarak bir kase dolusu çamur oluşturacak kadar su çıktı. Marjorie, adın ne?
5: Tyler McLean.
0: Memnun oldum Tyler. Bu merhaba, Misty, bu da Matt. İşler baştan sarpa sardı. Sıradan bir çiftlikte geçirilen en kötü ilk gün olmaya başladı. Kepçe ileri ya da geri hareket ettirmek için yeterli güç yok.
5: Anladım.
0: Çamura gömüldü kaldı.
5: Tamam. İki kamyonu da kullanacağım ve kabloyu ağaca bağlayacağım.
0: Üstüne bir blok mu asacaksın? Yani bu şekilde
5: evet,
0: tutulacak.
5: Evet, aynen öyle.
0: İşte geliyor. Herkes dikkatli olsun. Tam gaz geliyor.
1: Dikkat, dikkat, dikkat.
0: Chris, şu işe bir el at bakalım.
4: Muhtemelen ihtiyacımızdan daha fazla çekme gücüne sahip olacağız. Ve önemli olan ağacın dayanması. Kamyonu aşağıdaki bir ağaca sabitliyoruz.
1: Artık elimizde iki çapa, yani ağaçlar, bir sürü donanım ve iki kamyon var. Tam gaz ileri.
0: Çekmeye hazır mıyız?
5: Hadi deneyelim.
0: Bol şans.
5: Bence iyi olacak.
0: Umarım. Peki başlıyoruz. Şu ağacı kim izliyor? Hareket etmeye başlarsa işi iptal edeceğiz.
5: Pekala, vinç çekmeye başlıyor.
4: Tamam, burada sorun yok.
5: Tamam, bu taraf dönüyor mu? Tamam, ikisini de hareket halinde tutmaya çalışın.
1: İşte oldu, hareket ediyor.
4: İlerliyor.
1: Ağacı hareket ediyor.
0: Ağaç ne durumda?
4: Ağaç hareket ediyor. Devrilecek.
1: Hey, durun!
0: Ağaç!
1: Durun! Durun! Koş!
0: Ağaç!
5: Ne sorun çıktı bilmiyorum.
0: Ne sorun çıktı?
1: Zincir koptu ve bir parçası yukarı doğru fırladı baba. Yeni bir plan gerekiyor. A planı başarısız oldu.
5: Ne oldu anlamadım. Fazla seçeneğimiz yok. Çevredeki en büyük ağaç buydu.
1: Bunu bir şekilde çekmemizin başka bir yolunu biliyor musun?
0: Ne düşünüyorsun? Bunu yana doğru çekmeyi ya da kepçeye takıp döndürmeyi deneyelim mi?
5: Deneyebiliriz.
0: Tamam. Serbest bırakıyoruz. Geri getirin, geri getirin.
4: Bu zincir çok ağır ve 15 metre uzağa fırladı. Kurtaracağımız çiftlik evlerindeki işlerimizi halletmek için büyük ölçüde ekskavatörlere güveniyoruz. Şu anda durum iyi görünmüyor ve yapılacak çok iş var. Fazla zamanımız yok ve bununla uğraşırken vakit kaybediyoruz.
0: Hey! Çocuklar dikkatli olun.
5: Tamam. O şekilde tutun, ben de çevireyim.
1: Hareket ediyor. Vay canına, hareket ediyor.
5: Tamam, şimdi biraz yukarı kaldırmayı dene. Tamam, şimdi dur.
0: İyi görünmüyor, hem de hiç görünmüyor.
5: Çekemediğine inanamıyorum.
0: Muhtemelen vazgeçeceğiz ama son bir kez daha deneyelim.
5: Pekala. Üst taraftan tutup etrafından dolaştırabilirim.
0: Her şey ters gidiyor ve hava kararmaya başladı.
5: Tamam.
0: Lütfen dikkatli ol.
5: Hadi bir daha dene. İşte oluyor. Bu şekilde devam et.

0: Hareket ediyor. Güzelce ilerlemeye başladı.
1: Tamam, çıkıyor.
0: İlerliyor. Bu harika. İşte kurtuldun.
2: Bir ila 10 arasında puan vermek gerekirse bence 45 puan aldı. Kimsenin yaralanmaması, hayatta olmamız bir mucize.
1: Çok teşekkür ederim. Minnettarım.
3: Üçüncü gün.
4: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Marty ile Misty çiftliğin kurtarılması için zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra bugün çiftliğin en genç üyeleriyle tanışıyor.
4: Misty, Marty, çocuklarla tanışmanızı istedim. Aha,
2: hepsi burada mı?
4: Evet, hepsi
1: aileniz
4: burada.
1: Aileniz bu mu?
4: Hadi merhaba de.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Uzat Austin. Bakalım elini. Herkes burada değil
6: burada
1: mi?
6: Burada Jazlyn.
1: Jazlyn, tanıştığımıza seni.
7: Ben de Ryder.
1: Ryder?
7: Evet.
1: Harika isim.
7: Tristan.
1: Size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Babanızla tanıştığım günden beri ona buradaki tüm işleri kim yaptı diye sorduğumda asla ben yaptım demedi. Bütün işleri çocuklarla birlikte yaptık dedi. Annenizle babanıza yardım etmeniz benim için çok önemli. Bu yaşam tarzını seviyor musunuz yoksa şehirde yaşamak daha...
7: Burada yaşamak isterim.
8: Portekiz'de büyürken dışarıdan gelen çan sesini duyunca kanıyla süt, yumurta ya da ekmek satan adamın geçtiğini anlardım. Çocuklarımın bu yaşam tarzını öğrenmelerini istedim. Hayvanlara bakmaları, makineleri çalıştırmaları ve çiftçiliği öğrenmeleri çok hoşuma gidiyor. Bu beni mutlu ediyor.
2: Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Sanırım burada birçok iş yapıyorsunuz değil mi?
1: 4 çocuğumuz var. Bu yüzden sizi gayet iyi anlayabiliyorum. Misty'nin ve Matt'in küçüklüğünü hatırladım. Şu kadarcık oldukları zamanı gerçekten mutlu bir çocukluk geçirdiler. Bu yeni kişilik aileye bakınca ailece bir arada geçirdiğimiz güzel ve zor zamanları anımsayabiliyorum. Bu anılar yalnızca bana değil, gelecek nesillere de ait. O anılar çocuklarıma ve torunlarıma da ait. Ben anıları onlara da bırakacağım. Bu tanışma için çok teşekkür ederim. İnanın bana, birlikte yapabileceğimiz bazı işler bulabiliriz. Hadi başlayalım.
2: Şimdi iş başına.
1: Gerçekten çok sevimli bir aile.
2: Parti zamanı geldi.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni mini kupu 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Hadi buraya gelin. Dün su bulacağım bir kaynak keşfedebileceğimden emindim. Ama yeterli su yok ve artık başka bir plan yapmamız gerekiyor.
7: Nasılsın? Ben Paul.
6: Çiftlikteki bu binaya, yani gelecekteki evlerine bakarken çatının büyüklüğü dikkatimi çekti. Ve hiçbir yerinde bir oluk olmadığını fark ettim. Oranın su toplama potansiyeli çok yüksek. Bugünlerde Batı Virginia'nın bu bölgesinde büyük bir fırtına bekleniyor. Beklendiği şekilde yağmur yağarsa eğer, önümüzdeki 48 saat içinde 2000 galondan fazla su toplamayı başarabiliriz. Bekleyin ve görün.
8: Dağın eteğinde ise...
9: Merhaba. Merhaba.
8: Misty bahçenin yeri konusunda yanıt beklerken ileride sera olarak kullanmak için bir nakliye konteynerini boşaltmaya başlıyor.
9: Konuşma nasıl geçti?
10: Paul'ün verdiği ilk tepki orası gözetim altında tutmak için oldukça uzak bir yer. Başa çıkamayız oldu.
9: Anladım, yani bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
10: Orada bir yerde.
9: Peki...

0: Orada su var mı?
1: Şu anda su taşıdığımız tankımızın içinde biraz su var. Bilemiyorum. Evet, şu anki durumumuz bu maalesef.
0: Bu karara katılmalı mıyım bilemiyorum. Ama sonuçta sizin eviniz ve karar Paul'le sana ait. Kararınıza saygı duyacağım. Sadece şu anda bunu nasıl başaracağımızı bilemiyorum. Bir türlü bulamıyorum.

0: Evet, bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
1: Evet, şurada bir yere.
0: Stefani, Sera'yı ve bahçeleri yukarıya taşımak istiyor. Bu çiftçilere sebze yetiştirme konusunda şans vermek gerçekten çok zor olacak. Ama çocuklarla tanıştıktan sonra yaşam tarzlarını, belirli bir diyet uygulamak zorunda olduklarını ve kurallara göre yaşamaları gerektiğini çok iyi anladım. Bu çiftliğin amacı hayallerini hayata geçirmek. Bu nedenle bu aile için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü buna ihtiyaçları var. Çimlerin büyümesi hoşuma gitti. Burası daha temizlenmiş. Ayrıca eve de yakın. Güneş alıyor ve toprak da uygun görünüyor ama su sorunu hala endişe verici boyutta diyebilirim. Bu çok kötü bir şey. Ama artık
1: evet,
0: kararımızı verdik ve işe koyulmak zorundayız.
1: Tamam.
0: Dağın zirvesindeyiz. Çok rüzgarlı ve hala su yok. Bu da bahçenin garantisi olmayacağını gösteriyor. Aşağıdaki nakliye konteynerini boşalttıracağım. İşte size boş nakliye konteyneri. Çünkü bu çiftlikte rüzgara dayanıklı tek yapı bu. Evet, daha önce böyle bir şey yapmadım. Ve beni zorlayacak bir şey istiyorum. Bu nakliye konteynerini seraya dönüştüreceğim.
1: Vay canına.
0: İçinde gerekli ısı oluşabilir.
1: Evet.
0: Gerektiğinde de soğuyabilir. Bu sıra dışı bir şey değil. Bence harika olacak.
1: Bence de harika olacak.
2: Misty ile Stephanie, rüzgara dayanıklı bir sera inşa etmek için öncelikle nakliye konteynerinin dağ yamacına taşınırken zarar görmemesi için yapısal desteği koruyarak birkaç delik açacaklar. Konteyneri nihai yerine taşıdıktan sonra kışın yeterince ısı toplayıp içeri yayabilmesi için onu siyaha boyayacaklar ve yaz aylarındaki ısı dağılımı için üstüne ve yanlarına sürgülü pencereler takacaklar. Son olarak serada yetiştirilen bitkileri barındırmak için besin açısından zengin üst toprakla doldurulmuş birkaç yükseltilmiş bahçe yatağı inşa edecekler.
0: İşte oldu, aferin sana. Başka bir çözüm olmadığı için konteyneri sera haline dönüştürme fikri çok gerekliydi. Dağın başında başka bir şey yapamazdım. Çok zaman kaybettik ve yapı konusunda başlangıç yapmam gerekiyordu. Zaman kaybedemem.
3: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba.
4: Nasılsınız?
2: Marty günün ilerleyen saatlerinde kaybettiği zamanı telafi etme planını açıklamak için herkesi çiftliğin alt kısmına topluyor.
3: O yamaca tırmanınca suya batacağım sanıyordum ama yanılmışım. Başka bir seçeneğimiz daha olmalı. Artık çatıdan yağmur suyu toplayacağız. Yukarıdaki hayvanlar, bahçeler ve diğer şeyler için mükemmel ama kuraklığa meyilli bir yerdeyiz. Ve çiftlik sahipleri için yıl boyunca içme suyu sağlayacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Yaşadığınız zorlukları ve çılgınca planlarınızı görünce sizin için başka şeyler yapmaya karar verdik.
4: Vay canına.
1: Aman Tanrım.
4: Su kuyusu sondajı.
1: Aman Tanrım, inanamıyorum.
4: Bu harika.
3: Bu büyük Timothy, bu da küçük Timothy.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Bunlar artık yeni dostların. Alaska'da dağın tepesinde 275 metre kuyu kazıp hiçbir şey bulamayabilirsin. Peki sence burada ne olacak?
5: 25-30 metre derinlikte bir şeyler bulabiliriz.
3: Sonuçta burası bir vadi değil mi?
5: Vadinin altındayız, evet.
3: Tamam.
5: Sırtın üstünde olsaydık 150 metreye inerdik.
3: Evet, burada suya rastlarsak bu sizin için ne ifade edecek?
1: Aman Tanrım. Bu çiftliğimizi ve hayatımızı tamamen değiştirir diye düşünüyorum.
4: Bir kuyumuz olursa bu dağda temiz suya kavuşmuş oluruz.
3: Çiftlikte ilk kez temiz suya kavuşacaksınız değil mi?
0: Belki. Bu henüz kesin değil.
5: Garanti değil.
4: Çakalları avlayacak mısınız? Onları avlayacak mısınız?
2: Çiftliğin diğer yanında, koyunların yanında...
4: Merhaba, köpeklerinizi seviyordum. Onları severken yakaladım.
6: Bu benim kızım Jazlyn.
4: Merhaba.
6: Evet.
4: Tanıştığımıza sevindim.
6: Ve bu da Ryder.
4: Ryder, tanıştığımıza sevindim. Ev işleriyle inşaat projelerinde yardım ediyorsunuz.
7: Elbette.
4: Çalışkan mısınız?
7: Evet.
8: Evet.
4: İşte bu harika çünkü yardıma ihtiyacım var. Gelin benimle. Bir an önce işe koyulalım hadi. Çiftlikte çakal sorunu var. Bu koyunlar 7-24 açıkta dolaşıp avlanmayı bekliyorlar. Çakalları en çok ne zaman görüyorsunuz?
8: Geceleri.
4: Öyle mi? Appalachian dağlarının eteklerinde yaşıyorsunuz. Her çakalı durduramazsınız.
7: Doğru.
4: Tehlike altındaki hayvanların, çakalların ulaşamayacağı bir yerde olmasını sağlamamız gerekiyor. Babanızın daha önce inşa ettiği bu duvarı kullanıp üstüne çatı yerleştirerek koyunları kilitleyebileceğiniz bir yer hazırlayabiliriz. Bence buradan başlayalım. Planı beğendiniz mi?
8: Ben de harika bir plan.
9: Matt'in çakallardan korunma planı çok yönlü ve 3 ayrı aşama gerektiriyor. Öncelikle mevcut koyun ağlını genişletip güçlendirecek. Değerli ve savunmasız orta büyüklükteki hayvanları, yani koyunları ve keçileri barındırmak için ağlı kapatacak. Ardından tüm yaşam alanının çevresindeki çalılıkları temizleyerek görüş alanını genişletecek ve çakalların kendilerini gizlemesini önleyecek. Böylece yırtıcı hayvanlar ağla yaklaşamayacak. Son olarak da aileyi ikna edebilirse çakalları çiftliğe çeken hayvan popülasyonunu azaltmak için birkaç parti hayvanı kasabadaki kesimhaneye götürecek.
4: Metreyi burada tut. Uzunlamasını ölçeceğim.
8: Hayvanları çakallardan ve diğer tehditlerden koruyacak önlemlere yardımcı olduğuma seviniyorum.
4: Pekala, yaklaşık 8 metre. Tamam, bırakabilirsin.
7: Bence Matt'in koyunları gece içeri alma planı onları güvende tutacak.
3: İt!
9: Arazinin en alt kısmında...
0: Buradan bakınca hiçbir şey göremiyorum.
9: Misty ile Marty, nakliye konteynerinden yapılmış serayı dağın tepesine taşıyor.
1: Vay canına, bu harika.
3: Misty yanıma geldi ve bana, baba, 6 metre uzunluğunda 2,5 tonluk bir konteyneri, önden ekskavatör, arkadan da mini yükleyiciyle dik bir yokuştan zirveye çıkartalım dedi.
0: Vay canına, bu resmen delilik. Baba, biraz durabilir misin? Neden bu kadar hızlı gidiyoruz baba?
10: Hava kararmadan bu işi bitirmemiz lazım.
3: Zirveye ulaşmadan karanlıkta mahsur kalmak istemiyorum.
10: Başta ne istediysen o işe devam edelim. Çünkü seni göremiyorum.
3: Ama bu şekilde devam et, harika gidiyor.
0: Aman tanrım, şu anda gerçekten çok gerginim.
1: Önümüzde tırmanmamız gereken birkaç dik tepe daha var. Şu ana kadar yolun sadece küçük bir kısmını kat ettik. Bu iş zorlaşacak.
5: Tamam, biraz daha etmişti.
10: Evet, dikleşmeye başladı.
0: Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olamaz.

0: Tamam, dönüyorum.
1: Neler oluyor?
2: Sanırım palet çıktı.
0: Ben bakarım, iniyorum.
3: Palet mi çıktı?
1: İnanamıyorum, olamaz.
0: Sana ne olduğunu söyleyeyim küçük hanım. Aracın paleti attı. Zirveye daha çok yolumuz var değil mi?
4: Aa evet. Bu en dik yokuş bile değildi. Giderek zorlaşacak.
0: Bundan daha mı dikler?
4: Aa evet.
0: Anladım. Araç arızalandı. Hava kararıyor. Paleti tekrar takmak için zerk bağlantısını çıkarmak lazım ama doğru anahtar yanımızda değil. Hadi konuşalım. Operasyonun tamamı düşünüldüğünde sanırım iptal etmemiz gerekecek. Şükredelim ve zararlarımızı en aza indirelim.
1: Resmen şoke oldum. 2 gün kaybettik.
0: Sakın hatırlatma. Dinle. Dağın tepesinde yaşamanın ne kadar zor olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok zor.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Kutlama!
8: Gökte!
7: Yerde!
8: Her yerde!
7: Maksipon yağmuru gibi düşüyor.
9: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maksipon ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000?
9: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
9: O zaman...
7: Gelsin müzik.
10: 25 yıldır sana maksimum.
11: Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
21: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
22: Yakıt alacağız yine, yandık.
23: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Dördüncü gün.
1: Pekala, günaydın, günaydın.
2: Su toplama sistemi kurulduktan sonraki ilk yağmurun ardından...
1: Fazla yağmur yağmadı değil mi?
3: Bu doğru.
2: Marty ile Paul ne kadar su topladıklarını kontrol ediyor.
3: Evet, bu iyi bir miktar. Yani sanırım iyi, evet. İşaret ve sayılar nerede? Galiba 800 galon civarında. Dün gece yağan yağmurdan sonra 800 galon su akıl almaz bir rakam. Ailemizin, hayvanların ve diğer işlerin 2 ila 3 günlük su ihtiyacını karşılayabilir.
1: 2-3 gün su taşımadan idare edebiliriz.
3: Evet, kesinlikle. Sorun yok.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Biraz daha yağmur yağarsa bu rakam 2100 galona kadar ulaşır. Bu araziye taşındıklarından bu yana geçen bir yıl içinde ilk kez su kıtlığı sorununu çözmeye başlayabiliriz. Birkaç günümüz kaldı. Su sorununu çözmek üzereyken çiftlikte yeni bir sorunla karşılaşabiliriz. Buraya taşındığınızda buradaki pis suyu ve kanalizasyon suyunu nasıl ortadan kaldıracağımızı bulmamız gerekiyor. Unutma, zamanımız hızla tükeniyor. Batı Virginia'nın sloganını biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Dağcılar her zaman özgürdür. Ama biz kapana kısılmış gibiyiz. Dağa inip çıkamamanın özgürlükle bir ilgisi yok. Değerli kaynakları aşağıdan yukarıya taşımak bizim için iyice zorlaşmaya başladı. Geldiğimiz nokta bu. Peki bu noktada ne yapacağız? Siz söyleyin.
0: Çok kötü. Vaktimin yarısını o nakliye konteyneri için harcadım. 3 günü de seraya dönüştürmekle geçireceğiz. Bu çok kötü.
3: Çakallarla büyük sorun yaşıyorlar. Ortalık savaş alanına dönmüş.
0: Vay canına.
3: Sürekli arazimize çakal girerse gidip onu vururuz diyorlar. Peki ama neden? Hayvanlarına yardım etmeme izin verirlerse çakal sorunlarını çok daha iyi yönetebilecekler. Sonunda koyunlar için güvenli bir yer yapabildim. Ama burada olduğum sürece hayvanların tamamı için yeterli güvenli alanı yaratamıyorum. Altından kalkamayacağım bir işle uğraşıyorum.
1: Buradan ayrılmadan önce o hayvanlardan bazılarını pazara götürmemiz mümkün mü?
3: Bunun için aileyi hayvanlardan kurtulmaya ikna etmek gerekiyor. Bence en büyük sorunumuz da bu.
0: Ne yazık ki bu aileye en çılgın hayallerinin 3 gün içinde gerçekleşemeyeceğini söylemek zorundayız.
1: Gidelim.
0: Nasılsınız bakalım?
4: İyiyiz.
0: Evet, buraya durum değerlendirmesi yapmak için geldik, tamam mı? Buradaki süremizin yarısına geldik ve işler giderek zorlaşıyor. Ekskavatörde yaşanan aksaklıklar yüzünden zamanın yarısı böylece geçti. Şu anda hepimiz en önemli öncelik ne diye düşünüyoruz ama sanırım yetiştiremeyeceğiz. Durum bundan ibaret.
4: Anladım.
0: Yani bir şey yapamadan ayrılacağız.
4: Tamam.
3: Bence en büyük sorun hayvanlarınızı yetiştirme yönteminizde. Hayvanlarınızı bu kadar serbest bırakmasaydınız daha az çakal sorunu yaşardınız.
4: Evet.
3: Bence burada olduğumuza göre bazı hayvanlardan kurtulalım.
5: Bu senin kararın.
1: Bunu istiyorsan ve hazırsan doğru adam karşında.
4: Tamam.
3: Bunu popülasyonu artırmak için yapacağız. Böylece çakal probleminize yardımcı olacağız, tamam mı? Anlaştık mı?
4: Tamam, harika.
1: Evet, sanırım artık bir noktaya gelebildik. Yakında taşınacağınızı söylediğiniz gelecekteki eviniz için su biriktirmeye başladık. Peki, şimdi şurada duran yapının yerini değiştirip arka tarafına su tesisatı döşemeye ne dersiniz? Depodan oraya doğru boru döşeriz ve orası ailenizin banyosu olur. Yani tam istediğiniz gibi. Sanırım hayalinizdeki planlarla da örtüşür. Dağın zirvesinden ayrılmamış olursunuz.
3: Hey.
4: Bilmiyorum.
3: Benim için sorun yok. Güzel ve kolay olacak.
4: Tamam.
0: Tercüme edeyim. Olmaz.
1: Peki, bir çiftçiye aynı soruyu 10 kere sorup cevabımı almaya çalışmak hiç hoşuma gitmez. Sadece büyük resmi, planı, peçetelere yazdığınız tüm hayallerinizi öğrenmeye Anladım. Çalışıyorum. Şu anda elimizde...
4: Öyle bakma.
1: Bu işin bir düzeni var. Çiftlik sahipleri yaşadıkları sorunu bize anlatıyorlar. Biz de hemen başlayacağımızı söylüyoruz ama sonra vazgeçiyorlar. Şu anda orada ne var? İnsanlar
4: Orası
1: orada mı yaşıyor?
4: Bir tür depo.
1: Benim için yeterli bir bahane değil. Çiftçiliğin özünde yenilikçilik ve kaynakları verimli kullanmak vardır. Belirttikleri ihtiyaçlara dayanarak onlara en iyi faydayı sağlayacak şekilde nasıl düzenleyeceğimizi anlamalarını istiyorum. Peki şöyle yapalım. Bu konuyu aranızda konuşun ve bana bir saat içinde cevap verin.
3: Olur.
1: Bir saat yeter mi?
4: Evet.
1: Tamam. Bu iş için konfor alanınızdan çıkıp dar görüşlü bir yaklaşımdan farklı bir karar vermeniz gerekiyor. Anlaştık mı?
3: İşe geri dönelim.
1: Bir saat sonra görüşürüz.
0: Evet, hadi gidelim. Evet.
1: İkinize de şimdiden teşekkür ederim.
3: Sen delisin gerçekten.
4: Tamam, o zaman bana bu kulübe hakkında ne düşündüğünü anlat. Ne diyorsun?
3: Sadece yerini değiştirip su tesisatı bağlayacak.
4: Mı? Neredeyse 16 yıldan beri bu aşamayı gelmeyi bekliyorduk. Düşünüyorum da bilemiyorum. Kontrolü paylaşmak gerçekten zor. Ama işe yaraması gerekiyor.
2: Karar beklenirken...
3: Pekala başlayalım.
2: İkizlerle Matt yeni koyun ağlının iskeletini kuruyor.
3: Tamam, bir tane daha. Ryder'la Justin beni gerçekten etkiledi. Ağla eklenen yeni bölmenin çatısını yapmama yardım ediyorlar. Aynı zamanda hayvanları sulamak, yemlemek ve tavuk yumurtalarını kontrol etmek gibi işleri de yapıyorlar. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Gereken işleri hızlıca halledeceğiz bence. Mükemmel.
6: Hayvanlar gerçekten çok önemli. Bu yüzden onların güvende kalmalarını sağlıyoruz.
1: Merhaba. Bakın Baraka'nın yanında ne buldum.
3: Evet.
1: Dün gece rüzgar esti mi?
4: Çok evet, çok esti. Gerçekten.
1: Öyle mi? Peki. Sizi zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Sadece foseptik sistemi kurmaya değil, onu nasıl kullanabileceğinizi de çözmeye çalışıyoruz.
4: Reni ailesinin bize yardım etmeye gelmesi alışık olmadığımız bir durum değil. Ama ilerleme kaydediyoruz.
1: Diyelim hiç tanışmadık ki muhtemelen bunu diliyorsundur.
4: Hayır, asla.
1: Bana şuradaki tuvalete gitme planınızı anlat lütfen.
4: Karavanı oraya sürükleyip onu tuvalet olarak kullanmayı düşündük.
1: Karavanı sürükleyerek oraya götüreceksin.
4: Hayır, bence Neden? Kulübeye daha iyi bir fikir. Evet.
1: Stefani, burada her şeyin çok hızlı geliştiğini, sürekli ayarlamalar yapılıp yeni kararlar verilmesi gerektiğini ve her şeyi kontrol altında tutmanın önemli olmadığını fark ediyor. Önemli olan hayatta kalmak ve bunun için de bazen vazgeçmek gerekiyor. Peki, plan şu. Yanlışsam düzeltin. Kırmızı çatılı binayı taşıyacağız, sonra içine bir kanalizasyon borusu döşeyeceğiz ve biz gitmeden sifonlu bir tuvaletiniz olacak.
4: Evet.
1: Buraya bakın.
2: Çiftliğin üst tarafında Marty, Misty'nin verdiği sözü yerine getiriyor.
4: Neler oluyor? Ah, olamaz.
3: Nakliye konteyneri geliyor.
1: Ekskavatörü çıkaran adamı tekrar aradık. Dostum, derdin ne senin der gibiydi. Muhtemelen beni zavallının biri sanıyor ki öyleyim. Hadi şunu kamyondan indirelim.
3: Tamam.
1: Bina taşıma konusunda yeni bir sayfa açmışız gibi görünüyor. Misty! Ekskavatör tamir edildi ve konteyneri A noktasından B noktasına başarıyla taşıdık. Artık işimize güvenle devam edebiliriz.
0: Harika! İşe koyulabilmek için kontrolü ele almalıyım.
4: Yürü kızım! Arazinin üst kısmında bir seraya sahip olmak çok faydalı. Gözümüz sürekli üstünde oluyor. Vahşi hayvanların içine girmesine engel oluyoruz. Kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, içine tam olarak nelerin girdiğini bilmemizi ve hiçbir şekilde ilaçlanmadığından emin olmamızı sağlıyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eve yakın olması da oldukça mantıklı.
0: Evet, ne diyorsun?
4: Hem de tam evin yanında. Başardık
0: değil mi? Eve gelebildik, harika. Tanrım, artık burada evin hemen yanında.
4: Evet.
0: Hadi işe koyulalım. Buranın boyanması ve bol bol çatı penceresi açmamız gerek. Yanlara da pencere ve bir kapı takılacak. Yani çok işimiz var. İş başına. Çalışmak zorundayız.
4: Çok heyecanlıyım.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: O inekten kurtul da işe başlayalım artık.
4: Harika.
0: Bir çiftliği 7 gün içinde kurtarmaya çalışırken bir şeylere takılıp kalmak ve bir gün kaybetmek, üstüne paletin kopması ve bir gün daha kaybetmek bizim için çok kötü oldu. Bunlar asla geri alamayacağımız günler. Şu anda çiftlik ve gelecekleri tehlikede görünüyor. Kabus gibi olduğunun farkındayım. Sadece 3 günümüz kaldı. Çiftliği kurtarmak için sahip olduğumuz süre bu ve inanın işler daha da karışacak. Ama bir şekilde üstesinden gelmek zorundayız.
4: Bu harika görünüyor.
0: Hızla bitirmeye çalışıyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacım olduğu için olabildiğince çok insanı işe almaya çalışıyorum. İşin ana fikri sıcaklık. Isı ve güneş söz konusu olduğunda yeterince ısı çekebilmek için konteyneri siyaha boyamamız gerek. Bu durumda işlerimiz oldukça kolaylaşacak. Evet, hazır
3: evet.
0: mısın? Demek öyle siyahı sever misin?
3: Evet.
0: Doğru adamı getirmişsin.
4: Hadi başlayalım.
0: Tristan'a hayranım. Konteynerin neredeyse tamamını tek başına boyadı diyebilirim. Evet. Söylesene, bu konuda ne düşünüyorsun?
3: Bence harika.
0: Merdivenle yukarıdaki birkaç işi hallettim ve

0: sırada ondan çok etkilendim. Son derece çalışkan ve yanında olmak çok eğlenceli. Bence önemli olan da zaten bu. Evet, neredeyse bitti. Yarın diğer pencereleri takacağız. Hava rüzgarlı. Umarım bu sayede çabucak kurur. Yağmur yolda.
1: Ne dersiniz? Şekillenmeye başladı değil mi?
2: Evet.
3: Matt, Jaslyn ve Ryder çiftliğin arka tarafında çakallara karşı korunaklı ağlı bitirmek için hızla çalışıyor.
1: İyi ki şu yağmur oluklarını takmışız. Biraz yağmur yağdı ve bu sayede 200 galondan fazla su biriktirdik. Baksanıza, bu işte neredeyse halloldu. Son bir parça kaldı. Ondan sonra işimiz bitecek. Hadi şunu takalım. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Tamam. Hadi vidala. Mükemmel. Tamam, bakalım çalışıyor mu? Emeğimizin karşılığını aldık. Bana güzel göründü, bakalım kapanacak mı? Güzel, burada harika bir iş çıkardık. Tamamen bittikten sonra çok güzel olacak. Hayvanların ağlını yarı yarıya büyüttük ve güzel bir başlangıç oldu. Artık güven içinde gezebilecekler. Öyle değil mi? Ama içeride hiç koyun görmedim.
2: Evet, yok.
1: Koyunları oraya koyalım mı?
4: Evet.
2: Evet.
1: Tamam, birkaç koyun koyalım. Koçla güreşmeye hazır mısın?
2: Hayır.
1: Hadi dışarı. Bir tane geldi. Devam et, devam et. Daha önce kullandıkları binayı yarı yarıya büyütüp dışarıda koyunlar için ağal yapmak iyi bir başlangıçtı. Onu içeri sokun. Ancak bu çiftliğe ne kadar çok ahır alana eklersek ilerisi için pek çok sorunu çözmüş olacağız. Ailenin sahip olduğu tüm hayvanlar için güvenli yerlere ihtiyaçları var. Diğer türlü onları yaşatamazlar. Harika. Başardık. Burası koçlar için güvenli bir yer gibi.
4: Evet.
1: Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Burası koçlara yeterli gelecektir. Peki ne eksik?
2: Galiba koyunlar.
1: Tamam. Kuzular ve koyunlar da dahil olmak üzere.
2: Kesinlikle.
1: Dışarıdaki hayvanların hepsini içeri alacağız. Ama dışarıda koçlar için ağalımız yok.
2: Doğru.
1: Peşimden gelin.
4: Koçların gündüz otlayabileceği yeni bir alanımız, koyunların da gece uyuyabileceği yeni bir ağalımız oldu.
2: Bu değişiklikler çiftlikte büyük fark yaratacak.
0: Artık ağaçları kesmemiz gerekiyor. Onları nasıl kullanacağımızı biliyorum. Düz bahçe yatakları oluşturmalıyız. Mini yükleyicimiz var. Bu sayede devrilen ağaçları buraya çekip kaldırmaya çalışacağız ve zemini kütüklerle düzleştireceğiz. Tamam. Bu yamaçta bahçe oluşturmak için elimizden geleni yapalım ve bence şimdi tam zamanı, yapalım.
5: Harika bir plan gibi görünüyor.
0: Birkaç gün kaldı. Ve daha hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Bu serayı bitirip bahçeyi kurmam, bir çit, hatta bir de rüzgar perdesi kurmam gerekiyor. Rüzgar fırtınaları o kadar tehlikeli ki sera için kullanmayı planladığım pencereleri bile uçurdular. Yani pencereler şu anda kırık. Neyle karşı karşıya olduğumu artık iyi biliyorum. Bu aile için taze ürünlerin, temiz etin ve temiz suyun önemini anlıyorum. Tam gaz devam. Bu işi bitirmek zorundayız. Başka şansımız yok.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında seni serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Merhaba.
10: Günaydın.
11: Günaydın.
10: Simoya ailesinin Batı Virginia'daki 360 dönümlük çiftliklerinde 6. gün.
9: Atık su hakkında söylediklerinizi sürekli düşünüyorum. O suyla ne yapıyorsunuz? Nasıl kurtuluyorsunuz?
10: Depoyu taşıyıp banyoya dönüştürmek için onay aldılar.
9: Hadi çözün şunu.
10: Marty hem işlevsel hem de hijyenik olacak bir yol arıyor.
12: Tanrım, kanalizasyon sisteminin kurulması ailemiz için dönüm noktası olacak.
9: Bu iyi mi? Teşekkürler.
13: Teşekkür ederiz.
9: Bir bakalım. Burası çalı yığını.
10: Matt, tepe hattının hemen aşağısında çiftlikteki savunmasız hayvanları kurtarma planının ikinci aşamasına geçiyor.
9: Yeni mera alanınız için çitin hemen kenarında böyle bir yığın olması, yırtıcı hayvanlar söz konusu olduğunda pek güvenli sayılmaz. Bu şekilde kalırsa çakallar gizlenip bu ağdaki hayvanlara sinsice yaklaşabileceği pek çok tehlikeli alan oluşur. O yüzden ekskavatörle işe girişip bu çalı yığınını ortadan kaldıracağım. Burada gördüğünüz çalıları iyice aşağı iteceğim ki çakalların buraya kuracağımız yeni mera çitinin yakınına kadar gelebilmesi için doğal örtü oluşmasın.
14: Tamam.
9: Koyunların artık güvenli bir şekilde içine girebilecekleri alanlar olduğuna göre dışarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Daha fazla alan açmamız, çalılıkları ve küçük ağaçları temizlememiz lazım. Çakalların bu çiftliği yiyecek bulmak için geçiş yolu olarak kullanma alışkanlığını yok edeceğiz. Tepeden inerken beni izleyin. Bu sırada kötü bir şey olursa yardım çağırın.
3: Tamam.
14: Tamam.
9: Şu kütüğün yanına gidin.
3: Umarım kötü bir şey olmaz.
14: Evet, umarım.

0: Bu gerçekten korkutucu.
1: Gerçekten tehlikeli çünkü yamaç dümdüz aşağı doğru iniyor ve bu biraz korkutucu. Umarım ekskavatör devrilmez ya da yana yatmaz.

0: Molozları tepeden aşağı ittiğim anda kaymaya başladım. Yukarı çıkabilmek için son bir şansım daha var. Tamam, bu noktada kepçeyi devreye sokacağım.
1: Bu gerçekten korkutucu.
2: Evet. Aa, aman vay tanrım canına. Olamaz.
1: İşte bu kadar.
0: Evet. Molozları tepeden aşağı ittiğim anda kaymaya başladım. Yukarı çıkabilmek için son bir şansım daha var. Tamam, bu noktada kepçeyi devreye sokacağım.
1: Bu gerçekten korkutucu.
2: Evet. Aa, aman vay tanrım canına. Olamaz.
1: İşte bu kadar.
0: Evet.

0: Hala çok dikti ama başardık. Başaramayacağımı mı sandınız?
1: Bazı şüphelerimiz
2: %30
1: vardı.
2: %30 şans vermiştik.
1: Evet.
0: %30 mu?
1: Evet, bazı şüphelerimiz vardı.
0: Pekala çocuklar. İlk seferi ne kadar çılgınca olsa da bunu 10 kez daha yapacağım.
1: Tamam. Evet, haklısın.
0: Tamam mı?
2: Biraz korkutucu.
0: Ben ekskavatör kralıyım.
1: Evet ama yine de korkutucu. Her
0: ben
1: şey olabilir.
0: Ben ekskavatörün kralıyım. İlk hamle biraz uzun sürdü ama buraya bir yol açtığımıza göre artık daha çok alanı bundan daha hızlı bir şekilde temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel
1: işti.
3: Misty!
4: Merhaba.
3: Seni ilk günden beri sürekli bahsettiğim bu muhteşem toplulukla tanıştırmak istiyorum.
4: Evet, hatırladım. Nasılsınız? Alabileceğim her türlü yardıma ihtiyacım var. Merhaba, ben Misty. Çiftlikte insan görünce hiç böyle heyecanlanmamıştım. İşimiz çok zor. Bahçe kurmak için sadece bir öğleden sonramız var. Hazır mısınız buna?
3: Evet.
4: Gidelim o zaman. Yapmamız gereken ilk şey bu yerleşim alanının nasıl görüneceğini belirlemek için 3 metre arayla T direkler çakmak olacak. Şu anda en önemli önceliklere odaklanıyoruz. Yiyecek, barınak ve su. Dilek listesi peşinde değiliz. Sadece 24 saatimiz kaldığına göre yapabileceğimiz tek şey bu. Çiftimiz için tüm komşular buraya geldi. İmkansızı başarmaya çalışacağız. Bu serayı bitirip bahçemizi kuracağız ve çitleri dikeceğiz. Su hatlarını döşeyeceğiz ve umarım bugünün sonunda Stephanie'nin yeni bahçesi artık bitmiş olacak. Sana küçük bir çiftlik hayatı tüyosu hazırladım. Söyleyeyim mi?
3: Dinliyorum.
4: Birkaç kova dolusu suyumuz ve birkaç çuvalımız var. İhtiyacımız olan tek şey taze gübre, o kadar. Koyun, keçi, inek ya da at gübresine ihtiyacımız var. Tamam mı?
3: Tamam.
4: Tamam. Ben bir kova alacağım. Sen de biraz gübre al.
3: Bu hafta başımıza gelen onca şeyden sonra başka sürpriz beklemiyordum. Ama Misty'nin bugün için bir sürprizi daha varmış.
4: Bu iş için başka gübre kullanacaksan gübrenin eskimiş ya da kompostlanmış olması gerekiyor. Teşekkür ederim çocuklar. Arkadaşlar, bize çok yardımcı oldunuz. Şimdi gübre çayı yapacağız. İnsanların bazen zorlandığı kompostun aksine gübre çayı birkaç gün içinde hızlıca organik gübreye dönüşecek. Yani şahane bir şeydir.
3: Bu harika.
4: Bunun bir kısmı taze gübre. Evet, bu işin formülü 1'e 10 su katmaktır. Evet. Birkaç gün içinde bahçeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz organik gübreye sahip olacaksınız.
3: Evet, bu harika. Bitkilerimizin tamamını gübreleyecek olan gübre çayı işimizi çok kolaylaştıracak. Ahırları sürekli temizlediğimiz için günlük rutinimize sadece küçük bir ek iş getirecek. İşte hepsi bu kadar.
4: Gübreyi bir kaba süzerek çıkartacaksınız.
3: Yani sadece dışkıyı ayırmamız gerekiyor. Böylece yemyeşil, organik bir bahçemiz olacak.
4: Evet, şimdi üstünü açalım. Tamamlandı. İşte gübre çayınız, güzel görünüyor değil mi?
3: Evet, güzel görünüyor.
4: Birkaç gün içinde taze organik gübreye sahip olabileceksiniz.
3: Ay, çok beğendim.
4: İnan bana, pasta yapmak kadar kolay bir şey bu.
3: Evet, çok kolay.
4: Hatta daha kolay olabilir.
5: Yedinci gün.
0: Sizce kaç kilodurlar?
6: Muhtemelen 100-110 kilo civarında olmalı.
0: Yani taşıması kolay.
6: Öyle.
0: Sanırım.
7: Kurtarma operasyonunun son günü, Paul ile Stephanie hayvanların bir kısmını kesime gönderme konusunda pratik bir yöntem uygulamaya karar veriyor.
0: Sence nasıl sonuçlanacak?
2: Ya iyi gidecek ya da kötü. Korkunç bir şeyler de olabilir.
0: Aslına bakarsan hepimiz zekiyiz ve güçlüyüz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
8: Hey! Merhaba!
7: Günün ilerleyen saatlerinde Simoyler'in çiftliğinde...
8: Kuyu sondajcısından haber var.
7: Marty, temiz içme suyu konusunda son gelişmeleri paylaşmak için aileyi bir araya topluyor.
8: Haberle iyi mi kötü mü dedim, bunu sana söylemem dedi.
2: Ha, olamaz.
8: Öyle değil, binin hadi binin. Binsenize. Aileye temiz ve güvenli içme suyu sağlayabilirlerse çiftlik hayallerinin yeşerdiğinden emin olacaklar. Haberler ne olursa olsun işte buradalar.
9: Pekala.
8: Bu nedir?
2: Aman tanrım.
5: suyumuz var.
3: Aa.

0: Tadına bakmaya hazır mısınız?
1: Evet. Dağların en temiz suyu.
0: Evet. Ne diyorsun?
1: İnanılmaz. Temiz su, temiz dağ suyu, muhteşem.
2: Artık oluklardan su akıyor. Ayrıca bir kuyumuz da var. Endişelenmeme gerek kalmayacak kadar sürdürülebilir su kaynağımız var.
0: Derenin suyundan içer miydin?
1: Hayır, filtrelemeden içmem.
0: Şuradaki siyah şeyden, yani suyunuzun toplandığı yerden içer misin? Evet mi, hayır mı?
3: İçmem.
0: Ben de içmezdim. Ama son duruma bakılırsa bunu yapmanıza hiç gerek kalmayacak. Evet. Bu hayat değiştiren bir şey.
1: Dağdan taze ve temiz su alabilmek, suyun temiz olduğunu, kirlenmediğini, 25 metre derinlikten geldiğini bilmek, ailemizin sağlığını düzeltecek ve çiftliğimizle ilgili hedeflerimiz için her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak.
0: Günü böyle bitirmeyi seviyoruz. Dağın bir yamacında mahsur kalmadan ya da dağın bir başka tarafında aracınız bozulmadan.
2: Evet.
0: Burada her şey bir anda tersine dönebilir ve pek
2: Tabii.
0: çok çiftçi için bu bir mucize.
2: Dediğin gibi altından bile değerli.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
10: Bellona. Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç katı kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
17: Aa! Abi ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

25 yıldır hep seninle. Sen hep

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Burası çok güzel.
8: Beğendin mi?
9: Harika.
8: Bu beni mutlu ediyor. İşe kocanın bıraktığı yerden devam ettik. Ve orayı koyunların güvende olabileceği güçlü bir kaleye dönüştürdük. Koçlar bir süredir içeride. Onları dışarı çıkaralım mı?
9: Evet, hadi çıkartalım.
8: Pekala, hazır mısın?
9: Evet. İşte geliyorlar.
8: Tamam.
9: Aa, merhaba.
8: Ahır iki bölüme ayrılmış durumda ve arka taraf sadece koçlar için hazırlandı.
9: Yani anneler bebekleriyle birlikte sakin ve rahat bir şekilde yaşayıp onları büyütebilecek.
8: Kesinlikle.
9: Mükemmel.
8: Kesinlikle. Ayrıca güvenli. Koyunların güvenliğini sağlamanın en önemli kısmı yırtıcı hayvanların geceleri içeri giremeyeceği bir ahır.
9: Evet.
8: Bu iş bitti. Ama beklentilerin de ötesine geçtik. Beni takip et. Buradan aşağı bakınca her yer görünüyor değil mi?
9: Kesinlikle.
8: Arazinin tamamını görebiliyorsun.
9: Evet.
8: Bu önemli çünkü artık aşağı bakıp geleni görebilirsiniz. Çakallar buradan geçecek. Çakalların araziye gelmesini asla engelleyemezsiniz. Hı hı. Ama açık alanlara çıkma olasılıkları çok daha düşük olacak. O devasa moloz ve ağaç yığınlarını kaldırdığımıza göre artık gelecekte atlarınız ve diğer hayvanlarınız için otlak alanını genişletebileceksiniz.
10: Simoiler bir hafta önce çürüyen yem yığınının kokusuna gelen ve ailenin aşırı hayvan sayısı nedeniyle eve dadanıp hayvanlarını yiyen vahşi çakalların yoğun kuşatması altındaydı. Ama şimdi güçlendirilmiş koyun ağlının eklenmesiyle en savunmasız hayvanlar alacakaranlıktan şafağa kadar korunuyor. Çevredeki çalılıklar temizlenerek çakalların bölgesi daha güvenli bir mesafeye indirildi. Bununla birlikte simoiler çiftlikteki hayvan sayısını azaltmaya devam ettikçe çakal saldırıları da azalacak ve hem insanlar hem de hayvanlar için daha güvenli bir çiftlik haline gelecek.
8: Geleceğiniz konusunda gerçekten heyecanlıyım. Umarım bundan sonra çakalların doğal yaşam alanlarıyla uyum içinde yaşadığınız bir seviyeye ulaşırsınız.
10: Ancak Matt, görevi tamamladığını ilan etmeden önce Stephanie'nin onaylaması gereken bir projesi daha var.
8: Bu eve ayak bastığımdan beri bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum.
9: Hı hı.
8: O yüzden son bir ricada bulunmak istiyorum. Şu yem yığınından bir an önce kurtulalım. Tamam mı? Anlaştık mı?
9: Evet, sanırım anladım. Sanırım bu konuda haklı. Matt koyunlarımız için güvenli bir alan oluşturduğuna göre artık çakallardan endişelenmeme gerek kalmadı ve yem yığınıyla da vedalaşabilirim.
8: Stephanie'nin intikam arzusundan vazgeçmesini sağlayıp çakallarla olan savaşını bitirdik. Gerçek gelişim diye işte buna denir.
9: Merhaba.
11: Merhaba.
10: Çiftliğin diğer tarafındaysa...
11: Bahçe partisine hoş geldiniz.
10: Misty, rüzgara dayanıklı serayla bahçenin son rötuşları için çocuklardan yardım alıyor.
11: Evet, burada siz devreye giriyorsunuz. Elimde çılgın bir eğlence kutusu var. İçinde yel değirmenleri, rüzgar çorapları ve rüzgar çanları var. Hepsini bir araya getirip asmama yardım edebilir misiniz?
12: Evet.
13: Elbette.
11: Bir şeyi ne kadar eğlenceli hale getirirseniz çocuklardan alacağınız verim de o kadar artar diyebilirim. Bakın
9: harika.
11: Bunlar dönüyor. Güzel bahçe partisi yaratmak istiyorum. Rüzgar çanları, rüzgar çorapları, yel değirmenleri olacak. Umarım geyikleri uzaklaştırır ama çocukları kendine çeker. Umuyorum. Aferin işte böyle devam et. Güzel evet. Doğru yolda olduğumuzu biliyorum. Burada yaptıklarımızın ve bunca zamandır yapmaya çalıştıklarımızın hepsi çocuklar ve onların geleceği içindi. Her şey onların sağlığı ve istikballeri için yapıldı. Uhu! Bakın nasıl da gidiyor.
9: Aa, bu çok güzel.
11: Hoşunuza
9: evet,
11: gitti mi?
9: Evet, bakın.
11: Şuna bakın çocuklar.
9: Bence burası şimdiden bize kendi alanımız hissi vermeye başladı. Taze ve sağlıklı ürünler yetiştireceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım.
11: Evet, bahçe partisi tamamlandı. Geyikleri kaçırıp çocukları buraya çektik ve işimiz bitti.
9: Harika.
11: Rüzgardan kaçmaya hazır mısın? Hava gerçekten çok sıcak.
9: Aman tanrım.
11: Şuraya bak.
9: Burası gerçekten çok
11: kocaman
9: büyük.
11: Değil mi? Ne diyorsun? Evet, beğendin mi?
9: Burası muhteşem.
11: Bunlar sizin hızarınızdan çıktı. Polün biçtiği kerestelerden artanları kullandık. Harika bir şey oldu.
9: Kesmek ve temizlemek zorunda kaldığımız bir şeyin her parçasını değerlendirmeyi seviyoruz. Harika şeyler çıkıyor.
11: Bitki yetiştirirken cılız büyümelerini önlemeye çalışırsın.
9: Doğru.
11: Evet, üstteki küçük yaprakları düşün. Fidelerin cılız uzamasını önleyeceğiz ve bunu yapmanın yolu doğru evet. ışığı sağlamakla olacak. Evet, biraz esinti almalarına izin vereceğiz. Bu şekilde nefes almalarını sağlayacağız. Daha sonra gövdeyi buradan alıp dışarıda toprağa vereceğiz. Ve gömeceğiz. İşte bu kadar basit. Tamam mı?
9: Daha derine.
11: Gövdede kök gelişimini teşvik etmek için gömmem gerekiyor. Onları her gün çıkarıyorsun, sonra tekrar içeri alıyorsun ve bunu 3 gün boyunca yapıyorsun.
9: Daha uzun.
11: Bence burada bunu 1 hafta boyunca aralıksız yapmalısın.
9: Evet.
11: Dönüşümlü olarak bitkilerin tamam. yerini değiştirmek zorundasın.
9: Misty serayı harika bir şekilde kurdu. İçerisi çok sıcak. Tohumları çimlendirmek için özel ışıklara ya da bitki yetiştirme lambalarına ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Tüm bitkileri toprağa dikmeyi ve daha fazla meyve ağacı ve çilek çalısı yetiştirmeyi ve projeyi tepenin aşağısına doğru genişletmeyi 4 gözle bekliyorum. Bu projeyi devam ettirmek için heyecanlıyım.
11: Bu bahçeyi gerçekten çok seviyorum. Evet, yapıyı bazı ipuçlarıyla düzenledikten sonra burada hayatta kalabilecek dayanıklı bir bitki yetiştirebileceksiniz.
9: Burası çok güzel oldu. Açıkçası bu kadar basamaklı bir eğim beklemiyordum.
11: Evet.
9: Kesinlikle muhteşem.
11: Aslında sana küçük bir sürprizim daha var. Hadi düğmeyi çevirsene.
9: Aman tanrım, burada su var.
11: Evet, doğru, burada su var. Artık bu bahçeye ya da seraya su taşımanıza gerek kalmayacak. Bu su toplama tankından geliyor. Evet, içinde 800 galon su var. Aşağıda bir kuyu var. Artık 2 su kaynağınız var ve bu durum ne olursa olsun sonsuz su kaynağı demek. Şahane bir şey.
9: Çok mutluyum.
11: İnan ben de öyle. Sanırım yapacak başka bir şey kalmadı, değil mi?
9: Daha ne olsun?
10: 1 hafta önce Simoya ailesinin bahçesi yoktu. Güçlü rüzgarlar, su kıtlığı ve besin maddesi bakımından fakir toprakla yapılan tarım, çocukların sağlık sorunları için gerekli doğal ürünleri yetiştirmeyi imkansız hale getirmişti. Artık rüzgara dayanıklı bir sera ve besin açısından zengin toprakla kaplı birkaç yükseltilmiş bahçe yatağının eklenmesiyle Stephanie ve ailenin geri kalanı tüm aileyi besleyecek kadar ürün yetiştirebilecek.
9: Hazırladığın proje gerçekten çok işimize yarayacak.
11: Evet.
9: Serayı taşımamak da evet, harika
11: ayrıca
9: oldu.
11: Ayrıca büyüdü
9: evet,
11: de.
9: Evet, büyüdü.
11: Çok heyecanlandım. Gerçekten
9: evet,
11: çok heyecanlandım.
9: Teşekkür ederim.
11: Harika. Üzücü olacak ama artık diğerlerini bulup vedalaşmamız gerekiyor.
9: Oh.
11: Evet, bu kötü
9: evet.
11: bir his. Neyse.
9: Seni çok özleyeceğim.
11: Ben de seni çok özleyeceğim.
12: Pekala, hadi bakalım. Şunu çalıştıralım.
13: Kuyu inanılmaz. Dağdan temiz su alıyoruz. Kuyu saatte yaklaşık 900 galon su üretiyor ve bence bu sahip olabileceğimiz en iyi su.
12: Eğer biraz daha yağmur yağarsa bu tank taşabilir.
13: Bu doğru.
12: Şuraya doğru giden çizgi görüyor musun? Bahçeye ve ahıra doğru bir çekim gücü var.
13: Evet.
12: Su tesisatı döşenmiş durumda. Keçilerin, atların ya da ineklerin yanına gidersen orada su olduğunu göreceksin.
13: Evet.
12: Haklı mıyım?
13: Evet. Hayatı kolaylaştırıyor.
12: Şu yaptığımız merdivenlere bir göz at.
13: Bu harika.
12: Güzel mi, beğendin
13: evet.
12: mi?
13: Evet. Bu gerçekten öyle.
12: Ve şurayı da arkaya dönünce... Otur lütfen.
13: Galiba bunu daha sık yapacağım.
10: Bir hafta önce Simoya ailesinin çiftçilik hayali, benzersiz zorluklar, eksik altyapı, aşırı sayıda hayvan ve hızlı hava değişimleri nedeniyle tükenme noktasına gelmişti. Şimdi çiftlik iki güvenilir su kaynağına sahip. Yağmur toplama sistemi, bahçe ve hayvanların su ihtiyacını giderirken kuyu en kötü kuraklıklarda bile güvenilir içme suyu sağlıyor. Yeni foseptik tank ve banyo yapısıyla atıkları ortadan kaldırmak için hijyenik ve sürdürülebilir bir yönteme sahip oldular. Böylece sonsuza dek yaşayacakları eve taşınmaya bir adım daha yaklaştılar.
12: Peki. Zaman çok hızlı geçti.
13: Gerçekten evet. De öyle, evet. Evet.
3: Evet, çılgın bir haftaydı.
13: Burada Justin ve Ryder'la çalışırken gördüklerimden sonra bence artık sizi eskisi gibi bir zorlu mücadele beklemiyor.
11: Stephanie, seni gerçekten özleyeceğim. Çok tatlı, enerjik ve çalışkan bir insansın. Harika bir annesin. Çocuklarına çok değer veriyorsun. Ve onlar için gerçekten her şeyi yapıyorsun. Bu özellikler tüm süreç boyunca beni çok etkiledi. Seninle çalışmak büyük bir zevkti. Hem içten hem de dıştan çok güzel bir insansın.
9: Teşekkürler.
14: Rainey ailesi gidiyor. Çiftlik evindeki değişiklikleri görüyorum. Burada yaptıkları her şey için onlara ömür boyu minnettar kalacağım. Hayatımız boyunca kimseden yardım almadık. Yardımları inanılmazdı. Bizi ileri taşıdı. Hepinize çok minnettarım. Bizim için yaptıklarınız muhteşemdi.
12: Küçük hanım, unutmadan.
15: Allah Tanrım.
16: Teşekkür ederim.
14: Ne güzel.
12: Bu göy kurallarına uygun teşekkür bir sözlü umarım başına uyar. Evet, çok yakışıklı.
14: Harika oldu.
12: Harika görünüyorsun. Her şey için teşekkür
14: ederim. Ben teşekkür ederim.
3: Kendinize iyi bakın.
13: Bakalım çocuklar.
12: Bu şarkıyı herkes bilir. Batı Virginia neredeyse cennettir. Tamam beyler.
13: Hoşçakalın
15: çocuklar.
13: Her şey
15: için teşekkürler.
3: Ne demek, hoşçakalın.
12: 7 kişilik bu ailenin çiftlik hayatı hayalleriyle ilgili pek çok planları var. Bence Batı Virginia'daki cennete biraz daha yaklaştılar. Hem de burada, Virginia'nın batısında.
17: Sekiz hafta sonra.
9: Rainey'ler ayrıldığından beri işler çok yoğun. Sera mükemmel işliyor ve bol miktarda yiyecek elde ediyoruz. Son zamanlarda ilk koyunumuzu kestik. Hatta bahçemizden topladığımız yeşilliklerle kendimize ilk burgerimizi yaptık.
14: Yağmur miktarı sayesinde su toplama sistemi çok iyi çalışıyor ve depoyu sürekli dolu tutuyor.
9: Çocukların durumu harika. Bahar projeleri başladı. Eşyaları eve taşıdık ve artık orada kalıyoruz. Muhteşem. Daha iyi bir bahar isteyemezdim. Harika oldu.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
20: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
21: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
22: Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
23: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
25: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
26: Her anın Double Shot, Ice Break.
27: Kapıyı aç.
28: Merhaba, nasılsınız?

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
3: Çok sıcak.
4: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
5: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
6: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
5: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
6: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
5: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
6: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
4: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
5: Yangın burada bir yaşam biçimi.
6: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
7: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
5: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
6: Yardımınız gerekiyor.
8: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
8: Marty Rainey.
5: Evet.
6: Ben John.
8: Bunlar kim peki?
9: Ben John'un babasıyım.
8: Senin baban mı?
6: Evet, evet, babam.
8: Ve
7: Irene.
8: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
6: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
8: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
6: 8 senedir buradayız.
8: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
5: Hayır.
6: Çok isterdik ama hayır.
8: Nerede yaşıyorsunuz?
5: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
8: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
6: Tıkandık.
5: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
6: Peş peşe engellere takıldık.
8: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
6: Kesinlikle değil.
8: Neden? 8 yıl.
6: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
2: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
8: Eviniz neredeydi?
10: Tam burada.
8: Evet.
10: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
2: Hiçbir şey kalmamış.
10: Kalmadı.
2: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
9: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
2: Evet.
9: Çok sorun yaşadılar.
5: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

bu çileklerin ağız şapırdatan bir lezzete sahip olmak için dondurucu ısılarda beklemesi gerekirken, bu çikolatanın leziz bir atıştırmalığa dönüşmesi için çok fazla ısıya maruz kalması gerekiyor. Son olaraksa Amerika'nın en sevilen yiyeceklerinden birinin hangisi olduğunu asla tahmin edemezsiniz. İşte size bir ipucu. Bir ekmeğe sığıyor.

0: ki?
1: Herkes lezzetli yemek yemeyi sever. Ama kimin yemek pişirmeye vakti var? Neredeyse 70 yıldır bunun en kolay çözümü dondurulmuş yiyeceklerdir. Dondurulmuş yiyecekler 1940'lardan beri uçaklarda servis edilmekteydi. Ama bunun Amerikan evlerinde yer edinmeye başlaması birkaç yıl daha sürecekti. Beklenmedik dönüm noktasıysa 1953 yılının Şükran gününde bir gıda ambalaj şirketi 260 tonluk arta kalan hindi ile uğraşmak zorunda kaldığı zaman yaşandı. Bunlardan kurtulmak isteyen şirket sayesinde ilk dondurulmuş yemek ortaya çıktı. Kutuya sığan Şükran yemeği. Üstelik yanında dolguyu, patatesleri ve bezelyeleriyle. Günümüzde zamanla yarışan restoranlar her yıl 180 milyar dolardan fazla değere sahip dondurulmuş yiyecekleri silip süpürüyor. Bunların arasında makarnadan kızarmış tavuğa, biftekten deniz mahsullerine kadar her çeşit yer alıyor. Balık ve brokoli sosu. Bu yiyecekler bu futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada imal ediliyor ve her yıl neredeyse 1 milyon adet bu gördüğünüz brokoli ve Alaska kömür balığı gibi mikrodalga yemekleri üretiliyor. Bunun gibi birçok yemeğin hazırlanmasında ise çok fazla balık kullanılıyor. Bu da günde yaklaşık 226 tondan fazla demek. Ama bu üretim hattında balık kılçığı ya da yüzgeci görmeyeceksiniz. Balıklar mermer levhalara benzeyen donuk bloklar halinde geliyor. Herhangi bir yemeğe eklenmeden önce her bir porsiyon kötü bir kokudan tutun, kılçık olup olmamasına değin istenmeyen her tür şeyi dikkatle ölçmeye ayarlanmış sensörlerle incelenip tartılıyor. Nakliyeciler balık bloklarını dondurulmuş yemek haline gelecekleri yolculuklarındaki ilk

0: kulaklarına taşıyor. Ağır işse burada 4000 metrekarelik devasa alanda başlıyor. İlk iş 4,5 kiloluk balık bloklarını küçültmek. Bir şerit testereyle 25 santimetre genişliğinde dilimlere ayrılıyorlar. Bu dondurulmuş bir yemek için ideal bir büyüklük. Ama böyle bir parça mikrodalga fırınınıza sığmayacaktır. Bu yüzden kalan parça birden fazla şerit testerinin bulunduğu bir makineye giriyor. Bu canavarın içinde 4 testere bıçağı balığı 5 katmana ayırıyor. Dağıtım testeresi de son kesimi yaparak balığı 226 gramlık bir yemek porsiyonuna uygun hale getiriyor. Artık balığı tatlandırma aşamasındayız. Ve işe krema sosuyla başlanıyor. Seri üretimi yapan bu makineye kesici adı veriliyor. Makinenin içinde dakikada 3500 devire kadar çıkan hızla kesip biçen 3 adet bıçak bulunuyor. Ve makine içine giren her şeyi yumuşak bir hale getiriyor. İlk eklenen malzeme devasa bir tereyağı. Ardından içine bol bol yağlı krema ekleniyor. Bu dolgun karışım brokolinin yavan bir tadı olmayacağının sözünü veriyor. Bir kova dolusu dikkatle harmanlanmış baharat karışımı da lezzete lezzet katıyor. Ardından gelen bolca doğranmış brokoli de yemeğe sağlıklı ve besleyici gıda takviyesi sağlıyor. Son karıştırma işlemi ise brokolilerin parçalanmaması için düşük hız ayarında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 12 dakikalık karıştırma işleminin ardından sos balığa eklenmeye artık hazır. Sürecin bu kısmı için birçok makine kullanılıyor. 6 adet vakum ağzı olan robotik kollar balık parçalarını alıp başka bir banda yerleştiriyor. Vakum ağızlarındaki sıkıştırılmış havayla tutulan balıklar banda bırakılıyor. Titizlikle ayrılmış porsiyonlar yolculuklarına devam ederken kağıt tepsileri yerleştiren başka bir band onun altında yer alıyor. Bir anlık mühendislik harikasıyla iki birbirine paralel band senkronize bir hızla birleşiyor. Ve böylece balık porsiyonları tepsilere düşüyor. Bir araya gelen balıklar ve tepsiler dolgun brokoli sosuyla birleştirilmek için hareket ediyor. Krema katmanının mükemmel şekilde yerleştirilmesini sağlayan mekanik sihirbazlıksa oldukça sıkı korunan bir sır. Asla hedefini şaşırmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü nakliye bandı tertemiz. Yemeğe bir parça renk katmak için üzerine birkaç tane daha brokoli ekleniyor. Bu kez her şey kusursuz olmak zorunda değil. Bu kez dağıtım makinesinin döner bıçakları brokolilerin tepsilere eşit şekilde yerleştirilmesini sağlıyor. Tepsilere düşmeyen parçalar yeniden dağıtım makinesine yollanıyor. Sonunda her bir brokoli parçası balık yemeğiyle buluşuyor. Son eklenecek olan lezzetse kavrulmuş file badem. Yemekler hazır ama tüketiciye mükemmel şekilde sunulduğundan emin olmak için dondurulmak zorundalar. Nakliye bantları hazırlanan tepsileri üretim kısmından soğutma tüneline gönderiyor. Soğutma tüneli uzun, çok soğuk bir sarmal şeklinde. Tepsiler 30 dakika boyunca 460 metre uzunluktaki tünelde yaklaşık -35 derecelik bir yolculuğa çıkıyor. Dondurma işlemi bittiğinde yemekler kaya kadar sert halde ve kutulanmak için hazır durumda. Ama bu basit bir paketleme süreci değil. Hattın başında bantların üzerindeki tepsileri algılayan sensörler var ve bilgileri 8 robottan oluşan 4 gruba iletiyorlar. Bir bilgisayar sistemi her bir yemeği belli bir robota gönderiyor. Bu mekanik deha ise tepsi alıp karton bir kutuya yerleştiriyor. Ardından kapağı kapatılıyor. son kontrolde ise yemeklerde herhangi bir atık madde olup olmadığını kontrol eden bir X-ray cihazı kullanılıyor. Ardından işlemi sona erdirmek için başka makineler devreye giriyor. Otomatik bir paketleme makinesi kutuları bir seferde 3 kutuyu bir kartona yerleştiriyor. İçi doldurulmuş kartonlar sonrasında otomatik biçimde hizalanıyor. Böylece makine tüm sırayı palete taşıyabiliyor. İki palette aynı anda paketleniyor. Özel bir stretch film makinesi üretilen malları korunaklı hale getiriyor. Ardından kendi kendine çalışan bir araç paketlenmiş paletleri soğutulmuş depoya götürüyor. Burada paletler uzaklara gönderilmek üzere kargolanıyor. Dondurmayı kim sevmez ki? Bu çok sevilen tatlının kökeni Marco Polo'nun 700 yıl önce Çin'den İtalya'ya getirdiği dondurulmuş bir tatlının tarifine dayanıyor. Günümüzde kişi başına düşen en yüksek dondurma tüketimi dünyadaki tüm ülkeler arasında Yeni Zelanda'ya ait. Ama iş dondurma üretimine geldiğinde Birleşik Devletler yılda 1.4 milyar galon başı çekiyor. Bu da dünyadaki her erkek, kadın ve çocuk için bir adet sandeye yetiyor. Ama bir klasik aromanın başkandan bile onayı var. Bu dondurma aroması 1813'te Birleşik Devletler'de First Lady Dolly Madison'ın akşam yemeğinde eşinin ikinci kez başkan seçilmesini kutlamak için ilk kez sunulmuş ve o zamandan beri de popülerliğini koruyor. Tam bir orijinal Amerikan lezzeti, çilekli dondurma. Bu fabrika bir yılda Texas'taki herkese kişi başı iki top yetecek kadar meyveli dondurma karışımı üretiyor. Hangi dondurma olursa olsun en önemli malzeme tahmin ettiğiniz gibi tabii ki öncelikle krema. Krema da bu fabrikaya kaliteli yerel meralardaki mandralardan ısıyı kontrol eden tanklarda geliyor. Kremanın kısa bir raf ömrü olduğundan bu tanklarda muhafaza ediliyor ve bu tanklar birkaç yüz galonluk kremayı soğutabiliyor. Ama tanklarda bırakırsanız kremadaki yağ ayrışacağı için kullanılamaz hale gelir. Bu yüzden krema üretim aşamasına gelene kadar yoğunluğunu kaybetmemesi için düşük hızda sürekli çırpılır. Bu dondurulmuş tatlıyı hazırlama zamanı geldiğinde ise krema bir boru şebekesi yardımıyla buraya gönderilir. Buraya mutfak adı veriliyor. İşin ciddi kısmı bu 3 adet tankta başlıyor. Önce krema ekleniyor. Ardından 25 kiloluk bir şeker çuvalı katılıyor. Gözünüze çokmuş gibi gelebilir ama ortalama bir Amerikalı insan her yıl bu çuvallardan 3'ünü doldurmaya yetecek kadar şeker tüketir. Sırada yumurta sarıları var. Her şey karıştırılıyor. Karışımın oluşmasının ardından makine 65 dereceye getiriliyor. Böylece şeker kremaya geçiyor. Ardından bu sıcacık kremalı karışım başka bir makineye aktarılıyor. Buna ise homojenizatör deniyor. Bu maharetli metal kutusunun içinde karışım atmosferik basıncın 100 misli kadar bir basınca maruz kalıyor. Bu işlem dondurmadaki mükemmel yoğunluğun elde edileceği dokuyu eşit hale getiriyor. Karışım borulardan geçtikçe aynı zamanda pastörize ediliyor. Bu da sıvıda olabilecek tüm mikropları öldürecek 87 derecelik ısı yardımıyla gerçekleştiriliyor. Gerçekten de sıcacık bir dondurma bu.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurduğu.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Bu boruların içinde krema, yumurta sarısı ve şekerin pürüzsüz bir karışımı var. Ve çilekli dondurma olmak üzere yola çıkıyor. İlk adım pastörizasyon işlemi. 87 dereceye kadar ısıtılan karışım ardından -39 derecede donma noktasına geliyor. Bu da içindeki her tür bakteri ve mikrobu ortadan kaldırıyor tabii ki. Sonrasında olgunlaşma tanklarına gönderiliyor. Bu işlemse tüm malzemelerin pürüzsüz ve homojen bir şekilde karışması için 6 ila 8 saat arasında yavaş hızda karıştırılması anlamına geliyor. Olgunlaşma işlemi tamamlandığında fabrikanın inanılmaz boru şebekesi bu sıvı dondurmayı zeminden bir üst kata, devasa bir üretim bölümünün altına gönderiyor. Burada büyük soğutma tünelleri dondurmayı -35 derecede donduruyor. Bu işlemin sonrasında dondurma çilek aroması eklenmeye hazır durumda. İlk aşamada yapılacak olan bir parti çileği hazırlamak. Ama her çilek kullanılmıyor. Sonuçta bu meyveler dondurulmuş tatlımıza aroma katmak için kullanılacağı için yalnızca en iyi çilekler. Yani olgun ve aroması bol olanlar kullanılıyor. Elemeleri geçen çilekler temizlenip ayıklanıyor. Çanaklara doldurulup pişirilirken karıştırılıyor. Yavaş yavaş sulu bir kıvam almaya başlıyor. İçine limon ve şeker de eklenerek ev yapımı reçeller gibi bol bir karışım elde ediliyor. Bu tatlı karışım sonrasında oda sıcaklığında bekletiliyor. Hazır olduğunda fabrikanın başka bir kısmına krema ile bir araya getirileceği bir sonraki üretim aşaması için yollanır. Kilolarca tatlı çilek kremalı karışımla birlikte karıştırma makinesine girer. Kapağı kapatılır ve karıştırma başlar. İşlem sona erdiğinde karışım soğutma borularından -5 derecede dondurulacakları dağıtıcılara gönderilir. Dört başlık dondurmayı aynı anda kartonlara sıkarak her biri doldurulacak şekilde eşitçe dağıtır. Vakum ağızları olan robotik kollar kapakları yerleştirir ve nakliye bantları kutuları dondurmaları daha da soğutmak için hızlı dondurucuya gönderir. -35 derecede yaklaşık yarım saat bekledikten sonra dondurma tamamen donmuş şekilde çıkar. Yüzlerce kutu çilekli dondurma kartonlara konup kargolanmak için artık hazır durumda. Bir barbekü, imza tabağı olan sosisli sandviç olmadan hiçbir şeye benzemez. Beyzbol parklarından garaj barbekülerine kadar hiçbir şey bir sosisli sandviç kadar yazı hatırlatmaz. Anma gününden işçi bayramına kadar Amerikalılar bu protein deposu atıştırmalık yiyecekten yaklaşık 7 milyar adet tüketir. Bu da saniyede 800 adet sosisli demektir. Sosisler sığır, tavuk, hindi gibi birçok farklı etten üretilir. Bu devasa buzhane eti taze kalması için -2 derecededir. Buradan üretim hattına 2500 tonluk et gelir. Ve bu 500 adet sosisli sandviç yapmaya yeter. Çiğ et kurt denen bir makinenin mekanik çenesine gönderilir. Bu canavarın içinde büyük bir vida et parçalarını 5 milimetrelik kıyma tanelerine çevirir. ve bıçak da eti eşit uzunluklara böler. Makine eti iyice çiğnerken kıkırdak ve sinir lifleri gibi şeyleri bir boru yardımıyla eleyerek ayırır. Güzel olan et kısımları ise kıyma şeklinde tepelenir. Bu kaliteli bir et olsa da o anda hayli yavandır. Tabii ki burada devreye baharatlar girer. Tatlandırma istasyonunda sosisli işinin deneyimli baharat karışımı hazırlanır. Tuz, karabiber, paprika ve sürpriz verici şekilde muskat. Bir sonraki aşamada et karışımı bir asansörle karışım odasına taşınır. Burada tüm malzemeleri eşit yoğunluğa varana kadar karıştıran bir makinenin yer aldığı büyük bir karışım teknesi bulunur. Kolayca sosis haline getirilebilmesi için karışıma baharatlarla su eklenir. İleri teknoloji bir bilgisayar karışımın her seferinde aynı olduğundan emin olur. Bir boru şebekesi bu yarı sıvı dolguyu sürecin bir sonraki adımına taşır. Ama şekil verilebilmesinden önce birçok oldukça sıkı güvenlik önleminden biri olan metal dedektöründen geçer. Karışımda istenmeyen ne varsa elektromanyetiklerce temizlenir. Karışım borulardan buraya parlak metal bir canavar olan emisyon makinesine gönderilir. Bunun içinde iki çalkalayıcı karışımı iyice homojen hale getirir. Döner bir pompa karışımı dört bıçak ve bölmeden oluşan başka bir kesim kısmına gönderir. Bunlardan her birinde daha küçük birer elek bulunur. Karışım buradan çıkarken macun kıvamındaki et, etten çok marshmallow'a benzeyen şok edici pembe bir dolguya dönüşür. Ardından bu etli karışım doldurma makinesine atılır. Bunun içinde bitki bazlı bir madde olan selülozdan yapılmış neredeyse sonu gelmez bir zar bulunur. Bu zar karışıma aşina olduğumuz sosis şeklini verir. Sosisler çıktığında tartılara asılmış kancalara yerleştirilir ve ağırlıkları ölçülür. Ardından sosis zinciri yolculuğun bir sonraki aşaması olan tütsülenme ve pişirilmeye yollanması için metal çubuklara geçirilir. Bir seferde 17 bin adet taşıyan mobil askılar sosisleri fırınlara götürür. Sosisler burada 72 derecede 2 saat boyunca pişirilir. Bu ete lezzet katarken aynı zamanda her türlü zararlı bakteriyi de öldürür. Fabrika sosislere kendine özgü bir tat katması için kayın ve kızıl ağaç karışımı kullanıyor. Tütsülenme işlemi bittiğinde sosisler yenmeye neredeyse hazır olsa da hala yenilemez olan zarla kaplıdırlar. Ve kimse bunu çiğnemek istemez. Bu zarı çıkartmak için bir soyma makinesi kullanılır. Yüksek güçlü bir vakum sosisleri bir tüpe geçirip bir bıçak dışındaki zarı keserken buhar yardımıyla o zar çıkarılır. Zarlarından ayrılmış sosisler başka bir kısma alınır ve nakliye bandı bunları paketlenmeler için götürür. Becerikli paketleyiciler aynı anda 6 sosisi plastiğe sarar ve paketleme makinesi de sıkıştırma işlemini gerçekleştirir. Bir vakum pompası paketlerde kalabilecek en ufak havayı bile çekerek ürünün taze kalmasını sağlar. Sosislerin içinde başka şeylerin yer almadığından iyice emin olmak için her paket son bir kalite kontrolünden geçer. Artık yalnızca malzemelerin adları ve en önemlisi son tüketim tarihi etiketlenmelidir. Ardından kartonlar dolusu sosisler dünyanın her yerindeki dükkanlara ve restoranlara gönderilmeye hazırdır. Herkes sosislerin üstünde sarı renk olmadan şık görünmeyeceğini bilir. Hardal dünyadaki en sevilen soslardan biridir. Her yıl dünya çapında 317 bin tondan fazla hardal üretilir ve kullanılır. Üstelik her bir ülkenin kendine has, sevdiği bir hardal türü var gibi görünmektedir. Amerika'daki en popüler hardal sarı hardaldır. Bu da genellikle her futbol parkında karşılaşılandır. İngiliz hardalı çok acı olmasıyla bilinir. Fransa'ya özgü Dijon hardalına ise özel bir malzeme katılır. Beyaz şarap. Bunlara ek olaraksa birçok farklı hardal türü bulunmaktadır. Baharatlısından acılısına, pürüzsüzünden tanelisine ve bunların arasında olanlara kadar birçok hardal üretilir. Bu kekremsi tat hardal tohumlarının kendisinden gelir. Antik dönemlerde hardal çürümeye başlamış etin tadını bastırmak için kullanılırken artık her türlü yemeğin aromasını artırmak için kullanılıyor. Günümüzde hardal yetiştiriciliği dünyadaki hardal tohumlarının yarısından fazlasını üreterek küresel endüstriye hakim olan Kanada ve Nepal tarafından yapılıyor. Tohumdan lezzetli sosa geçiş işlemi ise bunun gibi fabrikalarda gerçekleşiyor. Buradaki çuvalların her biri 25 kilogram ve yaklaşık 11 milyon tohum içeriyor. Bu tohumlar önceden su ve sirkeyle doldurulmuş karıştırma makinesine atılıyor. Makinenin içinde 1900 galon yani yaklaşık 35 küveti dolduracak kadar karışım mevcut. Tohumlar doğal olarak acı olduğundan bunu azaltmak için karışıma eklenen ilk şey bir kova dolusu şeker. Bu tatlı şey sıvının her yerine eşit dağılması için

Huni ile ekleniyor. Derken sıra tohumlara geliyor. Her bir karışımda milyonlarcası var. Geri kalan malzemelerse hardalın çeşidine göre değişiyor. Burada yapılan orta acı türden olduğu için içine biraz karabiber, sarımsak doğal olarak acı olduğundan bunu azaltmak için karışıma eklenen ilk şey bir kova dolusu şeker. Bu tatlı şey sıvının her yerine eşit dağılması için huni ile ekleniyor. Derken sıra tohumlara geliyor. Her bir karışımda milyonlarcası var. Geri kalan malzemelerse hardalın çeşidine göre değişiyor. Burada yapılan orta acı türden olduğu için içine biraz karabiber, sarımsak, zencefil ve tarçın giriyor.

karışım ekleniyor. Ardından yine gizli olan bir şey ekleniyor ve bir saate yakın karıştırılıyor. Karışım oda sıcaklığında karıştırılırken iyice ıslanıp yumuşamış olan malzemeler birbirine geçiyor ve bu işleme maserasyon adı veriyor. Maserasyon tankından alınan karışım bir parçalama makinesine doğru gönderiliyor. Buradaki mavi motorlar korindon denilen ve oldukça sert bir alüminyum oksit olan madenden yapılan diskleri elektrikle hareket ettirerek sert olan hardal tohumlarını ezmesini sağlıyor. Soluk çamurumsu sıvıdan hala insanın dişini kıracak kadar sert parçalar çıkıyor. Ama iyice ezilmelerinden önce karışımın biraz bekletilmesi gerek. 528 galonluk tampon tanklarında öğütme değirmenleri hazır olana kadar beklemek zorunda. Karışım değirmenin öğütebileceğinden daha hızlı hazırlandığı için her bir karışımın sırası gelene kadar beklemesi gerek. Ardından karışım mekanik olarak bir başka değirmen taşı setinin arasına doğru borularla gönderiliyor. Dakikada 1500 devirle dönen her bir değirmen saatte 132 galonluk hardalı öğütüyor. Diğer taraftansa pürüzsüz ve bizim bildiğimiz hardala çok yakın bir şey çıkıyor. Ama yüksek hızdaki öğütme işlemi oldukça yüksek bir ısı üretiyor. Kimse bu kadar sıcak bir hardal istemez. Bize sunulabilmesi için önce soğutulması gerekiyor. ...25 dereceye getirilen karışım bu soğutucu cihazdan geçiyor. Boruların içinden sürekli geçen soğutucu akımı yavaşça ısıyı düşürüyor. Soğumuş karışım bu devasa çelik tanklara gönderiliyor. Bunlardan her biri 270 ton kadar hardal alabilir. Bu da yaklaşık 9 milyondan fazla sosisli sandviçe yetecek kadar hardal anlamına gelir. Bu tankların içinde hardal dinlendirilir ve aroması oturur. 3 ila 5 gün bekletilmesinin ardından bu altın sarısı lezzet ortaya çıkmaya neredeyse hazır hale gelir. Ama önce paketleme kısmına gönderiliyor. Kavanozlar döner bir vitrine yerleştirilir ve nakliye bantları bunları saatte yaklaşık 6000 kez çalışan dağıtım makinesine doğru taşır. Otomatik dağıtıcılar aynı anda kavanozların 12 tanesini tam olarak 175 gramlık hardalla doldurur. Doldurulmuş kavanozlar kapak kısmına gönderilir. Kapaklar eklenmeden önce her bir kavanoz sıcak havaya maruz bırakılır. Kapağın altındaki hava soğuduğunda mükemmel bir şekilde kapak kilitlenmiş olur. Tüm kavanozların etiketlenmesi gerekse de buharlı işlem kavanozları etiketlerin yapışamayacağı kadar nemli hale getirdiğinden önce kurutulmaları gerekir. Bir dizi hardal basınçlı hava kullanan bir sürü nozülün olduğu kısma gönderilir. Böylece etiketler yapıştırıldığında düşmezler. Son olaraksa son tüketim tarihi barkodu eklenir. Ardından hardallar paketlenir. Sarılı ve hayatına bir parça tat katmak isteyen kim varsa ona gönderilmeye hazır hale gelir. Çikolata herkesin çok sevdiği bir besindir. Dünya çapındaki çikolata düşkünleri her yıl 7 milyon tondan fazla çikolata tüketir. Bu da dünyadaki her kişiye yaklaşık 1 kilogram çikolata düştüğü ve bunlar gibi 140 trilyon çikolata üretebileceği anlamına gelir. Her çikolata yaşamına basit bir kakao çekirdeği olarak başlar. Ama bu gördükleriniz aslında çekirdek değil. Bunlar kakao ağacının tohumları ve eliniz kadarlık bölmelerde yetişiyorlar. Kakao ağacının sıcak ısıya ve yüksek neme ihtiyacı olduğundan yalnızca Afrika, Asya ve Orta ile Güney Amerika'nın tropikal kısımlarında yetişiyorlar. Olgun bir kakao meyvesi yaklaşık 22 santimetre uzunluğundadır ve 50'ye kadar çekirdeğe sahip olabilirler. 450 gramlık çikolata için 400 adet çekirdek gerekir. Çekirdekler ezilerek bir kakao posasına çevrilir ve buradaki gibi fabrikalara doğru binlerce kilometreden getirilir. Burada ise 3 katmanlı bir aşamadan geçerek bu leziz şeye, çikolataya

dönüşür. Çekirdeğin çikolataya olan yolculuğu ana malzeme olan çikolatanın yaratılmasıyla başlar. Öncelikle çiğ kakao posası bir üretim tesisine getirilir. Bu acı karışım şeker ve yağla buluşturularak tatlı ve kremamsı akışkan bir karışım haline gelir. Bu basit tarif lezzetli bir içecek için olsa da bunu çiğnenebilir bir çikolata parçasına dönüştürmek için uzun işlemler gerekmektedir. İlk olarak karışım bu sıcaklık kontrollü varile dökülüyor. Ve burada önce 45 dereceye kadar ısıtılıp ardından 30 dereceye soğutularak tamperleme denen bir işleme maruz bırakılıyor. Bu kakao yağının karışımından ayrılmasını önlemek içindir. Böylece karışım soğuduğunda çikolatanın her yerinde eşit bir yoğunluk bulunur. Bu dolgun ve kremamsı sıvı çikolataya dönüşmek üzere. Karışım bir boru şebekesi yardımıyla otomatik dağıtıcılara gönderiliyor. 5 adet başlık çikolatayı 5 farklı katman halinde oluşmasını sağlamak için eş zamanlı olarak silikon kalıplara döker. Böylece çikolatanın üst kısmı tamamlanmış olur. Çikolata hala sıvı iken karışım her yere eşit dağılması ve herhangi bir hava kabarcığı oluşmaması için hafifçe sallanır. Çikolataya daha fazla kat eklenmeden önce bu katın iyice soğuması gerektiğinden kalıplar bir soğutma tüneline girer. Burada ısı 17 dereceye kadar düşürülmüştür. Şimdi sıra bu tatlı lezzete biraz daha aroma eklemekte. Bu çikolatalara karamel eklenecek. Ama karamel sıcak olarak eklendiğinden yeniden soğutulması gerekiyor. Bu kez de 18 dereceye iniliyor. Şimdi bu çikolatalara bir kat daha eklenmesi gerek. Son bir kat sıvı çikolata da kalıplara ekleniyor ve bir kazıcıyı fazlalıkları temizliyor. Son katmanın eklenmesinden sonra çikolatanın dinlenmesi için son bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kez de ısı 10 dereceye düşürülüyor ve böylece tüm katlar birbirine geçiyor. Kalıplar soğutucudan çıkarıldığında ters çevriliyor. Soğutma işlemi esnasında az da olsa ufaldıkları için kalıptan çabucak çıkıyorlar ve paketlemeye hazır hale geliyorlar. İşleme kısmı biten çikolatalar saatte 50 bin devre sahip bir dağıtım bandına yerleştiriliyor. Bu süreçteki en ufak bir hata bu leziz atıştırmalığın standartlara uymayacağı anlamına geleceğinden çöpe atılacaktır. Şimdi tek ihtiyaç duyulan şey çikolataların kaplanması ve bir kutuya konup yola çıkmaları. Çikolataların üretilmesi bir saat alsa da birkaç dakika içinde ortadan kayboluyorlar. Bu kocaman köfteler her ailenin favorisi. Hazırlanması kolay ve tam bir protein deposu. İtalyanca'da bunlara polpette adı veriliyor. Ama dünyada en çok satan köfteler İsveç köfteleri. Kendin yap türü mobilyalar satmasıyla ünlü bir şirket bile sadece Amerika'da 150 milyon köfte satışı yapıyor. Ama iş hızlı ve sağlıklı bir yemeğe gelince içinde köfte, yemek sosu ve sebzelerin olduğu bir konservenin önüne hiçbir şey geçemez. Yemek sosunun yapımına çiğ malzemelerle başlanıyor. 211 galon suya domates konsantresi, baharatlar, kanola yağı ve unla su karışımı ekleniyor. Bunların oranı ise fabrika sırrı. Malzemeler buradaki karışım makinesine getiriliyor. Buradaysa karıştırılıp 90 dereceye kadar ısıtılıyorlar. 1.3 tonluk karışımın içindeki aromaların birleşmesi 40 dakika alıyor. Hazır olduğunda sos köftelere katılmadan önce kavanozlara alınıyor. Ardından aynı anda 70 bin adet kavanoz paletlerle fabrikaya getiriliyor. Temizlenme ve düzenlenme işleminden sonra nakliye bandı sosları yarım saniyelik hıza sahip bir dağıtıcıya gönderiyor. Dağıtıcı bu besin değeri yüksek sosu aynı anda 6 kavanoza aktarıyor.
Köftelerin yapımına ise 20 kiloluk dondurulmuş et bloklarıyla başlanıyor. Bu etler boyun ve omuzlardan elde edilmiş ve yağ oranı %20'den fazla değil. Eksi 20 derecede depolandıklarından herhangi bir zararlı bakterinin ette oluşması önleniyor. Kimse 20 kiloluk et yiyemeyeceği için sıra etlerin küçültülmesine geliyor. Etler metal bir rampadan mekanik bir giyotine gönderiliyor. Bu kesici etleri ısırılabilecek boyuttaki parçalara ayırıyor. Ardından kesilmiş parçaların kıyma haline getirilmesi gerekiyor. Bu da kurt denen makinenin işi. Bu gördüğünüz aslında ev tipi bir kıyma makinesinin daha büyük ve agresif modeli. Et dar ızgaralardan itilerek pürüzsüz kıyma tanelerine dönüştürülüyor. Köfte haline getirilmeden önce etin iyice tatlandırılması gerek. Baharat karışımı tuz, karabiber, paprika ve sarımsak içeren gizli bir tarife sahip. Baharatlar da makineye atılıyor. Soluk renkli karışım diğer kısımdan çıktığında henüz iştah açıcı görünmüyor. Ama alışık olunan lezzetli haline gelmesine az kaldı.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cilimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
7: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
8: Bim bim bim, kalbimle benim bim bim.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epeyim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Fotoğrafımızı çeksene ya.
9: Taşıdık halkama.
10: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
11: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
13: basit, hesap basit. Kesin sağ kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Köfte haline getirilmeye hazırlanan kıyma karışımı önce vakum gaz atma denen bir makineden geçiyor. Burada köfte şeklini almaya başladıkları büyük çelik bir huniden geçiyorlar. Eş zamanda 6 adet köfte yapan bir kalıptan çıkıyorlar. 2 adet bıçak fazlalıkları alttan ve üstten alıyor. Tamamlanmış köfteler 98 dereceye ısıtılmış suya batırılıyor. Bu eti kaynatarak beyazlaştırırken aynı zamanda her türlü bakteriyi de öldürüyor. Bir nakliye bandı köfteleri bir sonraki aşama olan ve dağıtıcı görevi de gören otomatik tartıya alıyor. Bu makine köfteleri her biri bir kavanoza girecek olan 14 parçaya ayırıyor. Köfteler önceden sosla doldurulmuş kavanozlara ekleniyor. Elbette yemeğin dengelenmesi için sebze de katılması gerekiyor. Sebzeler pişirilmeye hazır. Doğranmış, rendelenmiş ve küp şeklinde kesilmiş havuçlar, soğanlar, kabak, kereviz ve biberlerin hepsi her kavanozda eşit şekilde yer almalarını sağlayan bilgisayar kontrollü bir işlemden geçerek bir araya getiriliyor. Ardından sebze karışımı etin geçtiği işlemlerin aynından geçiyor. Nakliye bandı sebzeleri bir tartıya taşıyor ve burada parçalara ayrılıyorlar. Köfteli kavanoz yemekleri neredeyse hazır. Tek yapılması gereken biraz daha yemek sosu eklemek. Kavanozların kapaklarının eklenebilmesinden önce rastgele bir ağırlık denetlemesine girmeleri gerekiyor. Kavisli bir kaydırak kapakları yapıştırma makinesine gönderiyor. Kavanozlara kapakları eklense de her biri emin olmak için tek tek kontrol ediliyor. Kavanozdaki köfte yemeğinin hazır hale gelmesinden önceki son aşama sterilizasyon. Bu da otoklav adı verilen büyük basınçlı fırınlarda gerçekleşiyor. Bu makineler köfteleri yaklaşık 120 derecede pişirdikten sonra her tür mikroorganizmayı öldürmek için 2,5 saat soğumaya bırakıyor. Kavanozlar fırından çıkarılıyor. Ardından etiketlenme işlemi için durulanıp kurutulması için nakliye bandına yeniden konuyor. Lazer baskılar kapaklara son tüketim tarihini basıyor. Son kontrol ise X-ray cihazı. Karışıma yenilemeyecek bir şey karıştıysa cihazda parlak bir renkte görünecek. Ama bu kavanozlarda sadece köfte, sos ve sebzelerden oluşan leziz bir karışım var. Ve akşam yemeği artık hazır. Amerika yer fıstığı ezmesine bayılıyor. Bu sandviç kreması o kadar popüler ki ortalama bir Amerikalı yaşamı boyunca 3000 adet fıstık ezmeli ve reçelli sandviç tüketiyor. Birleşik Devletler her yıl fıstık ezmesine 800 milyon dolar harcıyor. Bu kadar fıstık ezmesini yaysanız Büyük Kanyon'un zeminini kaplamış olur inanın. Ülkedeki fıstık ezmesi düşkünlerinin ihtiyacını karşılamak için çok fazla yer fıstığına ihtiyacınız var. Ama bu fıstıklar ağaçta yetişmiyor. Aslında yer fıstıkları fıstık bile değil. Öyleyse nedir? Bunlar yer fıstığı çalılarının tohumları. Bu bitkinin yetişmesi için sıcak ısıya ihtiyacı var. Ve dünyanın ihtiyacının yarısından fazlası Çin ve Hindistan'dan karşılanıyor. Hasat makinesi bitkinin köklerini çıkarmak için tam da fıstıkların hizasında olacak biçimde çukurlar açıyor. Makine bitkiyi yerden ayırıp silkeliyor ve fıstıklardaki toprağın atılması için ters çeviriyor. 3 ila 4 günlük süre içinde fıstıklar yavaşça kururken kendi nemlerinin 3'te 1'inden daha az neme sahip oluyor. Kuruduktan sonra fıstıklar harmanlanıyor ve bitkideki kozalarından ayrılıyorlar. Artık kremamsı leziz bir ürüne dönüştürülmeye hazır haldeler. Çiğ fıstıktan sürülebilir bir kremaya dönüştürme işlemi ise burada duran 15 kiloluk vakumlanmış fıstık çuvallarıyla başlıyor. Bu fabrika Arjantin'deki yüksek kaliteli özel fıstıklardan hiçbir yapay katkı maddesi ya da koruyucu içermeyen el yapımı fıstık ezmeleri üretiyor. Bu depodaki fıstıklar öğütücü kısmına gönderiliyor. Burada elektrikli bir öğütücüye konup parçaların etrafa saçılmaması için üstü kapatılıyor. Öğütücünün içinde dakikada 3000 devire ulaşan bıçaklar fıstıkları macun haline getiriyor. Ama bu mekanik canavarın bile zorlandığı yerler var. Bu yüzden bir operatör öğütme işine yardım ediyor. 9 dakikalık öğütme işleminin ardından kapak açıldığında ortaya tamamen doğal, kremamsı bir karışım çıkıyor. Teknik olarak bu çoktan fıstık ezmesi haline geldi bile. Ekmeğinize sürebilirsiniz ve tadı harika olacaktır. Ama fıstık ezmenizde biraz çıtırtı olmasını istiyorsanız bir aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Bunlar ezilmiş fıstıklar. Yalnızca 2 kiloluk fıstık 80 kavanoza yetebiliyor. Pürüzsüz kremaya ekleniyorlar. Ardından öğütücü yeniden çalıştırılıyor. Aşırı hız fıstıkları tamamen ezeceğinden bu kez dakikada 500 devirle daha yavaş şekilde çalışıyor. 20 saniye sonra işlem sona ermiş oluyor. Fıstık ezmesi paketlenmeye hazır. Karıştırıcı 15 kiloluk fıstık ezmesini plastik bir kovaya döküyor. Ve bu kova yakınlardaki otomatik dağıtıcıya götürülüyor. Bu bilgisayar kontrollü kapaktan her seferinde 225 gramlık fıstık ezmesi akıtılıyor. Bu yüksek kaliteli bir ürün olduğundan fabrika günde yalnızca 1000 adet üretiyor. Ve her bir kavanoz elle dolduruluyor. Kavanozlar doldurulduktan sonra kapaklar takılıyor. Bu iş için kuvvetli bileklerinizin olması gerek. Kapakları takılmış kavanozlar adedinin 40 kavanoz aldığı kartonlara konuluyor. Ve etiketleme makinesine gönderiliyor. Bir bant kavanozları dakikada 43 tanesini taşıyacak bir hızda çalışıyor. Önce bir makara kavanozları kurcalanmaya dayanıklı hale getiriyor. Böylece tüketiciler fıstık ezmelerine kimsenin dokunmasına emin oluyorlar. Ardından etiket basılıyor ve bu yüksek kaliteli fıstık ezmesi dağıtıma hazır hale geliyor.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
20: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
21: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
22: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Egeci Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira.
23: Ucuz, hep ucuz. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Sen hep

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Seviyorsak sebebi çok, stresiz mekemesi yok.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki, artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hassasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Bellona, Bellona.
7: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
8: İstemiyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
10: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
13: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana tak.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Kuzey Kutup Dairesi. Buzun altında insanoğlu tarafından bilinen en büyük doğalgaz rezervlerinden biri var. Çıkarabilmek için teknoloji harikası bir gaz rafinerisi, devasa bir metal canavar lazım. Ve işte bu o. 35 bin tonluk muhteşem ağırlığıyla kıpırdatılamaz bir dev. Sorun şu ki, Kuzey Kutup Dairesi'nden 5 bin kilometre uzakta, İspanya'da inşa edildi. Şimdi tek yapmaları gereken oraya götürmek.

0: Hammerfest, Norveç, Kuzey Kutup Dairesi'nin derinliklerinde yer alır. Dünyanın en kuzeyindeki bu kasabada birkaç kısa yaz ayı dışında soğuk dayanılmaz seviyededir. Ama bu küçük balıkçı limanı dönüşüm geçirmek üzere. Çünkü Hammerfest kıyıları açıklarındaki denizin derinliklerinde dünyanın bilinen en büyük doğal gaz rezervlerinden biri var. 190 milyar metreküplük metan donmuş kutup denizinin altında yatıyor. Geniş ve kullanılmayan bir enerji rezervuarı. Yaz mevsimi ve mühendisler deniz yatağının 3 kilometre altına sondaj yapıyor. Buradan çıkan gazı denizin altındaki boru hattıyla 160 kilometre uzaktaki Hammerfest'e taşıyacaklar ve akaryakıta dönüştürecekler. Bunu yapmak için en büyük ve en ileri teknoloji gaz rafinerilerine ihtiyacınız var. Ama sorun burada. Kuzey Kutup Dairesi'nin kış şartlarında yüksek teknolojili bir gaz nasıl yaparsınız? Yapamazsınız. Onu İspanya'da yaparsınız. Cadiz, Güney İspanya'da. 3000 işçi 2 yıldan beri Statoil'in devasa rafinerisini burada yapıyor. 4000 tonluk boru, 1100 kilometrelik elektrik kablosu, 35.000 metreküplük yanmaz yalıtım malzemesi, 10.000 tonluk endüstriyel pompalar, gaz depoları ve diğer malzemeler. Bu bir Kuzey Kutbu gaz platformu için bile çok büyük ve adı Pamuk Prenses. Temmuz ve platform üzerindeki çalışma bitmek üzere. Sıra tüm zamanların en zorlu mühendislik görevine geliyor. Pamuk Prenses dünyanın en büyük yük gemilerine tam sığacak boyutta dikdörtgen şeklinde yapıldı. Ama onu nasıl yükleyecekler? Dünyada böyle bir canavarı kaldırabilecek büyüklükte vinç yok. Bunun yerine Pamuk Prenses, Cadiz Limanı'nın ortasındaki gemiye bindirilmek üzere çekilecek. Bu uzmanlar için bile riskli bir işlem. Saat sabahın 4'ü. Pamuk Prenses denilen dev gaz platformunun 30 saat içinde Cadiz limanından ayrılması gerekiyor. Mühendisler şimdi Pamuk Prenses'i ilk kez yüzmeye hazırlıyorlar. Liman müdürü Lazaro Gonzalez operasyonu adamlarına anlatıyor. Bu yapılan ilk yüzen gaz platformu. Bu adamların hiçbiri daha önce böyle bir şey yapmadı.
1: Sular çekildiğinde su depolarını boşaltacağız ve sonra sular yükseldiğinde Mavna'ya yükleyeceğiz. Pompalar konusuna gelecek olursak, bu konuyu daha önceden bilmeyenler için söylüyorum. Çok miktarda boru, pompa, hidrolik hortumu, sensör ve kablomuz var arkadaşlar. Lütfen, rica ediyorum. Manolo'ya sormadan kesinlikle hiçbir şey yapmayın. Sakın çalışan hiçbir şeyi yerinden sökmeyin.
0: Pamuk Prenses, her biri 4500 litre su alabilen 15 devasa depo üzerine yapıldı. Şu anda dolular. Ve platform limandaki kumluğun üzerine oturmuş vaziyette. Ama su boşaltıldığında depolar metal balonlara dönüşecek, rafineriyi suyun üstüne kaldıracak. Bu işte bazı tehlikeler var. Pamuk Prenses'i gemiye oturtabilmek için devasa bir tuğla şeklinde yapılması gerekti. Başka bir deyişle yüksek ve üstü daha ağır. Bu yüzden depolardaki suların aynı hızda boşaltılması çok önemli. Aksi takdirde Pamuk Prenses alabora olabilir. Bu platform üzerinde operasyonu kontrol eden mühendisler için kritik bir an. Bu ağır görevi gerçekleştirmek deneyimli gemi mühendisi Rotio Perez'e düşüyor. Pamuk Prenses'i limana yüzdürmekle sorumlu.
2: Suları kontrollü şekilde boşaltıyoruz. Böylece teknenin yere dokunduğundan emin oluyoruz. Pompalar 30 dakika çalışıyor. Şimdi kontrol ediyoruz suyun akışı öngördüğümüz gibi.
0: Ama birkaç dakika sonra işler ters gitmeye başlıyor.
2: 13 numaralı depo boşalmak üzere. Geriye ne kaldı? 719-687, evet 32 santimetre.
0: Bazı pompaların farklı hızda çalıştığından korkuluyordu ve bu doğru çıkıyor. Platform her geçen dakika sudan hafif hale geliyor ve ağırlık merkezi değişiyor. Bu durum düzeltilemezse 400 milyon euro değerindeki endüstriyel tesis kısa sürede kendini Cadiz Körfezi'nin dibinde bulabilir.
3: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya, hesabını bilin, cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
6: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Burası tavuk dünyası. Eşsiz lezzetin. Usta şeflerin. Sosların, tariflerin.

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Taşıdık halkama.
3: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu COP'ta sadece 99 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 14 bin tonluk boru ve endüstriyel pompalardan oluşan Pamuk Prenses adındaki bu kutup dairesi, gaz platformu yüzdürtülüp çekilmeye hazırlanıyor. Mühendisler 15 devasa safra tankındaki suyu boşaltıyor. Ama bir sorun var. Pompalar farklı hızlarda çalışıyor ve Pamuk Prenses'in ağırlık merkezi kayıyor. Platformun bilgisayar sistemindeki değerleri alarm veriyor.
1: Her 10.7 ya da 8 metre için yaklaşık 1 santimetre fark oluyor. Ama bu iki tank içinde 15 santim fark vardı.
2: Ama bana sorun yok demiştin.
3: 43'e bakar mısınız, farklılıklar gösteriyor.
2: Bunun halledildiğini söylemiştiniz.
0: Deneyimli gemi mühendisi Rotio Perez, platformu dengelemek için pompaların sırayla kapatılmasına karar veriyor.
3: Bu ikisi bu kadar azalmalarını istemiyoruz. Bu ikisini şimdi durduracağız.
0: Perez, liman müdürü Lazaro Gonzalez'i arıyor. Rıhtım işçileri herhangi bir soruna karşın platformu devasa halatlar kullanarak emniyete alacak.
3: Gördün mü? Üçünde de oluyor ve oradaki de aynı şekilde. 31 ve 41 tanklarındaki iki pompanın da çalıştığını fark ettim.
4: Onları durduracak mısın
3: yarım
4: peki?
3: Yarım saat boyunca çalışmayacaklar. O pompalar ne? Diğerlerinden hızlı. O yüzden de kapatıyoruz.
4: Rotio, yarım saat yeterli olur mu peki? Ne dersin?
3: Bilmiyorum. Belki onları uzun sürede kapatabilirim. Ama önümüzdeki yarım saat çalışmıyorlar.
0: Pompaları kapatmak Perez'e biraz zaman kazandırıyor. Ama çabuk davranmalı. Denizin yükselmesine sadece 6 saat var ve yarı dolu safra tanklarıyla Pamuk Prenses tehlikeli şekilde suyun içinde kalacak. Deniz yükseldikçe platform tam denge kurulamadan kum yatağından kalkabilir. Gün doğumundan hemen önce dünyanın en büyük ağır yük gemilerinden biri, efsanevi Blue Marlin, tam zamanında Cadiz limanına giriyor. Marlin çok farklı bir yük gemisi. Kendini batırabilecek ve bu sayede inanılmaz ağırlıkları yükleyebilecek şekilde tasarlanmış. Ve bu ucuza mal olmuyor. Marlin'in günlük maliyeti 250 bin euro. Ve demir attığı anda süre işlemeye başlıyor. Cadiz'e geldiğine göre her saniye değerli. Kaptanı Letonyalı Mikhail Poznaks. Ama gemi limana girdiğinde dümeni kılavuz kaptan Carlos Valle'ye bırakıyor.
5: Yarım yol.
6: Yarım yol.
5: 2 derece iskele.
6: 2 derece iskele.
5: Yarım yol.
6: Yarım yol.
0: Bu operasyon yufka yüreklilere göre değil. Statoil'in değerli gaz rafinerisi devasa bir tuğla şeklinde tasarlandı. Blue Marlin'in üstüne tam oturacak. Yüksek ve yıkılması kolay bir yük. Blue Marlin'in mürettebatı daima endişeli. Çünkü Pamuk Prenses yüklendiği zaman platform ve gemi aynı kaderi paylaşacak. Ve ağırlık merkezi yüksek olan gemiler daha hassas olur. Burası Akdeniz'in en rüzgarlı bölümlerinden birine sahip. Çok fazla güneş olmakla birlikte Atlantik esintilerinden de nasibini alıyor. Rüzgar ya da paraşüt sörfü yapıyorsanız çok güzel. Ama yüksek bir gaz platformunu limandan çıkarmaya çalışan bir mühendisseniz tam bir baş belası. Rüzgar şiddetini artırıyor. Hızı neredeyse saatte 50 kilometre. Bu güvenlik sınırlarının üstünde. Pamuk Prenses suyun içinden yükseliyor. Ama yüzmeye başlayınca güçlü rüzgar altında kontrolü neredeyse imkansız hale gelecek.
7: Mavna 156 metre uzunluğunda. Bazı yerlerde 35 metre genişlikten söz ediyoruz. Yani çok büyük bir yüzme alanı söz konusu. Yani rüzgar... Burada üstesinden gelmemiz gereken önemli bir faktör oluşturuyor.
0: Rüzgar hala çok güçlü. Ama Pamuk Prenses'in safra tanklarının yarısı boşaldı ve su hızla yükselmeye başlayacak. En kötüsü yüzmeye başlayacak platformu çekecek olan römörkör ortalıkta görünmüyor.
3: Alo Anhel, rüzgar şiddetini artırıyor. Devam edip edemeyeceğimizi sormak istedik. Platformu bu halde tutamayız. Yani yakında yüzecek. Evet, kılavuzları aramaya çalıştım. Ama tatbikattalarmış. Acil olduğunu söyleyin. Ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor, tamam mı?
0: Bu arada limanın dışındaki Blue Marlin'de Kaptan Poznax'la beraber kılavuz kaptan Carlos Valle gemiyi istenen konuma getiriyor.
5: 156'ya dönüyoruz.
0: Bu sıra dışı geminin devrimsel bir tasarımı var. Bu sayede inanılmaz yükler taşıyabiliyor. Gövdesinde 70 tane safra tankı var. 2,5 tonluk pompalardan bir dizi kullanılarak tanklar doldurulmuş. Bütün gemi yüzeyin 9 metre altına batabiliyor. Böylece yük su altındaki güvertenin üzerine yüzdürülüyor. Gaz rafinerisi tam konuma getirildiğinde kaptan tanklardaki suyu boşaltmaya başlayacak. Üstündeki Pamuk Prenses'le beraber gemiyi su üzerine çıkaracak. Ama batık gemiye yer açmak için Kadiz Limanı'nın dibine 300 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde büyük bir hendek kazıldı. Tek yapmaları gereken bunu bulmak. Geleneksel planlarla beraber küresel konumlandırma uydu sistemlerini de kullanan Kaptan Poznax ve baş kılavuz Valle gemiyi hendeğin üzerine getirmeye çalışıyor. Platforma ne olursa olsun Blue Marlin'in kaptanının hazır olması gerekiyor. Geminin burnu doğrudan hendeğe doğru itilirken Marlin'in devasa çapaları teker teker bırakılıyor. Geminin tam olarak konumlandırılması gerekiyor. Yoksa batma zamanı geldiğinde Marlin karaya oturabilir. Geminin gelişmiş elektronik sistemlerine göre istenen pozisyonda ve hazırlar. Ama gaz platformu değil. Denizin yükselişi devam ederken pompalarla ilgili sıkıntı hala çözülemedi. Hazır olmaları gerek. Zaman daralıyor.
3: Hayır hayır, nasıl istersen, yüzüyor yüzüyor. Kılavuzlar önden gidiyor. Saat 11.15'te geliyorlar. Teoride hiçbir sorun yok, merak etmeyin.
0: Rotio Perez tam zamanında gelen kılavuz römörkörlerle buluşmaya gidiyor.
8: Acilen konuşmamız gerekiyor.
3: Bir dakika bekleyin, geliyorum. Mavna yüzmeye başlayınca römorkörler ona yaslanarak yönlendiriyor. Bu işten kaptanı sorumlu.
0: Yaşanan zorluklara rağmen römorkör kaptanları ve liman amiri Pamuk Prenses'in gövdesine gelerek talimatları alıyorlar.
9: Buraya geliyor musun yoksa orada mı kalacaksın? 14 numarada buluşalım, tamam mı?
3: Anhel, gidelim.
0: Liman müfettişi Henrik Westrin güçlü rüzgar yüzünden endişeli ve güvenlik için fazladan kılavuz römörkör istiyor.
10: Aynı formasyonu koruyoruz. Bakın, böyle istemiyorum. Rüzgar güçlenirse bu iş yatar.
7: Tamam. Kaç tane var Rafael?
0: Römorkörler yerlerini alırken mühendisler Pamuk Prenses'in palavralarını çözmeye hazırlanıyor.
7: Sen kimsin? Sen kimsin ve ne söylemek istiyorsun? Tamam Lalo, 20 bar. Matias, 20 bar. Rafael, buraya gel.
0: Kader anı geldi. Pamuk Prenses dünyanın ilk yüzen gaz rafinerisi olarak inşa edildi. Binlerce işçi, Pamuk Prenses'i yapmak için hayatlarının 3 yılını harcadı. Şimdi vedalaşma zamanı. Ortamda tatmin, hüzün ve belirgin miktarda gerilim var. dev rafineri yavaşça rıhtımdan ayrılıyor. Mauna'yı yönlendirmenin zor olduğu anlaşılıyor. Pamuk Prenses bir tekne değil, motoru ya da dümeni yok. O 35 bin tonluk yüzen bir tuğla. Görünen o ki suda dengeli duruyor. Ki bu herkesi rahatlatıyor. Yolculuğunun ilk ayağında sadece birkaç yüz metre yol alarak bekliyor. Bu arada dalgıç ekibi geminin gövdesini kontrol ediyor.
7: Karaya gönderdiğimiz ilk halatlar 5 ve 10 numaralar. İlki birinci dubaya bağlanacak ve sonra ikinci halatı atacağız.
0: Ama Pamuk Prenses'in istenen konuma nasıl getirileceği konusunda bir kargaşa yaşanıyor.
9: Evet, 5 ve 10'u bağlayın. 9 numara burada işaretlenmemiş. Bütün dubalara baktım. Bunlar 1 ve 2 numaralar. Biz 3 numaradayız. Bu 3 numara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani ilk yapılacaklar 9, 10 ve 11 olacak. Anlaşıldı mı?
5: 5, 9'a mı bağlanıyor?
9: Evet. 5, 9'a, 9'da 2.
5: Paco, 5 numarayı 9. dubaya bağla. Beni duydun mu?
3: Bir sorun olursa söyleyin, 3 buraya bağlanıyor. Mavna'nın pozisyonu bu. Harekete geçince Mavna'yı koruyan 6 tane savunma sistemi. Bunlar gergin olmalı ve Mavna'yı çekmeli. Böylece Mavna hareket edemez. Oraya bağlanacağız. Mavna'nın demirleyeceği silindirik amortisörler var. Bunların 6'sı bizi karşılayacak. 20 ya da 30 dakika sonra Mavna limanın yanına gelecek. Mavna'nın zarar görmemesi için çarpışmanın yumuşak olması gerekiyor.
0: Şimdi rafineriyi rıhtıma çarpmadan durdurmaya çalışıyorlar. Baş kılavuz Carlos Valle, geminin manevralarından sorumlu kişi. Tüm demirleme halatlarının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olacak. Ayrıca rıhtıma çok sert çarpmayı engellemesi gerekecek.
5: Sargassos, itmen lazım.
2: Burası kıç. Burası sana ait.
11: Operasyondan haberi yok.
9: Hadi dostum, halatı fırlat.
2: 18'de bir daha deneyeceğiz.
5: Tekrar deneyin.
0: İlk yanaşma girişiminden vazgeçildi. Mauna rota dışına çıktı ve Carlos Valle yanaştırma operasyonuna baştan başlanmasını emretti.
5: Prubanı 18 numarada tut. Orada ne yaptıklarını görüyor musun?
11: 18'de tutuyoruz.
0: Bir kez daha zamana karşı yarışıyorlar. Sönük gelgit sona erdi ve deniz yükseldikçe liman içindeki akıntıların şiddeti sürekli artacak. Platform hızla bağlanmalı.
5: Bütün römörkörler dursun. Bütün hepsi.
8: Generoso durdu. Sargassos durdu.
5: Hayır dostum, lütfen. Zaten hepsini durdurduk Paco. Platform istediğim kadar hızlı değildi. Ne istediğimi anlamadılar. Bu yüzden biraz kargaşa yaşandı. Ve o anda Pruva'nın kontrolünü kaybettik. Böyle yavaş yavaş kontrolü kaybettik.
9: Oraya koy. Bunu iyice kıvır.
0: Sorunlara rağmen Pamuk Prenses ilk kısa yolculuğunu tamamladı.
3: Sonunda her şey iyi gitti. Neredeyse bitirdik. Mauna'yı emniyete almak için birkaç halat daha bağlayacağız ve iş bitecek. Çok mutluyuz.
0: Pamuk Prenses nihayet yüzerken gövdesinin alt tarafını ilk kez inceleme fırsatı buluyorlar. Zeminle gövde arasında sadece 3 metre mesafe olduğundan görevlerini yapmaya çalışan dalgıçlara çok az yer kalıyor. Ve bu dünyanın en zorlu mühendislik işlerinden biri.
9: Orada rahatsın değil mi?
8: Akıntı epey güçlü.
9: Evet, akıntı güçlü. Güney ucuna bakmadınız mı?
0: Domingo Paz Moreno ekip lideri. 20 yıldan uzun zamandır dünyanın her tarafında dalıyor. Mavlanın altında deniz içinde çalışmak tehlikeli. Gövdenin altında görüş mesafesi 45 santimetrenin altına inebiliyor.
9: Karşılaşacağın ilki uzunlamasına olan.
8: Bir taraftan diğerine çapraz.
9: Evet, bu çapraz.
8: Tamam, bu ilkiydi.
0: Ekibin ana görevi 480 tane büyük metal çubuğu kontrol etmek. Bunlar platformun altına kaynaklanmış. Bu 2 metrelik çubuklara anotlar deniyor. Ve tamamı çelik platformun deniz suyunda korozyona uğramasına engel oluyor. Elektrik akımı her anottan geçiyor. Yüklü metal artık oksitlenmeyi gemiden uzağa çekiyor. Yani anot paslanıyor ama gövdeye bir şey olmuyor. Anotlar 50 yıl çalışacak şekilde tasarlanmış. Ama mühendisler bazılarının rafineri inşaatı sırasında zarar görmüş olabileceğinden korkuyor.
9: Eğer kopmuş anot varsa onları kesmeliyiz. Blue Marine'in ya da Mavna'mızın gövdesine zarar verebilirler.
0: Zarar görmeyen anotlar kablo kelepçesiyle işaretleniyor. Böylece hasarlı olanlar çıkarılırken kargaşa yaşanması önleniyor.
9: Şu ana dek hasarlı 3 tane bulduk. Stato ile bildirdikten sonra onları işaretleyip kontrole devam edeceğiz.
0: Böyle bir mühendislik görevi yeterince zordur. Ama devasa bir gövdenin altına daldığınızda en küçük problem bile hayatınızı tehdit edebilir.

0: İnçan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Eski telefonu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Dondurma gibi değil, dondurma. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
18: Kredi kartım hadi.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezon...

0: sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
0: Kış bizi burada kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son ormancı.

0: Dünyanın en büyük yüzen gaz platformunu Kuzey Kutup Dairesi'ne götürecek gemiye nasıl yüklersiniz? Basit. Bunun için gemi mühendisleri, römörkör kaptanları, liman başkanları ve bir tane çok endişeli kaptan yeterli. Bu dünyanın en ileri ve en pahalı rafinerilerinden biri. İspanya'da yapıldı ama Norveç'e gidiyor. Şimdi asıl sorun, rafineriyi kısa süren sönük gelgitte, akıntı en zayıf haldeyken yüklemekte. Ama bu olmadan önce dalgıç ekibi gövdeyi kontrol etmeli. Statoil'in dalgıç yöneticisi Jan Erling Nakestad platforma geliyor. Süreci kontrol etmeye geliyor. Çünkü dalgıçların güvenliğinden endişeli.
1: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: Her şey yolunda.
0: Bu tür dalışlarda en büyük sorun hava desteğidir. Pamuk Prenses çok büyük. Ve altına giren dalgıçlar karanlıkta ve güçlü akıntıya karşı çalışıyorlar. Yönlerini kolayca kaybedebilirler. Solunum ekipmanında bir sorun yaşarlarsa zamanında çıkabilmeleri imkansız.
3: Göbek bağını biraz daha uzatabilir miyiz?
2: Biraz daha göbek bağı.
0: Göbek bağı dalgıcı yüzeydeki dünyaya bağlıyor. Dalgıçlara oksijen ve azot pompalayan bir yaşam hattı. Aynı zamanda operasyonu yöneten ekip lideri Domingo Paz Moreno'ya video görüntüleri taşıyor.
2: Bir dakika.
1: Tamam, şimdi iyi baksın. Bir tane var ve kolayca temizlenebilir. O kadar.
2: Metal plakanın bağlantısını temizle.
4: Mükemmel. Boyalı, çatlak yok, korozyon yok. Kaynağı iyi görünüyor. Bunda hiçbir problem yok.
0: Aniden dalgıçlardan biri sıkıntı yaşıyor. Oksijen desteği azalmaya başlıyor.
4: Oksijen akışımı kontrol eder misiniz?
2: Ne?
4: Astımlı gibi nefes alıyorum. Göbek bağımda bir sıkıntı olmalı.
0: Jan Nakestad, hava basıncını ayarlamak için göbek bağı kontrol kutusuyla boğuşuyor. Karışımda neyin yanlış olduğunu söylemek zor. Akışı artırıp dalgıçtan haber bekleyecekler.
2: Tony, iyi misin?
5: Tony, ben iyiyim.
1: Tanrı'ya şükür.
5: Oradan çık, olur mu?
0: Limanın dışındaki Blue Marlin, yarın sabah alacağı yük için hazırlanıyor. Mürettebat güverteye oturtulmuş olan ağır kalasları kontrol ediyor. Bunlar platformu destekleyip, gövdesinin ortasına yerleştirilmiş anotları koruyacak. Kaptan Poznax, Marlin'i bu gece batırmak zorunda. Bu operasyon 8 saat sürüyor. Pamuk Prenses'in güvertesinde gemi mühendisi Rotio Perez platformu Blue Marlin'le randevusuna hazırlıyor. Safra tanklarındaki su seviyelerini dengelemek için sabaha kadar zamanı var.
6: Onlara ekipmanı hazırladınız mı diye sordum.
7: Depomuz şuradaki konteynerin içinde. Orada ince borulardan bir tekerlek var. Ama çok ince. Yaklaşık 15'lik, yani yarım inçten daha ince. Yani kesin değil. Doğrultmamı ister misin?
6: Evet, seviyeleri kontrol edin.
0: Platformun gerçek ağırlık merkezinin yeniden hesaplanması çok önemli. Blue Marlin'e yüklendiğinde dengede olmazsa platform şiddetli fırtınada alabora olabilir. Dalgıçlar gövdenin altında 8 tane hasarlı anot belirledi. Bunların çıkarılması lazım.
5: Dersi, ışığın çalışmıyor mu?
4: Hayır, çalışmıyor.
5: O zaman bir sorunumuz var. Şimdi ışık var mı?
4: Evet.

0: biraz daha artırabilir misin?
1: Tamam, şiddetini artırıyorum.
0: Böyle iyi.
2: İlk olarak hasarlı anotlara ipler bağlanacak. Sonra güçlü oksijen kaynağıyla kesim yapılacak. Ama akıntı sürekli güçleniyor ve dalgıçları bağlantı noktasından sürüklüyor.
0: Halatı nereye bağlayalım? Buradan geçiriyoruz. Böylece seni de çekmiyor.
2: Adamlar nihayet anotları kesmeye hazır.
1: Percy, elektriği istediğin zaman söyle.
0: Tamam, elektriği alabilir miyim?
1: Veriyorum. Kesiyor musun? Kestin mi?
0: Bana daha fazla güç ver.
1: Daha fazla güç.
2: Kalın çeliği kesmek bile başlı başına zor. Ama bu işi su altında, karanlık ve dar bir alanda yapmak daha da zor. Ve zaman akıyor.
0: Bu koptu.
1: Koptu mu?
0: Evet.
1: Tamam, harika. Kesildi.
2: Herkes kontrol ve tekrar kontrolde son turlarını atıyor. Bu kez başka hata olmamalı.
3: Burada su olmalı mıydı? Bence olmamalıydı.
4: Yok, buradan gidiyor.
3: Su yok mu?
4: Hayır, su yok.
3: Nasıl olur? Böylesi harika, daha iyi ama tuhaf. Su olmadığı sürece sıkıntı yok. Gerekli testi yapabiliriz. Eğer tüm tanklar boşsa o zaman...
4: Evet, buradan oraya kadar. Hepsine kendim baktım. Daha ileridekileri ise iki kez kontrol ettiler. Biz atmadıkça su içeri giriyor.
3: Yani siz biraz durduğunuzda su geri gidiyor.
4: Sadece biraz.
3: Bunlar çok küçük.
4: Bakın mesela dün orada hiçbir şey yoktu. Ama şimdi 6 santimetreye kadar yükselmiş bulunuyor.
3: Bu yüzden oluyor. Çünkü bunlar fazlalık ağırlıklar. O yüzden.
2: Saat sabahın 3'ü. Blue Marlin Cadiz limanında suya batıyor. Güvertesi sürekli olarak daha derine iniyor. Cadiz'deki gemi mühendisleri daha önce böyle bir şey görmediler.
5: Evet.
0: Duba yerleştirildi. Dün gece ya da bu gece olduğu yerde. 4 duba da yerine yerleştirildi.
2: Marlin'in gövdesi batarken Kaptan Poznax dubalar yerinde mi diye bakıyor. Su yüzeyinin hemen altında görünmez olan dev kargo gemisi, limandan geçen ve durumu bilmeyen tüm gemiler için tuhaf bir görüntü oluşturuyor. Ve saat 4 oldu. Anahtar oyuncular rıhtımda bir araya geliyor. Aralarında Kaptan Poznan patronu Arnie Reed de var. O da eskiden gemi kaptanıymış. Marlin'in değerli yükünün yüklenmesi ve sağ salim teslim edilmesini yönetmek için burada. Pamuk Prenses'in 6.30'da rıhtımdan ayrılması planlanıyor. Ve platformun yapımcısı Dragados, dünyanın ilk yüzer gaz platformunun sorumluluğunu nihayet devrediyor. Rocío Pérez'in işi burada bitiyor. Kutlama için çok erken ama rahatladığı belli. Ama Kaptan Reed için zorluklar yeni başlıyor. Blue Marlin artık hendeyinde tamamen batmış durumda. Yüzeyin altında ışıldıyor. Reed rıhtımdan son dakika kontrolleri için Kaptan Poznak sarıyor.
6: Rüzgar biraz şiddetleniyor mu acaba?
7: Kontrol ediyorum, bekleyin. Hala 15'te 18 kilometre.
6: Tamam.
2: Platform yolculuk için hazır. Saat 6.30 ve sönük gelgite 2 saat var.
8: Çekilin, çekilin.
2: Blue Marlin'le birleşme gelgit döndüğü ve su en sakin olduğu anda tamamlanmak zorunda. Yani 30 dakikalar olacak. Platformda son dakika gerilimi ve hızla yayılan panik havası için bu yeterli.
8: Hayır. Kılavuzlar provanın burası olduğunu biliyorlar. Kıçsa bu tarafta. Hayır. İkisi de doğru yerinde. Sorun yok. Kıç halatını atıyoruz, tamam.
2: Liman amiri ilk halatın atılması emrini veriyor. Beş römörkör tarafından yönlendirilen platform bir kez daha rıhtımdan ayrılıyor. Telsizde iyi haber veriliyor. Yola çıktılar.
0: Şu anda rıhtımdan ayrılıyoruz.
7: Tamam, çok iyi. Teşekkür ederim. Geliyorlar.
2: Neredeyse 10 yıllık planlama ve inşaattan sonra Pamuk Prenses nihayet kuzeye doğru yola çıkıyor.
8: Blue Marlin'e konumumuzu bildirin.
5: Blue Marlin, size doğru geliyoruz. Bizi görüyor musunuz?
0: Olumlu. Rıhtımdan 40 metre
5: açıldık. Kış tarafımız kuzeye bakıyor.
0: Evet, sizi görebiliyoruz.
5: Sorunsuz şekilde size doğru geliyoruz.
2: Sabahın ilk ışıkları limanda batmış bekleyen Blue Marlin'i ortaya çıkarıyor. Güvertedeki kaptan Poznax son kontrolleri yapıyor.
5: Hangi hızla gidiyoruz?
0: Bir taraf yarım, diğer taraf yarımdan biraz fazla.
5: Biraz daha hızlı gitmeliyiz.
2: Pamuk Prenses çok dengeli olmasına rağmen beklendiğinden daha yavaş gidiyor. Eğer sönük gelgiti kaçırırlarsa güçlü akıntılar yükleme operasyonunu çok tehlikeli hale getirebilir. Marlin'in güvertesine uzun metal bir direk dikildi. Gemi battığında bu direk suyun üzerinde görünür halde kalıyor. Arnie Reed bunu kullanarak platformu tam istenen konuma getirecek. Pamuk Prenses'in Marlin üzerine mükemmel yerleştirilmesi çok önemli. Yerleştirilmezse geminin suda yükselirken alabora olma ihtimali var. Marlin'i yükseltme zamanı. Eğer yükselmezse devasa gövdesinin altında sadece bir metre suyla beklemek zorunda kalır. Platform gemiye yaklaşırken Arnie Reed komutayı alıyor. Arkasında kalın bir halat çeken motor platformdan ayrılıyor. Bu Pamuk Prenses'i gemiye doğru çekip konumunu ayarlayacak birkaç halattan biri. Baş kılavuz Carlos Valle telsizle talimat veriyor.
5: Geri dönmelisiniz. Orada fazla oyalanmayın.
2: Pamuk Prenses artık yavaş yavaş Marlin'e doğru çekiliyor. Herhangi bir hatada 35 bin tonluk gaz rafinerisi köprüyü ya da geminin provasını parçalayabilir.
5: Olabildiğince çabuk geri dönün.
2: Kaptan Poznax, Arnie Reed'in emirlerini mürettebatına iletiyor.
0: Şimdi beni dikkat dinleyin. İşaret direğine doğru çekilirken 7 numaralı halat böyle olmamalı. 7 numaralı halatı toplamalısınız ve halatı kutunun ön tarafına yığmalısınız, tamam mı?
9: Baksanıza! Buradaki römörkörün halatı koptu. Bırakın gitsin, halatını kontrol edemiyor. Buradan gitsin, uzaklaşın. Evet, bırakın gitsin, gitsin. Hadi.
2: Kaptan Reed, devasa platformu kendine ya da gemiye hasar vermeden tam konumuna getirebilmek için halatları idare edenlere çılgınca komut yağdırıyor. Halatların boyutlarına ve rafinerinin inanılmaz ağırlığına rağmen bu hassas bir ayarlama operasyonu ve sönük gelgit sona ererken akıntı sürekli olarak güçlenecek.
9: 7 numarayı tutun, hareket ediyoruz. 10 numarayı bırakmayın, tamam mı? Biraz geri verin. 7 numarayı bırakmayın. 1 numarayı da tutun. 1 numarayı tutun.
2: İkinci rehber direği platformun Marlin üzerindeki yerini almak üzere olduğunu gösteriyor.
9: 4 numarayı çekin. 4 numarayı çekin.
2: Platform konumunu kaybetmeden önce sabitlenmeli. Halatların akıntıda hareket eden 35 bin tonluk yükü durdurması bekleniyor.
9: Yo yo yo yo, hayır hayır, bunu tersten sarın. Bunu tersten sarın.
0: Hayır.
9: Tamam. Buradan uzaklaşın, uzaklaşın. Hadi, hadi, hadi, uzaklaş.
2: Bu kalın halatlardan biri koparsa ölümcül bir tehlike yaratabilir.
9: Halatı sabitleyin ve diğerini bağlayın.
2: Sonunda halatlar sabitleniyor. Rehber direği bir kez daha kontrol ediyorlar. Teoride Pamuk Prenses tam olması gereken yerde. Zamanı geldi. Kaptan Poznax geminin sudan çıkarılması için emir veriyor. Devasa safra tanklarındaki su boşaltılırken, devasa Marlin Cadiz limanında yavaş yavaş yükseliyor. Ve bunu yaparken, dünyanın ilk yüzen gaz rafinerisi suyun üzerine kaldırılmış oluyor. Marlin ve platform birlikte 100 bin ton ağırlığa ulaşıyorlar. Bu muhteşem bir görüntü. Dünyanın en tuhaf yük gemisi, olağanüstü bir yolcuyu güverteye alıyor.

0: Pamuk Prenses ve Blue Marley'nin kaderleri artık kopmayacak şekilde birbirine bağlı ve tarihi yolculuklarına başlamak üzereler. Bu teknoloji harikası gaz temizleme fabrikası İspanya'nın Atlantik sahilinden Fransa, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, oradan Norveç Denizi'ne nihayet her şey yolunda giderse 11 gün sonra Hammerfest Norveç'te limana yanaşacak. Marlin, Portekiz sahili boyunca istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Ama yolculuk daha yeni başlıyor. Yolculuğu onu azgın sulara götürecek. Manş Denizi, Kuzey Denizi ve Norveç Denizi yoğun deniz trafiği olan yerler. Dahası korkunç güçlü rüzgarları ve fırtınalarıyla nam salmışlar.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
10: kurduk. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
11: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
17: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
20: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
21: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Kuzey Kutup Dairesi içindeki Hammerfest Norveç, dünyanın en kuzeyde yer alan şehri. Petrol işçileri kısa yaz mevsimini partiler ve içecek festivalleriyle değerlendiriyor. Statoil gaz işleme fabrikasının çoğunu hazırladılar bile. Ve şimdi bulmacanın son parçasını bekliyorlar. Pamuk Prenses olarak bilinen devasa gaz rafinerisi İspanya'da yapıldı ve nihayet Blue Marlin adındaki yük gemisiyle Hammerfest'e doğru getiriliyor. Denizde 11 gün geçiren Marlin, üzerindeki 100 bin tonluk devasa yükle nihayet etraftaki fiyortların görüş alanına giriyor. Sakin bir deniz umuyorlardı ve dilekleri gerçekleşti. Şimdi son bir mühendislik görevi kaldı. Gaz platformu Blue Marlin'in üzerine tam oturacak şekilde yapıldı. Ama şimdi indirilip son dinlenme yerine yerleştirilmeli. Bu dikdörtgen liman, Statoil'in kutuptaki gaz istasyonunun kalanıyla bağlantılı. Çalıştığı zaman borulardan ve depolardan oluşan bu koca labirent gaz işleme operasyonunun kalbini oluşturacak. Çalıştığı sürece her gün milyonlarca ton doğal gaz emecek ve onu akaryakıta dönüştürecek. Pamuk Prenses limana yanaşmadan önce dalgıçların son bir kontrol yapması lazım. Gövdesindeki metal anotların İspanya'dan gelene dek zarar görmediğinden emin olmalılar. Ve bu da zorlu bir iş. Burada dalmanın kendi özel sorunları var. Deniz İspanya'dakinden çok daha soğuk ve kutup akıntıları çok güçlü. Ama dalgıç mühendislerin 3 saat kadar platformun altında kalması gerekiyor. Hayatta kalabilmek için dalgıçlar platin kaplı 5 santim kalınlığında dalgıç tulumu giyiyor. Fiyordun kendisi de inanılmaz derin. Altına yüzmeden önce platformun Blue Marlin'den indirilmesi lazım. İlk olarak geminin safra tanklarına deniz suyu dolduruluyor. Böylece Blue Marlin fiyort sularına batıyor. Batarken halatlar bırakılıyor ve Pamuk Prenses zarif bir biçimde yüzüyor. Kaptan Arne Reed rahat bir nefes alıyor. Dalgıçlar gövde üzerindeki anotları kontrol etmeye başladı bile.
1: Evet Henrik.
2: İki tanesi yerinde.
1: İki tanesi yerinde.
0: Ama beklenmedik problemler çıkıyor. Marlin'in gövdesinde bulunan ağır tahta kalaslardan birçoğu platformun gövdesine yapışmış. Gövdenin altındaki akıntı da tehlikeli derecede güçlü.
1: Hey Stan.
2: Evet.
1: Tahta kalas gördüğünüz zaman çok dikkatli olmalısınız.
2: Deniz. Yüzerken etrafınıza çok dikkat edin.
0: Platformdan sarkan bu büyük kalasların kesilmesi gerekiyor. Ama hızlı hareket eden denizde dalgıçlar için ciddi tehdit yaratıyorlar. Gelgit başladığında bu basit operasyon iyice karışıyor. Buz gibi denizle 2,5 saat boğuşan dalgıçlar yorgun halde dönüyor.
3: Işıkta 15 metre görebiliyordum. Sen beni görebildin mi?
4: Hayır, ben öndeydim. Yerimi göbek bağımı çekerek buluyordum. Önümde 2 tane anot vardı.
3: Son 3 sırada göbek bağım çok gergindi. Akıntı onunla beraber beni de çekiyordu.
4: Akıntı yüzünden hiçbir şey yapamıyorsun.
0: Hammerfest'teki mühendisler için bu kader anı. Pamuk Prenses nihai evine yerleştirilmeli. 4 devasa vinç, 35 bin tonluk yüzen gaz rafinerisini limana çekiyor. Bu dünyanın en gelişmiş gaz rafinerisi. Yapımı 400 milyon euroya mal oldu. Taşınması için büyük efor harcandı ve hataya hiç yer yok. Platformun iki tarafında da yarım metre boşluk var. Rıhtımın kenarı tahtayla ve üstü ise 3 ton yağ ile kaplandı. Bu yeterli olacak mı? Platform şaşırtıcı derecede hızlı ilerliyor. Pamuk Prenses tamponlar arasında ilerliyor ve sonunda devasa platform tek parça halinde duruyor. Bulmaca tamamlanıyor. Buzlu kutup denizinin altında gömülü geniş gaz rezervine artık sondaj vurulabilir. Bu dünyanın ilk uzaktan kumandayla deniz altından gaz üreten tesisi. Ve kalbinde 5000 kilometre uzakta İspanya'da yapılan dünyanın en gelişmiş gaz rafinerisi var. Bu mühendisler Rocío Pérez, Domingo Paz Moreno ve Arne Reed için unutulmaz bir yolculuk oldu.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikbalde.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
22: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
1: Nasıl yani?
22: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Las Vegas gibisi yoktur bebeğim.
1: Hayır hayır olamaz.
2: Bu gördüğüm en berbat çekimdi.
0: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır ve bazen bu sizin arabanızdır. Hadi gidelim buradan hadi. Bu adam aklını yitirmiş.
3: Seni öldüreceğim.
2: Yaşam tarzınızdan uzaklaşmak için yapmak istediğiniz her şeyi bu kasabada yapabilirsiniz. Ama kurallara uymazsanız arabanızı çekeriz.
4: Dostum şu anda arabanı çekiyorlar.
5: Geliyorlar. İşler çirkinleşebilir.
2: Paramı bu çekicinin arkasında ne varsa ondan kazanıyorum.
6: Las Vegas'ta her aracı çekmeyi hedefleyen iki şirket bulunuyor. Güney tarafında 100'den fazla çekici kamyonu bulunan ve şehrin en büyük mülkleriyle sözleşmeleri olan Tow Truck Company var.
7: Şirketimizin değeri yaklaşık 10 milyon dolar.
6: Kuzey yakasında ise yeni rakipleri Ashley's Towing yer alıyor. Bu aile işletmesi Vegas'ın en büyüğü olmayı hedefliyor.
8: İnsanlar hep araçlarıyla kumar oynar. Olacakları bilmelerine rağmen yanlış yere park ediyorlar.
0: Ve araçları çekildiğinde çıldırıyorlar.
9: Seni yalancı pislik!
10: Ya kendine gelirsin ya da defolup gidersin.
0: Herkes bizim kötü adam olduğumuzu düşünüyor ama biz kötü adam değiliz. Bizler gezegenin en çılgın şehrinde Amerikan rüyasını gerçekleştirmeye çalışan mavi yakalı işçileriz.
11: Ekipmana zarar vermeyin. O lanet şeyi yere indirin.
6: Vegas'ta sıradan bir cuma gecesi ve Ashley şoförü T.W. park ihlali yapan arabaları aramak üzere yola çıkıyor.
7: Cuma günleri daha çılgın olabiliyor. Özellikle de Aralık ayının bayrama yakın günlerinde. Pek çok insan kumarhanelere gitmek ve eğlenmek için dışarı çıkıyor. Biz de böyle zamanlarda işimizi yaparız. Yaklaşık 20 yıldır araç çekiyorum. Genellikle işimi geceleri yapıyorum ama tecrübe ettiğim onca şeyden sonra bu durum benim için sorun olmuyor. Elbette bazen korkunç olabiliyor ama aynı zamanda tuhaf ve eğlenceli. Hiç sıkıcı değil, her zaman sürprizlerle dolu. Bölgeye yaklaşıyoruz. Burası bizim mülklerimizden biri. Tam bir altın madeni. Burada çok fazla engelli park yeri var. Acelesi olan insanlar genellikle engelli park yerine park eder. Buradan hemen geçip araçta bir engelli kartı olup olmadığını görebilirim. Umarım bu gece çekebilecek bir ihlal bulabilirim. Burada bir tane var. Florida plakası. Engelli kartı olup olmaması fark etmez. İtfaiye şeridinde olduğu için çekilmeye uygun. Gecenin ilk çekimi. İlk yapmam gereken şey fotoğraf çekmek. Aracın gerçekten itfaiye şeridinde olduğuna dair kanıt almalıyım. Yangın musluğuyla da bir fotoğrafını çekelim. Olamaz. Orada oturan bir kadın var. Gerçek değilmiş.
6: T.W. şeridin diğer tarafında arabadaki bilinmeyen yolcuyla uğraşırken çaylak TTC şoförü Drew park ihlali yapan bir araca el koymak için yola çıkıyor.
1: Çekiciyi 3 aydır kullanıyorum. Hala öğrenecek çok şey var ama yavaş yavaş ilerliyorum. Şu anda terk edilmiş bir limuzini almak için kumarhaneye gidiyoruz. Bu kumarhaneleri ziyaret edenlerin çoğu fantezilerini yaşamak için burada. Belki bir şeyi kutlamak ya da bir parti için. Ama limuzinler bu fantezinin büyük bir parçası. Onlar Vegas'ın büyük bir parçası. Daha önce hiç limuzin çekmedim. Bu yüzden bazı endişelerim var. Limuzin ağırlığının yaklaşık 4,5 ton olduğunu tahmin ediyorum. Yani kamyonumun maksimum kapasitesine çok yakın. İşte başlıyoruz. Yola çıktık. Kumarhaneler insanların arabalarının çekilmesinden nefret eder. Çünkü onların kumarhanede kalıp para harcamalarını isterler. Bu yüzden limuzin çekimi nadir yaşanan bir durum ama bu seferki terk edilmiş ve muhtemelen kötü durumda. Bu yüzden işlerine zarar veriyor ve çekilmeni istiyorlar. Sanırım terk edilmiş limuzinimizi buldum. Acaba burada bozuldu ve limuzin şirketi de büyük bir tamir gerektiği için mi almadı? Bakacağız. Üzerinde birçok çizik var. Epey hasar görmüş. İçinde kimse yok. Kesinlikle terk edilmiş. Radyosu gitmiş. Kilit yuvası delinmiş. Bakalım bağlantı kablosu var mı?
6: Bağlantı kablosu vites kolunu şanzımana bağlar.
1: Burada yok.
6: Bağlantı kablosu olmadan vitesi boşa alamazsınız ve limuzin boşta olmadığı sürece kolayca çekilemez.
1: Boşta olup olmadığını kontrol etmeliyim. Ön tarafından alıp kontrol kolunu yönlendireceğim ve bağladıktan sonra hareket edip etmediğine bakacağım. Geri geri yanaşmalıyım. Kolu yerleştirmem gerekiyor. Ya olamaz, çok ağır. Olamaz. Hayır. Olamaz. Şu işe bak. Tampon düştü. Şuna bak. Soğutma sıvısı akıyor. Bu şey yaklaşık 4,5 ton ağırlığında. Ama çok daha ağır gibi geliyor. Tamponu yerinden söktüm ve her yere antifriz sızıyor. Bu yüzden başka bir şeyi riske atmak istemiyorum. Sanırım TTC'yi arayıp daha sağlam bir çekici yollamalarını isteyeceğim. Bana yardım etmeye gelebilecek biri var mı acaba?
3: Sorun nedir?
1: Bu limuzini çekmek için daha güçlü bir şeye ihtiyacım var. Çekicim bunu kaldıramaz.
3: Tamam. Kimin daha yakın olduğuna bakalım. Pekala. Pineapple yakınlarda bir işlemi tamamladı. Vardiyası bitti ama onu sana göndereceğim.
1: Peki. Bana yardım etmesi için Pineapple'a gönderiyorlar. Kendisi ağır çekici şoförü. Artık daha fazla araç bulmak yerine beklemek zorundayım. Bu da verdiğim hasar yüzünden ödemem gereken paradan fazlasını kaybedeceğim anlamına geliyor. Bu vardiyada tamamen zarardayım. Berbat bir durumdayım. Hala her yerde antifriz var. Aracımda bir dökülme kiti var mı diye bakayım. Bu aslında tüm zararlı toksik maddeleri emen bir kedi kumu. Dışarıda başka şeyler yapmak varken bunlarla uğraşıyorum.
7: Aa, bu gerçek bir insan değil. Bu gelinlik yemiş bir oyuncak bebek. Düğününe gitmeye hazır, emniyet kemeri takılmış, insan boyutunda bir oyuncak bebek. Keşke buna şaşırdığımı söyleyebilseydim ama Vegas'ta böyle şeylere alışıyorsunuz. Öte yandan birinin neden gelinlik yemiş bir oyuncak bebekle dolaştığını hiç anlamıyorum. Ama en azından aracı çekerken zarar verebileceğimiz canlı bir insan değil. Bu yüzden aracı bağlayıp götüreceğim.
12: Hey, affedersiniz.
7: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Dostum, çok üzgünüm. Sadece 5 dakikalığına orada durdum. Çekin işlemi düşündüğümden çok daha uzun
7: sürdü. İtfaiye şeridine park ettiniz. 5 dakikalık bir izin süresi yok. Bu açık bir ihlal. Bu yüzden çekmem gerekiyor.
13: Yer değiştirsem nasıl olur? Hemen çözebilirsin. Onu hemen çekerim.
7: Aracı bağladığımızda teknik olarak şirketin aracı oluyor. Size $152.97 bir indirme ücreti teklif edebilirim. Sadece ehliyet ve ruhsatınızı görmem gerekiyor.
13: Bu bizim düğün gecemiz. Bana biraz olsun izin veremez misin? Florida'dan yeni geldik. Yeni evlendik. Yalnız kalmayı hiç sevmiyor.
7: Kandırılıyor gibi hissediyorum. Sanki benimle dalga geçiyormuş gibi. Çünkü durum çok garip. Bunu anlıyorum. Ama maalesef itfaiye şeridinde park etmişsiniz. Benim buraya yanaştığım gibi bir itfaiye aracı da buraya gelmek zorunda kalsaydı yolu
13: kapatmış
7: olurdu.
13: Sana $20 versem nasıl olur?
7: O yüzden maalesef...
13: Sen kamyonunu çekersin, ben de kendi aracımı çekerim.
7: Hayır, bir indirme ücreti var. Bunun altına indiremeyiz.
13: Bir istisna yapamaz mısın? Düğünüm vardı. Gelinliğiyle ne kadar güzel maalesef göründüğüne hayır. Baksana. $50 ne dersin?
7: Hayır, bunu yapamayız. Bizim şirketimizde işler böyle yürümüyor. İndirme ücreti ödenmeli. Sonrasında aracını indirip sana makbuzunu veririm ve buradan toz olurum. Aksi takdirde aracın benimle
13: bundan
7: gelmek zorunda.
13: Bundan pek hoşlanmayacak. Evlenip yeni hayatımıza başlamak ve odamıza gitmek istiyoruz. İçeri girip düğün gecemizin tadını çıkarmalıyız.
7: Düğün için tebrik ederim ama herhangi bir istisna yapamam. Hiçbir şey yapamam. Aracı bırakmak için ödeme almalıyım. Eğer bunun için paranız yoksa aracı sizinle birlikte götürmek zorundayım.
13: Tanrı aşkına 5 dakikadır buradayım. Bana bir şans ver.
7: Yalnız kalmaktan hoşlanmadığını söyledin ama o çekiciyle giderse çok yalnız kalacak.
13: İçeri gireyim. ATM'den para çekeyim.
7: Tamam, sana birkaç dakika veriyorum.
13: Tamam.
7: Bu adam oyuncak bebeğe aşık olduğunu söylüyor. Yani ikimizden biri aklını kaçırmış olmalı.
13: İşte indirme ücreti ve evrak. Teşekkür ederim.
7: Tamam, rica ederim. Bir dakika. Bunu görmem lazım. Aman tanrım, onu dudağından öptü ve oyuncak bebeği kumarhaneye götürüyor. Sanırım onları tebrik etmem gerekiyor. Bu gece benim için en tuhaf şey Florida'dan onca yol. Yolcu koltuğunda o oyuncak bebekle birlikte gelmiş olması. Acaba yolda görenler oldu mu?
6: Gecenin 5. çekiminin ardından TW $375 kazanıyor.
10: Vegas'ı seviyorum. Eğlenmeyi seviyorum. Parti yapmayı seviyorum. Bu yüzden Vegas'ı seçtim.
14: Hadi aşk kuşları.
15: Burası bekarlığa veda merkezi. Herkes içecek ısmarlıyor. Herkes bedava içecek alan var mı diyor. Daha sık duvak takmam gerekiyor.
6: 5 kilometre kuzeyde Pineapple çaylak sürücü Drew'un limuzin çekmesine yardım etmek için yola çıkıyor.
2: Merkezden yeni bir şoföre yardım etmek için acil bir çağrı aldım. Vardiyamda saatlerce çalıştım ve tükenmiş durumdayım. Çünkü bu ay çok zor geçti. Eve gitmek yerine tecrübesiz olduğu için sorun yaşayan birine yardım etmem gerekiyor. Aman tanrım, aracı kaybetmiş ya da bomba patlamış gibi görünüyor. Hadi neler olduğuna bakalım. Nasılsın Drew? Ne oldu?
1: Çekiciden düştü. Çok ağır. 4,5 ton. Onu zar zor kaldırabildim.
2: Bu araba 4,5 ton değil. Kapıdaki etiketi kontrol ettin mi?
1: Hayır.
2: Bakalım etikette ne yazıyor. Şuna baksana. 3 ton olduğunu söylüyor. Dostum, etiketi kontrol etmek çok basit bir bilgi. Bunu gerçekten bilmiyor muydun?
1: O zaman neden kaldırmakta bu kadar zorlandım?
2: Normalde kolu sonuna kadar indirirsin ve ağırlık dengelenir. Limuzinin tamponu ve radyatörü araç çok ağır olduğundan düşmedi. Sorun çekici kamyondaki kolun çok fazla uzatılmış olmasıydı. Bu kadar ağır bir aracı çekerken çatalı çok dışarıya uzattığınızda denge bozulur ve araç olduğundan daha ağır hale gelir. Bu yüzden kaymış. Bu çok normal. Dostum, acele etmeyi bırakıp daha sakin olmayı öğrenmelisin.
1: Hiç bu kadar büyük bir şeyi çekmemiştim.
2: Sana göstereceğim şeyi dikkatli izle.
1: Benim aracıma mı bineceksin?
2: Evet, sana nasıl kalkacağını
1: kendi
2: göstereceğim.
1: Kendi aracını kullan.
2: Hayır. Normal bir kamyonla doğru yolu göstermem gerekiyor. Ağır çekimlerde kullanılanla olmaz. Sana bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Drew'un çekici kolu neden bu kadar uzattığına dair hiçbir fikrim yok çünkü tam tersini yapması gerekiyordu. Kolu çekiciye daha yakın bir yere çekmeniz gerekiyor. Böylece limuzinin ön kısmının ağırlığını yere indirebilir, onu düzgün bir şekilde çekebilir ve yönlendirebilir. İzliyor musun?
1: Evet.
2: Kolu ne kadar indirdiğimi görüyor musun? Limuzine ne kadar yakarım? Bu onu dengede tutar ve kolayca kaldırılır. 3 ton dostum. Bu kamyon her şeyin üstesinden gelebilir. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü çekimdi.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Bu salı BİM'de Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira. Fairy Sıvı Sabun 99 lira.
22: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
23: Bir biskrem versem.
24: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
25: Bir biskrem versem.
26: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
27: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
28: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
29: Her ev güzel istikballe.
30: Servis geldi. Çantam hazır mı?
31: Herkese yetişiyorsun.
0: Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava. Boy boy boy, Domino'sum hoş geldin.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Hiç böyle araç çeken birini görmemiştim. Dostum, bu işe uygun olduğunu düşünmüyorum.
4: Bence senin rezalet iletişim becerilerin de bu işe uygun değil.
3: Daha iyi bir şoför olman için uğraşıyorum.
4: Bunu evet. Buraya uygun olmadığımı söyleyerek mi yapacaksın? Tam bir pislik gibi davranıyorsun. Evet, yeni bir şoförüm. Sadece biraz yardıma ihtiyaç duydum. Beni bu şekilde aşağılaması onun nasıl biri olduğunu gösteriyor.
3: Şu an biraz sert davrandığımı biliyorum ama TTC'ye çok kızgınım. Durmadan çalışıyorum, çağrılara cevap veriyorum ve mola vermeden ağır araçları çekiyorum. Beni eve göndermek yerine bu adama bakıcılık yapmamı istiyorlar. Baksana.
4: Ne yapıyorsun?
3: Bu arabayı otoparka götürüp bırakacağım ve seni almak için geri döneceğim.
4: Ne demek şimdi bu?
3: Kamyonuma göz kulak ol.
4: Hayır, olmaz.
3: Hemen döneceğim.
4: Benim aracımla gitti. Paramı ondan kazanıyorum. Artık başka arabaları çekmek için yola çıkmak yerine burada onu bekleyerek zaman kaybedeceğim.
3: Şu anda çok yorgunum. Vardiyam çoktan geçti. Sadece eve gidip yatağıma uzanmak ve paramı saymak istiyorum.
5: Günün erken saatlerinde ağır bir çekim işini tamamlayan Pineapple'ın günlük kazancı 675 dolara çıkarken, Drew bu başarısız görevden hiçbir şey kazanamıyor. Birkaç kilometre ötede TTC patronu Nick öfkeli bir müşteriyle uğraşırken gergin anlar yaşanıyor.
6: Sen yalancısın. Tamam. Lanet bir yalancısın. O arabayı çekmediğime dair bir kanıtın yok.
7: Kanıtım burada.
6: Bana ne gösteriyorsun?
7: İşaretli yerler görünüyor.
6: Arabayı başka yere çekmedin mi ha? Nerede?
7: Tebeşir izi tam burada. Bu adam çalışmayan arabasını çektiğimiz için öfkelendi. Bana her gün arabayı çektiğini söylüyor ama aracın yerinden kımıldamadığına dair net bir kanıtımız var. Orada 72 saatten uzun süredir duruyor. 22 Kasım'da aracını etiketledik, lastiğini ve yeri tebeşirle çizdik. Tebeşir izleri aynı hizada duruyor. Günlerce ve haftalarca bu şekilde kalmışsa bu arabanın hiç hareket etmediği anlamına gelir. Veya o süre boyunca arabayı geri çekip tam olarak aynı yere bırakmış olmalı ama bu imkansız. Sadece yakalandığı için kızdı. Lastiğindeki tebeşir izi burada.
6: Beyaz çizgiyi görüyorum.
7: Beyaz çizgiden bahsetmiyorum. Bu bana hiçbir şeyi anlatmıyor. Buradaki tebeşir işaretlerinin aynısı. Araba hareket etmemiş bayım.
6: Araba hareket etti dostum. Bu resmen
7: anlıyorum.
6: Saçmalık.
7: Eğer arabayı kullanıp aynı noktaya park ettiyseniz bir sihirbazsınız siz.
6: Birinin bana yalan söylediğimi söylemesinden nefret ediyorum. Arabayı 3 kez oradan çektim.
7: Size yalan söylediğinizi söylemedim. Arabanın
6: yalan
7: hareket etmediğini söylüyorum.
6: Bunu daha önce yapmanız mümkün değil ve bunu biliyorum. Ne kadar ödemem gerektiğini söyle de ödeyeyim, tamam mı?
7: Tamam. Evrak işlerini halletmelerini söyleyeyim.
6: Bana geri dönüp o tebeşir izini gösteremezsin.
7: Size bunu zaten gösterdim. Orada fotoğrafları var.
6: Beyaz park yeri dedim. Beyaz park yeri seni pislik.
7: Ben gidiyorum.
6: Çünkü yalancının tekisin. Evet, yalancının tekisin.
8: Kiminle konuşuyorsun?
6: Az önce konuştuğum kişiyle
8: ya
6: konuşuyorum.
8: Ya kendine gelirsin ya da defolup gidersin.
6: Arabamı ver. Arabamı ver, tamam mı? Yalanlarınızdan bıktım artık.
8: Ya sakin ol ya da dışarı çık.
6: Arabamı verir misin? Ödeme yapacağım.
7: İşte bu kadar. Onlara gerçekleri aktarıyorum. Gerçekleri sevmiyorlar. Buna inanmak istemiyorlar. Sorun değil. Umurumda değil. Olan buydu. Sonuçta kanıt daima kazanır.
6: Saçma sapan yalanlar söylüyorlar. Arabayı 3 kez hareket ettirdim ve bundan eminim. Bunu yapmadığımı söylemesi imkansız. Bu apaçık bir yalan. Umarım bunu yayınlarlar.
7: Beni mahkemeye verin. Bu fotoğrafları hakime de aynı şekilde gösterebilirim. Bağırıp çağırmasının önemi yok. Önemli olan tek şey eşleşen tebeşir izleri. Gerçekler orada.
9: Merhaba bebeğim, bir şeyler ısmarlar mısın?
5: Şeridin 8 kilometre batısında TTC şoförü Elmer, daha önce farklı park ihlalleri nedeniyle etiketlenen 12 arabanın bulunduğu bir siteye doğru ilerliyor.
0: Umarım bir şeyler çekebiliriz. Hadi gidelim.
3: Bu siteye ulaşmak için can atıyordum dostum. Bu liste dün onaylandı ama açık arttırmada mahsur kaldım. Bu çok aptalca. Devam etmeyeceğim. Bu saçmalık. Bitmek bilmiyor. Burada çok fazla zaman harcıyoruz. Saçmalık. Hiç para kazanmıyorum.
10: Satıyorum. Güzel. Sattım. 19 bin dolar.
9: Çok güzel.
3: Açık arttırmada o arabaları taşırken para kazanmıyorum. Kamyonetle aynı yerde gidip geliyoruz. Bu beni rahatsız etti ve kızdırdı. O lanet olası kamyonete başka birini bindir dostum. Burada para kazanmıyorum. Ben gidiyorum. Bu kadar. Mike ve Dana muhtemelen dün açık arttırmayı erken bıraktığım için kızdı. Ama şirkete bedavaya çalışmaktan bıktım. Konu sadece açık arttırma değil. Operatörle ilgili sorunlar yaşadım.
9: Arabayı çekmeyin. Arabanın çekilmesini onaylamadı.
3: Bir dakika. Ne?
9: Arabasını çekmeyin.
3: Ve şirketin bir araba sahibine karşı arkamı kollamaması.
4: Hem arabama zarar verip hem de 120 dolar mı istiyorsun?
3: Hayır, ben bir şey yapmadım. Hiçbir şeye zarar vermedim.
10: Yönetim çıldıracak. Yeterince iyi fotoğraf çekmediysen bu senin sorumluluğun.
3: Gerçekten mi? Bilmiyorum dostum. Bir şeyler değişmeli. Şirketle neler olacağını göreceğiz ama şimdilik umarım o 12 araç hala oradadır. Önündeki alanları kapatan araçları arıyoruz. Garajlarının veya park yerlerinin önüne park edemezler. Hafta sonları burada bir sürü parti oluyor. Umarım yakında birkaç tane bulabilirim. Şurada bir tane var. Park izni var. Bir tane daha. Bunun izni yoktu. Tamam, bu taraf temiz. Hızlıca diğer tarafa geçelim. Eğer orada bir şey yoksa o tarafa geçeriz. Şu kamyonet etrafta kimse olmasaydı güzel bir iş olurdu. Buradaki adamlar beni durdurmaya çalışıyor.
11: Hey hey!
3: Nasılsınız?
11: O sen değildin, diğeriydi.
3: Nasılsınız?
11: Bugün arabamı diğer sitede çekmeye çalıştı. Başka
3: kim
11: bir
3: yaptı?
11: Yerdeydi. Beyaz bir adamdı.
3: Jeremy olmalı.
11: Sabah çalışıyordu, fotoğrafını çekti. Ben de o benim arabamdı.
3: Aa, evet, muhtemelen Jeremy'den söz ediyorsun.
11: Görüşürüz.
3: Pekala dostum. İşte bundan söz ediyorum. Görünüşe göre Jeremy ve diğerleri ben açık arttırmada sıkışıp kalmışken burayı taradılar. Ve büyük ikramiyeyi kazandılar. Ve ben hiçbir şey alamadım. Bu lanet olası açık arttırmalardan nefret ediyorum. Tamam, orada bir araç var. Gümüş rengi. Orada olamayız. O yüzden onu bağlamadan önce fotoğraflarını çekeceğim. Bu benim bu sitedeki tek şansım olabilir. Hadi bakalım. Biraz para kazanalım. İnsanlar çıkmadan önce acele etmeliyiz. Gidelim.

0: Tamam, buradan çıkmadan önce tekerlekleri bağlamam gerek.
1: Dostum!
0: Olamaz.
1: Dostum, arabanı çekmeye çalışıyorlar. Şu anda arabanı lanet çekiyorlar olsun. Dostum.
0: Üç kişiler. Bu hiç iyi değil.
1: Ne oluyor dostum? Neden kamyonumu çektin?
0: Orayı fark edemezsiniz. Kira sözleşmenizde yazıyor.
1: Sen neden bahsediyorsun? Burası benim evim.
0: Senin evin olduğunu biliyorum. Ama kontratınızda ön tarafa park edemeyeceğinizi yazıyor.
1: Kira kontratı derken neyi kastediyorsun?
0: Kira sözleşmenizde yazıyor. Oraya park edemezsin diyor. Ama oraya park etmişsin.
1: Onu durup dururken çaldın.
0: Affedersin ama bu benim işim. Sadece işimi yapıyorum dostum.
1: Buna iş mi diyorsun? İşin hırsızlık mı? Buraya herkes park ediyor dostum. Neden bizimle uğraşıyorsun? Seninle uğraşmamızı mı istiyorsun?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse kimseyle bir derdim yok.
1: Lanet olası herif.
0: Tamam, indirme ücreti 122 dolar.
1: Arabayı indirmek için 122 dolar mı? Tek yapman gereken bir düğmeye basmak.
0: Seçim senin patron. Ama ödemezsen aracını otoparka çekmem gerekecek.
1: Kaç paraydı? Ödeyeceğim.
0: Tamam. Tamam dostum.
1: Her neyse işte. Dostum.
0: İyi geceler.
1: Defol git buradan.
0: Dostum, çok renkli bir gruptu. Aracı bağlarken müşteri bana doğru geldiğinde bana kızacağını veya kavga çıkarıp çıkarmayacağını bilemiyorum. Durumu kestiremiyorum. Bu yüzden ne olacağını anlamadan önce hemen durup bekliyorum. Neyse ki bu adamlar fiziksel bir şeye kalkışmadı. Çünkü bu işte her zaman öyle bir risk var. Bizimle uğraşman adil değil dedi. Ama konu bu değildi. Kira kontratlarında belirtiliyordu. Kontratta oraya park edemeyecekleri söyleniyor. Herkes oraya park ediyor dedi. Ben de böyle bir sorun varsa ve insanların bölgene park etmesini istemiyorsan numaram burada yazıyor. Ofisi ara ve oraya park edildiğini söyle ve gelip o aracı çeksinler. Gelip senin için kontrol ederiz. Ben sadece işimi yapmak için buradayım. Oraya park etmemen gerekiyordu. Bu yüzden ya 122 doları ödersin ya da aracı çekerim dedim. Makbuzu verdim ve yollarına devam ettiler. Sorun çıkarmadılar. Adama bu siteyi kontrol etmeye devam edeceğim. Seni hedef aldığımı düşünme. Bu durum sadece sana özel değil. Ben sadece devreye geziyorum. Dürüst olmak gerekirse piyango sana vurdu dedim. Sadece bu. Ödemek zorunda olmaları hoşlarına gitmedi. Hepsi bu. İnsanlar hata yaptıklarında bedel ödemeyi sevmezler. Asıl sebebi bu. İnsanlar çoğu zaman onları provoke ettiğimi düşünüyor. Onlara sadece devreye gezdiğimi söylüyorum. Ve günün sonunda bana nakit ödediler. Gerçek olduğundan emin olmalıyım çünkü iyi bakmadım. Tamam, gerçek. Bugün bir araba çektim. O lanet açık arttırma olmasa 12 olacaktı. Ama yine de cebinize para girdiği sürece sorun yok.
2: Elmer'ın bu geceki ilk çekimi ona 75 dolar komisyon kazandırıyor. Şehrin doğusunda Ashley Stalling'in sahibi Sean, anlaşmalı bir bölgeye doğru yola çıkıyor.
3: Şirketin sahibi olsam da kamyona binip çekim yapıyorum. İşimi büyütmek için ne gerekirse yapıyorum. İşe başladığımda tek kişilik bir ekiptim. Ama hiçbir müşterime bunu belli etmezdim. Bu yüzden telefona her zaman farklı bir sesle cevap verirdim. Mesela arayan kişi merkeze ulaşmak istediğinde, Ashley Stalling nasıl yardımcı olabilirim derdim.
2: Şehrin doğusunda Stalling'in saçmalı bir bölgeye

0: İşimi her zaman büyük göstermeye çalıştım. Çünkü bir gün oraya ulaşacağımızı biliyordum. Hala küçük bir işletmeyiz ama sağlam bir itibarımız var. Ve şehirde birçok mülkle sözleşmelerimiz bulunuyor. Tüm şoförlerin gitmeyi sevdiği favori yerleri vardır. Bu yerler çekim yapma şansınızın yüksek olduğu bölgelerdir. Şu anda gittiğim yer de benim favorilerimden biri. Gideceğimiz yer çok büyük değil ama çok fazla engelli park yeri var. Bir mülkün büyüklüğüne kıyasla ne kadar çok engelli park yeri varsa birinin şansını zorlayıp hakkı olmadığı halde o yerlerden birine park etme olasılığı da o kadar yüksek olur. Vegas'ta doğup büyüdüğüm için şansıma güvenirim. İşte bu yüzden bu mülk benim için şanslı yerlerden biri. İşte geldik. Engelli park yerinde biri var. Bak işte orada bir plakası da var. Plakaları var. Şuradaki şüpheli görünüyor. Evet, kesinlikle çekilmeli. Hadi bakalım. Engelli park yerinde olan spor bir araba bu, hiç normal gelmedi. Orada plakası var. Bu kez kazandığımı sanmıştım. Bir engelli aracını görünüşüne göre yargılamak istemem ama bu kesinlikle oraya ait değilmiş gibi duruyor. Hadi ama dostum, nerede bu arabalar? En az bir tane olmalı. Neredesiniz? Buna bir şans verebiliriz. Evet, bir uyarı yok. Bakalım, engelli plakası var mı? Çok güzel. Bunu çekeceğim. Bu arabada izin yok. Yani artık benim. İşte oldu. Şansım yaver gitti. Arabayı kaptık. Bu işler beni hiç tutmuyor. Çok heyecan verici. Gerçekten öyle. Vegas heyecan dolu bir yer ve çekicilik işi de bana enerji veriyor. Bu aracı otoparka çekip işe geri döneceğiz. Hadi bakalım, yola koyulalım.
1: John günün 5. çekimiyle $375 kazanıyor. Aralık ayı sona ererken TTC şoförü Jeremy, merkezin hemen dışındaki bir otele izinsiz park edilmiş bir kamyonu çekmeye gidiyor.
2: Yılın başında bu yıl için 1700 araba hedefi koydum. Daha fazla para kazanmak istemiştim. Yılın son haftasına geldik ve koteyi tutturup tutturamayacağım konusundan emin değilim ama riski artırıp günde fazladan bir araba çekmeyi deneyeceğim. Ki bence bunu yapabilirim. Göreceğiz. 1 saat 45 dakika, hatta 1,5 saat fazladan çalışarak hedefe ulaşabilirim. Ve eğer bunu başarabilirsem, yıl sonunda paramı artırırım. Tamam, başlıyoruz. Bu dev bir kamyon. Fotoğraflarını çekeyim. Evet, otelden izin belgesi yok. Durum kötü çünkü geri park edilmiş. Bu yüzden önünden çekmeliyim ve bu kamyonun ağırlık noktası burası. Bu park yeri dar. Burada çok şey var. Bu kamyonu önünden alıp düzgün konuma getireceğim. Böylece oradan çekebilirim. Sonra düzgün bir şekilde çekeceğim. Evet. Bu gerçekten çok ağır. Bu şey çekici kolu çok zorluyor. Aracın yolda sallanmasını veya sürüklenmesini önlemeliyim. Bunun için her iki lastiği de bağlayıp nötr konuda tutmalıyım. Lastikleri kamyonuma bağlamak fazladan bir güvenlik önlemi. Aracın altına girip nötr konumuna getirmem gerektiğinden düşmemesi için lastikleri bağlamalıyım. Evet. Bağlantı tornavidasını alacağım. Bu alet bağlantı kablosunu ayırmamı sağlıyor. Burada nasıl kirlendiğimi görebilirsiniz. Bağlantı kablosunu ayırmak sürüş milini nötr hale getirir ve bu da aracı buradan nötr konumuna getirmenizi sağlar. Evet, çok kolaydı. Bu dev bir

Dizel kamyon. Önünden çektim. Biraz daha riskli çünkü dizel kamyonların motorları daha ağır olur. Ön kısmında normal bir pikaptan daha fazla ağırlık var. Çekici kol doğru konumda değilse kamyonu yerden bile kaldıramazsınız. Çünkü çok büyük. Otoparktan uzakta olsaydı kamyonu döndürüp arkasından çekerdim çünkü daha hafif. Ama artık iş bitti.

0: Lastiğim patlamış.
1: Ne? Olamaz. Bugün ön kontrollerimi yapmıştım. Lastikleri iyiydi.
0: Şu anda değiller. Sen kamyonun kayışlarını çöz, ben de kamyoneti aşağı indireyim.
1: Belki bir yerlerde bir delik vardı. Bu devasa kamyonet arkada olunca daha hızlı inmeye başladı.
2: Merhaba. İlk günün mü dostum?
1: Çok komik. Çok çabuk indiriyorsun Mike. Hey hey, yavaşla yavaş. Hey.
3: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele güzel
1: istikballe. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir bisküvi versem.

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Bırak şunu. Ne yapıyorsun Mike? Ekipmanı mahvetme. Hemen şunu indir aşağı, hemen.
11: Mike. Mike.
12: Bunu yaparsanız hepiniz kovulursunuz.
10: Haftaya senin arkanı toplamaya gelmeyeceğim.
11: Hey, indir şunu hadi.
10: Buna kamyona ne oldu diyoruz. Bilmiyorum.
11: Hesap kitap işine dön Mike. Çekme işini bize bırak. Mike uzun zamandır direksiyon başına geçmiyor ve bu belli oluyor. Kolu çok indirdi. Bu yüzden kamyon ağır geldi ve onu hızlı bir şekilde indirdi. Bir tahterevalli gibiydi. Ağır taraf aşağı indiğinde diğer taraf yukarı fırladı.
13: Artık patlak lastik için Mike'ı suçlayabilirsiniz.
11: Evet, artık patlak lastikle gitmem hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum.
14: TTC personeli işe dönerken... Ashley Stoving'den rakipleri Sean, park kurallarını ihlal eden araçları aramak için yola çıkıyor.
15: Öğle saatlerinde işlerin yoğun olduğu ticari bölgeleri denetlemeyi seviyorum. Daha uygun fiyatlı yerlerde bir şeyler atıştırmaya gidiyorlar. Her yere park ediyorlar ve biz de burada devreye giriyoruz. Gittiğimiz bu ticari bölge şehirden çok uzakta değil, merkezi bir yerde. Gidip etrafa bakacağız ve... neler bulabileceğimize bakacağız. Burada çok sayıda itfaiye yolu ve engelli park yeri var. İnsanlar öğle yemeklerini almak için geliyorlar. Bu insanlar için üzülmüyorum. Kısa süreliğine burada olacaklarını ve araçlarını uygun olmayan yerlere park edeceklerini düşünüyorlar. Her zaman kumar oynuyorlar. Sanırım bir şey buldum. İtfaiye yolunda bir beyaz araç var. Bu kabul edilemez bir durum. Yetki almama gerek yok. Sadece fotoğraf çekmem, aracı bağlamam ve çekiciye yüklemem gerekiyor. İşte o kadar. Herkes bu kırmızı çizginin ne olduğunu bilir. Bu yüzden bu araç yakında çekicimin üzerinde olacak. En sevdiğim çekim türlerinden biri. Açık ve net. Oraya park edemez, sorgulanamaz ve tartışma olmaz. Kolay para. Keşke her çekim öyle olsa. Baş ağrıtmadan. Resmen bedava para. Aman tanrım. Bir adam koşarak arkamdan geliyor. Bu adamın arabası olmalı. Şu anda mülkten çıkmış durumdayım. Bu yüzden kimse için duramam. Yan sokağa çekip tekerlekleri bağlayayım. Adamla karşılaşmamak için ana yolda kalmak istemiyorum. Aracını otoparktan alabilir. Aracı bağlayıp ışıklarımı açıp evrak işleri için otoparka döneceğim. İnsanlar araçları çekildiğinde deliriyorlar. Arkamdan koşuyordu. Bu tür insanlarla uğraşmak istemezsiniz. Aman tanrım, yine o. Hala koşuyor. Hadi gidelim buradan. Hadi. Bu adam aklını yitirmiş. Lanet olsun.
16: Hey, bekle. Bu benim arabam.
15: Bu adam delirmiş. Tam bittiğini düşündüğüm anda devam ediyor. Bu en ucu ucuna kaçırdığım çekimi olabilir. Bugün iyi bir egzersiz yaptı.
14: Sean 6. çekiminin ardından günlük kazancını $450 çıkarıyor.

0: Pineapple bir sonraki görevine giderken Elmer gece vardiyasına başlamak üzere TTC otoparkına geliyor.
1: Ah, lanet olası bir gün daha.

0: Mike. Mike'ın seninle konuşması gerekiyor. Üst katta.
1: Nasılsın patron?
2: Dostum, açık artırmadan neden ayrıldın?
3: Teklifler gelsin. Ne diyorsunuz? 400 dolara çıktık.
1: Hey Nick. Yeter artık. Bu işten yeterince para almıyorum.
0: Ne oldu?
1: Ben gidiyorum. Bu kadar.
0: Elmer, dostum.
1: Dürüst olmak gerekirse açık artırmalarda dışarıdaki kadar para kazanmadığım için sinirim bozuluyor.
2: Dostum, sadece 2 saat.
1: 2 saatte 6 ila 10 araç getirebiliyorum.
2: Tamam, hiçbir şey getiremeyeceksin çünkü araba satmadıkça yerimiz olmayacak. Araba satmazsak araba getiremezsin. Şu anda çok kızgınım. Elmer'dan haftada sadece 1 saat yardım istemiştik. Bu sayede yer açılır ve daha fazla araba getirebiliriz ama bunu anlayamıyor. Bunu anlamak zor mu geliyor bilmiyorum ama daha iyi bir takım oyuncusu olup diğer şoförler gibi yardımcı olması gerekiyor. Çok şey istemiyor. Haftada sadece 2 saat yeterli. Hepsi bu. Yapacağın şey bu. Sadece 2 saat.
1: Bunu yapmayacağım dostum. Burada sıkışıp kaldım ve şu anda senin en iyi şoförlerinden biriyim. Herkesten daha çok sorumluluk alıyorum. Ve diğer şoförlerinin orada oturup başkalarıyla, özellikle de işe aldığınız yeni adamlarla saçma sapan konuştuğunu görüyorum. Hoş değil. Lanet olsun, orada 5 adam sadece boş muhabbet yapıyor. Bu beni sinirlendiriyor. Açıkçası bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.
2: Bu yeni adamlar işi daha yeni öğreniyor. Bu yeni adamlardan birinin arkasında bir araba varken taşlı yolda nasıl araba sürüleceğini bilmeden köşeyi döndüğünü ve müşterilere çarptığını görmek istemiyorum. Onların neler yapabileceğini biliyorum. Senin neler yapabileceğini biliyorum. Bunu bu yüzden yapıyorsun. Tek istediğim takım oyuncusu olman. Elmer iyi bir şoför. Böyleleri zor bulunur. Ama Elmer kendisi dışında hiçbir şey düşünmüyor. Şirketle ilgilenmiyor. Tek düşündüğü cebine koyacağı para. Bu yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Şirkete 2 saat ayıramaz mısın? Her şey istediğin gibi mi olacak?
1: Sen bana yardım et, ben de sana yardım edeyim. Sen bana yardım etmek istemiyorsan ben sana neden yardım edeyim? İşin özeti bu. Saygısızlık yapma.
2: Her hafta yardım alıyorsun değil mi? Güzel kamyonlar kullanıp şehirdeki herkesten daha fazla mı maaş alıyoruz?
1: Çöp kamyonu kullansam bile para kazanabilirim. Dürüst olmak gerekirse aracınıza
2: buraya
1: ihtiyacım var.
2: Buraya ilk geldiğinde ve dandik bir kamyonu sürerken bunu söylemiyordun. Böyle değil mi?
1: Ve sonra da... Affedersin. Lanet olsun. Lanet olsun. Olamaz. 14 yıl en iyi şoför olmak için çok çalıştım. Ve Mike'ın şirket olmadan bir hiç olduğumu söylemesi beni çok kırdı. Lanet olsun. Öfkeleneceğim ve öfkelenmek istemiyorum. Evet, sonuç olarak... Eğer para kazanmaya devam etmeyeceksem, bu açık arttırmalarla zamanımı boşa harcamayacağım. Anlıyor musun?
2: Pekala, Elmer. Bu iş böyle yürümüyor. Sen benim için çalışıyorsun. Ben senin için çalışmıyorum. Bana ne yapacağını söyleyemezsin. Ne yapacağını ben söylerim, tamam mı? İhtiyacımız olan şey bu ve açık arttırmalara katılacaksın. Konu kapandı.
1: Ben ciddiyim dostum. Açık arttırmalara katılmayacağım.
2: Böyle mi yapacaksın? Açık artırmalar önemli. Sana gerçekten derdi olacaksa sorun değil. Ama
1: harika,
2: bunu unutmayacağım.
1: Anladım. Artık bunu yapmayacağım. İstifa ediyorum.
2: Git buradan, ofisimden çık. Açık artırmalar işin bir parçası ve Elmer bunu söylediğim gibi yapmak istemezse bir yolunu bulurum. Çekici sektöründe şoförlerin iş değiştirme oranı yüksek. Bu yüzden gerçekten burada olmak ve bu işi yapmak isteyen birini bulurum.
1: Günün sonunda istediğimi aldım. Çünkü artık bu açık arttırmalara katılmayacağım. Para kazanmak için buradayım ve para her şeydir dostum. Lafla peynir gemisi yürümez. Yeterince dayandım. Bu şirket benim için bitmiştir.
3: Vegas çekicilerinin sonraki bölümünde.
4: Havai fişekler. Mutlu yıllar.
5: Hadi ama bugün yılbaşı, arabamı çekme.
6: Ne yapıyorsun?
7: Arıyorum. Sakin ol.
8: O lastik her an patlayabilir.
1: Sean.
7: Nasılsın, nasıl gidiyor?
1: İyiyim, sen nasılsın?
7: İyiyim, al bakalım.
1: Teşekkür ederim.
7: Aramıza hoş geldin.
2: Aptal herif! Laftan anlamıyor musun?
6: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir biskrem versem.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
10: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de IMAX'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Eğer vintage bir off-road macerası arıyorsanız 1970 model Ford Bronco'dan fazlasını aramanız gerekmez. İnanılmaz derecede popülerler. Eskiden de popülerlerdi. 21 saniyede 0'dan 61 kilometreye çıkan 4.9 litrelik motoru hız için değil eğlence için tasarlanmış. Bu aracın tek amacı bu. Doğayla iç içe olmak. Parçaları oldukça ucuz ve bulması da çok kolay. O yüzden eğer Bronco'nuzun eksik parçaları varsa endişelenmeyin.
4: Bu Bronco'nun yarısı bile değil. Şu karoserin durumuna bak, yıpranmış.
3: Bronco'muzu galeriden çıktığı duruma getirip yeniden canlandırmamız için...
4: %70'lik. Bu Bronco'nun en az %70'ini yeniden yapmalıyız.
3: Ve aynı zamanda sağlıklı bir kar elde edebilmek için çok sağlıklı bir pazar da var. Bu parçaları sipariş etmeye başlayacağım. Hadi bakalım. Ben ve et hayatlarını veya vücut uzuvlarını riske atmadan biraz macera yaşamak isteyen insanlar için bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Hafta sonu göle gitmek, bir kamp ateşi yakmak gibi şeyler, bungee jumping veya köpek balıklarıyla yüzmek gibi bir şey değil. Peki bu tip bir macera için en uygun olan araç hangisidir? Aklıma birkaç tane geliyor. Chevy Blazer çok iyi olabilirdi veya çok popüler olan Jeep Wrangler olabilir. Her ikisi de harika seçimler. Ama bana göre bu yarışın kazananı hemen fark edilebilir ve popüler olan bir kompakt SUV. Birinci seri Ford Bronco. Fiyatı 8.000 ila 40.000 dolar arasında değişiyor. Sergio.
5: Mike.
3: Nasılsın? İyiyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Sen bir emlakçı olmalısın.
5: Neden?
3: Çünkü gerçekten iyi fotoğraf çekmeyi biliyorsun. Bir evi resimde gördüğün zaman çok büyük bir banyosu olduğu dikkatini çeker ama evi gerçekten görmeye gittiğinde şaşırabilirsin. Bana iyi yönlerini anlat. Alt kısımda biraz çalışma yapmışsın.
5: Evet, aslında yaptım. Süspansiyonu yeniden yapıldı. Frenler yeniden yapıldı. Aslında ilk aldığım zaman gayet iyi çalışıyor.
3: Tamam, o zaman motora bir bakalım.
5: Kesinlikle.
3: 302 motor. Sızıntı yok mu?
5: Hayır, belirli bir şey yok.
3: Bu garaj yolundan belli çünkü gerçekten temiz bir garaj yolun var. Gördüğüm kadarıyla altında da hiçbir şey yok. İçi de aynı şekilde iyi durumda mı? Orijinal yangın koruması ve çarpma paneli?
5: Evet öyle.
3: Arkası da fena durumda değil sanırım.
5: Tüm parçalar yerinde.
3: Ve her şey yerli yerinde. Tampon, ışıklar, önemli olan her şey yerinde duruyor. Bakalım burada ne var? Süspansiyon işi mi?
5: Evet, orada dörtlü bağlantı var.
3: Biraz boya da yapılmış. İskelet derli toplu görünüyor.
5: Kamyonun altında pek bir şey göreceğinizi sanmıyorum.
3: Kamyonun iyi olmasının nedeni bu o zaman.
5: Evet öyle.
3: Alt kısmı aynı bir müze gibi. Tam antika işi. Buradaki her şey çalışıyor mu?
5: Kesinlikle hayır.
3: Dürüstlüğüne hayran kaldım. Hızlı bir test sürüşü yapalım.
5: Hepsi senindir.
3: Teşekkür ederim. Şimdi büyük bir ihtimalle birçoğunuz şöyle düşünüyordur. Bu Bronco'yu test sürüşüne çıkarmak için neden zahmet ediyor? Gövde panellerinin büyük bir kısmı düzgün bir tamir işlemini kaldıramayacak gibi görünüyor. İçi ise karmakarışık. Düğmeler ve kadranların hiçbiri çalışmıyor. Ve transmisyonsa bambaşka bir mesele. Potansiyel alıcıların hepsini uzaklaştıracak bir durumda. Ve şöyle yapınca... yani arabanın büyük bir kısmı gibi bu da biraz yorgun durumda. Ama bunların hiçbiri önemli değil çünkü bu bir Bronco. İstediğiniz tüm gövde panellerini veya herhangi bir parçayı katalog veya internetten seçerek satın alabilirsiniz. Şu anda biraz toprağın üzerine doğru sürdüm ve şimdiden her taşı, her kayayı ve yolun her yerini hissedebiliyorum. Sergio, süspansiyonda biraz çalışma yaptığını ve para harcadığını söylüyor. Bence biraz daha tamire ihtiyacı var. Bunu yapmak çok pahalı değil. Her neyse, eminim yapılabilir bir durumdadır. Bu arabanın amacı işte bu. Doğayla iç içe olmak ve aracın iyi olduğu yönlerinin tadını çıkarmak. Bu tepenin yamacında karşıma ne çıkacağını, diğer dönemecin ardında ne olduğunu bilmek istiyorum ve burada maceranın amacı da biraz bu. Frenleri iyi durumda. Geriyi deneyeceğim. Gerçekten geriyi deneyeceğim. Bu değil. Bu ileri, işte bu. Test sürüşünde her zaman geri gitmeyi deneyin. Bu benim tavsiyemdir. Günün ipucu bu olsun. Bu arabayı mümkün olduğunca mantıklı bir fiyata almak istiyorum. Çünkü baktığım her parçanın ilgiye ihtiyacı var. Kontrol paneli, karoser, tavan, iç. Hepsinin üzerinde çalışmak gerekiyor. Bakalım bizi neler bekliyor.
5: Mükemmel bir vintage değil mi?
3: Mükemmel bu araba için kullanacağım tanımlardan biri olamaz. Çok çalışmaya ihtiyacı var. Düzgün bir hale gelmesi için çok iş var. Bunun için 12 bin dolar mı istiyorsun?
5: Doğru.
3: Ben sana 8 bin vereceğim.
5: Olmaz. Ben zaten o kadar harcadım.
3: Güzel bir araba. Az bulunduğunu biliyoruz. İstendiğini biliyoruz. Pazarın buna ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Ama bu araba inanamayacağın kadar çok para emecek. 5 veya 8 deseydin umurumda olmazdı.
5: Tamam.
3: Sanırım bu riski alacağım.
5: Haklısın.
3: Ne düşünüyorsun?
5: Anlaştık.
3: Tamam mı? Benimle anlaşacak mısın?
5: Evet, anlaştık.
3: Kendime bir Ford Bronco aldım. Et bunu görünce beni öldürecek. Et, macera için hazır mısın?
4: Bronco olamaz.
3: Oh, evet öyle. Bu bir Bronco. En efsanevi Amerikan arabalarından biri.
4: Bu bir Bronco değil.
3: Ne demek istediğini anlıyorum. Tam anlamıyla Bronco değil ama yine de Bronco. %90 Bronco.
4: Bence %50 Bronco bile değil. Şu gövdenin haline bak. Kaza yapmış gibi görünüyor.
3: Pekala, %70 bu son teklif. Hadi %70 Bronco, elini uzat hadi. Evet, evet, şimdi Bronco üzerinde çalışmayı kabul ettin. Hadi gel de bir bak. Savaş grisini görmezden gel. Evet, onu boş ver, sadece şunun güzelliğine bir bak.
4: Öndeki kanatların durumu şok edici.
3: Her biri 200 dolar. Devam et, devam et.
4: Tamam, bagaj kapağının altındaki şu devasa boşluğu görüyor musun?
3: Tamam, yeni bir bagaj kapağı. Bush'in anlamı da bu. Bu bir Bronco. Bunlar 60'lı yıllarda oldukça popülerdiler. Şimdi de öyleler. Böyle bir parçayı katalogdan ve internetten almak isteyecek çok kişi vardır. İçine girdiğimizde ise biraz havadar ama bu o kadar da kötü değil, değil mi? Her şey burada.
4: Koltukların biraz düzeltilmesi lazım değil
3: koltukları
4: mi?
3: Koltukları değiştirmek istiyorsak 250 dolar ama bence bunları temizleyebiliriz. Yeni bir halıya
4: kontrol
3: ihtiyaç
4: paneli
3: var.
4: De hiç iyi görünmüyor.
3: Kontrol paneli, evet doğru. 230 dolar düğmeler, kadranlar hepsi birlikte. Bu arabayla ilgili bir diğer sorun test sürüşüne götürdüğümde ortaya çıktı. Devamlı ikinci vitese düşüyor ve tüm vites kutusu ve transmisyon da biraz kafa karıştırıcı. Çünkü otomatik vites gibi görünüyor. Ama aslında değil. Bu 2 ve 4 tekerlek sürüşü vites
4: doğru.
3: Seçenekleri. Ve buradaysa manuel 3 vites seçeneği var.
4: Evet.
3: Yani vites direksiyonun yanında. Ve ben de bunu yine direksiyon yanında olacak şekilde ama otomatik olanla değiştirebilirim.
4: Tamam, belki daha modern hale getirmek için overdrive yapabiliriz.
3: Overdrive iyi fikir. Pekala, sanırım bunun altındakini görünce çok memnun kalacaksın. Çünkü bu arkaya kadar uzanıyor. Devam et, devam et, devam et. Evet, şimdi oldu. Burada bir adet 302 Ford V8'imiz var.
4: Bu fabrikadan çıktığı motorla aynı motor olmalı.
3: Bu kesinlikle doğru. Biraz temizleyip düzenledim.
4: Evet, fena olmamış. Gerçekten beğendim ama her yeri tozla kaplı. Yine de altındaki metal kitlesinin çok iyi olduğunu görebiliyorum. Belki küçük bir giydirme yapılabilir ama onun dışında yapılacak pek bir şey yok.
3: Evet. Bu arabalarda orijinallik çok önemli ve büyük paralar da burada yatıyor. Biz de böyle para kazanacağız. Tek yapmamız gereken zamanı biraz geriye sararak fabrikadan yeni çıkmış gibi göstermek. Bu araba muhteşem görünecek.
4: Evet.
3: Ve biz kesinlikle para kazanacağız. Ben parçaları sipariş edeceğim. Sen de parçalamaya başla bakalım. Harika.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Geçer geçer geçer geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla da geçer. Bu aralar QNB'ye geçer.
7: Geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Silver moon, got me flowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu COP'ta sadece 99 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikbalde.
14: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
17: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
20: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
19: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
20: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
17: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Bu arabanın %70 Bronco olduğuna hala ikna olmuş değilim. Ama inanılmaz ilgi istediği kesin. Bu arabanın her bir parçasıyla ayrı ilgilenmek gerek. Mike'ın bunu sadece sabrımı test etmek için yaptığından eminim. Bunun üzerinde çalışmak hiç kolay olmayacak. Direksiyon yanındaki vites olayına gerçekten bayıldım. Ama bu araçlar sadece off-road'da değil, sıradan yolda bile giderken biraz enerji istiyorlar. Manuel vites kutusuyla kullandığınızda elinizi direksiyondan kaldırmak istemeyebilirsiniz. O yüzden bence bunu manuelden otomatiğe çevirmemiz gerek. Ama direksiyon yanındaki vites özelliğinin de olduğu gibi kalması lazım. Arabanın altında tahmin edebileceğiniz gibi her şey çok sade. Ön tarafta motor var ve doğal olarak ona bağlı bir vites kutusu bulunuyor. Diğer dört çekişli arabaların birçoğunda olduğu gibi vites kutusu da bir transfer kutusuna bağlı. Arabadan vites kutusunu ve transfer kutusunu çıkardıktan sonra yapmam gereken ilk şey mafsalları çıkarmak. Kardan mafsallarının biraz bakıma ihtiyacı var ve hiç dokunulmadan yıllarca orada durdukları için biraz yağlamak iyi bir fikir. Eski sahibi Bronco'muzun altında epey vakit geçirmiş gibi görünüyor. Çünkü her şey yerli yerinde. Burada herhangi bir sürpriz yok. Tahrik milinde yoldan çektiğimize göre direksiyon yanındaki vites mekanizmasını çalışırken görmek daha kolay olacak. Burada bir sütun tarafından kontrol edilen iki tane kol var. Buradaki ilk sütun büyük ihtimalle bir kolu hareket ettiriyor. İkincisini ise oynattığım zaman görebilirsiniz. Hareket ettiğini hissedebiliyorum. Esas sütun vites kolunun kendisi. Şimdi biz otomatiğe döndüğümüzde bu mekanizma belirli bir formda yine burada olacak ama sanırım farklı olacak. Direksiyon yanı vites kolları 70'li yıllar içinde zevkler ve transmisyonlar değiştikçe şekil değiştirdi. Ve genellikle bağlantılar yıprandığı zaman bakımsız görünüyorlardı. Pekala, bu olan manuel parçalarımızın sonuncusu. Burada aynı zamanda debriyaj da var ama her şey bundan ibaret. Ford AOD vites kutusu ve otomatik overdrive'ları henüz almadık. Bu 3 ve ekstra olarak bir tane daha eklenmiş 4 hızlı bir vites kutusu. Burada duran özel adaptör ise buradaki DNA 20 transfer kutusunun içine giriyor. Şimdi yapmam gereken şey onu çıkarıp oraya takmak, ardından esnek plakayı motorun ve tork dönüştürücüsünün üzerine takmak. Her şeyi ondan sonra yapacağız. Küçük transfer kutumuzu biraz temizledik. Şu an çok daha iyi görünüyor. Şimdi bunu pozisyona getirebilirim. Ve sonra tüm bu montaj arabanın içine girmek için hazır hale gelecek. Hatta onu yapmadan önce tork dönüştürücüsünü pozisyona getireceğim. Çünkü burada yapmak arabanın içindeyken yapmaktan çok daha kolay. İçine soktuktan sonra biraz çevirmeliyim. İlk tık, ikinci tık ve yarım tur daha... Tamamdır. Volanın krankla yalnızca bir pozisyonda oturabileceği özel bir civata düzeni var. O yüzden civataları takmadan önce deliklerin düzgün hizalandığından emin olmalıyım.

Pekala, yeni otomatik vites kutusu ve transfer kutusunu Bronco'ya taktım. Şimdi sırada kardan mili var. Otomatik vites kutusu orijinalinden biraz daha uzun. Yani transfer kutusu şu an Bronco'nun uzunluğu boyunca daha altına doğru gidiyor. O yüzden kardan milinin uzunluğunu değiştirmek lazım. Böylece arkadaki kısalacak ve öndeki de biraz uzamış olacak. Arkadaki biraz daha kolay. Sadece boruyu biraz kesmemiz gerekti. Yeniden kaynak yapacağız ve sonra dengeleyeceğiz. Ama öndekinde tüpü tamamen keserek bir parça halinde daha uzun bir borunun içine yerleştirip her şeyi kaynakla tutturmamız gerekecek. Elimizde mil yatakları ve UJ'ler var. Hepsi yenilendi. Arabanın içine girecek olan şeyler yepyeni olacak. Yapmam gereken diğer şey ölçmek. Bunun için arabayı aksanın üzerine alçaltmam gerekiyor. Böylece normal sürüş uzunluğunda olacak. Kapakları yerine koyduğum ikisi de yatay pozisyonda. Buradaki düz yüzeylerden ölçeceğim ama bu tam olarak doğru olmayabilir. Tam ortaya kadar gittiğinden emin olmalıyım. O yüzden elimde tam ortası işaretlenmiş olan bir soket var. İçine gayet güzel bir şekilde oturuyor. Evet, bakalım. İşte böyle. Ve şimdi de iki eklemi ölçeceğim. Evet, 63 santimetre ve 1, 2, 3, 4, 5. Burası ön taraf. Güzel. Şimdi aynı şeyi arkada yapacağım. Kardan mili ölçülerini Bronco'ya uyacak şekilde bir çift yapacak olan bir uzmana verdim. Bu sırada ben de direksiyon kollarına geçebilirim.

0: Gördüğünüz gibi burada direksiyon vites kolu var. Burada da gösterge kolu. Ve onlarla birlikte bazı küçük parçalar. Bu otomatik vites kutusunun yepyeni bir versiyonu. Hemen bir vites kolu olduğunu görebilirsiniz tabii ki. Bu da hangi viteste olduğunuzu gösteren bir gösterge. Oldukça kullanışlı. Ve buradaki küçük şey ise onu kontrol edecek ve direksiyonun eğimini ayarlayarak sürüşü daha rahat hale getirecek. Bu da hoş bir özellik. Ayarlanabilir direksiyon kolon şaftının bir diğer faydası da universal uyum kolaylığı sağlaması. Şimdi de yeni direksiyonumuzu takmaya çalışalım. Bu harika görünecek. Kolon ayarına bir bakalım. Bu da çok güzel. Evet, bunu sevdim. Ve tabii şimdi ortadaki göstergesiyle birlikte bir direksiyon yanı otomatik vitesimiz de var. Göstergelerimiz de hazır. Tamamdır. Henüz her şeyi monte etmedim çünkü boyaya gidecek. Onun için tüm parçaların çıkarılması gerekecek ama şimdiye kadar gerçekten çok iyi ilerledik.
1: Hızlı ilerleyen bu dünyada sadece evde oturarak bir koleksiyoncu arabası için istediğiniz parçayı almanız çok daha kolay bir hale geldi. Sadece mouse tuşunuza basarak evinize getirtebiliyorsunuz ama ben yüz yüze iletişimi tercih ediyorum. Özellikle de bunun gibi bir şey için parça almaya gittiğimde. Çünkü metale dokunup onu hissetmeyi seviyorum ve tabii aynı zamanda biraz pazarlık yapmayı da. Ayrıca tüm hayatını bunları yapmakla geçiren bir adamla tanışmak da apayrı bir keyif olacak ve onun adı Tom. Nasılsın Tom? Ben Mike. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Açıkçası buraya ilk geldiğimde 1960'lardan kalma bir Ford galerisine giriyormuş gibi hissettim. Bütün bu arabaları burada sergiliyorsun. Neden Bronco?
2: Hobim günlük bir işe dönüştü ve aradan tam 40 yıl geçti.
1: Bana elindekileri göstersene.
2: Tabii, içeri gel.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Donnie. Ben Mike. Muhteşem. Görüşürüz Tom. Bu küçücük yer beni çok heyecanlandırdı.
3: Evet, yeni kadranlarıyla birlikte yeni hız göstergelerimiz var. Direksiyon kolonu için kontrol paneli çerçevelerimiz var.
1: Evet.
3: Far kalıpları.
1: Aa, şuna bak. 1960'lardan kalma bir sergi gibi. Muhteşem. Çok güzel.
3: Elimizdeki en güzel şeylerden biri de bu radyo. AM, FM ve Bluetooth özellikleri var.
1: Gösterge paneli yastığı da
3: evet.
1: Birlikte mi? Gerçekten mi? Peki ya gösterge panellerinin kendisi
3: evet,
1: satılık
3: hepsi
1: mı?
3: Hepsi yeni ve satılık.
1: Ne kadar paradan bahsediyoruz?
3: Yaklaşık $1000 vermeniz
1: Oo,
3: gerekir.
1: Bugün burada harcayacağım para için heyecanlandım. Bu muhteşem. Ama düzgün görünmesini sağlamadan önce düzgün sürüş yapmasını sağlamam gerekiyor. O yüzden süspansiyon parçaları için yardıma ihtiyacım olacak.
3: Stok mu, agresif mi istiyorsun?
1: Sanırım stok.
3: Bu kararı vermeden önce sana dışarıda bir şey göstermeme izin
1: tamam.
3: Var.
1: Tamam.
3: Mike, şu anda iki tane eski Bronco'ya bakıyoruz. Bu 73 modelde stok süspansiyon var ve galeriden orijinal şekilde çıkmış bir durumda. Ve buradaki 66 modelde ise 6,5'luk süspansiyon yüksekliği var.
1: Ben yine de orijinal görünen Bronco'dan yanayım. Fabrikadan çıkmış halini tercih ediyorum.
3: Pazarda seninle aynı fikirde ama artık 6,5'luk süspansiyonun getirdiği hafif yüksekliği ve kolay sürüşü de arıyorlar. Burada etekle lastiğin birleştiği yeri görebilirsin. Eğer off-road'a çıkıyorsan bu harika bir mesafe ama buradaki stok süspansiyonlu arabadaysa biraz yukarı çıksak lastiği riske atabiliriz.
1: Eğer 6,5'luğu seçersem neye ihtiyacım olacak?
3: Mike, bu 6,5'luk bir süspansiyon. İçinde yeni arka yaprak yaylar, yeni ön kangal yaylar ve 4 adet yeni darbe emici bulunuyor.
1: Güzel.
3: Ve aynı zamanda pinyon açısının doğru ayarlanması için de ölçülü pirinç burçlar var.
1: Muhteşem. O zaman araba yerden 6,5 santim yüksek olacak. Peki bu diğer iki çubuk ne işe yarıyor?
3: Bu ayarlanabilir bir takip çubuğu. Süspansiyon yukarı çıktığı zaman arabanın iskeleti buraya doğru çıkar ve bu da onu çeker. Bir çeşit manivela gibi ve sonra bu lastik çamurluktan dışarı çıkar. Bunu dengelemek için bu çubuk tamamen ayarlanabilir yapılmış. Bunu geriye çekerek biraz aşağıya alıyor ve ön ucun şasenin altına ortalanmasını sağlıyor.
1: Seni anladım, yani her şeyi hizaya sokuyor. Peki ya bu çubuk?
3: Bu direksiyon kutusu için gereken ayarlanabilir çekme kolu. Demin anlattıklarım yaşanırken direksiyon kutusu kontrolden çıkabilir ve bu çubukta direksiyon kutusuna ince ayar yapmanı sağlar. Tam olarak sağa ve sola dönüşü sağlayabilirsin.
1: Yani arabayı yola indirdiğinde her şeyi düzelterek doğru bir şekle sokabilirsin. Evet. Bunların hepsi ne kadara satılıyor?
3: $899 verebiliriz.
1: Bunu bir güzel paketleyip çabuk bir şekilde Ed'e gönderebilir misin?
3: Tamamdır.
0: Kardan millerini modifiye edilmek üzere gönderdim. Çünkü bildiğiniz gibi transfer kutusunu hem arka hem de ön aksa bağlıyorlar. Şimdi yapacağım diğer şey ise Porya kilitleri üzerinde çalışmak olacak. Bu kilitler yalnızca ön aksa yer alıyorlar ve ön aksın içinde yer alan aktarma organı ile birlikte ön poryaları birbirlerine bağlıyorlar. Poryalar ilk olarak 1948'de Arthur Warren adındaki bir adam tarafından icat edildi. Ve bunu icat ederken aklındaki fikir devamlı 4 çeker sürüşü 2 çeker sürüş seçeneğine döndürmekti. Böylece araba açık yolda çok daha hızlı bir hale gelecekti ve aynı zamanda tüm mekanik parçalar yıpranmayacaktı. Özellikle bu aracın içinde 4 çekerden 2 çekere geçiş yapmak için bir kol var. 4 çeker sürüşte doğal olarak tüm tekerlekler devreye giriyor ama 2 çeker sürüşte yalnızca arka aks çalışıyor. Çünkü ön tekerlekler yola dokunduğu için hala dönüyorlar ve poryalar devreye girdiğinde tahrik milleri, diferansiyel ve kardan milleri hareket etmiş oluyor. Tabii bu bunu yapmak için fazladan enerji kullanmak demek. Fazladan ses de yapıyorlar. O yüzden porya kilitlerini devreden çıkararak ön tarafta hareket eden tüm parçaları durdurabilirsiniz. Bu şekilde hem yakıttan hem de sesten tasarruf edebilirsiniz. Bu sayede oldukça ekonomik bir sürüş sağlamış olacağız. Bu motorun bir galon benzinde 24 kilometre gittiğini unutmayın. Bu ne kadar kullanışlı bilemem ama bir şeyden eminim ki bu porya kilitleri çalışmazsa asla 4 çeker sürüş olmaz.

Bunu nasıl çalıştığına bir bakalım. Burada plastik yuvarlak bir parça var. Döndürdüğüm zaman bir çeşit rampa etkisi yaptığını rahatlıkla görebiliyorum. Eğer bunu yana doğru yatırırsam, şu kısmı da atarsam, buradaki metalin üzerinde çalıştığını görebilirsiniz. İşte, içeri doğru çevirdiğinizde bu kısım yaya doğru gidiyor. Şimdi şunu bir kenara koyalım. Burada bazı metal parçalar var. Buradaki küçük bloklara takılıp çıkarılabildiğini görebilirsiniz. Tamamdır. Evet. Şimdi ben eski üniteyi Warren'dan aldığım bu yeni üniteyle değiştireceğim. Adamlar resmen yeni bir tane icat ettiler. Şimdi bunu çevireceğim ve çevirdiğim zaman yukarıda bir yayın belirdiğini göreceksiniz. Bu yay buradaki küçük dişlilerin üzerinde hareket ediyor. O yüzden bunu aşağı doğru iteceğim. İçinde küçük dişler var ve birbirlerine ve tabii ki kilitlere bağlanacaklar. Ama bunun asıl amacı tam olarak bağlanmasa bile siz hareket etmeye başlar başlamaz yayın onu geri sokması. Yani bu cihazla eskisine göre çok daha sağlam bir bağlantı oluşturulmuş oluyor. Bu küçük bir değişiklik. Yalnızca 100 doların biraz üzerine mal oldu. İhtiyaç olduğunda 4 çeker sürüşe geçmek için bu paraya ve çabaya kesinlikle değer.

0: İkinci poraya kilidin değerine yerleştirdim. Şimdi gerçekten çalışıp çalışmadığını görmenin zamanı geldi. Şu anda kilit pozisyonunda, okun kilit pozisyonu gösterdiğini görebiliyorsunuz çünkü. Şimdi tekerlek göbeğini ileri geri oynatıyorum. Diferansiyelin üzerindeki kapağın döndüğünü görebilirsiniz. Bu iki çeker sürüş modunda olsak bile kilit pozisyonunda yalnızca ön tekerleklerin hareketinin tahrik milini, diferansiyeli ve aynı zamanda pervane şaftını hareket ettirdiğini gösteriyor. Ve şimdi de tamamen sola döndürerek devre dışı bırakıyoruz. Burada serbest pozisyona geçtiğini görebilirsiniz. Şimdi döndürdüğümde ise kapağın hareket etmediğini görüyorsunuz. Çünkü tüm bu mekanik parçalar biz sürüş yaptığımızda artık sürüklenmiyorlar.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Obseso. Silver moon,
4: come flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Pozisyon ekranda. Sena Çokaç içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı. Dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketle sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikbal.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
13: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: geldin.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İyi misin kardeşim?
1: Merhaba dostum.
0: Nasılsın?
1: Fena değil.
0: Küçük bronkomuz ne durumda?
1: Aslında oldukça iyi gidiyor. Gördüğün gibi direksiyon yanındaki vitesimiz artık otomatik vites kutusuyla çalışıyor.
0: Yani manuelden otomatiğe geçiş yaptık. Bu büyük bir fark yaratacak.
1: Gerçekten çok iyi olacak ve artık ayarlanabilir bir direksiyon kolonumuz da var. Ve aynı zamanda yeni kilit dolaplarımız da var.
0: Yani öğle yemeğini veya giysilerini koyacak bir yer gibi mi?
1: Porya kilitleri. Ama ben aslında gövdeden endişeliyim çünkü sadece elimde olanlarla çalışabilirim ama bu şey gerçekten ümitsiz vaka. Yani bu durumu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor.
0: Tüm günü etrafta dolaşıp arabalara bakmakla geçirmiyorum. Hiç durmadan parça satın alıyorum ve bu arabanın eksik %30'unu tamamlamaya çalışıyorum. İhtiyacın olan parçalar orada. Tüm kutular onun içinde ve hepsinin içi dolu. Takılmaları gerçekten çok kolay.
1: Bu arka kısmı öylesine çıkarıp takamazsın. Kesmen gerek. Bazı şeyleri yeniden şekil vermen.
0: Hayır.
1: Sonra yeniden yerlerine yerleştirmen gerek. Olması gereken şekle sokmak için çok çalışmalısın.
0: Hayır. Tek yapman gereken bu paneli almak, lazer kesicinle lazerle keserek yeniden yerlerine takmak. Yeni gibi olacak.
1: Bana bir lazer de aldın mı?
0: Sende akla gelebilecek her malzeme var. Eskiden bir lazerin vardı, benim aldığım. Onu kullan. Şimdi bu kutunun bu ucuna gel, ben de bu tarafa geçeyim. Hadi.
1: %70'lik. Bu bronkonun en az %70'inin değiştirilmesi gerekiyor. Yapacak başka hiçbir şey yok. O yüzden de ben önden arkaya doğru ilerleyeceğim. Bronkomuzun yaprak metalinin durumu beni gerçekten endişelendiriyor. Mike'ın bulduğu dış yaprak paneller yeterli olmayabilir. Çünkü içimde sorunlarımızın çok daha derinlere uzandığına dair bir his var.

Çamurlukların çıkarılması gerekiyordu ve altında yer alan şu korkunç görüntüye bir bakın. Tüm panellerin üzerinde pas var. Bu kısımda daha da fazla pas var ve şuraya bakın, metalin büyük bir bölümü eksik ve içinde içi sakızla doldurularak tamir edilmişe benzeyen gerçek anlamıyla berbat bir işçilik var. Mike bana bu panelleri bulmak için gerçekten çok uğraştı ama bulduğu arka panellerin altında kim bilir nelerle karşılaşacağım. Evet, bir bakalım. Şuraya baksanıza. Panelleri soymaya devam ederken pas sensörlerim giderek daha fazla kaşınıyor ve bununla birlikte metalin durumu da giderek daha da kötüleşiyor. Arka yan panelleri keserek devasa boyutlardaki lastiklerin sığacağı yer şeklinde bir alan yaratmak en popüler Bronco modifikasyonlarından biriydi. Biz fabrika görünümünü tercih ediyoruz ve planımız da fabrika yan panellerini kullanmak yönünde. Ama ne yazık ki bunlar öyle kolayca çıkarılıp takılabilenlerden değil. Yaprak metalin geriye kalan son parçaları gövdeye kaynakla yerleştiriliyor ve küçük bir zımpara makinesi kullanılarak bu parçalar yerinden çıkarılıyor. Bronco'nun en eşsiz özelliklerinden biri de ileri doğru eğimli ön camlarıdır. Çerçevenin genişliği boyunca kaynakla yerine yerleştirildiği için piyano menteşesini yerinden çıkarmak hiç de kolay bir iş değil.

0: Bu bronko bana umutsuz vakaymış gibi gelmeye başlıyor. Ne kadar çok kazarsam midem o kadar çok bulanıyor. İşler iyiye gitmeden önce genellikle kötüye giderler ve %70'lik bronkomuz da aynı yoldan ilerliyormuş gibi görünüyor. Ama en azından neyle uğraştığımızı biliyoruz ki bu da çok iyi sayılmaz. Evet, itiraf ediyorum.
1: Tamam Ed, evet, onu bana bırak. Evet, koca adamdan kötü haberler geldi. Bronkonun gövdesini çıkarmış ve çok fazla pas ve çürümeye rastlamış. Bunlar bizim görmediğimiz yerlerdi ve bu soruna pratik bir çözüm bulmamı söyledi. Kaliforniya'dan aldığım küçük siyah defterimdeki herkese telefon ettim. Arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, kısacası bronko sorununa çözüm getirebilecek herkese ulaştım. Tek çözüm arkamdaki şirketin sahibi olan adamdaymış gibi görünüyor. Çünkü biri buraya boyaması için bir bronko getirmiş ve geri gelip almamışlar. Yani her şey ona bağlı. O yüzden bana şans dileyin. Nasılsınız? Ben Sergio'yu arıyorum.
2: O benim.
1: Sergio, ben Mike. Seninle telefonda konuştuk. Senin bahsettiğin şu bronko gövdesi hakkında çok heyecanlıyım.
2: Bu 1972 model bir bronko. Bir müşteri getirmişti. Bana 4000 dolarlık bir boya işi gerekli dedi. Biz de cilaladık. Şimdi de boyalı halde duruyor. Herhalde parası olmadığı için onu almaya gelemedi.
1: Peki onu görebilir miyim? Nerede?
2: Tabii, hemen örtünün altında.
1: İnanmıyorum. Gerçekten şu anda gördüğüme inanamıyorum. Bu gerçek mi? Oo, bu rengi biliyorum. Bu Sequoia kahverengisi, fabrika rengi. Ben ve Ed üstünü beyaz turuncu renge boyayacağız. Kim buna karşı çıkabilir ki? Arabamızı doğru düzgün bir şekle sokmak için zaten 4000 ve hatta fazlasını bile harcayabilirdik. Bu kesinlikle benimle atölyeye geri dönüyor. Ona ne aldığımı görünce Ed şaşıracak.
0: Mike bize yepyeni görünen bir gövde bularak bir felaketi zafere dönüştürmeyi başardı. 4000 dolarlık bir masrafa rağmen çok fazla tasarruf ettik. Hem benim zamanımdan hem de paramızın büyük kısmından. Artık yamalar yapmak, yaprak metaller takmak, boya için hazırlamak ve arabayı yeniden sprey boya için hazırlamak zorunda değiliz. Biraz fazladan zaman olduğu için transmisyonu çıkartarak motor üzerinde biraz giydirme işi yapmaya karar verdim. Evet, bunu sevdim. Zamandan tasarruf etmemi sağlayacak olan bir diğer şey de gövdede herhangi bir şase değişimi yapacak hiçbir şey olmaması. Ben de bu fazladan özelliğin avantajını kullanarak Mike'ın Tom'un Broncos'undan aldığı yeni süspansiyonu taktım. Bu sırada geniş iç kısmında biraz yapılacak iş vardı. Ben de yeni bir tavan döşemesi ve halı yerleştirilmesi için arabayı gönderdim ve sonra yeni gösterge panelini yerleştirdim. Planın gerisindeyken birden önünde ilerlemeye başladık. Ve arabayı yeniden sprey boya için hazırlamak zorunda değiliz. Biraz fazladan zaman olduğu için transmisyonu çıkartarak motor üzerinde biraz giydirme işi yapmaya karar verdim. Evet, bunu sevdim. Zamandan tasarruf etmemi sağlayacak olan bir diğer şey de gövdede herhangi bir şase değişimi yapacak hiçbir şey olmaması. Ben de bu fazladan özelliğin avantajını kullanarak Mike'ın Tom'un Broncos'undan aldığı yeni süspansiyonu taktım. Bu sırada geniş iç kısmında biraz yapılacak iş vardı. Ben de yeni bir tavan döşemesi ve halı yerleştirilmesi için arabayı gönderdim ve sonra yeni gösterge panelini yerleştirdim. Planın gerisindeyken birden önünde ilerlemeye başladık.

ve hatta bazen imkansız olduğunu düşündüm. Ama sonra Mike bana çoktan boyanmış yepyeni bir gövde getirdi. Bu gövdeyle birlikte yanında muhteşem bir özellik geldi çünkü bir ana silindiri vardı. Bu silindirin tüm imkanlarını kullanmak için ön tekerlek gövdelerini disklerle değiştirdim. Böylece araba çok daha güzel duracak. Çünkü eğer küçük dört çekerimizi bir maceraya götüreceksek birkaç yokuşla boğuşmak zorunda olacağız demektir. İşte o zaman yokuşa çıkmadan önce arabayı güvenli bir şekilde aşağı indirebileceğimizi bilmemiz bizim açımızdan son derece önemlidir. Motorumuz zaten iyi durumdaydı. Bu noktada kaputun altında yükseltmek istediğimiz kalan tek şey soğutma sistemi. Standart bakır radyatör çoğu sürüş durumunda işe yarar. Ama biraz fazladan korumanın da kimseye zararı dokunmaz. Artan soğutma kapasitesi bize Bronco'nun sınırları zorladığı zaman ekstra bir güvenlik sağlayacağından emin olmamızı sağlıyor.

Bu Bronco'nun başından beri düzeltmeye çok ihtiyacı olduğu belliydi ama bitişe doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Her ne kadar orijinal süspansiyon kurulumundan memnun olsam da yeni bilgilerin ışığında arabanın önünde ve arkasında yer alan yayları ve şok emicileri değiştirdim. Bu değişikliği yeni büyük tekerleklerin sığması için yaptım. Lastiğin yanındaki çıkıntıları görebilirsiniz. Bu çıkıntılar sayesinde en sert taşlardan bile lastiğiniz zarar görmeden çıkabilir. Ve aynı zamanda alaşım jantlarla birlikte geliyor. Çok başarılı. Bu lastikler yeni fabrika sınırlarımızın sınırlarını çok fazla abartmadan zorlayabilecek kapasitedeler.

Çok büyük bir fark yaratacak olan, çok iyi durumda düzgün çalışan bir makara çubuğumuz olduğunu fark etmişsinizdir. Bu çubuk off-road şartları zorlaştığı zaman çok işe yarayacak. Ama aynı zamanda döşemeci hem tavan hem de halı işinde harikalar yaratmış. Şimdi yapmam gereken tek şey yan panelleri ve koltukları yerleştirmek, o kadar. Çoğu Amerikan klasik arabasında olduğu gibi hazır parçalar birçok satıcıda bulunabilir. Ve bunları almak için evinizi ipotek etmeniz gerekmez. Oldukça makul fiyattalar.

Bu Bronco gerçekten zorlu bir işti ve artık sonunda tüm çalışmanın meyvelerini görmeye başlıyorum. Son dokunuşlar bu projenin artık bitmeye yakın olduğunu gösteriyor. Az kaldı. Bu Bronco atölyemize gerçekten kötü bir durumda gelmişti. Onu alıp her zaman olması gereken muhteşem görüntüsüne kavuşturmayı başardık. Ve şimdi onu vahşi doğaya sokmadan önce yolda denemenin zamanı geldi.

0: place, it stays with me.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
4: Ferahlatmayız mı Dimes? Ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldım. Aldığınızdan daha fazlası.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikbal.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Daha beyaz dişlerim olsun.

0: istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
8: Bim, bim.
10: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Eski usul bir macera yaşatmak ve aynı zamanda da modern bir kar etmek için dört çeker bir araba bulduk. Bir 1970 model Ford Bronco. Aslında buna Bronco demek biraz hakaret olur. Harika durumda değildi. Gereği deneyeceğim. Çok daha kötü görünüyordu. Fotoğraf çekmeyi iyi biliyorsun. Bir evi fotoğrafta gördüğün zaman çok büyük bir banyosu olduğu dikkatini çeker ama evi gerçekten görmeye gittiğinde tek açılı bir lensle çekildiğini görürsün. Ed'in yapması gereken tek şey yeni bir transmisyon. Direksiyon kolunu takacak, Porya kilitlerini tamir edecek, disk fren konversiyonunu yapacak. O zaman bunu bir güzel paketleyip Ed'e gönderebilir misin?
19: Tamamdır.
18: Tabii bir de biraz gövde sorunları yaşandı. Ben de bunun sonucunda yepyeni bir gövde aldım. Buna kim karşı çıkabilir ki? Vay canına. Bu biraz alışılmadık bir yolculuk olabilir ama vardığımız yere bir bakın. Şimdiye kadar gördüklerinizin en iyisi. Ama mükemmelliğin bir bedeli vardır. Arabanın kendisini pazarlıkla 8000 dolara aldım. Yeni transmisyon, tahrik mili ve poryalar 2673 dolar tuttu. Direksiyon kolu, süspansiyon ve frenler için 2820 dolar. Genel mekanikler 2126 dolar. Bronco gövdesinin değişimi de 4000 dolara mal oldu. Parlatmaşı ve diğer parçalar 2449, iç değişimler için 2061, tekerlekler ve jantlar içinse $1,275 harcadım. Tüm bunların toplamı $25,404 oluyor, yani yaklaşık £20,000. Ve devasa bir 278 saatlik işçilik. Şimdiye kadar atölyeye gelen hiçbir araç için bu kadar çok zaman harcamamıştık. Offroad kalitesinde yepyeni bir araç yaptıktan sonra ne yaparsınız? Tabii ki onu offroad'a, dağ yoluna doğru çıkarırsınız. Yani gerçekten vay canına. Sen de hemen içine atlayıp büyük bir maceraya çıkmak istemiyor musun?
19: Aslında bu muhteşem Amerikan klasiğini restore etmek de başlı başına bir maceraydı. Bu birinci jenerasyon Bronco ile yaşadığım yolculuk atölyeye geldiği ilk andan şu ana kadar oldukça uzun ve dolambaçlı bir yoldu. Gerçekten çok uğraştım dostum.
18: Bu araç verilen tüm emekleri, çabaları ve dikkati hak eden çok az bulunan bir araba. Ayrıca rengine bir bak. Bence muhteşem.
19: Evet, bunu sevdim. Arabaya hem zorlu hem de tanımlayıcı bir anlam katıyor.
18: Bana kaputun altında ne olduğunu anlat.
19: Oldukça güçlü bir blok ve bir V8 motoru var. Gerçekten çok iyi durumda.
18: Bu arabayı görmeye gelen her koleksiyoncu ona sahip olmak isteyecek.
19: Eğer bu arabanın muhteşem göründüğü konusunda aynı fikirdeysek neden neler yapabildiğini görmek için bir test yapmıyoruz?
18: Bak ne diyeceğim, bu onur sana ait. Ben yolcu koltuğunda oturacağım, dünyanın bu muhteşem yerlerinden birinde önümüze çıkan engelleri tamam. Aşalım. Hadi bakalım.
19: Peki o zaman. Şu sese bak.
18: Resmen arkamızda iz bırakıyoruz. İşte bu araba da bu yüzden yapıldı. Görkemli dağlara seyahat etmek için. Tamamen doğa yolculukları için tasarlandı. Günümüzde her üreticinin stoğunda bu aracın özelliklerini taklit eden bir kopyasını bulabilirsin. Bu yolculuğun iki muhteşem tarafı var. Birincisi, seninle birlikte birinci seri bir Bronco'nun içinde olmam. İkincisi, o kadar rahatım ki süspansiyonun bu kadar iyi olduğuna inanamıyorum. Bak, bak gördün mü? Bu oldukça büyük bir tümsekti ve neredeyse hissetmedim bile.
19: Bunun nedeni senin çıkıp yeni süspansiyonlar bulman. Daha sıkı yaylar, biraz daha sportif şok emicilerle birlikte araba biraz daha sağlam oldu. Ama aynı zamanda bu sayede daha da güvenli oldu ki bu çok önemli. Tabii yol tutuşu iyi olan lastiklerin de büyük fark yarattığını söylemeliyim.
18: Bu muhteşem. Yani yolun ne kadar tümsekli olduğuna baksana.
19: Bu dört çekerin en iyi taraflarından biri de daha modern bir şeye koysaydık bence çok yetersiz kalırdı ama tabii bir hiçliğin ortasında gökyüzündeki yıldızlara akmaya gelmek istiyor ve daha sade bir yaşam istiyorsan gerçekten de işe yarıyor.
18: Vites kutusunun değişimi hakkında da konuşmalıyız. Çünkü direksiyonun hemen yanındaydı ve ne zaman ikinci vitese geçirsem ikinci viteste bırakmak zorundaydım. Peki yenisi nasıl hissettiriyor?
19: Otomatik vites oldukça kabiliyetli. Tüm bu offroad deneyimini çok kolaylaştırıyor. Tabii ki bazı eski kafalar bunu kabul etmeyebilirler ama bence bilirsin bu gerçek bir doğa arabası. Ve amaç biraz keyifli zaman geçirmek. O yüzden bu zamanı vites değiştirmek yerine yaşadığın anın keyfini çıkararak harcamak daha mantıklı. Ve aynı zamanda yeni kolon gerçekten çok rahat. Bunun sayesinde sürüş pozisyonuna rahatlıkla geçebiliyorum. Bak, sürüş pozisyonu da çok sıkıntılı değil ama aynı zamanda koltuklar, iç tasarım, yeni tavan ve tabii ki bu yeni yumuşak halı ve güzel koltuklar ve paneller sayesinde her şey daha rahat ve daha keyifli bir hale geliyor.
18: İçerideki özellikler de öyle. Bu güzel gösterge paneli. Gösterge paneli yastı ve aynı zamanda Bluetooth'a bağlanan bir radyomuz bile var. Yani aynı zamanda modern özelliklerimiz de var.
19: Bardak tutacaklarımız veya ısıtmalı koltuklarımız olmayabilir ama bu araba sadelikten ibaret değil mi? Onu en çekici kılan özelliklerinden biri bu.
18: Durduğuna sevindim çünkü ilerisi biraz dik görünüyor. Yapabileceğimiz başka bir şey...
19: Yapabileceğimiz bir başka şey de diferansiyel kilidini devreye sokmak. Tıklayana kadar çevirmen yeterli.
18: Evet, hallettim.
19: İşte bu kadar. Basit. Artık yenilmeziz.
18: Bunları düşünmen iyi olmuş.
19: Pekala, işte böyle. Şimdi gevşek zemin geliyor. Şimdi umarım diferansiyel kilitlerimiz dört tekerliği de çalıştırır. Ve aynı zamanda aynı yöne doğru hareket ediyorlardır. Biraz kayabiliriz. Ama bunun sorun olacağını sanmıyorum.
18: Bu harika. Bu teknoloji mükemmel bir şey.
19: Şuna bak.
18: Hadi bebeğim, yapabilirsin. Hadi. İşte gidiyor. Harika gitti. Neredeyse hiç sorun yaşamadık. Devam et, devam et. Yapabilirsin. Köşeyi dön. Devam et, devam et, devam et.
19: Sol tarafımda kayalar, sağ tarafımda ağaçlar var.
18: Ve ben de burada seninle muhteşem bir arabada mahsur kaldım. Epey uzaklaştık. En az 2000 metre yükseklikte olmalıyız. Bundan eminim. Burası tam bir off-road yolu. Burası zirveye benziyor. Oo, şuna bak. Dur burada. Mükemmel. Vay canına, sadece bu manzarayı görmek için bile tüm yolu gelmeye değerdi bence.
19: Çok görkemli.
18: Bu muhteşem. Bu atölyeye geldiğim arabaya kesinlikle hiç benzemiyor. Gerçekten harika görünüyor. Ve sanırım daha önce hiç bu kadar kirli bir Bronco görmemiştim. Ama endişelenme. Atölyeye geri döndüğümüzde güzelce temizleyip onu satmak için hazırlayacağım. Manzaranın tadını çıkarsana. Çünkü sen bunu hak ettin. Bu şimdiye kadar üzerinde en çok çalıştığımız araba olabilir. Yani en azından çok uzun zamandır bu kadar emek vermemiştik. Nereden başladığımızı düşünün ve şimdi nasıl göründüğüne bir bakın. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi bu araç çok zamanımızı aldığı ve onun üzerinde çok çalışmak zorunda kaldığımız için bize gerçekten iyi bir fiyat borçlu. Şu an tam arkamda duran adamın adı Chris ve az önce bir test sürüşüne çıktı. Arabayı beğendi. Bu araba bize 25 bin dolara mal oldu. Yani yaklaşık 17 bin pound. Ben de onu 40 bin dolara satış çıkardım ve almam gereken fiyat da bu. Şimdi bu anlaşmayı yapabilecek miyim bir bakalım. Pekala o zaman bakayım. Beğendiniz mi?
20: Beğendim. Harika bir araba.
18: Peki neden istiyorsunuz?
20: Şimdi ben atları çok severim ve bu da çiftlikte kullanmak için mükemmel bir araba. At çekebiliriz, polo maçlarına gidebiliriz ve hatta çiftlik çevresinde dört çeker keyfi bile yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten mükemmel.
18: Aa, evet, gerçekten iyi gidiyor. Onu harabeye mi çevireceksin?
20: Bunun için yapılmış. Yani tabii ki aynı zamanda bir koleksiyoncu arabası. O yüzden ona çok iyi bakacağız.
18: Güzel, ben onu 40 bin dolara satışa çıkardım. Bu arabaya koyduğumuz sevgi ve emek için her kuruşuna değer olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
20: Ben 35 binin daha iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum.
18: Yine söylüyorum, fiyatı 40 bin dolar.
20: Bu arabanın biraz eski olduğunu söyleyebilirim ve bunlardan bazılarının içinde pas olabiliyor.
18: Bu aracın her santimini çok iyi biliyorum. Bulabileceğinin en iyisi, çünkü bu bir birinci jenerasyon Bronco. Bu arabaların değeri hiç durmadan yükseliyor. Sen ve ben bu konuşmayı yaparken 42 bin 500 dolara yükseldi bile. İşte böyle muhteşem bir araba.
20: Ama bunu bilemiyorum.
18: Konuşmaya devam et. Eğer burada yeterince durursak 45 bine kadar yükselecek. Emin ol, bu arabalar o kadar çok aranıyor ki bu arabayı satıp tekrar alıp ve sonra tekrar satabilirim. Keşke elimde 10 tane olsaydı. 40 bin doların her kuruşuna değer. Bunu kaçırma. Hadi canım.
20: Tamam.
18: Tamam mı? Çok iyi. Kendine muhteşem bir Bronco aldın. Aferin sana. Onu mahvetme sakın.
20: Asla etmeyeceğim.
18: Bu Bronco ne yazık ki bizim için sürprizlerle doluydu. Ama en büyük sürpriz sonunda gerçekten harika bir araba çıkması oldu. Bu araç aynı zamanda bana ve Ed'e güzel bir kar ettirdi ve üzerinde harcanan işçilik zamanını düşünürsek ettirmeliydi de. Bu Bronco gibi daha fazla efsanevi araba görmek istiyorsanız beni ve uzun boylu adamı izlemeyi unutmayın. Bizimle yeniden tamirat tadilatta buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazla.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: çekiyorum.
9: Evet.
10: Harika.
9: Nasıl oldu?
11: Bakalım.
9: Hemen.
11: Evet. Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
16: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
18: Her anın Double Shot Ice Break.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsın?
21: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
22: Ama bir mucizeye gerek var.
21: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
22: İşte bu Fairy mucizesi.
21: Fairy 30 dakikada mucize.
23: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan tak.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
10: Bu bir Lotus çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'nın dört bir yanında, burası ağzına kadar dolu. Kontrolden çıkmış eşya yığınlarının altında.
1: Vay be. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler yatıyor. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte hem müşterilerimize hem de kendimize büyük kazanç sağlamak için altın bulduk. Mülkleri köşe bucak temizliyoruz. Ve eğer hislerimde yanılmıyorsam, bence bu orijinal. Evet, çok orijinal. Ve bu işte herkes kazanıyor. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyoruz.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: İşte başlıyoruz arkadaşlar. İstikamet Maryland Lusby.
1: Güzel.
0: Körfezin hemen yanı. Scott adında biri beni aradı. Annesinin ve annesinin erkek arkadaşının evini temizlememizi istiyor. Bu videoyu izledin mi bilmiyorum ama cidden akıllara zarar. Ev sahiplerimiz Penny ve Sandy. Penny eski bir nükleer fizikçi. Yani son derece zeki biri ve evleri aklınıza gelebilecek her türlü tarihi eşyalarla dolu.
6: 1988'den beri bu evde yaşıyorum. Zamanla evrim geçirdi. Adeta yaşayan bir manzara gibi. Devasa bir yığın.
7: Merhaba, ben Scott. Sandy annem olur. 53 yıldır beraberiz. Penny de onun erkek arkadaşı. Penny'yi yaklaşık 15 yıldır tanıyorum.
6: Çocukluğumdan beri taş ve fosil toplarım. Zamanla bu merak dev bir koleksiyona dönüştü. 2011'de Sandy hayatıma gelince ikimizin koleksiyonları birleşip tek bir çatı altında toplandı. Taşlar, fosiller, antikalar ve sanat eserleri derken evimizde de hayatımızda da adım atacak yer kalmadı. Artık başa çıkamıyoruz.
7: Evin her santimetre karesi antikalarla dolu.
8: Gördüğünüz gibi oturacak yerim bile yok. Alana ihtiyacımız var. Tanrım bize yardım et.
0: Epey dolu görünüyor. Gerçekten tıklım tıklım.
1: Evet.
0: Sanki iki müze birleşmiş ama bir sene boyunca içeriye tek bir kişi bile girmemiş gibi.
9: Harika, çünkü içeride resmen hazine avına çıkacağım.
6: Çoğunlukla Afrika sanat eserleri, mesela bu Senifo kabilesine ait bir dans asası. Şu gördüğünüz şey içine insan saçı işlenmiş bir
8: burası
6: başlık.
8: Burası Penny'nin taş odası.
7: Jeot, mineral, kristal ve köpek balığı dişleriyle dolu bir odaları var. İnanılmaz bir yer. O da sanki kontrolden çıkmış bir müze gibi.
6: Bunlar asteroid çarpması sonucu oluşan doğal camlar. Herkes iç savaş mermisi biriktirir ama ben işlenmiş iç savaş mermisi biriktiriyorum.
7: Matt Paxton, lütfen anneme ve Penny'ye yardım et. Size ihtiyaçları var.
0: Elinde bir yığın kaya ve jeotun yanı sıra bir de Afrika sanat eserleri var. Yani anlayacağınız risk epey büyük. Müze kalitesindeki şeylere kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor zaten.
1: Kesinlikle. Piyasa sahte jeotlarla, eserlerle, maskelerle, dinozor kemikleriyle, taşlarla dolu. Aklınıza ne gelirse sahtesi var. Bunların gerçek olduğunu kanıtlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Videodan gördüğüm kadarıyla büyük kar potansiyeli var.
0: Kristallerin binlerce dolara alıcı bulduğunu gördüm.
1: Evet, kesinlikle.
0: Dostum, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük vurgunlardan biri olabilir ama elimiz boş dönme ihtimalimiz de var. Odak noktamız Penny'nin taş ve jeot koleksiyonu. Nadir rastlanan Afrika eserleri ve eğer orijinallerse servet değerindeki iç savaş mermileri. Merhaba.
7: Merhaba, sizi görmek harika.
1: Memnun oldum.
6: Hoş geldiniz.
0: Pekala, evin içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz. Ve gönderdiğiniz videoda daha önce hiç rastlamadığınız bir sürü şey gördük. Pekala, siz Penny ve Sandy ile gidip tura başlasanız iyi olur.
1: Tamam.
0: Siz gidip arka bahçeye bakın ve Scott, beni sen aradığın için ben seninle kalacağım.
7: Çok iyi olur.
0: Beni genelde istifçilerin çocukları arar. Ebeveynlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir noktada profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar. İlk turumuzun tek amacı evlerindeki parçaların maddi bir değeri olup olmadığını anlamak. Eğer para edecek bir şeyleri varsa oturup aileyle anlaşma yapacağız.
1: Vay be. İnanılmaz. Biraz incelemem lazım ama gerçekten çok ilginç.
8: Burada her şeyden biraz var.
1: Şahane şeyler görüyorum. Vay be. Penny'nin evinin içi müze mi yoksa tımarhane mi karar veremedim. Ama başımı çevirdiğim her yerde binlerce dolar görüyorum. Bu odadaki eşyaları nasıl kategorize edebileceğimizi söyleyebilir misin?
6: Bu odada birçok antika kitap var. Plakların bir kısmı bu odada duruyor. Ayrıca içeride doldurulmuş hayvanlar da var. Kunduz Beri, bu da Armadillo Armand. Onlar ailemizin üyeleri.
1: Kunduz Beri'nin ne kadar para getireceğini bilmiyorum. Ama eski kitapları ve plakları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Para gelecekse oradan gelecek. Burada göreceğimi gördüm. Üst kata çıkabilir miyiz?
6: Bana uyar.
1: Tamam.
2: Banyoları burası mı?
7: Evet. Aman tanrım.
2: Şu haliyle burayı sadece kediler kullanabilir. Bu evde doğru düzgün bir banyo var mı?
7: Aşağı yukarı hepsi böyle.
2: Yani en iyisi bu diyorsun pekala. Evet. Şuraya bir göz atayım.
7: İşte taş odası burası.
2: Vay canına dostum. Nereye basacağımı
7: burada
2: bilemedim.
7: Normal tek bir şey bile yok.
2: Yo,
7: bu türden şeyleri daha önce hiç görmedim.
2: Aman tanrım. Şu jeotlara bak. Açık konuşmak gerekirse bunlar binlerce dolar edebilir. Taşlar, mineraller dünyanın en gözde ve değerli koleksiyon parçaları arasındadır. Bu yapıların sırrı yerkürenin derinliklerinde gizlidir. Önce yoğun ısı ve basınç atomları bir araya getirir. Lavlar soğumaya başladığında ise bu atomlar kristalleşerek o hayranlık uyandıran renkleri ve formları oluşturur. Soğuma ne kadar yavaş olursa kristaller de o kadar büyük olur. Tıpkı mücevherlerin oluşumu gibi, öyle ki en nadir parçalar neredeyse değerli taşlarla yarışacak fiyatlara alıcı bulabiliyor. 2013'te tek bir pembe kuvars parçası 662 bin dolara satılmıştı. Resmen nutkum tutuldu. Ki pek sık böyle hissetmem. Bu taş ve jeton koleksiyonunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç tepsilik bir şey sanıyordum. Şu an bu koleksiyonun büyüklüğünü sindirmeye çalışıyorum. Bu raflar dolusu malzemenin maddi değerini net olarak bilmiyorum. Değerini anlamak için her birini ayrı ayrı incelemem gerekecek.
7: Aşağı mutfağa gidelim. Panelden geçmesi şart. Tamam. İçeride adım atacak yani.
2: Tamam.
10: Ön veranda burası mı?
9: Öyle dediler.
10: Evet, sanırım öyle.
9: Burada bayağı havalı parçalar var. Özgün şeyler de var. Alıcı bulmakta zorlanmayız.
10: Ama böyle bir şeye nasıl fiyat biçersin ki?
9: Mike ne güne duruyor?
1: Tamam, bakalım burada ne varmış. Vay be. Bu odaya ne diyorsunuz?
6: Eskiden ofis olarak kullandığım bu oda artık çocukluğumdan bu yana topladığım spor araba koleksiyonumla 60'lı ve 70'li yıllardan kalma dergilerle dolu. İçerideki her parçanın kendine has bir hikayesi, benimle çok güçlü bir bağ olduğu için onlardan ayrılmak zor gelecek. İnsanın bu duygularla yüzleşip fani olduğunu kabullenmesi güç ama vazgeçmem gerektiğini biliyorum.
8: Onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesi bile benim için çok anlamlı.
7: Pekala.
2: Burası mutfak mı?
7: Evet, burası mutfak. Hepimiz gibi onlar da zamanında mantıklı gelen ama sonradan yanlış olduğu anlaşılan bazı kararlar vermişler. Şimdi sizin de yardımlarınızla bu durumu tersine çevireceğiz.
2: Pekala, ben gidip çocuklarla buluşayım. Teşekkürler dostum. Teşekkür aradığın için sağ ol. Merhaba çocuklar.
1: Evet, değil mi?
10: Kesinlikle.
2: Hayatımda daha önce böyle bir şey gördüm.
1: Kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim.
9: Nasıl kesinlikle benzersiz?
2: İleride çok kaliteli parçalar var.
1: Evet öyle. Müzelik eşyalar gördüm. Bir sürü parçayı araştıracağız. Ayrıca çok farklı bir alıcı tipi arayacağız. Bulmak zor olacak.
2: Sizce en çok parayı nereden kazanırız?
1: Oturma odasında inanılmaz şeyler gördüm. Taşların fiyatını merak ediyorum.
2: Öyle düşünüyorum. Benim de ilk gitmek istediğim yer taş odası. Yani o odada rahat bir 100 bin dolar.
1: Dışarıda yani. Neler vardı?
9: Dışarıda bir sürü Afrika işi, ahşap maske ve farklı farklı heykeller var.
2: Gördüğüm en etkileyici istifleme yöntemi diyebilirim. Her boşluğu değerlendirmişler. Buradaki her şeyi dışarı çıkarıp tekrar yerleştirmeye kalksak eminim yarısı dışarıda kalır. Bastığınız evet. Yerlere dikkat edin. Yanlışlıkla bir şeyin üzerine basarsanız kafadan 500 dolar çöpe gider. O yüzden çok ama çok dikkatli olun. Masraf ne olur? Bence bir konteyner yeterli işçilik için ne diyorsunuz? İçeriye 8 kişi sığdırmayız.
10: Hayır 8 olmaz. 4 kişiyle halledebiliriz. Temizlik masrafları da muhtemelen 5000'i bulur.
2: Haklısın. Hem heyecanlıyım hem de gerginim ki bu da doğru yolda izlemek oluyor. Eski koçum Morgan şöyle derdi. Eğer gergin değilsen yarışı kaybedersin.
10: Tamam.
2: Ben gerginim. Hadi bakalım hazırlanın.
1: Tamam.
2: Peki. Başlayın beyler. Epey ter dökeceğiz. Pekala, buradaki eşyalar tuhaf mı? Kesinlikle. Peki değerler mi? Öyleler. İşin en zor tarafı adım atacak yer olmayan bir ortamda çalışmak ve bu nadide parçalar için servet ödemeye hazır doğru alıcıları bulmak. Pekala arkadaşlar.
6: Merhaba, nasılsın?
2: Resmen afallamış durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu koleksiyonun ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hedefim size 4 gün içinde 6 haneli bir rakam kazandırmak. Bu para insanın hayatını değiştirir. Temizlik masrafları yaklaşık 5000 dolar tutacaktır ama adil bir paylaşım yapabilirsek ekibim bunu karşılamaya hazır. Evinizdeki eşyaların kalitesi o kadar yüksek ki %30'u bana, %70'i size şeklinde bir teklif sunmaya hazırım.
7: Penny'nin cevabı %20. Şimdi el sıkışın. Hadi. Hadi bakalım.
6: Pekala. Evet. Anladım. %20. Evet, tamam. Güzel. Yeterince iyi iş çıkarırsanız size %25'e çıkabilirim. Evet. 250.000'in üzerinde.
2: 250'nin üzerinde mi? Eşyalarla bu denli duygusal bağlarla bağlı birinin beklentilerini yönetirken çok hassas davranmak durumundasınız. Penny'in 250.000 doların altındaki herhangi bir rakama razı geleceğinden pek emin değilim. Aslında 150.000 dolar bile bizim için büyük bir başarı sayılır. Ama Penny bunu kabul etmez. Pekala. Evet. Bu meydan okumayı kabul ederim. Pekala. Pekala dostum. Teşekkürler. Sağ olun.
7: Teşekkür ederim.
2: Çok iyi canlıyım. Evet, çok.
1: Kutu bana mı geldi? Dur.
2: İçeri girelim.
11: Arkadaşlar, bu sizin alışık olduğunuz işlerden değil. İçerisi antika ve kırılacak eşyayla dolu. Başlamaya hazır mısınız?
2: Elbette.
11: Hadi başlayalım.
2: Bu kadar tıkış tıkış bir yerde hemen ilerleme kaydetmek çok önemli. Temizlikte ve satışta hızlıca ilerleme kaydedemezsek, değil Penny'nin o çılgın 250.000 dolarlık hedefine ulaşmak 100.000 doları bile göremeyiz. Bu yüzden Kaylin ve Chris mutfağı ayıklarken Mike'la ikimiz de doğrudan en değerli odaya, yani taş odasına giriyoruz.
1: Burası sanki...
2: Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Jenga gibi.
2: İşte feldspat. Ah, bak altını. Altına benziyor ama değil.
1: Şuna bak. Bu ne böyle?
2: Genelde etrafında yosun olur. Böyle şeyler resmen aklımı başımdan alıyor. Böyle farklı kristallerin bir araya gelmesi inanılmaz.
1: Çok güzel şişeleri var.
2: Bunların perakende piyasasında tanesi 4-5 bin dolar eder. Maalesef o da bu fiyattan aşağısına razı olmayacaktır. Oysa alıcıların ödediği gerçek rakam bu değil. Tanesini 3.000 dolardan okutsam havalara uçarım. Üstelik bunlardan çekmeceler.
1: Aman tanrım, şu küçük boruya bak.
2: Evet, evet, evet, evet, evet, biliyorum. Burada da bir tane var ve çok güzel.
1: Tamam.
2: Ah dostum, çok havalı bir şey buldum. Ah, ah, ah. Bu müthiş.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
5: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Yaşasın. Bulmayı arzuladığım şey buydu.
3: Neydi?
2: Yaklaşık 10 yıldır bunu arıyordum. Evet. Şunlara bak.
3: Ne buldun?
2: İç savaş mermileri. İşte bu yüzden mutlaka her köşeye bakıyoruz. Çünkü ister inanın ister inanmayın samanlıktaki o iğneyi hep görüyoruz.
3: Oh, vay be. Bunlardan bazıları elde oyulmuş. Bunda 3 halka var. Şunda 2 tane.
2: Bunun önemini kavradın mı?
3: Farklı kalibrede mermiler. Yalnız kökenlerine dair herhangi bir belge göremiyorum.
2: Maalesef hangi savaştan kaldıklarını netleştiremezsek bu mermilerin pek bir esprisi kalmaz. Piyasada bunlardan çok var. Umduğumuz o yüksek rakamları getirecek parçalar kesinlikle bunlar değil. Görünen o ki kasayı doldurmak için umudumuzu büyük taşların satışına bağlayacağız. Berbat bir durum. Neyse ben buraları karıştırmaya devam edeyim. Sen de koridora bak.
3: Bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçalar aslında metal heykeller. Teyit etmek için bakıyorum. Yanılmıyorsam Dorothy Gillespie adında bir sanatçının eserleri. Dorothy Gillespie metal sanatının öncülerindendi. Cesur, canlı renklere sahip büyük ölçekli metal heykelleriyle ün yaptı.
4: Eserlerim çocukluğumdan izler taşıyor. Topaçlardan, toplardan ilham alıyorum.
3: Alüminyumla çeliği kesip şekillendirerek soyut metal heykeller yaptı. Bunların çoğu hastaneler ve kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirildi. 2020 yılında Kaleidoskop adındaki Dorothy Gillespie eseri bir açık arttırmada 5000 dolara satıldı. Gillespie 2012'de öldü. Eserlerinin hala koleksiyon değeri var ve bu değer giderek artıyor. Bu parçaların her biri 500 ile 1000 dolar arasında satılabilir.
2: Pekala, o halde hedefimiz şu. En iyi parçaları bulalım ki ne hakkında konuştuğumu bileyim.
5: En sevdiğim taşlardan biri azurittir.
2: Azur?
5: Azurit, A-Z-U-R-I-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
2: Merjanına, böyle bir şeyin değeri nedir?
5: 1000-2000 arası.
2: Tamam.
5: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
2: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
5: O prustit. Gümüş içeren bir mineraldir.
2: Prustit mi?
5: Prustit, evet. P-R-U-S-T-I-T.
2: Ben onun için ilaç kullanıyorum. Bu odada muazzam taşlar bulduk. Bazıları tek başına 5 haneli rakamlara satılabilir ama koleksiyonun tamamını süpürecek, o zengin alıcıyı buraya bağlayacak parçayı henüz bulamadım. Kesinlikle bulamadım. Ha dostum, şunun güzelliğine baksana. Benim asıl derdim buraya
5: evet,
2: gelecek
5: alıcının
2: kesesinin ağzını açmasını sağlamak. Bu yüzden içeride birinin gözü kapalı servet dökeceği en kıymetli parçayı arıyorum. Aman tanrım! Şu megalodona bakın.
5: O dişler kesinlikle listenin başına gelir. Şu megalodon dişleri.
2: İnsan her gün elinde milyonlarca yıllık bir fosil tutmuyor. Biz her zaman beyaz balina arayışındayızdır. İronik olan şu ki bu evde o beyaz balina aslında bir megalodon köpek balığı dişi olabilir.
5: Bu 4-5 bin dolar edebilir.
2: Tek bir diş için 4-5 bin dolar mı? Bu devasa etoburların okyanuslardaki hükümranlığı yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı ve soyları 3.6 milyon yıl önce tükendi. Boyları 24 metreyi bulabiliyordu. Yani dev bir tırdan bile daha uzunlardı. 18 tona ulaşan ağırlıklarıyla yaklaşık 13 Afrika filine bedeldiler. 2 metreyi aşan devasa çeneleri ise günümüzdeki bir NBA oyuncusunu içine rahatlıkla alabilecek genişlikteydi. Nesilleri çoktan tükenmiş olsa da bu fosilleşmiş dişler M.Ö. 400 yılından beri el üstünde tutuluyor. Koleksiyoncular bugün hala bu parçalar için servet ödüyor. Hatta 2011 yılında bir koleksiyon tam 625 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkmıştı.
5: Muhtemelen en iyi diş bu. Tırtıkları kusursuz. O kadar hızlı büyümüş ki mine tabakasında dalgalanmalar olmuş.
2: Bu dişleri bulmak harika oldu ama bu evdeki her şey gibi bunlar da belirli bir koleksiyoncu kitlesine hitap ediyor. Her koleksiyonun tüm alıcıları içeri çekecek bir yıldız parçaya ihtiyacı vardır. Umuyorum ki megalodon dişi parası bol alıcıları buraya getirmek için ihtiyacımız olan bir parçadır. Louisville'deki ikinci günümüz. Ben taş odasını eşelemeye devam ederken Mike da satışlara başladı.
3: İç savaştan kalma 50 civarında mermi var. Çoğu 3 halkalı. Birkaç çift halkalı var.
6: Tamam, eğer kabul edersen 150 dolarım var.
3: Ederim. Nur topu gibi iç savaş mermilerin
6: oldu. Çok güzel. Tamamdır. Bu harika.
3: İç savaştan kalma mermileri binlerce dolara satmayı umuyorduk. Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Elimizde Dorothy Gillespie eserleri var.
7: Anneannemin evinde de onun eserleri vardı.
3: Sahi mi?
7: Bir süredir arıyordum ama bir türlü bulamamıştım.
3: Harika. Elimde iki eser var. 900 dolar verirsen anlaşırız.
7: Anlaştık. Bunlar gerçekten
3: şahane
7: özel parçalar. Tamamdır. Teşekkür ederim Mike.
3: Bir şey değil.
2: Bu megalodon dişleri ve fosiller beni gerçekten heyecanlandırıyor. İçimde çok iyi bir his var. Ancak bu kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir koleksiyon söz konusu olunca parçaları onaylatmam şart. Steven, tam olarak neyle uğraşıyoruz?
8: Elbette. Benim işim fosillerin sesi olmak. Çünkü her birinin anlatacağı özel bir hikaye var. Burada gerçekten müthiş bir koleksiyon var. Bildiğin gibi bazı fosillerin anladım piyasa değeri çok büyük. Penny'nin parçalarıysa tam anlamıyla birer cevher. Senin için aralarından en çarpıcı olanları seçtim. Mesela bu ilk bakışta pek bir şeye benzemeyebilir. Aslında soyu tükenmiş bir orkinosun iki omurga kemiği. Üstelik ikisinin birbirine bağlı olması değerini artırıyor.
2: Sesin bir anda 3 oktav yükseldi. Bunları gördüğün için gerçekten heyecanlandın değil mi?
8: Fosillere bakıp onların ardındaki gizli hikayeleri keşfetmeye bayılıyorum.
2: Bir uzman gösterdiği malları görünce böyle heyecanlanıyorsa doğru yoldasın demektir.
8: Bu çekmece gerçekten muazzam çünkü içinde buna benzer parçalar var. İşte.
2: Yani
8: dev bir megalodon dişi. Megalodon dişlerinin en büyükleri 18 santim civarındadır. Bunlar rekor seviyesinde olmasa da mücevher değerinde. Neredeyse kusursuzlar. Kesinlikle büyüleyici evet bir örnek.
2: Peki bu birkaç bin dolar eder mi?
8: Rahatlıkla. Bu şeyin ne kadar kıvrımlı olduğunu görüyor musun? Epey deforme olmuş bir diş. Bu dişin hayvan sağken ve avlanırken bu hale gelmesi mümkün.
2: Peki bu onu daha mı değerli kılıyor?
8: Evet, bu nadir bulunan bir tür. Dünyadaki en büyük patolojik megalodon dişi koleksiyonuna sahip olmayı kafaya takmış insanlar var. Dolayısıyla bu onlar için bulunmaz bir parça.
2: Bu müthiş bir haber. Bu fosiller gerçek ve kesinlikle çok değerliler. İnanamıyorum. Maalesef parası bol bir alıcı bulmak için 2 günden az vaktim var.
3: Penny'nin harika bir plak koleksiyonu var. En güzel yanı bu plakları çok iyi saklamış olması. Bu boyutta bir koleksiyon için duyulmuş bir şey değil. Bu rafla yan odada toplam 1500 plak var. Hadi bakalım. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar NASA tarafından uzay programımızın başlangıcında çekilmiş fotoğraflar. Burada orijinal yazıyor. 1961'deki Mercury projesinden. Şu inanılmaz fotoğraflara bakın. Bunlara bayılacaklar. Ay'a yolculuk gerçek miydi? Bana gerçekmiş gibi geliyor. Bunun arkasında NASA 31 Mayıs 1969 yazıyor. Hepimiz uzaydan çekilmiş fotoğraflar gördük ama teşkilatın damgasını taşıyan NASA fotoğrafları son derece nadir. Bu da onları değerli kılıyor. Gerçekten bunlar tarihi fotoğraflar.
9: Satmak istediğiniz her şeyi ayırmam gerekiyor. Tamam mı?
4: Tamam.
9: Onları kutulayıp bir kenara kaldırabilirim.
4: Pekala.
9: Geriye kalanları da duruma göre ya bağışlayacağız yani ya da kendinize ayıracaksınız.
4: O zaman sadece bantlayayım
9: mı? Bantlayabilirsiniz,
4: tamam.
9: Evet.
4: Pekala, öyle
9: tamam
4: yaparız.
9: Bu dolaptan kurtulmaya niyetiniz var mı?
4: Evet, gerçekten iyi bir teklif gelirse satmak isterim.
9: İyi bir teklif verilmesini sağlayacağım.
4: Evet, pekala.
9: Kesinlikle elimden geleni yapacağım. Asıl önceliğimiz size içinde rahatça hareket edebileceğiniz kullanışlı bir mutfak sunabilmek. Şu an buna odaklandım. O yüzden bu koca olanı buradan çıkarmalıyım.
4: Ondan vazgeçmeye hazırım.
9: Tamam, güzel.
4: Artık önünde hiçbir engel kalmadı.
2: Asıl amacımız para kazanmak olsa da Scott'ın bizden bir ricası daha vardı. Evi ailesi için güvenli ve kullanışlı bir hale getirmemizi istedi. O yüzden her yeri pırıl pırıl yapmalıyız. Caitlin ve Chris mutfağı hallederken ben de banyoya girişeceğim.
10: Bu enteresanmış.
9: Evet.

0: Öyle. Söyleyebileceğim tek şey bu.
1: Bu mutfak resmen eşyaya boğulmuş halde. Tezgahlardan yerlere kadar. Burayı yeniden kullanışlı bir mutfağa dönüştürmek için her şeyi boşaltmamız gerek. Çöpler, hantal mobilyalar, tarihi geçmiş yiyecekler ne varsa çıkmalı. Ve bu bayağı bir iş demek.
0: Bu da şununla gidebilir.
1: Evin genelindeki o yığınları gördükten sonra umarım dişe dokunur bir şey vardır diyorum.
0: Bu tip şeyleri artık bu şekilde satmıyorlar. Yani bu çok çılgınca.
2: Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en çetrefilli temizliklerden biri. Öyle her şeyi paldır küldür çöpe atamıyorsunuz. Hangisi gerçekten hatırası olan bir parça, hangisi bildiğimiz sıradan taş ayırt etmek imkansız. Resmen pisliğin içinde servet fışkırıyor. Zamanla yarışıyoruz belki ama çok temkinli olmalıyım. Penny'nin nereye ne sakladığı hiç belli olmuyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bakalım buradan ne çıkacak.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
4: Tanıştıralım. Mehmet Usta. 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyin işlerini kolayca hallet.
6: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bir dakika. Bu 14 ayar altın. Resmen lavabonun dibinde altın buldum. İşte her şeyi tek tek elle seçmemizin nedeni de bu. Bildiğin altın hem de 14 ayar. Muhtemelen 300 dolarlık altın var burada. Doğrusu banyoda altın ve gümüş bulmayı hiç beklemiyordum ama para paradır. Evet, kendi hedefim olan 100 bin dolara hala çok var. Penny'nin 250 bin dolar hayalinden bahsetmiyorum bile. Evet, diğer her şey çöp ama şu altın ve gümüşleri toplasak burada rahat bir 1000 dolar yatıyor.
11: Hey, spor kartları ve dergileri konusundaki ilanıma yanıt verdiğin için sağ ol. Burada 75 dergi ve 1000'den fazla da kart var. Koleksiyoncuların istatistikleri yüksek sporcuları sevdiğini bilirim, özellikle kendi memleketlerindense. İmzalı Brooks Robinson kartı. Baltimore Orioles'ta 23 sezon oynadı. John Unitas kartı. Baltimore Colts'un yıldız oyun kurucusu.
12: Havalıymış.
11: Bütün dergilerde 60'ların sonlarından 70'lerin başından. Seni bilmem ama ben bunları makaleleri için alıyorum. Hepsine tek bir fiyat vermeni istiyorum. Bütün kartlara ve dergilere. Benim kafamdaki fiyat 2200 dolar.
12: 2200 mü?
11: Evet.
12: Kartlar için 1200, dergiler için de 500 dolar veririm.
11: 1700.
12: Toplamda 1700.
11: Olabilir. Kabul edilebilir.
12: Pekala.
11: Bir rakam.
12: Pekala. Teşekkür ederim.
11: Tebrik ederim Dylan.
12: Teşekkürler.
0: Bırak yemeği içmeyi, içinde rahatça oturulacak bir yer bile yok. Burası hiç kullanışlı değil. Şu dolabı ne yapsak diye kara kara düşünüyorum. Ondan kurtulabilirsek mutfak epey ferahlar.
1: Mesele sadece çöp temizlemek değil. Mutfakta nefes alacak yer açmak. Tekrar kullanışlı hale getirmek. Bu eşyalardan, dolaplardan kurtulmamız şart. O zaman sofraya oturup yemek yiyebilirler. Ancak o zaman normal bir mutfağa dönüşebilir. Şunu kenara kaydır.
0: Kaydırıyorum.
1: Kaydır.
0: İndir.
13: Tamam tamam. İndir. Daha yavaş. Daha yavaş. Tamam. Yanaştıralım.
0: İndir. Evet. İndir. Evet. İndir. Tamam.
13: Hadi. Evet. Dikkat.
1: Dikkat et DJ.
12: Kahretsin.
13: Dikkat.
1: Alan açmadan buraları kullanışlı hale getiremeyiz. Ama artık Sandy ve Penny'nin gerçek bir mutfağı var.
2: Mutfağı boşaltınca evin çehresi değişti. Artık çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama bizim asıl işimiz kâr etmek ve şu ana kadarki kazancımız hala beklentimizin çok altında.
11: Evin içinde bulduğumuz bazı fotoğraflar var. Onlar için kusursuz alıcıyı bulduğumu düşünüyorum. Greg, seni görmek
14: seni
11: güzel.
14: Görmekte.
11: Greg, yerel koleksiyoncular ve müzeler için hatıra eşyaları topluyor. Bakmak isteyebileceği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum.
14: Çok ilginç. Eklektik bir koleksiyon bu.
11: Evet.
14: İçinde epey dergi var. Eski dergileri severim. Eğer durumları kötüyse içlerinden araba ilanlarını kesip alıyorum. Onlar da olmasa dergi çöp.
11: Bulduğumuz
14: demektir.
11: En güzel şeylerden evet. biri evet. NASA fotoğrafları.
14: Evet. Bunlar eski basın fotoğrafları. Gerçekten çok ilginçler. Aralarında çok iyi kareler var.
11: O zaman sadede gelelim. $2,500 aşağıya kesinlikle inmem.
14: Tamamdır. $2,500 alıyorum.
11: Tamamdır. Tebrikler. Çok iyi oldu bu. Tamam. Gidip kutu bulalım.
0: Hadi canım. Bu şey resmen ödümü kopardı. Çok korkunç.
1: Bu da ne? İnanılmaz.
0: Aman tanrım. Olamaz.
1: Sanırım bu aradığımız Afrika sanat eserlerinden.
0: Eve ilk adımımı atıp da önce Afrika eşyasını görünce gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim.
1: Güzel maskeymiş. Baksana şu detaylara bak.
0: Aa, dostum bu yani bu... Bu inanılmaz bir şey. Yaptığımız işte bu tip Afrika maskelerine pek rastlamayız. Bu çok özel bir durum.
1: Hey baksana bir şey daha buldum.
0: Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Cadılar Bayramı maskelerine benziyorlar ama çok daha pahalı olduklarından eminim. Evet. Evet. Bu harika.
1: Ve daha fazlası da var. Takmaya çalıştım ama.
0: Medusa mı bu?
1: Bilmiyorum. Jim Carrey'nin maske filmini izledin mi?
0: Şuna bak.
1: Tak şunu. Hadi tak şunu.
0: Kafam olmuyor ki.
1: Hayır.
0: Olmuyor işte. Sanki kafamın tepesinden başka bir kafa çıkıyormuş gibi.
1: Çok şık oldun dostum. Şuraya bırak. Küçük olanlar da şurada. Yok bunlar orta boymuş.
0: Bu da ne böyle?
1: Ne zamandan kalmış?
0: Belki bunu hala yiyorlardır. Yumuşacık baksana. Hiç sertleşmemiş.
1: Unuttuklarını söylemişlerdir.
0: 3 gün önce bırakmışlar galiba.
1: Bir tadına bak istersen.
0: Hayır.
1: Teşekkür ederim.
2: Üçüncü günümüzü bitiriyoruz. Elimize ne varsa elden çıkarmalıyız. Ama taş odasının tamamını tek seferde kapatacak birini hala bulamadım. Mark, nasılsın?
15: İyiyim, sen nasılsın?
2: Geldiğin için teşekkürler pekala.
15: Teşekkürler.
2: Anlat bakalım, neler arıyorsun?
15: Tamam, önceliğim uzmanı olduğum yüksek kaliteli köpek balığı dişleri. Fakat nadir bulunan fosiller ve çeşitli mineraller de ilgi alanıma giriyor.
2: Tamam. Hepsi bizde mevcut.
15: Evet, görebiliyorum.
2: Hepsi var. Gerçekten etkileyici bir koleksiyon.
15: Ağzım kulaklarımda. Çekmeceleri açmaya başladığımda resmen evet. büyülendim. Şu parça $2,500 ila $3,000 eder. Burada çok güzel büyük bir diş daha var. Biraz hasar almış ama yine de $2,500 eder.
2: Burada bir sürü var.
15: Bunlar nadir bulunan köpek balığı dişleri. Hepsi de Parotodus benedeni denen çok nadir bir türe ait. Küçüklerinin fiyatı $100 başlar. Tanesi $1,500 kadar çıkabilir.
2: Evet.
15: Elimdeki ise oldukça pahalı bir parça. Bu tek diş için en az $2,000 gözden çıkarmak gerekir.
2: Evet,
15: yani sadece bu kısım muhtemelen 8-10 bin dolar eder. Şu Hindistan'dan gelmiş.
2: Harika.
15: Bu parça muhtemelen 500-600 dolar eder.
2: Sadece bu parça mı?
15: Evet.
2: Evet.
15: Şu parça ise 20 bin dolara kadar çıkabilir.
2: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
15: 50 bin dolar.
2: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kar etmen gerektiğini.
15: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
2: Evet.
15: Biliyorsun para kazanmam lazım.
2: Evet anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence...
15: 1000 dolar eder. Şu Hindistan'dan gelmiş.
2: Harika.
15: Bu parça muhtemelen 500-600 dolar eder.
2: Sadece bu parça mı?
15: Evet.
2: Evet.
15: Şu parça ise 20 bin dolara kadar çıkabilir.
2: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
15: 50 bin dolar.
2: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kar etmen gerektiğini.
15: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
2: Evet.
15: Biliyorsun para kazanmam lazım.
2: Evet anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence...

0: Bence bu önüne koyabileceğim bir teklif. Ben onunla konuşayım, tamam mı? Evet, hayatımda gördüğüm en büyüleyici koleksiyon. Nihayet ciddi ve gerçekçi teklifler almaya başladık. Ancak şunu unutma. Gelen teklifler perakende değil, toptan fiyat üzerinden. Bizim seninle konuştuğumuz o yüksek rakamlar hep perakende satış fiyatlarıydı. Mark geldi. Biliyorsun, kendisi perakende işi yapıyor. Ve koleksiyonuna 50 bin dolar fiyat biçti. Üstelik paketleme ve taşıma işini de biz halledeceğiz, tamam mı? Ve gerisini merak etmeyin. Perakende değerinin yanından bile geçmez. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Peki, içinden bazı parçaları çıkarabilir miyim?
0: Ama koleksiyonu bölmek istemiyor. Teklifi bu.

0: QNB'ye geçen, sonra da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yığında.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet. Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Dapandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar.

0: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera PS değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Hepsi için nakit 50 bin dolar ödeyecek.
11: Bölmek istemiyor mu?
10: Hayır, teklifi bu. Ya hepsine 50 bin ya da hiç. Evet.
12: Ama ben de bu alışverişten hoşnut ayrılmalıyım değil mi?
10: Kesinlikle. O yüzden bunu konuşuyoruz. Karar senin. Ama 50 bin doların hayatında neler değiştirebileceğini düşünmeni istiyorum.
12: Evet. 50 bin dolar için onu elden çıkarmak istemiyorum. Pekala.
10: Açıkçası 50 bin dolar çok büyük bir para ama bu koleksiyonun tam karşılığı bu değil. Tek yapabileceğimiz işimize odaklanmak, temizliğe devam etmek ve yeni alıcılar çıkması için dua etmek. Pekala, hadi para kazanalım.
13: İkimizin izin günündeki hali.
14: Evet, görmeye hazırım. Bak şu kesinlikle...
13: Evet, saçlarını gördün mü?
14: Evet evet, bu kesinlikle sensin.
13: Çalışırken evet. Böyle görünüyoruz.
14: Evet öyle. Gözlere baksana, tam olarak bu. Bu biziz resmen.
13: Bu da neyin nesi?
14: Mike, al. Affedersin. Saçları çok gür. İlginç şeyler var.
13: Bu kardeşim Tony değilse, kesin tuvalette ecel terleri döken başka biri.
14: Evet evet öyle.
13: Ev gibi bir şeyde
14: cebelleşiyor. Evet, cebelleşiyor. Arkandaki şapkalı şey de kız kardeşime benziyor aslında. Bununla hiç uğraşamam şimdi. Arkasından bambu fışkırıyor resmen. Ona hiç bulaşmam. Burası benim krallığım.
13: Ne krallığı?
10: Louisville'deki son günümüz. Mike'ın içeride ne varsa satmaya odaklanması şart. Ben de Washington bölgesindeki tüm taş alıcılarına tek tek ulaşmaya çalışacağım. Çalışmaya devam ediyoruz ama... İçimi bir korku sarmadı değil.
15: Vay be, Lenny Bruce, Jackson Browne ve David Blomberg.
16: Merhaba, ben Mike. Öncelikli amacımız para kazanmak. İkinci amacımızsa evde yer açmak. Bunu yapabilmenin tek yolu da her şeyi toptan satmak. Ne yapıyorsunuz? Penny'nin koleksiyonuna mı bakıyorsunuz?
15: Evet, gerçekten muazzam bir koleksiyon. Şimdiye kadar bu denli etkileyici bir koleksiyon görmedim.
16: En iyileri bulma konusunda çok usta bir koleksiyon.
15: Sonuna kadar katılıyorum. Yıllardır girip çıkmadığım ev kalmadı ama burası kesinlikle gördüğüm en iyi birkaç yerden biri diyebilirim doğrusu.
16: Bu koleksiyon senin olabilir. Bunlardan bazılarını alıp eve götürebilirsin ama önce şunu sormak istiyorum. En çok neyle ilgileniyorsun?
15: Şuradaki kutularda duran plakların tamamını almak istiyorum. Bir de diğer odadaki o 3 dolap dolusu kitap var ya, onları da istiyorum.
16: Yaklaşık 300 kitap, evet. Ve 1500 plak. Hepsini 11 bin dolara bırakırım. Peki senin vereceğin teklif nedir?
15: 10.500 dolar.
16: Harika. 10.500'e hepsi senindir.
15: Çok teşekkür ederim dostum.
14: Taşları buraya dizmişti. Bence bunları çerçeve niyetine burada bırakmalıyız. Hatta taşlar da kalsın ki ön bahçe havası versin.
13: Aklıma yattı.
14: Kusura bakmayın ama sohbetinizi böleceğim.
13: Şu devasa şeye bak.
14: Çok sıra dışı.
16: Seni bunlara çeken ne oldu?
17: Ben bir koleksiyoncuyum. Kendi çapımda bir şeyler topluyorum. Aynı zamanda Smithsonian bünyesindeki Ulusal Afrika Sanatı Müzesi'nde rehberlik yapıyorum. Özellikle şu maske çok ilgimi çekti. Gerçekten çok özel.
16: Çok güzel. Açık konuşacağım. Zamanımız tükeniyor. Taşları satabileceğim birini bulamadım. Metin hedeflediği 6 haneli rakamlara yaklaşabilmiş değiliz henüz. Bu asgari rakam. O rakama ulaşamazsak başımız belada demektir. Neyse ki evin dört bir yanında onlarca güzel ve değerli Afrika maskesi ve heykeli buldum. Ve bunlar bizi kurtarabilir.
17: Bu kadar kaliteli ve bu denli iyi korunmuş parçalara denk gelmek gerçekten zordur.
16: Açıkçası hepsi için tek bir fiyat almayı tercih ederim.
17: Tamam.
16: Masadakilerin tamamı için $10,000 istiyorum. Bence bu rakam ikimizi de memnun eder.
17: Kulağa hoş geliyor.
16: Harika.
17: Tamamdır.
16: Tebrik ederim Beth.
17: Teşekkürler.
16: Elektronik ödemeyi yapabilir misin?
17: Tabii ki yaparım.
10: Penny ve Sandy'ye evi gösterme vaktimiz geldi. Çok çok heyecanlıyız. $70,000 fazla satış yaptık ama yine de benim $100,000 hedefimin yanına bile yaklaşamadık. Evet, Penny'nin $250,000 hedefindense çok uzağız. İyi haber şu ki bu koleksiyonu parası bol bir alıcıya göstermek için bir şansım daha var.
18: Bunlar aslında radyoaktif.
10: Umarım gelir ve koleksiyonun tamamını satın alır. Bu da bizi asıl hedefimize çok daha fazla yaklaştırır. Evet Jason, merhaba, nasılsın?
18: İyiyim, evet. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Burada inanılmaz parçalar var. Şuna bir baksana. Bu
10: evet,
18: çekmece
10: evet,
18: tamamen radyoaktif türlerle dolu. Gerçi çılgın renklerden ne olduğu belli oluyor ama şu kocaman uranitit parçası bile tek başına Geiger sayacını resmen çıldırtmaya yeter diyebilirim. Bence harika.
10: Peki böyle bir çekmecenin perakende fiyatı ne olur?
18: Perakende mi?
10: Evet.
18: Belki $10,000.
10: Bir çekmece için $10,000
18: eder, evet.
10: Pekala dostum, taşları ve megalodon dişlerini inceleme fırsatın oldu. Ne düşünüyorsun?
18: Benim için ideal olanı koleksiyonun tamamını satın almak.
10: Bu bir fırsat mı? Gün sona eriyor. İşte bitmek üzere. Geriye bir tek evi güzelce boşaltmak ve Penny ile Sandy'ye evlerinin yeni halini göstermek kaldı.
11: Aman tanrım.
12: Çok uzun zaman oldu.
19: Artık bir ön bahçeniz var.
11: Vay canına.
19: Sanırım Matt'le tam burada buluşacaktık ama nerede olduğunu bilmiyorum.
10: Kusura bakmayın.
12: İşte Matt orada.
19: Tamamdır.
10: Hala içeride pazarlık yapıyorduk. Pekala. Ne düşünüyorsunuz?
12: Bu inanılmaz.
11: Gerçekten çok etkilendim. Burayı hiç bu kadar temiz görmemiştim.
10: Hiç mi?
11: Bahçenin varlığından bile haberim
19: tertemiz
11: yok.
19: Tertemiz bir tuval gibi.
10: Pekala. Bu başlangıç olsun.
12: Evet.
11: Tamam.
10: Buraya pek çok amaçla geldim.
11: Vay canına.
10: Hem evi temizlemek hem de satış yapıp size para kazandırmak istedik.
12: Pekala.
10: Ama en önemlisi burayı yeniden yaşanabilir bir yuva haline getirmekti. Hadi içeri girip bakalım.
12: Hanımefendi buyurun.
10: Ben peşinizden geliyorum.
11: Aman tanrım.
12: Müthiş.
10: Artık erişilebilir bir banyonuz var. Ayrıca tamamen engelsiz bir koridorunuz da var. Pekala, devam etmek ister misiniz?
11: Tamam.
10: Sağınızda bir banyo var.
12: Tamamdır.
11: Aman tanrım.
12: Olamaz.
10: Gördün mü? Burada harika. Durabiliyor olması bile çok şey anlatıyor.
12: Bacım.
10: Pekala. Hadi mutfağa gidelim.
11: Aman tanrım.
12: Uzay son sınır.
11: Bir masa.
12: Ay canına, aman tanrım.
11: Karşımda oturup yemek yiyebileceğimiz bir masa duruyor. Sonunda burada normal bir hayat sürebileceğimize inanmaya başladım.
12: Ben o kadar iddialı konuşmazdım.
10: Devam edelim.
11: Aman
12: İşte
11: tanrım.
12: Tertemiz tuvalimiz.
11: Vay canına, şoktayım.
19: Müthiş.
11: Resmen şok
19: oldum.
11: Bunu
19: nasıl yaptınız?
11: Aman tanrım.
10: Yaşam
19: Bunu
10: kalitesi.
19: Bunu nasıl başardınız hiç bilmiyorum.
10: Nasıl hissediyorsun sen de?
11: Duygularım karma karışık.
10: Tamam. İyi anlamda mı?
11: İyi anlamda.
10: Peki. Sen nasıl hissediyorsun Penny?
12: O iyiyse ben de iyiyim.
10: İşte bu. Artık evde gönül rahatlığıyla dinlenebileceğiniz yerleriniz var. Verandanız. Banyonuz. Tamamen açıldı ki
11: evet.
10: Ben en çok banyoda dinlenirim. Artık elinizdeki her eşya için yeriniz var ama biz buraya sadece evi düzenlemeye gelmedik. Size ciddi bir kazanç da sağladık. Plaklardan fotoğraflara, beyzbol kartlarından Afrika sanat eserlerine kadar her şeyi sattık ve dikkat ettiyseniz taş odasına hiç uğramadık. Çünkü oradaki bütün taşları elden çıkardık. Aslında gecikme sebebim de buydu. Daha bir saat önce gelen bir alıcı evdeki tüm taşlara, jeotlara, fosillere ve hatta dolaplara toptan bir teklif verdi.
18: Hepsini satın almak istiyorum.
10: Hepsine karşılık 250 bin teklif edersen bence hiç düşünmeden kabul ederler.
18: 250 bin bana uyar.
10: O zaman anlaştık dostum.
18: Pekala.
10: Son dakika misafirlerine kapımız hep açık. Taş koleksiyonunuz için tam 250 bin teklif edildi ve yarın hepsini teslim edeceğiz.
11: Mutlu musun? Seviyorum. Sen mutlusun diye mutluyum.
10: Bu haftaki genel toplam 320 bin dolar. Evet, hayatım boyunca tek bir evden hiç bu kadar satış
11: nasıl
10: yapmamıştım. İnanamıyorum.
12: Çok teşekkür ederim.
10: Dostum teşekkürler. Bu arada hatırlar mısın bilmem ama sayende çok iyi para kazandım. Hatırlar mısın bilmem en son eğer 250 bin barajını aşarsan payın %25'e çıkar demiştin.
12: Evet,
10: bil bakalım
12: evet.
10: Ne oldu? Tam 320 bin dolara çıktık sayende.
12: Bu
10: fazladan
12: harika.
10: 16 bin dolar kazandım ve sana çok teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk. Bu yüzden temizlik masraflarını size hiç yansıtmadık. 320 bin doları 75'e 25 paylaştığımızda bizim payımız 80 bin dolar ederken size de 240 bin kalıyor.
11: Gerçekten çok teşekkür ederim.
10: Bu kadar nakit parayı elden teslim edemeyeceğim için size bir çek yazmak durumunda kaldım. Bu gerçekten çok heyecan verici bir an. Dostum, bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
19: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
10: Evet.
12: Teşekkürler. Size çok teşekkürler.
10: Teşekkür
12: sağ olun.
10: Teşekkür ederiz.
12: Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.
11: Bu gelişme bize tam da hayal ettiğim o yaşam standartlarını sağladı. Artık çocuklarımı daha sık görebileceğim. Ve bu benim için her şeyden önemli.
19: Başından beri ecel terleri döktüm. Penny'yi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da annemle ikisini incitmekten çok korkuyordum. Ama siz harika bir iş çıkardınız.
10: Pekala, tüm bunlar size ne hissettiriyor?
12: Harikayım.
11: Duygu yüklüyüm.
10: Bu harikaydı. Sizi seviyorum. Artık sonsuza dek bağımız var.
12: Biz de seni seviyoruz.
10: Seni seviyorum.
12: Hepinizi
10: seviyorum. Konuşsun. Teşekkür ederim. Pekala ben kaçtım. Tadını çıkarın. Bu ferahlığın
12: tamamdır.
10: Tadını çıkarın. Dürüst olmak gerekirse bu işe başlarken bu kadar para kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Bu koleksiyon en az Penny kadar nevi şahsına münhasır bir koleksiyon. Ama günün sonunda Penny haklı çıktı. Koleksiyon tam beklediği değerden alıcı buldu ve biz de bugüne kadarki en büyük kazancımızla buradan ayrılıyoruz. Bizim için verimli bir gün oldu.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
21: Kazancım net, sigortam net.
22: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
23: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
1: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
0: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Uyandıralım.
7: Çıtır külah

0: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kıllı ekliyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü size olsun.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
6: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: eyvah dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet, bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet, öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet, madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Beğendin
1: mi? Evet, çok. Bayıldım.
0: Tatlım bak. Bak, mutlu yıllar.

0: Bay Mills, nasılsınız?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Galiba yeniden görmek istiyorsunuz.
1: Eğer sakıncası yoksa.
0: Yerini biliyorsunuz.
1: Ha, evet.
0: O makineyi incelemek için her gelişinizde $1 alsaydım muhtemelen onu satın almıştınız. Bütün profesyoneller bunu kullanır. Mariah Carey, Beyoncé, Gwen Stefani.
1: Gerçekten mi? Beyoncé kim? Şaka yaptım, alıyorum.

0: Affedersiniz efendim, yetişkinlerin partisi ön tarafta.
1: Kimin babasıyım?
0: Ben zaten babası için çalışıyorum.
1: Gerçek babasıyım.
2: Tamam Cyril, ben bakıyorum. Merhaba Brian.
1: Merhaba Lenor. Sadece hediyesini vermek istemiştim.
2: Çocuklar kendi aralarında eğleniyor. Diğerlerinin yanına koyuyor.
1: Kendim vermek istiyorum.
2: Hala kurallara uymakta zorlanıyorsun.
1: Ay yapma Lenin.
2: Böyle hitap etmemeni rica etmiş.
1: Bağışla beni Len.
3: Baba.
1: Ha güzelim benim. Merhaba tatlım. Doğum günün kutlu olsun.
2: Babana hediyeleri nasıl düzenlediğimizi anlatıyordum.
1: Al.
2: Tatlım bence birini açıp diğerlerini
1: açmamak ayıp. Hadi açsana.
3: Anne. Harika.
2: Karaoke makinesi mi?
1: Madem şarkıcı olmak istiyor.
2: 12 yaşındaydı Brian. Çoktan unuttu.
3: Teşekkür ederim baba.
1: Rica ederim tatlım.
3: Şarkıcı olmak istediğimi anneme söyleme.
1: Merak etme. Tut. Albümü unutmayalım.
2: Profesyonel fotoğrafçımız var.
1: Bana kocaman gülümse. İşte benim kızım.
3: Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Sir. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
4: Nice yıllar hayatım.
2: Stuart, inanılmaz birisi.
4: Ha, evet biliyorum. Merhaba Brian.
1: Stuart.
4: Artık küçük bir kız değil, değil mi?
1: Galiba değil.
4: Yemeğe kalacak mısın?
1: Hayır, teşekkür ederim. Yalnızca doğum gününü kutlamak için gelmiştim.
4: Seni gördüğüme sevindim.
1: Sağ ol Stuart. Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Unutmuşsun. İçeri gelin. Seni arayıp hatırlatmıştım. Los Angeles Mayıs'ın 3. cumartesisi. Kırmızı et şarap hatırladın
2: evet,
1: mı?
2: Evet, muhtemelen kafası doluydu.
0: Emeklilerin yoğun yaşamına sahip. Her gün yeni bir
1: abartma.
0: Macera.
1: Bugünlerde emekliler ne yapıyor? Uyur, golf oynar ya da zengin dullara mı asılırlar ha?
2: Bu sabahlarımı doldurur.
3: Niye burada olduğumu biliyorsun.
2: Evet. Nasıl gitti?
3: İyiydi. Bugün doğum günüydü. 17 olduğuna inanabiliyor musun?
1: Vay canına.
2: 17 mi?
3: Kızıma.
0: Lenny hala kötü mü davranıyor?
3: O artık Lenny değil. Adı Lenor.
1: Hala kötü davranıyor yani.
2: Evet. Ya kocası?
3: Aynı. Mükemmel.
1: İyi araştırınca hep bir pislik bulursun.
2: Evet. Araştırmamızı istersen bakarız.
0: Bay detay kaçırmayanın bunu yapmadığını mı sanıyorsun?
3: Teşekkür ederim Bernie. Ha.
2: Kimi nasıl?
3: İyi. Çok iyi.
1: Öyle mi? Hiç sende kaldı mı?
3: Daha değil. Bunun için uğraşıyoruz.
2: Ona yakın olabilmek için yaşamını feda etmeni takdir ediyor mu peki?
3: Ne hayat ama.
2: Ha.
0: Şefin kayboluşundan sonra Beyrut'a gidişimizi anımsıyor musunuz? Bray şu İzbullahçı Şeyh'le ilgileniyordu. Bizi içeri sokacağını söyleyip ortadan kaybolmuştu.
1: Ve biz de Daç'tan vurulmadan çıkmaya çalışıyorduk. He? Peki sen neredeydin?
3: Doğum günlerini kaçırmayacağıma söz ver.
1: Evet evet, bu Langey'de müthiş karşılanmıştı. Çocuğunun 15 bin kilometre uzaktaki doğum gününe katılmak için kaçtığını öğrendiklerinde ne yaptılar? Ondan sonraki görev bölgen neresiydi demiştin ha? Ha, sanırım Kuzey Kutbu'ndaki penguenleri gözetlemek.
0: Yok yok, penguenler Antarktika'da yaşar.
3: Aslında Alaska'ydı. Ne demeye çalışıyorsun?
1: Demek istediğim, sana kapımız açık. Bir lafın bile yeter.
3: Kim az pişmiş ister?
0: Görüşürüz tamam. Brian.
3: İyi geceler beyler.
1: Ha, bana bak, beni dinle. Şaka bir yana, kim ile kaybettiğin zamanı telafi etmeye çalışman harika. Ama yarınki iş burada. 4 saatlik çalışma. Bir pop divasını konsere götürüp getirmek için $2,500. Bir eksiğimiz var.
3: Şarkıcı mı?
1: Bence şarkıcıdan ziyade daha çok gelir kapısı. 25 yaşında bile değil ama 20 milyondan fazla sattı. İş çok kolay Brian. Onu götürüp geri getireceğiz. Ayrıca salonda adamları olacak.
3: Peki.
1: Yani kabul mü?
3: Evet.
1: Tamam mı yani?
3: Evet.
1: Pekala, bu harika. Eski günlerdeki gibi.
3: Hayır, kimse ölmüyor. Yarın. İyi geceler beyler.
1: Görüşürüz.
2: Arkaya bin ben de.
0: Hep arkaya binerim ha.

0: affedersiniz hanımefendi. Sakıncası yoksa devam edelim derim.
1: Bana değil, anneme hanımefendi derler.
0: Hadi artık gitmeliyiz. Teşekkür ederim. Bernie, Casey, siz buraya. Ben öndeyim. Bright, sen odaya.
2: Tamam. Yürüyün, yürüyün. Hadi, hadi, hadi yürüyün.
3: İmza için teşekkür ederim.

0: Vay tamam. Canına. Çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim. Adınız ne demiştiniz?
0: Mills. Brian Mills.
1: Memnun oldum Brian Mills.
0: Ben de.
2: Pekala, sıra sende. Hadi gidiyoruz.
1: Hadi arkadaşlar.
0: Affedersiniz, uygun bir zaman olmadığını biliyorum ama şarkıcı olmak isteyen bir kızım var. Ona tavsiye verebilir misiniz?
1: Evet, verebilirim. Başka meslek seçmesini söyleyin.
3: Hadi.
4: Şunu dinleyin. Hava saldırısı bekliyoruz. Bekliyoruz ve uydu telefonum çalıyor. Arayan kim? Ortadan kaldıracağımız adam.
0: Merhaba tatlım.
4: Ne güzel gün.
0: Beyler izninizle kızım arıyor. Ses mi? Bir konserdeyim. Bu şarkıyı biliyor musun? Evet. Evet. Ta kendisi. Yo. Ben izlemiyorum. Güvenlikçi arkadaşlara yardımcı oluyorum. Tabii ki tanıştım. Kim koruyor sanıyorsun? Etkilendiğine sevindim. Hey, aramana sevindim. Aramana sevindim dedim. Ne? Yemek mi? Yarın mı? Tabii. Tabii orayı biliyorum. Saat 12.30'da. Orada görüşürüz.
5: İşte geldi.
4: Evet.
5: Ne oldu?
0: Yemeğe çıkmak istiyor.
5: İyi abi.
0: Tamam. Sadece ikimiz.
4: İşte bu harika. İlerleme var. Bu harika.

0: O kapıyı kim açık bıraktı? Bırak. Onu buradan çıkar. Komuta sende. Git hadi git. Gidin. Buraya güvenlikçi takviyesi yapın.
1: Hadi çabuk.
2: Casey.
0: Bernie, beklemede kal. Hazır ol.
2: Bin hadi.
1: Al bunu iç. Şeker şokun etkisini al. Hadi biraz daha iç. Tamam geçti artık, sakin ol. Artık güvendesin.
0: Bernie. Casey.
3: Sağ ol.
0: Rambo, bu da senin.
3: Gerçekten Bray. Bizimle gelmeyi düşünmelisin. Hala çok iyisin. Bundan çok kazanabiliriz.
0: Üniversiteye gidecek değil mi?
1: Evet.
0: Onu kaybedeceksin.
1: Daha bir yılımız var.
4: Bay Mills sizi görmek istiyor.
1: Nasılsınız?
5: Daha iyiyim. Kızım şarkıcı olmak istiyor demiştiniz.
1: Evet, 5 yaşından beri.
5: Herkesin sandığı gibi bir şey değildir. İhtişamın arkasında sadece otel odaları ve havalimanları var.
1: O bunu istiyor.
5: İlk numara Gio'nun, vokal hocamın. Gio şarkı söyleyebilir derse tamamdır. Gereken eğitimi verir. Ücreti benden. İkinci numara ise menajerimin. Gio'dan geçerse gerisini o halleder.
1: Teşekkür ederim.
5: Hayır Bay Mills. Ben teşekkür ederim.
1: İşte geldi.
6: Baba.
1: Merhaba
6: baba.
7: Merhaba.
1: Merhaba.
7: Bu kadar heyecanlı görünme.
1: Sadece şaşırdım. Sadece kim ve ben olacağız sanmıştım.
6: Annemin de gelmesini istedim.
1: Böğürtlenli muzlu milkshake. Ekstra kirazlı. Sevdiğin gibi.
6: Teşekkür ederim.
1: Lenore bir şey ister misin?
7: Hayır teşekkür ederim.
1: Evet.
6: Baba sana bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Amanda'yı biliyorsun.
1: Evet.
6: Kuzenleri bize Paris'te birlikte tatil yapmayı önerdi. Harika değil mi?
1: Niye Paris'e gitmek istiyorsun?
6: Baba yapma. Louvre Müzesi, Empresyonist Müzesi, Picasso Müzesi.
1: Resme düşkün olduğunu bilmiyordum.
6: Şaka mı yapıyorsun? Modern Sanatlar Müzesi'ne 100 kere falan gittim ve Amanda geçen yaz Fransa'ya gitti. Döndüğü zaman Fransızca konuşuyordu.
1: 18 yaşından küçüksün. Yurt dışına çıkabilmen için iznim gerekiyor.
6: Baba lütfen. Paris'e gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Nehre bakan inanılmaz bir evleri varmış.
1: Sen ve Amanda mı?
6: Ve kuzenleri.
7: Fazla büyütmeye gerek yok Brian. İmzalayıver belgeyi. Ne var?
1: Bu konuda rahat değilim.
6: Baba.
1: Dünyayı biliyorum tatlım.
6: Baba lütfen.
1: 17 yaşında bir kız yalnız seyahat etmemeli.
6: Yalnız olmayacağım ki.
1: 17 yaşında iki kız.
6: Amanda 19 yaşında.
1: Şuna ne dersin? Ben de gelsem varlığımı fark etmezsiniz. Görünmez olmayı iyi bilirim.
7: Yaşamın boyunca bunun örneklerini sergiledin zaten. Hadi imzala şunu Brian.
1: Bunu düşünmek istiyorum.
7: Hadi Brian, masadaki herkes bunun anlamını biliyor.
1: Bak kimi? Bir şey daha var.
6: Başka şey istemiyorum.
1: Kim?
7: Seni anlamıyorum.
1: Neden?
7: Ülkene hizmet için evliliğimizi feda ettin. Ülkeye hizmet için yaşamını berbat ettin. Kızın için bir kez ufak bir fedakarlık yapamaz mısın?
1: Onun için her şeyi feda edebilirim.
7: O zaman sorun nedir?
1: Kızımı riske atmak konusunda rahat değilim de ondan.
7: Paris'e göndererek mi kızımızı riske atıyoruz? Saçmalıyorsun.

0: Hemen geliyor.
1: Teşekkür ederim. Üç şartım var. Kalacağın yerin adres ve telefonunu istiyorum.
2: Tamam.
1: Yer değiştirirsen nerede kiminle kalacağını bileceğim.
2: Tamam.
1: Gidince ve her gece yatmadan önce beni arayacaksın.
2: Tamam.
1: Yurt dışına açık ve numaram kayıtlı.
2: Tamam, harika harika.
1: Kimi? Dikkatini bana
2: ver. Evet, tamam, veriyorum.
1: Ne dedim?
2: Gittiğimde ve her gece yatmadan önce seni arayacağım. Telefonun uluslararasına açık ve numaran kayıtlı.
1: Tamam. Son bir şey. Havalimanına seni ben götüreceğim.
2: Peki.
1: Al bakalım.
2: Ay evet, teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Anne! Baba, seni seviyorum, seni seviyorum. Anne şuna bak, imzaladı. Hemen Amanda'yı arıyorum.
3: İlk seferinde imzalasan daha iyi olmaz mıydı?
1: Önce ikimiz konuşsaydık daha iyi olmaz mıydı? Paris'te gitmemen gereken yerler var. Onları yazdım.
2: Baba.
1: Hadi al şunu.
2: Zamanımızın %90'ı müzelerde geçecek. Beni merak etme.
1: Bu suya ıslak olma demeye benzer tatlım.
2: Mesleğin seni paranoyak yapmış.
1: Mesleğim beni dikkatli yaptı.
2: Anneme uzaklarda olmana neden olan işinin ne olduğunu sorardı. Ve sana sormamı söylerdi. Seni her gördüğümde sormaya korkardım.
1: Öyle mi? Neden?
2: Bilmiyorum. Belki de işini öğrenmekten korkmuşumdur. Beğenmeyeceğim bir şey olabilir diye.
1: Devlet için çalıştım, bunu biliyorsun.
2: Bir çeşit ajandın, öyle değil mi? Bu düğmeye basarsam ne olur?
1: Sakın, o düğmeye basma. Bak, hayır, engelleyiciydim aslında.
2: Engelleyici mi?
1: Evet.
2: Neyi engelliyordun?
1: Kötü şeyler olmasını.
2: Peki, iyi bir iş miydi?
1: Evet, bence iyi bir işti.
2: Özlüyor musun?
1: Seni daha çok özlüyorum.

0: Sen git, ben babuları getiririm. Avrupa turu planlama haritası.
1: Aslında gidiyoruz.
2: Acil mi bavullara yardım eder?
0: Hayır, ben hallederim. Lenore, bunu biliyor musun? Yalnızca Paris'e gitmiyor.
2: Biliyorum.
0: Bana yalan söyledi.
2: Evet, çünkü sana dürüst davranamazdı.
0: Niye? Sen neden bahsediyorsun?
2: Senin kuralların ve şartların.
0: Bu nedir?
2: U2'nun Avrupa turne tarihleri.
0: Bir rock grubunun Avrupa turnesini mi izleyecek?
2: Bütün çocuklar yapıyor. Stuart biletleri aldı ve en iyi otelleri ayarladı.
0: En iyi otellermiş. Sen bu küçük dünyada duvarlar ardında hizmetçiler, şoförler ve uşaklarla yaşıyorsun. Dünyanın neye benzediğinden
2: evet,
0: haberin
2: evet,
0: bile yok.
2: Gidip görmedikçe onun da bir şeyden haberi olmayacak. Dünyanın neye benzediğini bilmiyorsun değil mi? 5 yıl boyunca bir telefon gelmesini haftalarca beklediğim oldu. Kapının çalıp kötü haberin gelmesini de öyle. Bak, buraya kimiyle iletişim başlatmak için taşındığını biliyorum ama bunu baskıyla yapamazsın. Bırak yaşasın, yoksa seni temin ederim onu kaybedersin.
0: Kızlar. Kim?
3: Sizi seviyorum.
4: Hadi gidelim.
3: Bana her yeri göster.
4: Hadi şu taraftan çıkacağız. Sana bildiğim bütün Fransızca kelimeleri öğretirim.
3: Harika.
4: Fazla değil ama.
3: Ne olsun.
4: hadi
3: buraya
4: geç şuraya, evet.
3: Ya yapma, ciddi
4: gözünü
3: misin?
4: Kırpma, tamam mı? Peki. Hı? Hı? Oldu işte.
5: Yardım lazım mı? İkinizi birden çekeyim mi?
4: Evet, lütfen. Tamam. Yavaş çocuk.
5: Pekala. Harika. Çok güzel.
4: Teşekkür ederim.
5: Nerelisiniz?
4: Kaliforniya.
5: Vay be. Keşke hepsi Kaliforniya kızları gibi olsa. Ben Peter.
4: Je m'appelle Amanda. Bu da kim?
3: Merhaba.
5: Memnun oldum.
3: Ben de.
5: Paris'e mi gidiyorsunuz?
4: Oui.
5: Bakın, burada taksiler inanılmaz pahalıdır. Paylaşalım mı?
4: Evet.
5: Peki,
4: tabii.
5: Harika.
4: Teşekkür ederiz.
6: Gelen yolcular için lütfen 1'e basın. Lütfen uçuş numarasını girin. 288 sefer sayılı uçak Paris Charles de Gaulle yerel saatle 8'de inmiştir.
4: Evet.
3: Ciddi misin?
4: Çok teşekkür ederim.
3: Aman tanrım, şuna bak.
5: Güzel yermiş.
4: Çok teşekkür ederim. Kuzenimin yeri ama onlar yaz boyu Madrid'de. Ve burası da bize kaldı. Ne
5: Vay
4: hoş
5: canına.
4: Değil mi?
3: Bunu bilmiyordum.
4: Tamam, önemli değil.
5: Her neyse, ben gitmeliyim. Tanıştığımıza sevinin.
4: Tamam.
3: Biz de.
4: Güle güle.
5: Bu gece okulda bir parti var. Gelmek ister misiniz?
4: Evet, tabii.
3: Onu tanımıyoruz bile.
4: Tanıyacak ne var ki, çok hoş.
5: Sizi 9'da gelip alayım mı?
4: Olur, tabii.
5: Pekala, harika. Hangi daire?
4: Bütün 5. kat bize ait.
5: Peki, akşama görüşürüz.
4: Tamam,
5: hoşça kalın.
3: Görüşürüz.
4: Hadi gel.
5: Alo, Pompey Caddesi 9 numara. 5. kat, 18 yaşında 2 kız.
3: Aman tanrım.
4: Çılgınca değil mi?
3: Dalga mı geçiyorsun? Harika. Keşke burada olmayacaklarını söyleseydin.
4: Ne fark eder ki?
3: Babama burada olacaklarını söyledim.
4: Ona müzeleri gezeceğini de söylemiştin. Aman hadi, nasıl olsa bilmeyecek. Ben onunla birlikte olacağım.
3: Kiminle?
4: Peter'la.
3: Daha yeni tanıştın.
4: Fransız erkeklerinin inanılmaz olduğunu duydum. Belki bir arkadaşı vardır.
3: Hayır. Hayır.
4: Hadi yapma. Nasıl olsa bir gün olacak. Niye Paris'te olmasın ki?
3: Aa, parti tabağı.

0: Alo.
1: Benim. Kim aradı mı?
0: Brian. O 17 yaşında ve Paris'te. Biraz rahat bırak.
2: Arar. Uyku hapa.
0: Ya da içki iç. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Merhaba baba.
1: Kim? Ne söylemiştim? Gidince beni arayacaktın.
0: Özür dilerim.
2: Verdiğin telefon çalışmadı diye düşündüm.
0: Hayır, havaalanında koşuşturma oluyor.
1: Pekala. Eğer kaldığın yerin telefon numarası bende olsaydı
2: oraya arayabilirdim. Numarası nedir?
0: Numarası bende yok.
1: Kimi? Yapma lütfen.
2: Bu koşullardan biriydi. Kuzenlerden biriyle konuşayım. Onlardan öğrenebilirim.
0: Baba, onlar İspanya'da. Bilmiyordum, yemin ederim.
1: İspanya'da mı? Kim?
2: Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Kimi?
0: İçeride biri var.
1: Kuzenleri mi döndü?
0: Hayır. Aman tanrım, aman dayıya kaldılar.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Kim? Neler oluyor?
0: Baba!
2: Kim? Kim?
0: Baba, onu götürüyorlar. Onu götürüyorlar.
1: Pekala, dinle beni.
0: Tanrım.
1: Uçakta biriyle tanıştınız mı?
0: Hayır.
1: Havaalanında.
0: Hayır. Evet, Peter.
1: Peter, Peter kim?
0: Bilmiyorum.
1: Amerikalı mı?
0: Hayır.
1: Nerede kaldığınızı öğrendi mi?
0: Evet, aynı taksiye bindik.
1: Korktuğunu biliyorum. Dikkatini topla. Sakin olmalısın. Kaç kişiler, bana kaç kişi olduklarını söyle.
0: 3 ya da 4, bilmiyorum.
1: Neredesin?
0: Ben banyodayım.
1: İlk yatak odasına git. Yatağın altına saklan.
2: Saklanınca bana söyle.
0: Geldi.
1: Şimdi bundan sonrası çok önemli. Seni de alacaklar.
2: Dikkatini topla, çok önemli.
1: 5 ya da 10 saniyen var. Bunlar çok önemli saniyeler.
2: Telefonu yere bırak, dikkatini topla hemen.
1: Onlar hakkında her şeyi anlatmalısın. Saç rengi,
2: göz rengi, kısa, uzun.
1: Ne görürsen, anladın mı kızım? Oradalar, duyabiliyorum.
2: Unutma, dikkatini topla.
3: Marco, sigurte di cosa?
1: Telefonu yakına koy ki duyabileyim.
3: Uçuş kişiyi
4: nöştürat
3: var, tört var. Hadi bak, hadi. Ani
4: Marco, ani.
0: Sanırım gidiyorlar.

0: Kim olduğunu bilmiyorum.
1: Ne istediğini de bilmiyorum. Eğer fidye peşindeysen param olmadığını söyleyebilirim. Ama çok özel yeteneklerim olduğunu bilmenizde fayda var. Uzun bir çalışma sonunda elde ettiğim yetenekler. Senin gibi pisliklerin kabusu olmamı sağlayacak yetenekler. Kızımı hemen bırakırsan her şey bitecek. Seni aramayacağım. Peşine düşmeyeceğim. Ama bırakmazsan peşine düşeceğim. Seni bulacağım. Sonra da öldüreceğim.
2: İyi şanslar.
1: Sam, benim. Bir ricam var. Bir şey göndereceğim. İncelenmesi gerekiyor. Derhal. Onu kaçırdılar.
3: Ne diyorsun sen?
1: Yurt dışında düşmanın var mı?
4: Niye düşmanım olsun ki?
1: Yurt dışındaki motor ve petrol şirketleriyle iş yapıyorsun. Çünkü 5 yıl önce bir grup Rus'la yolunda gitmeyen bir petrol anlaşması yaptın.
4: Bunları nereden biliyorsun?
1: Kızımın hakkında hiçbir şey bilmediğim biriyle yaşamasına izin veremezdim.
4: Biliyor musun Brian? Benim de kaynaklarım.
1: Laf yarışına girmenin zamanı değil Stuart. Tekrar soruyorum. Sana zarar vermek isteyen biri var mı?
4: Bildiğim kadarıyla yok.
1: Hangi oda kim?
3: Olanları bilmek istiyorum.
1: Bana telefon etti. Daireye adamlar girdi ve onu kaçırdı.
3: Aman Tanrım!
1: Hangisi?
3: Şuradaki.
4: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Bahamalardaki paravan şirketin NetJet'le bir kira anlaşması var.
4: Evet var.
1: Bana Paris'te bir yer ayarla.
4: Ne zaman?
1: Çoktan gitmeliydim.
4: Telefon edeceğim. Sakin ol lütfen.
3: Tamam, iyiyim. Tanrım. Lütfen onu bana getir Brian.
1: Önce onu bulmalıyım. Sam, ne buldun?
5: Arnavutça konuşuyorlar. Aksanları ve lehçelerine
6: bakılırsa Tropoja adlı bir şehirdenler.
5: O tip pisliklerin bol bulunduğu bir yer. Ruslar bile onlarla uğraşmıyor.
6: Senin konuştuğun pisliğin adı Marco. Elimizde Marco Hoxha adında Paris'e 6 ay önce gelmiş
5: bir mafya patronu hakkında bilgi var. Adam büyük balık ve kolundaki dövme de bir tür grup kimliği. Hoparlörde miyim? Yalnız mısın?
0: Lenore burada.
5: Merhaba Lenny.
3: Merhaba Sam.
0: Bunları duymalısın.
6: Bu bölgeden gelen grubun en önemli özelliği kadın kaçakçılığı.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.
2: Bankkart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: Seni her yere taşıdım. Nefes doldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: İstikbalden evlenen

0: 25 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikbalde.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
1: Hepsi burada, hepsi
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz dağa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktum. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Devam et. Pekala. İlk baştaki çalışma biçimleri Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerindeki kadınları hizmetçi ve bakır olarak çalıştırmak amacıyla batıya getirmekti. Ülkeye gizlice soktuktan sonra uyuşturucuya alışıyor ve hayat kadınlığı yaptırıyorlar. Son zamanlarda yalnız yolculuk yapan genç kızları kaçırmanın daha ekonomik olduğuna karar vermiş durumdalar. Nakliye masrafları olmuyor.
2: Benim küçük bebeğim.
3: Başka ne biliyorsun?
1: Bu grupların çalışma şekline dayanarak uzmanlarımızın yaptığı değerlendirmeye göre kaçırılışından itibaren 96 saati var.
3: Neye?
1: Bunu asla bulamamaya.
2: Hayır, hayır.
4: Baba! Bıyık, 1.80. Sahil daima yıldız dövme. Baba!
5: İyi şanslar. İyi şanslar. İyi şanslar. İyi şanslar.
3: Teşekkür ederim.

0: Saklanınca da bana söyle.
1: Tamam.
0: Dikkatini topla. Telefonu yere bırak. Dikkatini topla. Onlar hakkında her şeyi bana anlat. Saç rengi, göz rengi, kısa, uzun, ne görürsen. Oradalar duyabiliyor. Dikkatini topla.
2: Manifestler, Mark Vani.

0: votre attention, s'il vous plaît. Voilà, le D720 en provenance de Stockholm. Sortie des passagers. Porte numéro 16.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ben Peter.
2: Ben Ingrid.
1: Tatilde misin?
2: Evet.
1: Ben de.
2: Öyle
1: mi? Burada taksiler çok pahalı. Paylaşalım mı?
2: Tabii. Neden olmasın?
1: Harika.
3: Affedersiniz.
1: Hey!
3: Sür! Dünkü iki Amerikalı kız.
4: Bilmiyorum bak!
3: Kaburgan ciğerine saplanacak. İki Amerikalı kız neredeler?
4: Ah!

0: Eski günlerdeki gibi.
1: He? Başka şekilde mi olsaydı?
0: İkimizin arasında mı? Hayır. Ama artık masada oturuyorum. Dünya farklı görünüyor.
1: Sıkıcı demek istiyorsun.
0: Farklı diyorum. Tamam, biraz sıkıcı. Peki emeklilik bundan daha mı ilginç oluyor?
1: Değildi. Dün kızım Paris'te kaçırılana kadar. Onu ve arkadaşını havaalanında gözlerini kestirdiler. Arnavutlar kaçırdı.
0: Nereden biliyorsun?
1: Emekli oldum, ölmedim.
0: Sanırım polise de gitmek istemiyorsun.
1: 96 saatim olduğu söylendi. Bu 16 saat önceydi.
0: Tamam, önce gözüne kestirdiğini bulmalıyız.
1: Onu buldum. Öldü.
0: Onu o halde mi buldun? Brian, bu şekilde Paris'in altını üstüne getiremezsin.
1: Jean-Claude, gerekirse Eiffel Kulesi'ni bile yıkarım.
0: Kiminle konuştuğuna dikkat et.
1: Arkadaşımla konuştuğumu sanıyordum.
0: Evet öyle. Ama unutma ki bu arkadaşının artık bir de masası var.
1: Müdür yardımcısı, iç güvenlik, çok etkileyici. Arnavutlar?
0: Bundan 6-7 yıl önce doğudan geldiler. 15-20 kişiydiler. Şimdi yüzlercedir. Sayılarını bile bilmiyoruz ve tehlikeliler.
1: Ben de duydum. Onları nerede buldun?
0: Başlamak için en iyi yer Port de Clichy. Ryan, etrafı kana bulamamaya çalış. Birini izlemeni istiyorum.

0: sarısı başlıklı kız kurda demiş ki... Büyük anne, ne kadar büyük gözlerin var senin. Neden bu kadar...
1: Jean-Claude, yardımcın. Ha.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet.
3: Bir şirkete giderek araç kiraladı.
2: Hepsi bu mu?
3: Her şey sakin.
2: Fazla uzun sürmez, seni atlatmasına izin vermem.

0: Gregor Miloçeviç.
1: Evet, evet ben Gregor.
0: Ben Brian Smith. Bin hadi.
1: İşte özgeçmişim. İş bulma kurumu çeviri yapacağımızı söyledi.
0: Evet, Arnavutça'dan İngilizce'ye. Arnavutça biliyorsunuz.
1: Arnavutça, Sırpça, Hırvatça. Savaş öncesi Priştina'da ilkokul öğretmeniydim. Yani doğal olarak...
0: Ücretiniz ne?
1: Ücret mi? Genellikle ilk 3 saat her saat için 25. Sonrası
0: pekala.
1: İçinde...
0: Bu 10 saatlik ücretiniz. Burada bekleyin.
1: Bay Smith, işin tam olarak ne olduğunu anlamadım ben ama.
0: Şu anda işiniz beklemek. İyi akşamlar.
2: Merhaba. Arkadaş mı arıyorsun?
0: Elbiseni beğendim. İpek mi?
2: Bilmem. Ücreti öğrenmek ister misin?
0: Görünüşe göre ipek. Vücudunun hatlarına da epey güzel uyum sağlamış gibi görünüyor.
2: Ücret 40 euro. Standart için.
0: Standart. Daha açıklayıcı olabilir misin? Evdeki standart çok fazla seçeneği kapsar. Öpüşmek gibi yani. Dudaklar kapalı ya da açık.
2: Dinle. Alıcı değilsen defol burada.
0: Yo. Almayacağım demedim. Satın almadan önce kesin emin olmak istedim. Tıpkı aldığım karaoke makinesi gibi. Kullanma kılavuzunu baştan sona defalarca okumak zorunda kalmıştım.
2: Karaoke makinen umurumda bile değil, tamam mı? Almayacaksan başın derde girer.
0: Dert mi, öyle mi? Kiminle?
2: Defol git.
0: Pekala, tamam dinle. Üzgünüm. Bak, paket program istersem eğer indirim alabilir miyim acaba?
2: İki işimi engelledim.
0: Adım Brian.
2: Lanet olsun. Gitsen iyi olur.
0: Pazarlık ettiğimizi sanıyordum.
2: Anton benim suçum değil. Ona söyledim.
3: Kızı niye rahatsız ediyorsun?
0: Sen işine baksana.
3: Benim işim o. Para harcamadın da paraya mal oluyorsun.
0: Pazarlık ediyorum.
3: Pazarlık yok. Fiyat sabittir. Şimdi bana çift tarife borçlusun.
0: Sana borcum falan yok.
3: 50 euro ya da dayak
0: tabii,
3: yersin.
0: Tabii, tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. İşte 50 euro.
3: Pisliğin teki olduğun için 50 daha. Şimdi defol buradan. Seni bir daha görürsem öldürürüm.
1: Bay Smith, sizin için ne çeşit bir iş yapacağımı bilmiyorum ama bu gerçekten
0: çeviri çok... için tutuldunuz.
1: İyi de neyi çevireceğim?
0: Bunu. Hadi çevir.
1: Sizin hakkınızda konuşuyorlar.
0: Ne olmuş bana?
1: Hoş olmayan şeyler söylüyorlar.
0: Açıklayın.
1: Diyorlar ki, bağışlayın Bay Smith, aşağılık biriymişsiniz. Bana niye bunları yaptığınızı anlatırsanız belki...
0: Yalnızca de... çevir.
1: Biri diyor ki, sosisli midesine dokunmuş.
0: Devam edin.
1: Diğeri, büyük annesinin böyle durumlarda ilaç olarak ne verdiğini anlatıyor. Bütün bunları duymak istiyor musunuz gerçekten?
0: Her kelimesi.
1: Şu anda futboldan bahsediyorlar. Lazio Marsilya maçından Mayıs'ta para kaybetmişler. Bunu niye yaptığımızı bilseydim.
0: Bilmeseniz
1: belki...
0: daha iyi. Hala futbol mu?
1: Biri telefonda. İnşaat sahasında bir iş yapacakmış. Taze malı verme sorunları ile ilgili bir şey. Bay Smith, bunların hiçbirini anlamıyorum.
0: Anlamanız gerekmiyor. Hoşça kalın. İngilizce Arnavutça sözlük istemiştim. Getirdiniz mi?
1: Hı hı.
0: Teşekkür ederim.

Oh.

0: Bunu nereden buldun? Bunu nereden buldun?
1: Ben iyiyim.
0: Bunu sana kim verdi? Bunu sana kim verdi?
1: Ben iyiyim.
2: Hadi yürüyün.

0: Bay Allen, nasılsınız?
1: Merhaba Cihal. Eşiniz nasıl?
0: Hala patronu. Sizi görmeyeli çok uzun zaman oldu.
1: Oldukça uzun.
0: Peki her zamanki oda mı?
1: İki oda. Hı-hı.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Tips Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
1: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
0: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Testik.
9: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
10: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Evet.
1: Konuşmamız gerek.
0: Dinliyorum.
2: Gelip yanıma oturamaz mısın? Seni göremiyorum. Neredesin?
0: Seni gayet iyi görüyor ve duyuyor. Koşuyu bırakmalarını söyleyebilirsin.
3: Tamam. Sinyali aldık.
4: Yerini belirliyoruz. Vericilerle bağlantı kuruldu.
0: Oraya geleceğimi hiç sanmıyordun değil mi?
2: Ortalığı bu kadar karıştıracağını düşünmüyordum.
0: Düzeni düşünecek zamanım yoktu.
1: Biliyorum. 70 saatin kaldı.
0: Şimdi 56.
4: Onu bulduk.
2: Hayır, artık kalmadı. Şefim seni tutuklamak istedi. Seni evine göndereceğime ikna ettim.
1: 101 numaralı uçuş. Bugün 14'te kalkıyor. Birinci sınıf.
2: Fransız devletine geçmişteki hizmetlerinin karşılığı olacak.
5: Kızım ne olacak peki?
2: Sana söyledim. Artık masa başında çalışıyorum.
1: Daha büyük masa başında çalışan birinden emir alıyorum.
2: Yapma, 7 ölü 3 yaralı yıkılmış bir bina var. Ve havaalanında kargaşa. Seni zincirlemek istiyor. Yapabileceğimin en iyisi bu. Üzgünüm.
0: Üzülmekle iş bitmez Jean-Claude. Bu kez değil.
2: Devleti yenemezsin Brian. Bunu biliyorsun.
0: Devleti yenmeye çalışmıyorum. Kızımı kurtarmaya çalışıyorum.
6: Bir karavan, bina değil.
2: Yerini saptadın mı?
0: Olumsuz.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Şş, kalsın, bırak kalsın. Uyuşturucunun etkisini yok etmek için ilaçlar var. Bırak kalsın. Bunu nereden aldın? Bu ceketi nereden aldın? Ondan mı aldın? Bu o kızın mı?
1: Onu çalmadım. Üşüyordum ve bana verdi.
0: Nerede? Onu sana nerede verdi?
1: Evde verdi.
0: Hangi evde?
1: Kırmızı kapılı evde.
2: Affedersin.
1: Parti. Bir parti var dedi.
0: Sana bu ceketi veren kız o evde miydi?
1: Çok nazikti.
0: Biliyorum. Çünkü o benim kızım. O evi bulmam gerek. Yerini biliyor musun?
1: Paradise.
3: Günaydın.
4: Yardım edebilir miyim?
3: Patronunuzu göreceğim.
4: Patron yok. Burada yanlış bir şey yok.
3: Bir telefonumla 30 ajan buraya gelir. Ne olduğunu anlamadan tepenize binerler. Zamanımı boş harcamaktan vazgeç. Yoksa burayı hemen kapatırım.
4: Burada bekle. Silahın var mı?
3: Elinde tutuyorsun.

0: Sütsüz, tek şekerli lütfen.
1: Söylesene, ne istiyorsun?
0: Tarifeleri konuşmaya geldim.
2: Tarifeleri Bay Makon'la konuşmuştuk zaten.
0: Bay Makon başka bir bölüme atandı. Yeni pazarlık için buradayım. Mantıksız olduğumu düşünmezseniz size durumu açıklayayım. Kahve güzel. Sizi uyduyla izlemekteyiz. 24 saat boyunca. Her konuşmanızı dinliyor, her yaptığınızı biliyoruz. Dünyadan 300 kilometre uzakta, yörüngede bulunan bir uydunun açısını değiştirmenin maliyetini biliyorsunuz, değil mi? Ha? Masraflarımız arttı. Bizimki artınca sizinki de arttı. İşte işin mantığı bu. Bu arada söyler misiniz? Hanginiz Marco?
3: Neden bilmek istiyoruz?
0: Bana onun yetkili olduğu söylenmiş.
1: Biz hepimiz Marco'yuz.
0: Tropoyalı Marco.
2: Hepimiz Tropoyalıyız.
0: Oynamak istediğiniz oyun buysa fiyat %10 arttı.
3: Bayım, göçmeniz diye bizden haraç almaya çalışıyorsanız yasaları biliyoruz.
0: Yasaları çiğnediğiniz için rüşvet istiyorum. Peki hangi suçtan tutuklanmak istersiniz? Uyuşturucu, insan kaçırmak, kadın ticareti, siz seçin. Ülkeye geliyor, sistemin avantajlarını kullanıyor, bizi de her duruma katlanacak zayıf ve beceriksiz olarak görüyorsunuz. Cüretiniz beni kızdırıyor. Bu yüzden fiyat %10 arttı. Şimdi iş mi konuşacağız, oyuna devam mı edeceğiz?
1: Ne kadar?
0: %20 ve artmayacağına söz veriyorum. 1 yıl boyunca.
1: Kutuyu ver bana.
0: Sizin dilde şeker nasıl denir?
4: Senchen.
0: Senchen. İyi bir yatırım yaptınız beyler. Bir ay sonra görüşürüz. Bunu bir arkadaş verdi. Arnavutça. Çevirebilir misiniz?
1: Bu iyiymiş.
5: İyi şanslar. İyi şanslar.
6: İyi şanslar. İyi şanslar. İyi şanslar. İyi şanslar.
7: Baba!
0: Beni hatırlamadın. 2 gün önce telefonda konuşmuştuk. Seni bulacağımı söylemiştim.
8: Dikkat edin! Hadi çıkalım! Hadi gidiyoruz!

Bu kız nerede? Nerede?

0: Fazla kaybedecek zamanım yok. Tropoyalı Marco. Ya istediğim bilgiyi verirsin ya da faturayı ödemediğin için enerji kesilene kadar elektriği açık bırakırım. Kızım nerede?
1: Bakireleri tutmayız. Onları satarız. O bakireyi de çok para etti.
0: Kızımı sattın mı? Onu sattın mı? Ha? Kime?
1: Bilmiyorum.
0: Ne?
1: Sinclair. Sinclair.
0: Sinclair. Bu bir kişi mi yoksa yer mi?
1: Kişi. Patrice Sinclair. Patrice Sinclair.
0: Onu nerede bulurum?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum lütfen. Lütfen bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Hayır. Hayır. Hayır lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen bilmiyorum.
0: Sana inanıyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Ama bu seni kurtarmayacak.
2: Ben geldim.
3: Baba, baba, baba.
2: Merhaba çocuklar.
3: Merhaba baba.
2: Tavuk harika kokuyor.
4: Bak kim geldi.
2: Brian, bu ne hoş sürpriz böyle.
0: Jean-Claude.
4: Çocuklar seni çok bekledi. Onları yatırırsan yemekleri soğumadan yiyebiliriz. Brian sen açar mısın lütfen?
0: Elbette.
2: Ben birazdan dönerim. Çocuklar yatma vakti. Hadi bakalım ikiniz de yataklarınızı. Hadi canım.
0: Hadi bakalım.
2: Tatlı rüyalar.

0: Brian'a yeni görevinde eskisine göre ne kadar rahat ettiğini anlatıyordum hayatım. Her akşam yemeğe geliyorsun. Çocukları daha fazla görüyorsun.
1: Evet. Çocuklarının evde güvende olduklarını bilmek hoş oluyor.
0: Brian da taşınmayı düşünüyormuş.
2: Aa, öyle mi?
0: Evet. Paris'te ev bakıyormuş. Beyaz mı, siyah mı?
1: Siyah lütfen.
2: İlginç bir şey bulabildin mi peki?
1: Aslına bakarsan buldum. 10. bölgede bir yer. Paradise Caddesi'nde. Oradakiler sizin bölümde çalışan birini tanıyorlar. Bay McCone. Onu tanıyor musun?
0: Ah Henry, ben ona Bay Sinirli diyorum. Hep bir sorunu varmış gibi görünüyor. Havuç?
1: Köküne kadar araştırdım Jean-Claude. Her şeyi biliyorum. Umarım bu pisliğe bulaşmamışsındır.
0: Ne pisliği?
2: Burası yeri ve zamanı değil Brian.
1: Sen de içinde misin?
0: Neyin içinde mi? Siz neden bahsediyorsunuz?
1: İçinde misin?
2: Maaşım kuş kadar, giderim dağlar kadar. Aileme bakabildiğim sürece aradaki farkın nereden geldiği umurumda bile değil. Şunu bil ki benim var olan tek bağlantım da budur.
1: Peki benim ailem ne olacak?
2: Başımı derde sokmadığın sürece sana yardım edeceğimi söylemiştim değil mi?
1: Patrice Saint Clair kim?
2: Bilmiyorum. Umurumda değil. Seni havaalanına götüreceğim. Kes sesini Isabel. Kes sesini dedim. Hadi gidiyoruz. Yemek bitti dostum.
1: Ben daha bitirmedim.
2: Evet bitirdin.
1: Hayır bitirmedim. Masa başında oturunca böyle olur. Bazı şeyler unutulur. Silahın ağırlığından dolu mu boş mu olduğunu anlamak gibi.
2: Isabel! Aşağılık herif!
1: Yalnızca bir sıyrık. Bana istediğimi vermezsen çocukları yetim bırakmadan önce göreceğin son şey gözlerinin arasına girecek mermidir. Şimdi Patrice Saint Clair.

0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Bay St. Clair'i görecektim.
0: Adınız lütfen. Üzgünüm, adınız listede yok.
1: Lütfen tekrar.
0: İçeri gir.

0: Yardımcı olabilir miyim? Şampanyanız.
1: Evet.

0: 50 bin verildi. 50 bin. 50 bin. 100. 100 bin. 100 bin. 150 bin. 150 bin verildi.
1: Şampanyanız efendim.
2: Hı?
0: 220 verildi. 250.
1: Doldurayım mı? Lütfen.
0: 250 verildi. 250. 250 bine satıldı.
3: Açık arttırma tam istediğiniz gibi oldu efendim. Bakılması gereken bir tane daha var. O bittikten sonra geleceğiz.
0: Son parça. Her zamanki gibi en iyisini en sona saklıyoruz. İngilizce ve biraz da Fransızca. Sertifikalı bakire.
3: Aha!
1: Affedersin.
3: Çık dışarı.
0: Açık arttırma 100 binle başlıyor. 100 bin. Yüz bin.
3: Sana dışı...
1: Dediğini duydum. Onu satın al.
0: 100 bin verildi.
1: Onu satın al.
0: 150. 200. 250. 300. 350. 350 bin verildi. 400. 400. 450. 450 bin var mı? 450. 500. 500 bin. 500 bin. Satıldı. Bu geceki satışımız sona erdi. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Aldıklarınızı hemen götürebilirsiniz.
3: Yürü. Buradan kurtulamayacaksın.
1: Yaşamak istiyorsan kurtulmamızı sağla.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat.
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Tam zamanında.

0: Sesini her yere taşıdım. Jest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Evet bay. Bu adam olmadığınızı biliyoruz. Nasıl hitap edelim? Nasıl hitap edeceğimiz hiç önemli değil. Önemli olan niye buradasınız?
15: Son kız. Onun babasıyım.
14: Aman Tanrım.
15: Onu bana ver.
14: Keşke verebilseydim. Gerçekten. Ben de bir babayım. 2 oğlum ve 1 kızım var. Ama size bir şey söyleyeyim. Bay Herkimseniz. Bu bir iş. Çok özel müşterileri olan. Gerçekten çok özel bir iş.
15: Bedelini öderim.
14: Bu işte geri ödeme, iade, indirim, geri satın alma olmaz. Bütün satışlar nihaidir. Bunların yanında gizlilik de ana kuraldır, tamam mı? Onu sessizce öldür. Konuklarım var.

0: Tamam, bunu halledebiliriz. Ne hissettiğini biliyorum, bak konuşabiliriz. Tamam mı? Bunu halledebiliriz. Beni anlamıyorsun.
1: Nerede
0: o? Lütfen. Lütfen anlayın beni. Lütfen. Rıhtımda bir tekne var. Lütfen anlayın. Bu sadece bir iş. Kişisel bir şey değildi.
1: Ama benim için

Hey sen! Kızları şeyhe götür. Sen de benimle gel. Davetsiz bir konuğumuz var. Onu bulun ve gerekirse öldürün. Dikkatli olun.

Anlaşabilir.

0: için geldi. Benim için geldi.
1: Sana geleceğim demiştim.
0: Benim için geldi.
1: Ver bavulunu alayım. Brian, bir şeye ihtiyacın olursa...
2: İhtiyacım olan her şeye sahip.
3: Seni çok seviyorum.
0: Stuart. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.
1: Gidelim mi?
3: Tabii.
1: Bizimle gelmek ister misin?
2: Gerek yok, taksiyle gidelim. Teşekkür ederim.
1: Nasıl istersen.
0: Seni seviyorum baba.
2: Ben de seni seviyorum.

0: Neredeyiz?
1: Söylediğim gibi bu bir sürpriz.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba diyene nezaket gereği merhaba denir.
0: Merhaba.
2: Şarkıcı olmak istiyor musun?
1: İstiyor.
2: Hadi içeri gelin. Sesine bir bakalım.

0: stays, it stays with me.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında dinle. Efsane Baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
2: benim, bim, bim. Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde İkici Murat Bey ve Ünal Tam Yağlı Taze Kaşar Peynirleri 479 lira.

0: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan...

0: Taksit için
1: ne?
2: Kazancım.net, sigortam.net.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
4: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Çıtır.

0: Döneri gördüğün an
1: bilir Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
3: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma bil.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
14: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için ara

0: üzeri alışverişlerinizde. Yumoş Uzman Konsantre Yumuşatıcı 129 lira. Omo Toz Deterjan 139 lira. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
7: Hepsi burada, hepsi bu.
8: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Görkem Bey. Bank kartınız geldi.
12: Heh, tam zamanında.
13: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.
1: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
2: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
3: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle bir ilgisi
2: yok,
3: tamam mı?
2: Evet, hep aynı hikaye. Herkes böyle söylüyor.
3: Anlamadınız.
2: Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
3: değil. Ben suçlu falan değilim.
2: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
3: 19 mu?
2: 90.
3: 90 mı?
2: Aynen öyle.
3: Bir de ceza puanı. Evet. Olamaz.
2: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
1: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
2: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
3: Oynamak için.
2: Evet.
3: Şurada topum da var.
2: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
4: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
2: evet.
4: Oturuyordum.
2: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
4: Sen de inandın mı?
2: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
4: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
1: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
2: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
5: Öyle mi?
2: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
3: Evet.
2: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
1: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Bay Mills, nasılsınız?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Galiba yeniden görmek istiyorsunuz.
1: Eğer sakıncası yoksa.
0: Yerini biliyorsunuz.
1: Ha, evet.
0: O makineyi incelemek için her gelişinizde $1 alsaydım muhtemelen onu satın almıştınız. Bütün profesyoneller bunu kullanır. Mariah Carey, Beyoncé, Gwen Stefani.
1: Gerçekten mi? Beyoncé kim? Şaka yaptım, alıyorum.

0: Affedersiniz efendim, yetişkinlerin partisi ön tarafta.
1: Kimin babasıyım?
0: Ben zaten babası için çalışıyorum.
1: Gerçek babasıyım.
2: Tamam Cyril, ben bakıyorum. Merhaba Brian.
1: Merhaba Lenor. Sadece hediyesini vermek istemiştim.
2: Çocuklar kendi aralarında eğleniyor. Diğerlerinin yanına koyuyor.
1: Kendim vermek istiyorum.
2: Hala kurallara uymakta zorlanıyorsun.
1: Ay yapma Lenin.
2: Böyle hitap etmemeni rica etmiş.
1: Bağışla beni Len.
3: Baba.
1: Ha güzelim benim. Merhaba tatlım. Doğum günün kutlu olsun.
2: Babana hediyeleri nasıl düzenlediğimizi anlatıyordu.
1: Al.
2: Tatlım bence birini açıp diğerlerini
1: açmamak ayıp. Hadi açsana.
3: Anne. Harika.
2: Karaoke makinesi mi?
1: Madem şarkıcı olmak istiyor.
2: 12 yaşındaydı Brian. Çoktan unuttu.
3: Teşekkür ederim baba.
1: Rica ederim tatlım.
3: Şarkıcı olmak istediğimi anneme söyleme.
1: Merak etme. Tut. Albümü unutmayalım.
2: Profesyonel fotoğrafçımız var.
1: Bana kocaman gülümse. İşte benim kızım.
3: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Sir. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
4: Nice yıllar hayatım.
2: Stuart, inanılmaz birisi.
4: Ha, evet biliyorum. Merhaba Brian.
1: Stuart.
4: Artık küçük bir kız değil, değil mi?
1: Galiba değil.
4: Yemeğe kalacak mısın?
1: Hayır, teşekkür ederim. Yalnızca doğum gününü kutlamak için gelmiştim.
4: Seni gördüğüme sevindim.
1: Sağ ol Stuart. Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Unutmuşsun. İçeri gelin.
2: Seni arayıp hatırlatmıştım. Los Angeles Mayıs'ının 3. cumartesisi. Kırmızı et, şarap hatırladın
0: evet,
2: mı?
0: Evet, muhtemelen kafası doluydu.
3: Emeklilerin yoğun yaşamına sahip. Her gün yeni bir
0: abartma.
3: Matera.
2: Bugünlerde emekliler ne yapıyor? Uyur, golf oynar ya da zengin dullara mı asılırlar ha?
0: Bu sabahlarımı doldurur.
1: Niye burada olduğumu biliyorsun.
0: Evet. Nasıl gitti?
1: İyiydi. Bugün doğum günüydü. 17 olduğuna inanabiliyor musunuz?
0: Vay canına. 17 mi?
1: Kızıma.
3: Lenny hala kötü mü davranıyor?
1: O artık Lenny değil. Adı Lenor.
2: Hala kötü davranıyor yani.
0: Evet. Ya kocası?
1: Aynı. Mükemmel.
2: İyi araştırınca hep bir pislik bulursun.
0: Evet. Araştırmamızı istersen bakarız.
3: Bay detay kaçırmayanın bunu yapmadığını mı sanıyorsun?
1: Teşekkür ederim Bernie. Ha.
0: Kimi nasıl?
1: İyi. Çok iyi.
2: Öyle mi? Hiç sende kaldı mı?
1: Daha değil. Bunun için uğraşıyoruz.
0: Ona yakın olabilmek için yaşamını feda etmeni takdir ediyor mu peki?
1: Ne hayat ama.
0: Ha.
3: Şefin kayboluşundan sonra Beyrut'a gidişimizi anımsıyor musunuz? Bray şu İzbullahçı şeyhle ilgileniyordu. Bizi içeri sokacağını söyleyip ortadan kaybolmuştu.
2: Ve biz de daçtan vurulmadan çıkmaya çalışıyorduk. He? Peki sen neredeydin?
1: Doğum günlerini kaçırmayacağıma söz ver.
2: Evet evet, bu Langey'de müthiş karşılanmıştı. Çocuğunun 15 bin kilometre uzaktaki doğum gününe katılmak için kaçtığını öğrendiklerinde ne yaptılar? Ondan sonraki görev bölgen neresiydi demiştin ha? Ha, sanırım Kuzey Kutbu'ndaki penguenleri gözetlemek.
3: Yok yok, penguenler Antarktika'da yaşar.
1: Aslında Alaska'ydı. Ne demeye çalışıyorsun?
2: Demek istediğim, sana kapımız açık. Bir lafın bile yeter.
1: Kim az pişmiş ister?
3: Görüşürüz tamam. Brian.
1: İyi geceler beyler.
2: Ha, bana bak, beni dinle. Şaka bir yana, kimiyle kaybettiğin zamanı telafi etmeye çalışman harika. Ama yarınki iş burada. 4 saatlik çalışma. Bir pop divasını konsere götürüp getirmek için $2,500. Bir eksiğimiz var.
1: Şarkıcı mı?
2: Bence şarkıcıdan ziyade daha çok gelir kapısı. 25 yaşında bile değil ama 20 milyondan fazla sattı. İş çok kolay Brian. Onu götürüp geri getireceğiz. Ayrıca salonda adamları olacak.
1: Peki.
2: Yani kabul mü?
1: Evet.
2: Tamam mı yani?
1: Evet.
2: Pekala, bu harika. Eski günlerdeki gibi.
1: Hayır, kimse ölmüyor. Yarın. İyi geceler beyler.
2: Görüşürüz.
0: Arkaya bin ben de.
3: Hep arkaya binerim ha.

0: affedersiniz hanımefendi. Sakıncası yoksa devam edelim derim.
1: Bana değil, anneme hanımefendi derler.
0: Hadi artık gitmeyin. Teşekkür ederim. Bernie, Casey, siz buraya. Ben öndeyim. Bright, sen odaya.
2: Tamam. Yürüyün, yürüyün. Hadi, hadi, hadi yürüyün.
3: İmza için teşekkür ederim.

0: Vay tamam. Canına. Çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim. Adınız ne demiştiniz?
0: Mills. Brian Mills.
1: Memnun oldum Brian Mills.
0: Ben de.
2: Pekala, sıra sende. Hadi gidiyoruz.
1: Hadi arkadaşlar.
0: Affedersiniz, uygun bir zaman olmadığını biliyorum ama şarkıcı olmak isteyen bir kızım var. Ona tavsiye verebilir misiniz?
1: Evet, verebilirim. Başka meslek seçmesini söyleyin.
3: Hadi, hadi.
4: Şunu dinleyin. Hava saldırısı bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz ve uydu telefonum çalıyor. Arayan kim? Ortadan kaldıracağımız adam.
0: Merhaba tatlım.
4: Ne güzel gün.
0: Beyler izninizle kızım arıyor. Ses mi? Bir konserdeyim. Bu şarkıyı biliyor musun? Evet. Evet. Ta kendisi. Yo. Ben izlemiyorum. Ben izlemiyorum. Güvenlikçi arkadaşlara yardımcı oluyorum. Tabii ki tanıştım. Kim koruyor sanıyorsun? Etkilendiğine sevindim. Hey, aramana sevindim. Aramana sevindim dedim. Ne? Yemek mi? Yarın mı? Tabii. Tabii orayı biliyorum. Saat 12.30'da. Orada görüşürüz.
5: İşte geldi.
4: Evet.
5: Ne oldu?
0: Yemeğe çıkmak istiyor.
5: İyi haber.
0: Tamam. Sadece ikimiz.
4: İşte bu harika.
2: İlerleme var. Bu harika.

0: o kapıyı kim açık bıraktı? Bırak, onu buradan çıkar. Komuta sende, git. Yürü. Hadi git. Gidin. Buraya güvenlikçi takviyesi yapın.
1: Hadi çabuk.
2: Casey.
0: Bernie, beklemede kal. Hazır ol.
2: Bin hadi.
1: Al, bunu iç. Şeker, şokun etkisini al. Hadi, biraz daha iç. Tamam, geçti artık. Sakin ol. Artık güvendesin.
0: Bernie, Casey.
3: Sağ ol.
1: Rambo, bu da senin.
3: Gerçekten Bray, bizimle gelmeyi düşünmelisin. Hala çok iyisin. Bundan çok kazanabiliriz.
0: Üniversiteye gidecek değil mi?
1: Evet.
0: Onu kaybedeceksin.
1: Daha bir yılımız var.
4: Bay Mills sizi görmek istiyor.
1: Nasılsınız?
5: Daha iyiyim. Kızım şarkıcı olmak istiyor demiştiniz.
1: Evet, 5 yaşından beri.
5: Herkesin sandığı gibi bir şey değildir. İhtişamın arkasında sadece otel odaları ve havalimanları var.
1: O bunu istiyor.
5: İlk numara Gio'nun, vokal hocamın. Gio şarkı söyleyebilir derse tamamdır. Gereken eğitimi verir. Ücreti benden. İkinci numara ise menajerimin. Gio'dan geçerse gerisini o halleder.
1: Teşekkür ederim.
5: Hayır Bay Mills. Ben teşekkür ederim.
1: İşte geldi.
6: Baba.
1: Merhaba
6: baba.
7: Merhaba.
1: Merhaba.
7: Bu kadar heyecanlı görünme.
1: Sadece şaşırdım. Sadece kim ve ben olacağız sanmıştım.
6: Annemin de gelmesini istedim.
1: Böğürtlenli muzlu milkshake. Ekstra kirazlı. Sevdiğin gibi.
6: Teşekkür ederim. Beni,
1: Lenore bir şey ister misin?
7: Hayır teşekkür ederim.
1: Evet.
6: Şey baba sana bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Amanda'yı biliyorsun.
1: Evet.
6: Kuzenleri bize Paris'te birlikte tatil yapmayı önerdi. Harika değil mi?
1: Niye Paris'e gitmek istiyorsun?
6: Aa, baba yapma. Louvre Müzesi, Empresyonist Müzesi, Picasso Müzesi.
1: Resme düşkün olduğunu bilmiyordum.
6: Şaka mı yapıyorsun? Modern Sanatlar Müzesi'ne 100 kere falan gittim ve Amanda geçen yaz Fransa'ya gitti. Döndüğü zaman Fransızca konuşuyordu.
1: 18 yaşından küçüksün. Yurt dışına çıkabilmen için iznim gerekiyor.
6: Baba lütfen. Paris'e gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Nehre bakan inanılmaz bir evleri varmış.
1: Sen ve Amanda mı?
6: Ve kuzenleri.
7: Fazla büyütmeye gerek yok Brian. İmzalayıver belgeyi. Ne var?
1: Bu konuda rahat değilim.
6: Baba.
1: Dünyayı biliyorum tatlım.
6: Baba lütfen.
1: 17 yaşında bir kız yalnız seyahat etmemeli.
6: Yalnız olmayacağım ki.
1: 17 yaşında iki kız.
6: Amanda 19 yaşında.
1: Şuna ne dersin? Ben de gelsem varlığımı fark etmezsiniz. Görünmez olmayı iyi bilirim.
7: Yaşamın boyunca bunun örneklerini sergiledin zaten. Hadi imzala şunu Brian.
1: Bunu düşünmek istiyorum.
7: Hadi Brian, masadaki herkes bunun anlamını biliyor.
1: Bak kimi? Bir şey daha var.
6: Başka şey istemiyorum.
1: Kim?
7: Seni anlamıyorum.
1: Neden?
7: Ülkene hizmet için evliliğimizi feda ettin. Ülkeye hizmet için yaşamını berbat ettin. Kızın için bir kez ufak bir fedakarlık yapamaz mısın?
1: Onun için her şeyi feda edebilirim.
7: O zaman sorun nedir?
1: Kızımı riske atmak konusunda rahat değilim de ondan.
7: Paris'e göndererek mi kızımızı riske atıyoruz? Saçmalıyorsun.

0: Hemen geliyor.
1: Teşekkür ederim. Üç şartım var. Kalacağın yerin adres ve telefonunu istiyorum.
2: Tamam.
1: Yer değiştirirsen nerede kiminle kalacağını bileceğim.
2: Tamam.
1: Gidince ve her gece yatmadan önce beni arayacaksın.
2: Tamam.
1: Yurt dışına açık ve numaram kayıtlı.
2: Tamam, harika harika.
1: Kimi? Dikkatini bana
2: ver. Evet, tamam, veriyorum.
1: Ne dedim?
2: Gittiğimde ve her gece yatmadan önce seni arayacağım. Telefonun uluslararasına açık ve numaran kayıtlı.
1: Tamam. Son bir şey. Havalimanına seni ben götüreceğim.
2: Peki.
1: Al bakalım.
2: Ay evet, teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Anne! Baba, seni seviyorum, seni seviyorum. Anne şuna bak, imzaladı. Hemen Amanda'yı arıyorum.
3: İlk seferinde imzalasan daha iyi olmaz mıydı?
1: Önce ikimiz konuşsaydık daha iyi olmaz mıydı? Paris'te gitmemen gereken yerler var. Onları yazdım.
2: Baba.
1: Hadi al şunu.
2: Zamanımızın %90'ı müzelerde geçecek. Beni merak etme.
1: Bu suya ıslak olma demeye benzer tatlım.
2: Mesleğin seni paranoyak yapmış.
1: Mesleğim beni dikkatli yaptı.
2: Anneme uzaklarda olmana neden olan işinin ne olduğunu sorardı. Ve sana sormamı söylerdi. Seni her gördüğümde sormaya korkardım.
1: Öyle mi? Neden?
2: Bilmiyorum. Belki de işini öğrenmekten korkmuşumdur. Beğenmeyeceğim bir şey olabilir diye.
1: Devlet için çalıştım, bunu biliyorsun.
2: Bir çeşit ajandın, öyle değil mi? Bu düğmeye basarsam ne olur?
1: Sakın, o düğmeye basma. Bak, hayır şeydim, engelleyiciydim aslında.
2: Engelleyici mi?
1: Evet.
2: Neyi engelliyordun?
1: Kötü şeyler olmasını.
2: Peki, iyi bir iş miydi?
1: Evet, bence iyi bir işti.
2: Özlüyor musun?
1: Seni daha çok özlüyorum.

0: gelmiş.
1: Sen git, ben bavulları getiririm. Avrupa turu planlama haritası.

0: Ağacı mı bavullara yardım eder?
1: Hayır, ben hallederim. Lenore, bunu biliyor musun? Yalnızca Paris'e gitmiyor.
0: Biliyorum.
1: Bana yalan söyledi.
0: Evet, çünkü sana dürüst davranamazdı.
1: Niye? Sen neden bahsediyorsun?
0: Senin kuralların ve şartların.
1: Bu nedir?
0: U2'nun Avrupa turne tarihleri.
1: Bir rock grubunun Avrupa turnesini mi izleyecek?
0: Bütün çocuklar yapıyor. Stuart biletleri aldı ve en iyi otelleri ayarladı.
1: En iyi otellermiş. Sen bu küçük dünyada duvarlar ardında hizmetçiler, şoförler ve uşaklarla yaşıyorsun. Dünyanın neye benzediğinden haberin bile yok.
0: Evet, gidip görmedikçe onun da bir şeyden haberi olmayacak. Dünyanın neye benzediğini bilmiyorsun değil mi? 5 yıl boyunca bir telefon gelmesini haftalarca beklediğim oldu. Kapının çalıp kötü haberin gelmesini de öyle. Bak, buraya kimiyle iletişim başlatmak için taşındığını biliyorum ama bunu baskıyla yapamazsın. Bırak yaşasın, yoksa seni temin ederim onu kaybedersin.
1: Kızlar. Kim?
2: Sizi seviyorum.
3: Hadi gidelim.
2: Bana her yeri göster.
3: Hadi şu taraftan çıkacağız. Sana bildiğim bütün Fransızca kelimeleri öğretirim.
2: Harika.
3: Fazla değil ama.
2: Ne olsun.
3: Hadi buraya mı? Geç şuraya, evet.
2: Ya yapma, ciddi
3: gözünü
2: misin?
3: Kırpma, tamam mı? Peki. Hı? Hı? Oldu işte.
4: Yardım lazım mı? İkinizi birden çekeyim mi?
3: Evet, lütfen. Tamam. Yavaş çocuk.
4: Pekala. Harika. Çok güzel.
3: Teşekkür ederim.
4: Nerelisiniz?
3: Kaliforniya.
4: Vay be. Keşke hepsi Kaliforniya kızları gibi olsa. Ben Peter.
3: Je m'appelle Amanda. bu da kim?
2: Merhaba.
4: Memnun oldum.
2: Ben de.
4: Paris'e mi gidiyorsunuz?
3: Oui.
4: Bakın burada taksiler inanılmaz pahalıdır. Paylaşalım mı?
3: Evet.
4: Peki,
3: tabii.
4: Harika.
3: Teşekkür ederiz.
5: Gelen yolcular için lütfen 1'e basın. Lütfen uçuş numarasını girin. 288 sefer sayılı uçak Paris Charles de Gaulle yerel saatle 8'de inmiştir.
3: Evet.
2: Ciddi misin?
3: Çok teşekkür
2: güzel.
3: Ederim.
2: Aman tanrım, şuna bak.
4: Güzel yermiş.
3: Çok teşekkür ederim. Kuzenimin yeri ama onlar yaz boyu Madrid'de ve burası da bize kaldı. Ne
4: Vay
3: hoş
4: canına.
3: Değil mi?
2: Bunu bilmiyordum.
3: Tamam, önemli değil.
4: Her neyse, ben gitmeliyim. Tanıştığımıza sevindim.
3: Tamam.
2: Biz de.
3: Güle güle.
4: Bu gece okulda bir parti var. Gelmek ister misiniz?
3: Evet, tabii.
2: Onu tanımıyoruz bile.
3: Tanıyacak ne var ki, çok hoş.
4: Sizi 9'da gelip alayım mı?
3: Olur, tabii.
4: Pekala, harika. Hangi daire?
3: Bütün 5. kat bize ait.
4: Peki, akşama görüşürüz.
3: Tamam,
4: hoşça kalın.
2: Görüşürüz.
3: Hadi gel.
4: Alo, Pompei Caddesi 9 numara. 5. kat, 18 yaşında 2 kız.
2: Aman tanrım!
3: Çılgınca değil mi?
2: Dalga mı geçiyorsun? Harika. Keşke burada olmayacaklarını söyleseydin.
3: Ne fark eder ki?
2: Babama burada olacaklarını söyledim.
3: Ona müzeleri gezeceğini de söylemiştin. Aman hadi, nasıl olsa bilmeyecek. Ben onunla birlikte olacağım.
2: Kiminle?
3: Peter'la.
2: Daha yeni tanıştın.
3: Fransız erkeklerinin inanılmaz olduğunu duydum. Belki bir arkadaşı vardır.
2: Hayır, hayır.
3: Hadi yapma, nasıl olsa bir gün olacak. Niye Paris'te olmasın ki?

0: Alo?
1: Benim. Kim aradı mı?
0: Brian. O 17 yaşında ve Paris'te. Biraz rahat bırak.
2: Arar. Uyku hapa.
0: Ya da içki iç. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Merhaba baba.
1: Kim? Ne söylemiştim? Gidince beni arayacaktın.
0: Özür dilerim.
2: Verdiğim telefon çalışmadı diye düşündüm.
0: Hayır, havaalanında koşuşturma oluyor.
1: Pekala. Eğer kaldığın yerin telefon numarası bende olsaydı
2: oraya arayabilirdim. Numarası nedir?
0: Numarası bende yok.
1: Kimi? Yapma lütfen.
2: Bu koşullardan biriydi. Kuzenlerden biriyle konuşayım. Onlardan öğrenebilirim.
0: Baba, onlar İspanya'da. Bilmiyordum, yemin ederim.
1: İspanya'da mı? Kim?
2: Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Kimi?
0: İçeride biri var.
1: Kuzenleri mi döndü?
0: Hayır. Aman Tanrım, Amanda'yı yakaladılar.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Kimi? Neler oluyor?
0: Baba!
2: Kim? Kim?
0: Baba, onu götürüyorlar. Onu götürüyorlar.
1: Pekala, dinle beni.
0: Tanrım.
1: Uçakta biriyle tanıştınız mı?
0: Hayır.
1: Havaalanında.
0: Hayır. Evet, Peter.
1: Peter, Peter kim?
0: Bilmiyorum.
1: Amerikalı mı?
0: Hayır.
1: Nerede kaldığınızı öğrendi mi?
0: Evet, aynı taksiye bindik. Baba, geliyorum. Hayır, lütfen. Çok korkuyorum.
1: Korktuğunu biliyorum. Dikkatini topla, sakin olmalısın. Kaç kişiler, bana kaç kişi olduklarını söyle.
0: 3 ya da 4, bilmiyorum.
1: Neredesin?
0: Ben banyodayım.
1: İlk yatak odasına git. Yatağın altına saklan.
2: Saklanınca bana söyle.
0: Geldi.
1: Şimdi, bundan sonrası çok önemli. Seni de alacaklar.
2: Kim? Dikkatini topla, çok önemli.
1: 5 ya da 10 saniyen var. Bunlar çok önemli saniyeler.
2: Telefonu yere bırak, dikkatini topla hemen.
1: Onlar hakkında her şeyi anlatmalısın. Saç rengi,
2: göz rengi, kısa, uzun.
1: Ne görürsen, anladın mı kızım? Oradalar, ya biliyorum.
2: Unutma, dikkatini topla.
3: Marco, è sicuro che è di cosa?
1: Telefonu yakına koy ki duyabileyim.
3: Uçuş kişiyi
4: nöştürdüm.
3: Hadi bak, hadi. Ani bre Marco, ani.
4: Maç bey.
0: Sanırım gidiyorlar. Aa!

0: Kim olduğunu bilmiyorum. Ne istediğini de bilmiyorum. Eğer fidye peşindeysen param olmadığını söyleyebilirim. Ama çok özel yeteneklerim olduğunu bilmenizde fayda var. Uzun bir çalışma sonunda elde ettiğim yetenekler. Senin gibi pisliklerin kabusu olmamı sağlayacak yetenekler. Kızımı hemen bırakırsan her şey bitecek. Seni aramayacağım. Peşine düşmeyeceğim. Ama bırakmazsan peşine düşeceğim. Seni bulacağım. Sonra da öldüreceğim.
1: İyi şanslar.
0: Sam, benim bir ricam var. Bir şey göndereceğim. İncelenmesi gerekiyor. Derhal. Onu kaçırdılar.
2: Ne diyorsun sen?
0: Yurt dışında düşmanın var mı?
3: Niye düşmanım olsun ki?
0: Yurt dışındaki motor ve petrol şirketleriyle iş yapıyorsun. Çünkü 5 yıl önce bir grup Rus'la yolunda gitmeyen bir petrol anlaşması yaptın.
3: Bunları nereden biliyorsun?
0: Kızımın hakkında hiçbir şey bilmediğim biriyle yaşamasına izin veremezdim.
3: Biliyor musun Brian? Benim de kaynaklarım.
0: Laf yarışına girmenin zamanı değil Stuart. Tekrar soruyorum. Sana zarar vermek isteyen biri var mı?
3: Bildiğim kadarıyla yok.
0: Hangi oda kimi?
2: Olanları bilmek istiyorum.
0: Bana telefon etti. Daireye adamlar girdi ve onu kaçırdı.
2: Aman Tanrım!
0: Hangisi?
2: Şuradaki.
3: Yapabileceğim bir şey var mı?
0: Bahamalardaki paravan şirketin NetJet'te bir kira anlaşması var.
3: Evet var.
0: Bana Paris'te bir yer ayarla.
3: Ne zaman?
0: Çoktan gitmeliydim.
3: Telefon edeceğim. Sakin ol lütfen.
2: Tamam, iyiyim. Lütfen onu bana getir Brian.
0: Bence onu bulmalıyım. Sam, ne buldun?
4: Arnavutça konuşuyorlar. Aksanları ve lehçelerine
5: bakılırsa Tropoja adlı bir şehirdenler.
4: O tip pisliklerin bol bulunduğu bir yer. Ruslar bile onlarla uğraşmıyor.
5: Senin konuştuğun pisliğin adı Marco. Elimizde Marco Hoxha adında Paris'e 6 ay önce gelmiş
4: bir mafya patronu hakkında bilgi var. Adam büyük balık ve kolundaki dövme de bir tür grup kimliği. Hoparlörde miyim? Yalnız mısın?
0: Lenor burada.
4: Merhaba Lenny.
2: Merhaba Sam.
0: Bunları duymalısın.
5: Bu bölgeden gelen grubun en önemli özelliği kadın kaçakçılığı.
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Ayol çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylanan geldi
5: belli. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda.
2: Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylanan geldi
3: belli. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi
7: burada, hepsi bu. Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Burası tavuk dünyası, eşsiz lezzetin, usta şeflerin, sosların, tariflerin,

Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğa

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
1: Hepsi burada, hepsi bu.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Bankam Tombank kartımı bil.
12: Devam et. Pekala. İlk baştaki çalışma biçimleri Yugoslavya, Romanya,
13: Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerindeki kadınları hizmetçi ve bakıcı olarak çalıştırmak amacıyla batıya getirmekti. Ülkeye gizlice soktuktan sonra uyuşturucuya alışıyor ve hayat kadınlığı yaptırıyorlar.
10: Bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Bankam Tombank kartımı bil.
12: Devam et. Pekala. İlk baştaki çalışma biçimleri Yugoslavya, Romanya,
13: Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerindeki kadınları hizmetçi ve bakıcı olarak çalıştırmak amacıyla batıya getirmekti. Ülkeye gizlice soktuktan sonra...

0: karar vermiş durumdalar. Nafiye masrafları olmuyor.
1: Benim küçük bebeğim.
2: Başka ne biliyoruz? Bu grupların çalışma şekline dayanarak uzmanlarımızın yaptığı değerlendirmeye göre kaçırılışından itibaren 96 saati var.
3: Neye?
2: Bunu asla bulamamaya.
1: Hayır! Hayır!
4: Baba! Bıyık! 1.80! Sahil daima yıldız dövme! Baba!
0: İyi şanslar. İyi şanslar. İyi şanslar. İyi şanslar.
5: Teşekkür ederim.

0: yatağın altına saklan. Saklanınca da bana söyle.
1: Tamam.
0: Dikkatini topla. Telefonu yere bırak. Dikkatini topla. Bunlar hakkında her şeyi bana anlat. Saç rengi, göz rengi, kısa, uzun, ne görürsen. Oradalar, duyabiliyorum. Dikkatini topla.
2: Bu Medemol gibiydirsem.
3: Hani ben Star? Var, bu hani.
0: Tamam.
1: Baba, git.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben Peter.
1: Ben Ingrid.
0: Tatilde misin?
1: Evet.
0: Ben de.
1: Öyle mi?
0: Şey, burada taksiler çok pahalı. Paylaşalım mı?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Harika.
2: Affedersiniz.
3: Hey!
2: Sür! Dünkü iki Amerikalı kız.
3: Bilmiyorum bak.
2: Kaburgan ciğerine saplanacak. İki Amerikalı kız neredeler?
3: Ah!

0: Eski günlerdeki gibi.
1: He? Başka şekilde mi olsaydı?
0: İkimizin arasında mı? Hayır. Ama artık masada oturuyorum. Dünya farklı görünüyor.
1: Sıkıcı demek istiyorsun.
0: Farklı diyorum. Tamam, biraz sıkıcı. Peki emeklilik bundan daha mı ilginç oluyor?
1: Değildi. Dün kızım Paris'te kaçırılana kadar. Onu ve arkadaşını havaalanında gözlerini kestirdiler. Arnavutlar kaçırdı.
0: Nereden biliyorsun?
1: Emekli oldum, ölmedim.
0: Sanırım polise de gitmek istemiyorsun.
1: 96 saatim olduğu söylendi. Bu 16 saat önceydi.
0: Tamam, önce gözüne kestirdiğini bulmalıyız.
1: Onu buldum. Öldü.
0: Onu o halde mi buldun? Brian, bu şekilde Paris'in altını üstüne getiremez.
1: Jean-Claude, gerekirse Eiffel Kulesi'ni bile yıkarım.
0: Kiminle konuştuğuna dikkat et.
1: Arkadaşımla konuştuğumu sanıyordum.
0: Evet öyle. Ama unutma ki bu arkadaşının artık bir de masası var.
1: Müdür yardımcısı, iç güvenlik, çok yetkiliydi. Arnavutlar?
0: Bundan 6-7 yıl önce doğudan geldiler. 15-20 kişiydiler. Şimdi yüzlercedir. Sayılarını bile bilmiyoruz ve tehlikeliler.
1: Ben de duydum. Onları nerede buldun?
0: Başlamak için en iyi yer Port de Clichy. Ryan, etrafı kana bulamamaya çalış. Birini izlemeni istiyorum.

0: Sarısı başlıklı kız kurda demiş ki: "Büyük anne, ne kadar büyük gözlerin var senin. Neden bu
1: Can
0: kadar..."
1: Can pilot yardımcın. Ha.
0: Al. Teşekkür ederim. Evet.
2: Bir şirkete giderek araç kiraladı.
0: Hepsi bu mu?
2: Her şey sakin.
0: Fazla uzun sürmez, seni atlatmasına izin vermem.

0: Gregor Milošević.
1: Evet, evet ben Gregor.
0: Ben Brian Smith. Bin hadi.
1: İşte özgeçmişim. İş bulma kurumu çeviri yapacağımızı söyledi.
0: Evet, Arnavutça'dan İngilizce'ye. Arnavutça biliyorsunuz.
1: Arnavutça, Sırpça, Hırvatça. Savaş öncesi Priştina'da ilkokul öğretmeniydim. Yani doğal
0: ücretiniz
1: olarak...
0: Ücretiniz ne?
1: Ücret mi? Genellikle ilk 3 saat her saat için 25. Sonrası
0: pekala.
1: İçinde...
0: Bu 10 saatlik ücretiniz. Burada bekleyin.
1: Bay Smith, işin tam olarak ne olduğunu anlamadım ben ama.
0: Şu anda işiniz beklemek. İyi akşamlar.
2: Merhaba. Arkadaş mı arıyorsun?
0: Elbiseni beğendim. İpek mi?
2: Bilmem. Ücreti öğrenmek ister misin?
0: Görünüşe göre ipek. Vücudunun hatlarına da epey güzel uyum sağlamış gibi görünüyor.
2: Ücret 40 euro. Standart için.
0: Standart mı? Daha açıklayıcı olabilir misin? Evdeki standart çok fazla seçeneği kapsar. Öpüşmek gibi yani. Dudaklar kapalı ya da açık.
2: Dinle. Alıcı değilsen defol buradan.
0: Yo. Almayacağım demedim. Satın almadan önce kesin emin olmak istedim. Tıpkı aldığım karaoke makinesi gibi. Kullanma kılavuzunu baştan sona defalarca okumak zorunda kalmıştım.
2: Karaoke makinen umurumda bile değil, tamam mı? Almayacaksan başın derde girer.
0: Dert mi, öyle mi? Kiminle?
2: Defol git.
0: Pekala, tamam dinle. Üzgünüm. Bak, paket program istersem eğer indirim alabilir miyim acaba?
2: İki işimi engelledin.
0: Adam Brian.
2: Lanet olsun. Gitsen iyi olur.
0: Pazarlık ettiğimizi sanıyordum.
2: Anton benim suçum değil. Ona söyledim.
3: Kızı niye rahatsız ediyorsun?
0: Sen işine baksana.
3: Benim işim o. Para harcamadın da paraya mal oluyorsun.
0: Pazarlık ediyorum.
3: Pazarlık yok. Fiyat sabittir. Şimdi bana çift tarife borçlusun.
0: Sana borcum falan yok.
3: 50 euro ya da dayak
0: tabii,
3: yersin.
0: Tabii, tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. İşte 50 euro.
3: Pisliğin teki olduğun için 50 daha. Şimdi defol buradan. Seni bir daha görürsem öldürürüm.
1: Bay Smith, sizin için ne çeşit bir iş yapacağımı bilmiyorum ama bu gerçekten
0: çeviri
1: çok...
0: Çeviri için tutuldunuz.
1: İyi de neyi çevireceğim?
0: Bunu. Hadi çevir.
1: Sizin hakkınızda konuşuyorlar.
0: Ne olmuş bana?
1: Hoş olmayan şeyler söylüyorlar.
0: Açıklayın.
1: Diyorlar ki, bağışlayın Bay Smith, aşağılık biriymişsiniz. Bana niye bunları yaptığınızı anlatırsanız belki...
0: Yalnızca de... çevir.
1: Biri diyor ki, sosisli midesine dokunmuş.
0: Devam et.
1: Diğeri, büyük annesinin böyle durumlarda ilaç olarak ne verdiğini anlatıyor. Bütün bunları duymak istiyor musunuz gerçekten?
0: Her kelimesi.
1: Şu anda futboldan bahsediyorlar. Lazio Marsilya maçından Mayıs'ta para kaybetmişler. Bunu niye yaptığımızı bilseydim
0: bilmeseniz
1: belki...
0: daha iyi. Hala futbol.
1: Biri telefonda. İnşaat sahasında bir iş yapacakmış. Taze malı verme sorunları ile ilgili bir şey. Bay Smith, bunların hiçbirini anlamıyorum.
0: Anlamanız gerekmiyor. Hoşça kalın. İngilizce Arnavutça sözlük istemiştim. Getirdiniz mi? Teşekkür ederim.

어?

0: Bunu nereden buldun? Bunu nereden buldun?
1: Ben iyiyim.
0: Bunu sana kim verdi? Bunu sana kim verdi?
1: Ben iyiyim.
2: Hadi, yürü, yürü.

Hey, hadi yürüyün! Vurun şunu!

0: Bay Allen, nasılsınız?
1: Merhaba Cihan. Eşiniz nasıl?
0: Hala patronu. Sizi görmeyeli çok uzun zaman oldu.
1: Oldukça uzun.
0: Peki her zamanki oda mı?
1: İki oda. Hı-hı.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat. Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla da geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğu

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne?

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Evet.
1: Konuşmamız gerek.
0: Dinliyorum.
2: Gelip yanıma oturamaz mısın? Seni göremiyorum. Neredesin?
0: Seni gayet iyi görüyor ve duyuyor. Koşuyu bırakmalarını söyleyebilirsin.
3: Tamam. Sinyali aldık.
4: Yerini belirliyoruz. Vericilerle bağlantı kuruldu.
0: Oraya geleceğimi hiç sanmıyordun değil mi?
2: Ortalığı bu kadar karıştıracağını düşünmüyordum.
0: Düzeni düşünecek zamanım yoktu.
1: Biliyorum. 70 saatin kaldı.
0: Şimdi 56.
4: Onu bulduk.
2: Hayır, artık kalmadı. Şefim seni tutuklamak istedi. Seni evine göndereceğime ikna ettim.
1: 101 numaralı uçuş. Bugün 14'te kalkıyor. Birinci sınıf.
2: Fransız devletine geçmişteki hizmetlerinin karşılığı olacak.
0: Kızım ne olacak peki?
2: Sana söyledim. Artık masa başında çalışıyorum.
1: Daha büyük masa başında çalışan birinden emir alıyorum.
2: Yapma, 7 ölü 3 yaralı yıkılmış bir bina var. Ve havaalanında kargaşa. Seni zincirlemek istiyor. Yapabileceğimin en iyisi bu. Üzgünüm.
0: Üzülmekle iş bitmez Jean-Claude. Bu kez değil.
2: Devleti yenemezsin Brian. Bunu biliyorsun.
0: Devleti yenmeye çalışmıyorum. Kızımı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Bir karavan, bina değil.
2: Yerini saptadın mı?
0: Olumsuz.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Şş, kalsın, bırak kalsın. Uyuşturucunun etkisini yok etmek için ilaçlar var. Bırak kalsın. Bunu nereden aldın? Bu ceketi nereden aldın? Ondan mı aldın? Bu o kızın mı?
1: Onu çalmadım. Üşüyordum ve bana verdi.
0: Nerede? Onu sana nerede verdi?
1: Evde verdi.
0: Hangi evde?
1: Kırmızı kapılı evde.
2: Affedersin.
1: Parti. Bir parti var dedi.
0: Sana bu ceketi veren kız o evde miydi?
1: Çok nazikti.
0: Biliyorum. Çünkü o benim kızım. O evi bulmam gerek. Yerini biliyor musun?
1: Paradise.
3: Günaydın.
4: Yardım edebilir miyim?
3: Patronunuzu göreceğim.
4: Patron yok. Burada yanlış bir şey yok.
3: Bir telefonumla 30 ajan buraya gelir. Ne olduğunu anlamadan tepenize binerler. Zamanımı boş harcamaktan vazgeç. Yoksa burayı hemen kapatırım.
4: Burada bekle. Silahın var mı?
3: Elinde tutuyorsun.

0: Sütsüz, tek şekerli lütfen.
1: Söylesene, ne istiyorsun?
0: Tarifeleri konuşmaya geldim.
2: Tarifeleri Bay Macon'la konuşmuştuk zaten.
0: Bay Macon başka bir bölüme atandı. Yeni pazarlık için buradayım. Mantıksız olduğumu düşünmezseniz size durumu açıklayayım. Kahve güzel. Sizi uyduyla izlemekteyiz. 24 saat boyunca. Her konuşmanızı dinliyor, her yaptığınızı biliyoruz. Dünyadan 300 kilometre uzakta, yörüngede bulunan bir uydunun açısını değiştirmenin maliyetini biliyorsunuz, değil mi? Ha? Masraflarımız arttı. Bizimki artınca sizinki de arttı. İşte işin mantığı bu. Bu arada söyler misiniz, hanginiz Marco?
3: Neden bilmek istiyoruz?
0: Bana onun yetkili olduğu söylendi.
1: Biz hepimiz Marco'yuz.
0: Tropoyalı Marco.
2: Hepimiz Tropoyalıyız.
0: Oynamak istediğiniz oyun buysa fiyat %10 arttı.
3: Bayım, göçmeniz diye bizden haraç almaya çalışıyorsanız yasaları biliyoruz.
0: Yasaları çiğnediğiniz için rüşvet istiyorum. Peki hangi suçtan tutuklanmak istersiniz? Uyuşturucu, insan kaçırmak, kadın ticareti, siz seçin. Ülkeye geliyor, sistemin avantajlarını kullanıyor, bizi de her duruma katlanacak zayıf ve beceriksiz olarak görüyorsunuz. Cüretiniz beni kızdırıyor. Bu yüzden fiyat %10 arttı. Şimdi iş mi konuşacağız, oyuna devam mı edeceğiz?
1: Ne kadar?
0: %20 ve artmayacağına söz veriyorum. Bir yıl boyunca.
1: Kutuyu ver bana.
0: Sizin dilde şeker nasıl denir?
4: Senchen.
0: Senchen. İyi bir yatırım yaptınız beyler. Bir ay sonra görüşürüz. Bunu bir arkadaş verdi. Arnavutça. Çevirebilir misiniz?
1: Bu iyiymiş.
5: İyi şanslar. İyi şanslar.
6: İyi şanslar.
7: İyi şanslar.
8: İyi şanslar.
9: İyi şanslar.
10: Baba!
0: Beni hatırlamadın. İki gün önce telefonda konuşmuştuk. Seni bulacağımı söylemişti.
11: Dikkat edin. Hadi çıkalım. Hadi gidiyoruz.

Bu kız nerede? Nerede?

0: Fazla kaybedecek zamanım yok. Tropoyalı Marco. Ya istediğim bilgiyi verirsin ya da faturayı ödemediğin için enerji kesilene kadar elektriği açık bırakırım. Kızım nerede?
1: Bakireleri tutmayız. Onları satarız. O bakireyi de çok para etti.
0: Kızımı sattın mı? Onu sattın mı? Ha? Kime?
1: Bilmiyorum.
0: Ne?
1: Sinclair. Sinclair.
0: Sinclair. Bu bir kişi mi yoksa yer mi?
1: Kişi. Patrice Sinclair. Patrice Sinclair.
0: Onu nerede bulurum?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum lütfen. Lütfen bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Hayır. Hayır. Hayır lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen bilmiyorum.
0: Sana inanıyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Ama bu seni kurtarmayacak.

0: Ben geldim.
1: Baba, baba, baba.
0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba baba.
0: Tavuk harika kokuyor.
2: Bak kim geldi.
0: Brian, bu ne hoş sürpriz böyle.
3: Jean-Claude.
2: Çocuklar seni çok bekledi. Onları yatırırsan yemekleri soğumadan yiyebiliriz. Brian sen açar mısın lütfen?
3: Elbette.
0: Ben birazdan dönerim. Çocuklar yatma vakti. Hadi bakalım ikiniz de yataklarınızı. Hadi canım. Hadi bakalım. Tatlı rüyalar.

0: Brian'a yeni görevinde eskisine göre ne kadar rahat ettiğini anlatıyordum hayatım. Her akşam yemeğe geliyorsun. Çocukları daha fazla görüyorsun.
1: Evet. Çocuklarının evde güvende olduklarını bilmek hoş oluyor.
0: Brian da taşınmayı düşünüyormuş.
2: Aa, öyle mi?
0: Evet. Paris'te ev bakıyormuş. Beyaz mı, siyah mı?
1: Siyah lütfen.
2: İlginç bir şey bulabildin mi peki?
1: Aslına bakarsan buldum. 10. bölgede bir yer. Paradise Caddesi'nde. Oradakiler sizin bölümde çalışan birini tanıyorlar. Bay McCon. Onu tanıyor musun?
0: Ah Henry, ben ona Bay Sinirli diyorum. Hep bir sorunu varmış gibi görünüyor. Havuç?
1: Köküne kadar araştırdım Jean-Claude. Her şeyi biliyorum. Umarım bu pisliğe bulaşmamışsındır.
0: Ne pisliği?
2: Burası yeri ve zamanı değil Brian.
1: Sen de içinde misin?
0: Neyin içinde mi? Siz neden bahsediyorsunuz?
1: İçinde misin?
2: Maaşım kuş kadar, giderim dağlar kadar. Aileme bakabildiğim sürece aradaki farkın nereden geldiği umurumda bile değil. Şunu bil ki benim var olan tek bağlantım da budur.
1: Peki benim ailem ne olacak?
2: Başımı derde sokmadığın sürece sana yardım edeceğimi söylemiştim değil mi?
1: Patrice Saint Clair kim?
2: Bilmiyorum. Umurumda değil. Seni havaalanına götüreceğim. Kes sesini Isabel. Kes sesini dedim. Hadi gidiyoruz. Yemek bitti dostum.
1: Ben daha bitirmedim.
2: Evet bitirdin.
1: Hayır bitirmedim. Masa başında oturunca böyle olur. Bazı şeyler unutulur. Silahın ağırlığından dolu mu boş mu olduğunu anlamak gibi.
2: Isabel! Aşağılık herif!
1: Yalnızca bir sıyrık. Bana istediğimi vermezsen çocuklarını yetim bırakmadan önce göreceğin son şey gözlerinin arasına girecek mermidir. Şimdi Patrice Saint Clair.

Kahrolası Masandan çok kızıma ilgi göstermiş olsaydın bu iş bu kadar acılı olmazdı. Şimdi lütfen eşinden adıma özür dile.

0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Bay Sinclair'i görecektim.
0: Adınız lütfen. Üzgünüm, adınız listede yok.
1: Lütfen tekrar.
0: İçeri gir.

0: Yardımcı olabilir miyim? Şampanyanız.
1: Evet, bana verin.
2: ₺50.000 verildi. ₺50.000. ₺50.000. ₺100.000. ₺100.000. ₺150.000. ₺150.000 verildi.
0: Şampanyanız efendim.
3: Hı?
2: ₺220 verildi. ₺250.
0: Doldurayım mı?
3: Lütfen.
2: ₺250 verildi. ₺250. ₺250.000'e satıldı.
3: Açık arttırma tam istediğiniz gibi oldu efendim. Bakılması gereken bir tane daha var. O da bittikten sonra geleceğiz.
2: Son parça. Her zamanki gibi en iyisini en sona saklıyoruz. İngilizce ve biraz da Fransızca. Sertifikalı bakire.
3: Aha! Affedersin. Çık dışarı.
2: Açık arttırma 100.000'le başlıyor. 100.000.
3: Sana dışı...
0: Dediğini duydum.
4: Onu satın al.
2: 100.000 verildi.
4: Onu satın al.
2: 150. 200. 250. 300. 350. 350.000 verildi. 400. 400. 450. 450.000 var mı? 450. 500. 500.000. 500.000 satıldı. Bu geceki satışımız sona erdi. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Aldıklarınızı hemen götürebilirsiniz.
3: Yürü. Buradan kurtulamayacaksın.
4: Yaşamak istiyorsan kurtulmamı sağla.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
1: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Evet bay. Bu adam olmadığınızı biliyoruz. Nasıl hitap edelim? Nasıl hitap edeceğimiz hiç önemli değil. Önemli olan niye buradasınız?
6: Son kız. Onun babasıyım.
5: Aman tanrım.
6: Onu bana ver.
5: Keşke verebilseydim. Gerçekten. Ben de bir babayım. İki oğlum ve bir kızım var. Ama size bir şey söyleyeyim. Bay her kimseniz. Bu bir iş. Çok özel müşterileri olan. Gerçekten çok özel bir iş.
6: Bedelini öderim.
5: Bu işte geri ödeme, iade, indirim, geri satın alma olmaz. Bütün satışlar nihaidir. Bunların yanında gizlilik de ana kuraldır, tamam mı? Onu sessizce öldür. Konuklarım var.

0: İçeri girip sessizce kelimesinin neresini anlamamışlar. Bakar mısın lütfen?
1: Peki efendim.

0: Tamam. Bunu halledebiliriz. Ne hissettiğini biliyorum. Bak konuşabiliriz. Tamam mı? Bunu halledebiliriz. Beni anlamıyorsun.
1: Nerede
0: o? Lütfen. Lütfen anlayın beni. Lütfen. Rıhtımda bir tekne var. Lütfen anlayın. Bu sadece bir iş. Kişisel bir şey değildi.
1: Ama benim için kişisel bir şeydi. Ben

Hey sen! Kızları şeyhe götür. Sen de benimle gel. Davetsiz bir konuğumuz var. Onu bulun ve gerekirse öldürün. Dikkatli olun.

Anlaşabilir.

0: sana geleceğim demiştim.
1: Benim için geldi.
0: Ver bavulunu alayım. Ryan, bir şeye ihtiyacın olursa...
2: İhtiyacım olan her şeye sahip.
3: Seni çok seviyorum.
1: Stuart. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.
0: Gidelim mi?
3: Tabii.
0: Bizimle gelmek ister misin?
2: Gerek yok, taksiyle gidelim. Teşekkür ederim.
0: Nasıl istersen.
1: Seni seviyorum baba.
2: Ben de seni seviyorum.

0: seviyorum baba.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Merhaba diyene nezaket gereği merhaba denir.
1: Merhaba.
2: Şarkıcı olmak istiyor musun?
0: İstiyor.
2: Hadi içeri gelin. Sesine bir bakalım.
1: Merhaba.

0: this place, it stays with me.
1: Ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından beri.
2: Yaylanan geldi belli. Obseso. Yeah. Silver moon.
3: Come flowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
2: Yaylanan geldi belli.
5: Hesbro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
4: Bellona. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
11: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
12: Günaydın.
13: Günaydın.
14: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
15: Parker.
13: Memnun oldum.
15: Giovanni.
16: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
15: 4 tane var.
16: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
15: Az çok.
16: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
15: Günde 20 gram hiç fena değil.
16: Bir onsun 1/3.
15: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
17: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
16: Fena değil.
14: Buradaki makineler günde

0: ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
1: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
2: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
1: Bu ne zaman oldu?
2: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
3: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş. Ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
1: Evet. Peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
4: Bomba kullanıyorlar.
3: Bomba. Bombalar.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Aman tanrım.
2: Evet.
1: Bu biraz fazla gibi. Harika.
4: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
5: Şuna bak, aman tanrım.
6: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
2: Evet, onun eviymiş.
6: Sandım.
4: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
3: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
1: Olur.
3: Onu takip edeceğiz.
4: Dikkatli olun.
1: Tahtalara basın.
3: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
4: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
6: Aa, evet.
1: Vay be.
4: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
6: Güçlü bir patlamaya benziyor, değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
4: Evet evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici, dehşet verici. Korkutucu.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
13: Çok sıcak.
14: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
15: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
16: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
15: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
16: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
15: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
16: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
14: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
15: Yangın burada bir yaşam biçimi.
16: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
8: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar. Umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
15: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
16: Yardımınız gerekiyor.
13: Merhaba.
16: Merhaba.
15: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
13: Marty Rainey.
15: Evet.
16: Ben John.
13: Bunlar kim peki?
17: Ben John'un babasıyım.
13: Senin babam mı?
16: Evet, evet, babam.
13: Ve
8: Irene.
13: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
16: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
13: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
16: 8 senedir buradayız.
13: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
15: Hayır.
16: Çok isterdik ama hayır.
13: Nerede yaşıyorsunuz?
15: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
13: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
16: Tıkandık.
15: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
16: Peş peşe engellere takıldık.
13: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
16: Kesinlikle değil.
13: Neden? 8 yıl.
16: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
12: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
13: Eviniz neredeydi?
18: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
12: Hiçbir şey kalmamış.
18: Kalmadı.
12: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
17: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
12: Evet.
17: Çok sorun yaşadılar.
15: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Aman tanrım.
1: Amerika'nın dört bir yanında. Burası ağzına kadar dolu. Kontrolden çıkmış eşya yığınlarının altında.
2: Vay be. Hey Matt.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler yatıyor. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte hem müşterilerimize hem de kendimize büyük kazanç sağlamak için altın bulduk. Mülkleri köşe bucak temizliyoruz. Ve eğer hislerimde yanılmıyorsam, bence bu orijinal. Evet, çok orijinal. Ve bu işte herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
1: İşte başlıyoruz arkadaşlar. İstikamet Maryland Lusby.
2: Güzel.
1: Körfezin hemen yanı. Scott adında biri beni aradı. Annesinin ve annesinin erkek arkadaşının evini temizlememizi istiyor. Bu videoyu izledin mi bilmiyorum ama cidden akıllara zarar. Ev sahiplerimiz Penny ve Sandy. Penny eski bir nükleer fizikçi. Yani son derece zeki biri ve evleri aklınıza gelebilecek her türlü tarihi eşyalarla dolu.
7: 1988'den beri bu evde yaşıyorum. Zamanla evrim geçirdi. Adeta yaşayan bir manzara gibi. Devasa bir yıl.
8: Merhaba, ben Scott. Sandy annem olur. 53 yıldır beraberiz. Penny de onun erkek arkadaşı. Penny'yi yaklaşık 15 yıldır tanıyorum.
7: Çocukluğumdan beri taş ve fosil toplarım. Zamanla bu merak dev bir koleksiyona dönüştü. 2011'de Sandy hayatıma gelince ikimizin koleksiyonları birleşip tek bir çatı altında toplandı. Taşlar, fosiller, antikalar ve sanat eserleri derken evimizde de hayatımızda da adım atacak yer kalmadı. Artık başa çıkamıyoruz.
8: Evin her santimetre karesi antikalarla dolu.
9: Gördüğünüz gibi oturacak yerim bile yok. Alana ihtiyacımız var. Tanrım bize yardım et.
1: Epey dolu görünüyor. Gerçekten tıklım tıklım.
2: Evet.
1: Sanki iki müze birleşmiş ama bir sene boyunca içeriye tek bir kişi bile girmemiş gibi.
10: Harika, çünkü içeride resmen hazine avına çıkacağım.
7: Çoğunlukla Afrika sanat eserleri, mesela bu Seni Foka bilesine ait bir dans asası. Şu gördüğünüz şey içine insan saçı işlenmiş bir
9: burası
7: başlık.
9: Burası Penny'nin taş odası.
8: Jeot, mineral, kristal ve köpek balığı dişleriyle dolu bir odaları var. İnanılmaz bir yer. Oda sanki kontrolden çıkmış bir müze gibi.
7: Bunlar asteroid çarpması sonucu oluşan doğal camlar. Herkes iç savaş mermisi biriktirir ama ben işlenmiş iç savaş mermisi biriktiriyorum.
8: Matt Paxton, lütfen anneme ve Penny'e yardım et. Size ihtiyaçları var.
1: Elinde bir yığın kaya ve jeotun yanı sıra bir de Afrika sanat eserleri var. Yani anlayacağınız risk epey büyük. Müze kalitesindeki şeylere kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor zaten.
2: Kesinlikle. Piyasa sahte jeotlarla, eserlerle, maskelerle, dinozor kemikleriyle, taşlarla dolu. Aklınıza ne gelirse sahtesi var. Bunların gerçek olduğunu kanıtlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Videodan gördüğüm kadarıyla büyük kar potansiyeli var.
1: Kristallerin binlerce dolara alıcı bulduğunu gördüm.
2: Evet, kesinlikle.
1: Dostum, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük vurgunlardan biri olabilir ama elimiz boş dönme ihtimalimiz de var. Odak noktamız Penny'nin taş ve jeot koleksiyonu. Nadir rastlanan Afrika eserleri ve eğer orijinallerse servet değerindeki iç savaş mermileri. Merhaba.
8: Merhaba, sizi görmek harika.
2: Memnun oldum.
7: Hoş geldiniz.
1: Pekala, evin içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz. Ve gönderdiğiniz videoda daha önce hiç rastlamadığınız bir sürü şey gördük. Pekala, siz Penny ve Sandy ile gidip tura başlasanız iyi olur.
2: Tamam.
1: Siz gidip arka bahçeye bakın ve Scott, beni sen aradığın için ben seninle kalacağım.
8: Çok iyi olur.
1: Beni genelde istifçilerin çocukları arar. Ebeveynlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir noktada profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar. İlk turumuzun tek amacı evlerindeki parçaların maddi bir değeri olup olmadığını anlamak. Eğer para edecek bir şeyleri varsa oturup aileyle anlaşma yapacağız.
2: Vay be. İnanılmaz. Biraz incelemem lazım. Ama gerçekten çok ilginç.
9: Burada her şeyden biraz var.
2: Şahane şeyler görüyorum. Vay be. Penny'nin Evinin içi müze mi yoksa tımarhane mi karar veremedim. Ama başımı çevirdiğim her yerde binlerce dolar görüyorum. Bu odadaki eşyaları nasıl kategorize edebileceğimizi söyleyebilir misin?
7: Bu odada birçok antika kitap var. Plakların bir kısmı bu odada duruyor. Ayrıca içeride doldurulmuş hayvanlar da var. Kunduz Barry, bu da Armadillo Armand. Onlar ailemizin üyeleri.
2: Kunduz Barry'nin ne kadar para getireceğini bilmiyorum. Ama eski kitapları ve plakları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Para gelecekse oradan gelecek. Burada göreceğimi gördüm. Üst kata çıkabilir miyiz?
7: Bana uyar.
2: Tamam.
0: Banyoları burası mı?
8: Evet. Aman tanrım.
0: Şu haliyle burayı sadece kediler kullanabilir. Bu evde doğru düzgün bir banyo var mı?
8: Aşağı yukarı hepsi böyle.
0: Yani en iyisi bu diyorsun pekala. Evet. Şuraya bir göz atayım.
8: İşte taş odası burası.
0: Vay canına dostum. Ah. Nereye basacağımı
8: burada
0: bilemedim.
8: Normal tek bir şey bile yok.
0: Yo,
8: bu türden şeyleri daha önce hiç görmedim.
0: Sevdim. Aman tanrım. Şu jeotlara bak. Açık konuşmak gerekirse bunlar binlerce dolar edebilir. Taşlar, mineraller dünyanın en gözde ve değerli koleksiyon parçaları arasındadır. Bu yapıların sırrı yerkürenin derinliklerinde gizlidir. Önce yoğun ısı ve basınç atomları bir araya getirir. Lavlar soğumaya başladığında ise bu atomlar kristalleşerek o hayranlık uyandıran renkleri ve formları oluşturur. Soğuma ne kadar yavaş olursa kristaller de o kadar büyük olur. Tıpkı mücevherlerin oluşumu gibi, öyle ki en nadir parçalar neredeyse değerli taşlarla yarışacak fiyatlara alıcı bulabiliyor. 2013'te tek bir pembe kuvars parçası 662 bin dolara satılmıştı. Resmen nutkum tutuldu. Ki pek sık böyle hissetmem. Bu taş ve jeton koleksiyonunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç tepsilik bir şey sanıyordum. Şu an bu koleksiyonun büyüklüğünü sindirmeye çalışıyorum. Bu raflar dolusu malzemenin maddi değerini net olarak bilmiyorum. Değerini anlamak için her birini ayrı ayrı incelemem gerekecek.
8: Aşağı mutfağa gidelim. Panelden geçmesi şart. Tamam. İçeride adım atacak yani.
0: Tamam.
3: Ön veranda burası mı?
10: Öyle dediler.
3: Evet, sanırım öyle.
10: Burada bayağı havalı parçalar var. Özgün şeyler de var. Alıcı bulmakta zorlanmayız.
3: Ama böyle bir şeye nasıl fiyat biçersin ki?
10: Mike ne güne duruyor?
2: Tamam, bakalım burada ne varmış. Vay be. Bu odaya ne diyorsunuz?
7: Eskiden ofis olarak kullandığım bu oda artık çocukluğumdan bu yana topladığım spor araba koleksiyonumla 60'lı ve 70'li yıllardan kalma dergilerle dolu. İçerideki her parçanın kendine has bir hikayesi, benimle çok güçlü bir bağ olduğu için onlardan ayrılmak zor gelecek. İnsanın bu duygularla yüzleşip fani olduğunu kabullenmesi güç ama vazgeçmem gerektiğini biliyorum.
9: Onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesi bile benim için çok anlamlı.
8: Pekala.
0: Burası mutfak mı?
8: Evet, burası mutfak. Hepimiz gibi onlar da zamanında mantıklı gelen ama sonradan yanlış olduğu anlaşılan bazı kararlar vermişler. Şimdi sizin de yardımlarınızla bu durumu tersine çevireceğiz.
0: Pekala, ben gidip çocuklarla buluşayım. Teşekkürler dostum. Teşekkür aradığın için sağ ol. Merhaba çocuklar.
2: Evet, değil mi?
3: Kesinlikle.
0: Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim.
2: Kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim.
10: Nasıl kesinlikle benzersiz?
0: İleride çok kaliteli parçalar var.
2: Evet öyle. Müzelik eşyalar gördüm. Bir sürü parçayı araştıracağız. Ayrıca çok farklı bir alıcı tipi arayacağız. Bulmak zor olacak.
0: Sizce en çok parayı nereden kazanırız?
2: Oturma odasında inanılmaz şeyler gördüm. Taşların fiyatını merak ediyorum.
0: Öyle düşünüyorum. Benim de ilk gitmek istediğim yer taş odası. Yani o odada rahat bir 100 bin dolar.
2: Dışarıda neler vardı?
10: Dışarıda bir sürü Afrika işi, ahşap maske ve farklı heykeller var.
0: Gördüğüm en etkileyici istifleme yöntemi diyebilirim. Her boşluğu değerlendirmişler. Buradaki her şeyi dışarı çıkarıp tekrar yerleştirmeye kalksak eminim yarısı dışarıda kalır. Asıl evet. Yerlere dikkat edin. Yanlışlıkla bir şeyin üzerine basarsanız kafadan 500 dolar çöpe gider. O yüzden çok ama çok çok dikkatli olun. Masraf ne olur? Bence bir konteyner yeterli, işçilik için ne diyorsunuz? İçeriye 8 kişi sığdırmayız.
3: Hayır 8 olmaz. 4 kişiyle halledebiliriz. Temizlik masrafları da muhtemelen 5000'i bulur.
0: Haklısın. Hem heyecanlıyım hem de gerginim ki bu da doğru yolda izlemek oluyor. Eski koçum Morgan şöyle derdi. Eğer gergin değilsen yarışı kaybedersin.
3: Tamam.
0: Ben gerginim. Hadi bakalım, hazırlanın.
2: Tamam.
0: Peki. Başlayın beyler. Epey ter dökeceğiz. Pekala, buradaki eşyalar tuhaf mı? Kesinlikle. Peki değerler mi? Öyleler. İşin en zor tarafı adım atacak yer olmayan bir ortamda çalışmak ve bu nadide parçalar için servet ödemeye hazır doğru alıcıları bulmak. Pekala arkadaşlar.
7: Merhaba, nasılsın?
0: Resmen afallamış durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu koleksiyonun ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hedefim size 4 gün içinde 6 haneli bir rakam kazandırmak. Bu para insanın hayatını değiştirir. Temizlik masrafları yaklaşık $5,000 tutacaktır ama adil bir paylaşım yapabilirsek ekibim bunu karşılamaya hazır. Evinizdeki eşyaların kalitesi o kadar yüksek ki %30'u bana, %70'i size şeklinde bir teklif sunmaya hazırım.
8: Penny'nin cevabı %20. Şimdi el sıkışın. Hadi. Hadi bakalım.
7: Pekala. Evet. Anladım. %20. Evet, tamam. Güzel. Yeterince iyi iş çıkarırsanız size %25'e çıkabilirim. Evet. 250.000'in üzerinde.
0: 250'nin üzerinde mi? Eşyalarla bu denli duygusal bağlarla bağlı birinin beklentilerini yönetirken çok hassas davranmak durumundasınız. Penny'in $250.000'ın altındaki herhangi bir rakama razı geleceğinden pek emin değilim. Aslında $150.000 bile bizim için büyük bir başarı sayılır. Ama Penny bunu kabul etmez. Pekala. Evet. Bu meydan okumayı kabul eder. Pekala dostum. Teşekkürler. Sağ olun.
8: Teşekkür ederim.
0: Çok iyi canlıyım. Evet, çok.
2: Kutu bana mı geldi? Dur,
0: içeri girelim.
2: Arkadaşlar, bu sizin alışık olduğunuz işlerden değil. İçerisi antika ve kırılacak eşyayla dolu. Başlamaya hazır mısınız?
0: Elbette.
2: Hadi başlayalım.
0: Bu kadar tıkış tıkış bir yerde hemen ilerleme kaydetmek çok önemli. Temizlikte ve satışta hızlıca ilerleme kaydedemezsek, değil Penny'nin o çılgın $250.000'lık hedefine ulaşmak $100.000'ı bile göremeyiz. Bu yüzden Kaylin ve Chris mutfağı ayıklarken, Mike'la ikimiz de doğrudan en değerli odaya, yani taş odasına giriyoruz.
2: Burası sanki...
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
2: Jenga gibi.
0: İşte feldspat. Ahmak altını. Altına benziyor ama değil.
2: Şuna bak. Bu ne böyle?
0: Genelde etrafında yosun olur. Böyle şeyler resmen aklımı başımdan alıyor. Böyle farklı kristallerin bir araya gelmesi inanılmaz.
2: Çok güzel şişeleri var.
0: Bunların perakende piyasasında tanesi $4,000-$5,000 eder. Maalesef o da bu fiyattan aşağısına razı olmayacaktır. Oysa alıcıların ödediği gerçek rakam bu değil. Tanesini $3,000'dan okutsam havalara uçarım. Üstelik bunlardan çekmeceler.
2: Aman tanrım, şu küçük boruya bak.
0: Evet, evet, evet, evet, evet, biliyorum. Burada da bir tane var ve çok güzel.
2: Tamam.
0: Evet. Ah dostum, çok havalı bir şey buldum. Bu müthiş.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
4: Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı olmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
6: Benim bankam iş, iş bankası.
7: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteledi

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Yaşasın! Bulmayı arzuladığım şey buydu.
12: Neydi?
11: Yaklaşık 10 yıldır bunu arıyordum. Evet. Şunlara bak.
12: Ne buldun?
11: İç savaş mermileri. İşte bu yüzden mutlaka her köşeye bakıyoruz. Çünkü ister inanın ister inanmayın samanlıktaki o iğneyi hep görüyoruz.
12: Oh, vay be. Bunlardan bazıları elde oyulmuş. Bunda 3 halka var. Şunda 2 tane.
11: Bunun önemini kavradın mı?
12: Farklı kalibrede mermiler. Yalnız kökenlerine dair herhangi bir belge göremiyorum.
11: Maalesef hangi savaştan kaldıklarını netleştiremezsek bu mermilerin pek bir esprisi kalmaz. Piyasada bunlardan çok var. Umduğumuz o yüksek rakamları getirecek parçalar kesinlikle bunlar değil. Görünen o ki kasayı doldurmak için umudumuzu büyük taşların satışına bağlayacağız. Berbat bir durum. Neyse ben buraları karıştırmaya devam edeyim. Sen de koridora bak.
12: Bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçalar aslında metal heykeller. Teyit etmek için bakıyorum. Yanılmıyorsam Dorothy Gillespie adında bir sanatçının eserleri. Dorothy Gillespie metal sanatının öncülerindendi. Cesur, canlı renklere sahip büyük ölçekli metal heykelleriyle ün yaptı.
10: Eserlerim çocukluğumdan izler taşıyor. Topaçlardan, toplardan ilham alıyor.
12: Alüminyumla çeliği kesip şekillendirerek soyut metal heykeller yaptı. Bunların çoğu hastaneler ve kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirildi. 2020 yılında Kaleidoskop adındaki Dorothy Gillespie eseri bir açık arttırmada 5000 dolara satıldı. Gillespie 2012'de öldü. Eserlerinin hala koleksiyon değeri var ve bu değer giderek artıyor. Bu parçaların her biri 500 ile 1000 dolar arasında satılabilir.
11: Pekala, o halde hedefimiz şu. En iyi parçaları bulalım ki ne hakkında konuştuğumu bileyim.
13: En sevdiğim taşlardan biri Azurit'ti.
11: Azur?
13: Azurit, A-Z-U-R-I-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
11: Ver canına. Böyle bir şeyin değeri nedir?
13: 1000-2000 arası.
11: Tamam.
13: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
11: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
13: O prustit. Gümüş içeren bir mineraldir.
11: Prustit mi?
13: Prustit, evet. P-R-U-S-T-I-T.
11: Ben onun için ilaç kullanıyorum. Bu odada muazzam taşlar bulduk. Bazıları tek başına 5 haneli rakamlara satılabilir ama koleksiyonun tamamını süpürecek, o zengin alıcıyı buraya bağlayacak parçayı henüz bulamadım. Kesinlikle bulamadım. Ha dostum, şunun güzelliğine baksana. Benim asıl derdim buraya gelecek
13: evet,
11: alıcının kesesinin ağzını açmasını sağlamak. Bu yüzden içeride birinin gözü kapalı servet dökeceği en kıymetli parçayı arıyorum. Aman tanrım! Şu megalodona bakın.
13: O dişler kesinlikle listenin başına gelir. Şu megalodon dişleri.
11: İnsan her gün elinde milyonlarca yıllık bir fosil tutmuyor. Biz her zaman beyaz balina arayışındayızdır. İronik olan şu ki bu evde o beyaz balina aslında bir megalodon köpek balığı dişi olabilir.
13: Bu 4-5 bin dolar edebilir.
11: Tek bir diş için 4-5 bin dolar mı? Bu devasa etoburların okyanuslardaki hükümranlığı yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı ve soyları 3.6 milyon yıl önce tükendi. Boyları 24 metreyi bulabiliyordu. Yani dev bir tırdan bile daha uzunlardı. 18 tona ulaşan ağırlıklarıyla yaklaşık 13 Afrika filine bedeldiler. 2 metreyi aşan devasa çeneleri ise günümüzdeki bir NBA oyuncusunu içine rahatlıkla alabilecek genişlikteydi. Nesilleri çoktan tükenmiş olsa da bu fosilleşmiş dişler M.Ö. 400 yılından beri el üstünde tutuluyor. Koleksiyoncular bugün hala bu parçalar için servet ödüyor. Hatta 2011 yılında bir koleksiyon tam 625 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkmıştı.
13: Muhtemelen en iyi diş bu. Tırtıkları kusursuz. O kadar hızlı büyümüş ki mine tabakasında dalgalanmalar oluşmuş.
11: Bu dişleri bulmak harika oldu ama bu evdeki her şey gibi bunlar da belirli bir koleksiyoncu kitlesine hitap ediyor. Her koleksiyonun tüm alıcıları içeri çekecek bir yıldız parçaya ihtiyacı vardır. Umuyorum ki megalodon dişi parası bol alıcıları buraya getirmek için ihtiyacımız olan bir parçadır. Louisville'deki ikinci günümüz. Ben taş odasını eşelemeye devam ederken Mike da satışlara başladı.
12: İç savaştan kalma 50 civarında mermi var. Çoğu 3 halkalı. Birkaç çift halkalı var.
14: Tamam, eğer kabul edersen 150 dolarım var.
12: Ederim. Nur topu gibi iç savaş mermilerin
14: oldu. Çok güzel. Tamamdır. Bu harika.
12: İç savaştan kalma mermileri binlerce dolara satmayı umuyorduk. Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Elimizde Dorothy Gillespie eserleri var.
15: Anneannemin evinde de onun eserleri vardı.
12: Sahi mi?
15: Bir süredir arıyordum ama bir türlü bulamamıştım.
12: Harika. Elimde iki eser var. 900 dolar verirsen anlaşırız.
15: Anlaştık. Bunlar gerçekten
12: şahane.
15: Özel parçalar. Tamamdır. Teşekkür ederim Mike.
12: Bir şey değil.
11: Bu megalodon dişleri ve fosiller beni gerçekten heyecanlandırıyor. İçimde çok iyi bir his var. Ancak bu kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir koleksiyon söz konusu olunca parçaları onaylatmam şart. Steven, tam olarak neyle uğraşıyoruz?
16: Elbette. Benim işim fosillerin sesi olmak. Çünkü her birinin anlatacağı özel bir hikaye var. Burada gerçekten müthiş bir koleksiyon var. Bildiğin gibi bazı fosillerin piyasa değeri çok büyük. Penny'nin parçalarıysa tam anlamıyla birer cevher. Senin için aralarından en çarpıcı olanları seçtim. Mesela bu ilk bakışta pek bir şeye benzemeyebilir. Aslında soyu tükenmiş bir orkinosun iki omurga kemiği. Üstelik ikisinin birbirine bağlı olması değerini artırıyor.
11: Sesin bir anda 3 oktav yükseldi. Bunları gördüğün için gerçekten heyecanlandın değil mi?
16: Fosillere bakıp onların ardındaki gizli hikayeleri keşfetmeye
11: evet.
16: bayılıyorum.
11: Bir uzman gösterdiği malları görünce böyle heyecanlanıyorsa doğru yoldasın demektir.
16: Bu çekmece gerçekten muazzam çünkü içinde buna benzer parçalar var. İşte.
11: Yani
16: dev bir megalodon dişi. Megalodon dişlerinin en büyükleri 18 santim civarındadır. Bunlar rekor seviyesinde olmasa da mücevher değerinde. Neredeyse kusursuzlar. Kesinlikle büyüleyici bir örnek.
11: Peki bu birkaç bin dolar eder mi?
16: Rahatlıkla. Bu şeyin ne kadar kıvrımlı olduğunu görüyor musun? Epey deforme olmuş bir diş. Bu dişin hayvan sağken ve avlanırken bu hale gelmesi mümkün
11: değil. Peki bu onu daha mı değerli kılıyor?
16: Evet. Bu nadir bulunan bir tür. Dünyadaki en büyük patolojik megalodon dişi koleksiyonuna sahip olmayı kafaya takmış insanlar var. Dolayısıyla bu onlar için bulunmaz bir parça.
11: Bu müthiş bir haber. Bu fosiller gerçek ve kesinlikle çok değerliler. İnanamıyorum. Maalesef parası bol bir alıcı bulmak için 2 günden az vaktim var.
12: Benny'nin harika bir plak koleksiyonu var. En güzel yanı bu plakları çok iyi saklamış olması. Bu boyutta bir koleksiyon için duyulmuş bir şey değil. Bu rafla yan odada toplam 1500 plak var. Hadi bakalım. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar NASA tarafından uzay programımızın başlangıcında çekilmiş fotoğraflar. Burada orijinal yazıyor. 1961'deki Mercury projesinden. Şu inanılmaz fotoğraflara bakın. Bunlara bayılacaklar. Ay'a yolculuk gerçek miydi? Bana gerçekmiş gibi geliyor. Bunun arkasında NASA 31 Mayıs 1969 yazıyor. Hepimiz uzaydan çekilmiş fotoğraflar gördük ama teşkilatın damgasını taşıyan NASA fotoğrafları son derece nadir. Bu da onları değerli kılıyor. Gerçekten bunlar tarihi fotoğraflar.
17: Satmak istediğiniz her şeyi ayırmam gerekiyor. Tamam mı?
10: Tamam.
17: Onları kutulayıp bir kenara kaldırabilirim.
10: Pekala.
17: Geriye kalanları da duruma göre ya bağışlayacağız yani, ya da kendinize ayıracaksınız.
10: O zaman sadece bant
17: değil mi? Bantlayabilirsiniz, tamam. Evet.
10: Pekala, öyle
17: tamam.
10: Yaparız.
17: Bu dolaptan kurtulmaya niyetiniz var mı?
10: Evet, gerçekten iyi bir teklif gelirse satmak isterim.
17: İyi bir teklif verilmesini sağlayacağım.
10: Evet, pekala.
17: Kesinlikle elimden geleni yapacağım. Asıl önceliğimiz size içinde rahatça hareket edebileceğiniz kullanışlı bir mutfak sunabilmek. Şu an buna odaklandım. O yüzden bu koca olanı buradan çıkarmalıyım.
10: Ondan vazgeçmeye hazırım.
17: Tamam, güzel.
10: Artık önünde hiçbir engel kalmadı.
11: Asıl amacımız para kazanmak olsa da Scott'ın bizden bir ricası daha vardı. Evi ailesi için güvenli ve kullanışlı bir hale getirmemizi istedi. O yüzden her yeri pırıl pırıl yapmalıyız. Caitlin ve Chris mutfağı hallederken ben de banyoya girişeceğim.
18: Bu enteresanmış.
17: Evet öyle. Söyleyebileceğim tek şey bu.
18: Bu mutfak resmen eşyaya boğulmuş halde. Tezgahlardan yerlere kadar. Burayı yeniden kullanışlı bir mutfağa dönüştürmek için her şeyi boşaltmamız gerek. Çöpler, hantal mobilyalar, tarihi geçmiş yiyecekler, ne varsa çıkmalı. Ve bu bayağı bir iş demek.
17: Bu da şununla gidebilir.
18: Evin yerlerindeki o yığınları gördükten sonra umarım dişe dokunur bir şey vardır diyorum.
17: Bu tip şeyleri artık bu şekilde satmıyorlar. Yani bu çok çılgınca.
11: Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en çetrefilli temizliklerden biri. Öyle her şeyi paldır küldür çöpe atamıyorsunuz. Hangisi gerçekten hatırası olan bir parça, hangisi bildiğimiz sıradan taş, ayırt etmek imkansız. Resmen pisliğin içinde servet fışkırıyor. Zamanla yarışıyoruz belki ama çok temkinli olmalıyım. Penny'nin nereye ne sakladığı hiç belli olmuyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bakalım buradan ne çıkacak.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için aradığı

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Molpek günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Molpek'ten kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
13: Budur.
14: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
8: Kredi kartım hadi.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Bir dakika. Bu 14 ayar altın. Resmen lavabonun dibinde altın buldum. İşte her şeyi tek tek elle seçmemizin nedeni de bu. Bildiğin altın, hem de 14 ayar. Muhtemelen 300 dolarlık altın var burada. Doğrusu banyoda altın ve gümüş bulmayı hiç beklemiyordum ama para paradır. Evet, kendi hedefim olan 100 bin dolara hala çok var. Penny'nin 250 bin dolar hayalinden bahsetmiyorum bile. Evet, diğer her şey çöp ama şu altın ve gümüşleri toplasak burada rahat bir 1000 dolar yatıyor.
13: Hey, spor kartları ve dergileri konusundaki ilanıma yanıt verdiğin için sağ ol. Burada 75 dergi ve 1000'den fazla da kart var. Koleksiyoncuların istatistikleri yüksek sporcuları sevinebilirim, özellikle kendi memleketlerindense. İmzalı Brooks Robinson kartı. Baltimore Orioles'ta 23 sezon oynadı. John Unitas kartı. Baltimore Colts'un yıldız oyun kurucusu.
14: Havalıymış.
13: Bütün dergilerde 60'ların sonlarından 70'lerin başından. Seni bilmem ama ben bunları makaleleri için alıyorum. Hepsine tek bir fiyat vermeni istiyorum. Bütün kartlara ve dergilere. Benim kafamdaki fiyat 2200 dolar.
14: 2200 mü?
13: Evet.
14: Kartlar için 1200, dergiler için de 500 dolar veririm.
13: 1700.
14: Toplamda 1700.
13: Olabilir. Kabul edilebilir.
14: Pekala.
13: Bir rakam.
14: Pekala. Teşekkür ederim.
13: Tebrik ederim Dylan.
14: Teşekkürler.
15: Bırak yemeği içmeyi, içinde rahatça oturulacak bir yer bile yok. Burası hiç kullanışlı değil. Şu dolabı ne yapsak diye kara kara düşünüyorum. Ondan kurtulabilirsek mutfak epey ferahlar.
16: Mesele sadece çöp temizlemek değil, mutfakta nefes alacak yer açmak. Tekrar kullanışlı hale getirmek. Bu eşyalardan, dolaplardan kurtulmamız şart. O zaman sofraya oturup yemek yiyebilirler. Ancak o zaman normal bir mutfağa dönüşebilir. Şunu kenara kaydır.
15: Kaydırıyorum.
16: Kaydır.
15: İndir.
17: Tamam, tamam. İndir. Yavaş. Daha yavaş.
15: Böyle,
17: tamam.
15: Yanaştıralım. İndir. Evet. İndir. Evet. İndir. Tamam.
17: Hadi.
15: Evet. Dikkat.
16: Dikkat et DJ.
15: Kahretsin.
17: Dikkat.
16: Alan açmadan buraları kullanışlı hale getiremeyiz. Ama artık Sandy ve Penny'nin gerçek bir mutfağı var.
12: Mutfağı boşaltınca evin çehresi değişti. Artık çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama bizim asıl işimiz kâr etmek ve şu ana kadarki kazancımız hala beklentimizin çok altında.
13: Evin içinde bulduğumuz bazı fotoğraflar var. Onlar için kusursuz alıcıyı bulduğumu düşünüyorum. Greg, seni görmek
14: seni
13: güzel.
14: Seni görmek de.
13: Greg, yerel koleksiyoncular ve müzeler için hatıra eşyaları topluyor. Bakmak isteyebileceği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum.
14: Çok ilginç. Eklektik bir koleksiyon bu.
13: Oo, evet.
14: İçinde epey dergi var. Eski dergileri severim. Eğer durumları kötüyse içlerinden araba ilanlarını kesip alıyorum. Onlar da olmasa dergi çöp.
13: Bulduğumuz en güzel şeylerden evet, biri evet. NASA fotoğrafları.
14: Evet, bunlar eski basın fotoğrafları. Gerçekten çok ilginçler. Aralarında çok iyi kareler var.
13: O zaman sadede gelelim. 2500 dolardan aşağıya kesinlikle inmem.
14: Tamamdır. 2500 dolardan alıyorum.
13: Tamamdır. Tebrikler. Çok iyi oldu bu. Tamam. Gidip kutu bulalım.
15: Hadi canım. Bu şey resmen ödümü kopardı. Çok korkunç.
16: Bu da ne? İnanılmaz su.
15: Aman tanrım. Olamaz.
16: Sanırım bu aradığımız Afrika sanat eserlerinden.
15: Eve ilk adımımı atıp da önce Afrika eşyasını görünce gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim.
16: Güzel maskeymiş. Baksana şu detaylara bak.
15: Aa, dostum bu yani bu... Bu inanılmaz bir şey. Yaptığımız işte bu tip Afrika maskelerine pek rastlamayız. Bu çok özel bir durum.
16: Hey baksana bir şey daha buldum.
15: Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Cadılar Bayramı maskelerine benziyorlar ama çok daha pahalı olduklarından eminim. Evet. Evet. Bu harika.
16: Ve daha fazlası da var.
15: Bu
16: takmaya çalıştım
15: ama. Medusa mı bu?
16: Bilmiyorum. Jim Carrey'nin maske filmini izledin mi?
15: Şuna bak.
16: Tak şunu. Hadi tak şunu.
15: Kafam olmuyor ki.
16: Hayır.
15: Olmuyor işte. Sanki kafamın tepesinden başka bir kafa çıkıyormuş gibi.
16: Çok şık oldun dostum. Şuraya bırak. Küçük olanlar da şurada. Yok, bunlar ortadaymış.
15: Aa, bu da ne böyle?
16: Ne zamandan kalmış?
15: Belki bunu hala yiyorlardır. Yumuşacık baksana. Hiç sertleşmemiş.
16: Unuttuklarını söylemişlerdir.
15: 3 gün önce bırakmışlar galiba.
16: Bir tadına bak istersen.
15: Aa, hayır.
16: Teşekkür ederim.
3: Üçüncü günümüzü bitiriyoruz. Elimize ne varsa elden çıkarmalıyız. Ama taş odasının tamamını tek seferde kapatacak birini hala bulamadım. Mark, nasılsın?
5: İyiyim, sen nasılsın?
3: Geldiğin için teşekkürler pekala.
5: Teşekkürler.
3: Anlat bakalım, neler arıyorsun?
5: Tamam. Önceliğim uzmanı olduğum yüksek kaliteli köpek balığı dişleri. Fakat nadir bulunan fosiller ve çeşitli mineraller de ilgi alanıma giriyor.
3: Tamam. Hepsi bizde mevcut.
5: Evet, görebiliyorum.
3: Hepsi var. Gerçekten etkileyici bir koleksiyon.
5: Ağzım kulaklarımda. Çekmeceleri açmaya başladığımda resmen büyülendim. Şu parça 2500 ila 3000 dolar eder. Burada çok güzel büyük bir diş daha var. Biraz hasar almış ama yine de 2500 dolar eder.
3: Burada bir sürü var.
5: Bunlar nadir bulunan köpek balığı dişleri. Hepsi de Parotodus benedeni denen çok nadir bir türe ait. Küçüklerinin fiyatı 100 dolardan başlar. Tanesi 1500 dolara kadar çıkabilir.
3: Evet.
5: Elimdeki ise oldukça pahalı bir parça. Bu tek diş için en az 2000 doları gözden çıkarmak gerekir.
3: Evet,
5: yani sadece bu kısım muhtemelen 8-10 bin dolar eder. Şu Hindistan'dan gelmiş.
3: Harika.
5: Bu parça muhtemelen 500-600 dolar eder.
3: Sadece bu parça mı?
5: Evet.
3: Evet.
5: Şu parça ise 20 bin dolara kadar çıkabilir.
3: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
5: 50 bin dolar.
3: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kâr etmen gerektiğini.
5: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
3: Evet.
5: Biliyorsun para kazanmam lazım.
3: Evet, anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence 50 bin dolar gayet makul bir teklif. Sonuçta bazı parçalar elinde bekleyip duracak. Bu para ona ihtiyacı olan maddi rahatlığı sağlar.
5: Tamam.
3: Bence bu önüne koyabileceğim bir teklif. Ben orada konuşayım, tamam mı? Evet, hayatımda gördüğüm en büyüleyici koleksiyon. Nihayet ciddi ve gerçekçi teklifler almaya başladık. Ancak şunu unutma. Gelen teklifler perakende değil, toptan fiyat üzerinden. Bizim seninle konuştuğumuz o yüksek rakamlar hep perakende satış fiyatlarıydı. Mark geldi. Biliyorsun, kendisi perakende işi yapıyor. Ve koleksiyonuna 50 bin dolar fiyat biçti. Üstelik paketleme ve taşıma işini de biz halledeceğiz, tamam mı? Ve gerisini merak etmeyin. Perakende değerinin yanından bile geçmez. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
8: Peki, içinden bazı parçaları çıkarabilir miyim?
3: Ama koleksiyonu bölmek istemiyor. Teklifi bu.
18: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
19: değerinde Trix sat. Servis geldi. Çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun.
19: ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
20: kurdu. Kapıyı aç.
21: Merhaba, nasılsınız?
22: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
26: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
27: Yeni Molfix Premium, pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
28: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiye neden olabilecek bileşenler yakalandı.
27: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
29: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
30: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
31: Çok lezzetli.
30: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
22: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
32: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
33: Gün boyu çamaşırını koru.
34: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
35: Mol Ped'den kız sözü.
36: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
37: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
38: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
39: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
40: İkisi birlikte çok iyi.
41: Tıpkı bizim gibi.
42: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
43: Otel harika.
44: Evet ve geceliği sadece 13.500.
45: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
46: Trivago'ya bakmalısın.
47: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
48: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
49: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
50: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
51: Tehlike çok büyük.
52: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
53: Olamaz ne?
52: 10 dakika içinde.
50: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
54: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
53: Bu gerçekten dehşet verici.

0: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Hepsi için nakit 50 bin dolar ödeyecek.
2: Bölmek istemiyor mu?
1: Hayır, teklifi bu. Ya hepsine 50 bin ya da hiç. Evet.
3: Ama ben de bu alışverişten hoşnut ayrılmalıyım değil mi?
1: Kesinlikle. O yüzden bunu konuşuyoruz. Karar senin. Ama 50 bin doların hayatında neler değiştirebileceğini düşünmeni istiyorum.
3: Evet. 50 bin dolar için onu elden çıkarmak istemiyorum. Pekala.
1: Açıkçası 50 bin dolar çok büyük bir para ama bu koleksiyonun tam karşılığı bu değil. Tek yapabileceğimiz işimize odaklanmak, temizliğe devam etmek ve yeni alıcılar çıkması için dua etmek. Pekala, hadi para kazanalım.
4: İkimizin izin günündeki hali.
5: Evet, görmeye hazırım. Bak şu kesinlikle.
4: Evet, saçlarını gördün mü?
5: Evet evet, bu kesinlikle sensin.
4: Çalışırken evet. Böyle görünüyoruz.
5: Evet öyle. Gözlere baksana, tam olarak bu. Bu biziz resmen.
4: Bu da neyin nesi?
5: Mike, al. Affedersin. Saçları çok gür. İlginç şeyler var.
4: Bu kardeşim Tony değilse, kesin tuvalette ecel terleri döken başka biri.
5: Evet evet öyle.
4: Ev gibi bir şeyde
5: cebelleşiyor. Evet, cebelleşiyor. Arkandaki şapkalı şey de kız kardeşime benziyor aslında. Bununla hiç uğraşamam şimdi. Arkasından bambu fışkırıyor resmen. Ona hiç bulaşmam. Burası benim krallığım.
4: Ne krallığı?
1: Louisville'deki son günümüz. Mike'ın içeride ne varsa satmaya odaklanması şart. Ben de Washington bölgesindeki tüm taş alıcılarına tek tek ulaşmaya çalışacağım. Çalışmaya devam ediyoruz ama İçimi bir korku sarmadı değil.
6: Vay be, Lenny Bruce, Jackson Browne ve David Blomberg.
7: Merhaba, ben Mike. Öncelikli amacımız para kazanmak. İkinci amacımızsa evde yer açmak. Bunu yapabilmenin tek yolu da her şeyi toptan satmak. Ne yapıyorsunuz? Penny'nin koleksiyonuna mı bakıyorsunuz?
6: Evet, gerçekten muazzam bir koleksiyon. Şimdiye kadar bu denli etkileyici bir koleksiyon görmedim.
7: En iyileri bulma konusunda çok usta bir koleksiyon.
6: Sonuna kadar katılıyorum. Yıllardır girip çıkmadığım ev kalmadı ama burası kesinlikle gördüğüm en iyi birkaç yerden biri diyebilirim doğrusu.
7: Bu koleksiyon senin olabilir. Bunlardan bazılarını alıp eve götürebilirsin ama önce şunu sormak istiyorum. En çok neyle ilgileniyorsun?
6: Şuradaki kutularda duran plakların tamamını almak istiyorum. Bir de diğer odadaki o 3 dolap dolusu kitap var ya, onları da istiyorum.
7: Yaklaşık 300 kitap, evet. Ve 1500 plak. Hepsini 11 bin dolara bırakırım. Peki senin vereceğin teklif nedir?
6: 10.500 dolar.
7: Harika. 10.500'e hepsi senindir.
6: Çok teşekkür ederim dostum.
5: Taşları buraya dizmişti. Bence bunları çerçeve niyetine burada bırakmalıyız. Hatta taşlar da kalsın ki ön bahçe havası versin.
4: Aklıma yattın.
5: Kusura bakmayın ama sohbetinizi böleceğim.
4: Şu devasa şeye bak.
5: Çok sıra dışı.
7: Seni bunlara çeken ne oldu?
8: Ben bir koleksiyoncuyum. Kendi çapımda bir şeyler topluyorum. Aynı zamanda Smithsonian bünyesindeki Ulusal Afrika Sanatı Müzesi'nde rehberlik yapıyorum. Özellikle şu maske çok ilgimi çekti. Gerçekten çok özel.
7: Çok güzel. Açık konuşacağım. Zamanımız tükeniyor. Taşları satabileceğim birini bulamadım. Metin hedeflediği 6 haneli rakamlara yaklaşabilmiş değiliz henüz. Bu asgari rakam. O rakama ulaşamazsak başımız belada demektir. Neyse ki evin dört bir yanında onlarca güzel ve değerli Afrika maskesi ve heykeli bulduk. Ve bunlar bizi kurtarabilir.
8: Bu kadar kaliteli ve bu denli iyi korunmuş parçalara denk gelmek gerçekten zordur.
7: Açıkçası hepsi için tek bir fiyat almayı tercih ederim.
8: Tamam.
7: Masadakilerin tamamı için 10 bin dolar istiyorum. Bence bu rakam ikimizi de memnun eder.
8: Kulağa hoş geliyor.
7: Harika.
8: Tamamdır.
7: Tebrik ederim Beth.
8: Teşekkürler.
7: Elektronik ödemeyi yapabilir misin?
8: Tabii ki yaparım.

0: Penny ve Sandy'ye evi gösterme vaktimiz geldi. Çok çok heyecanlıyız. 70 bin dolardan fazla satış yaptık ama yine de benim 100 bin dolarlık hedefimin yanına bile yaklaşamadık. Evet, Penny'nin 250 bin dolarlık hedefindense çok uzağız. İyi haber şu ki bu koleksiyonu parası bol bir alıcıya göstermek için bir şansım daha var.
1: Bunlar aslında radyoaktif.
0: Umarım gelir ve koleksiyonun tamamını satın alır. Bu da bizi asıl hedefimize çok daha fazla yaklaştırır. Evet Jason, merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, evet. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Burada inanılmaz parçalar var. Şuna bir baksana. Bu çekmece tamamen radyoaktif türlerle dolu. Gerçi çılgın renklerden ne olduğu belli oluyor ama şu kocaman uranitit parçası bile tek başına Geiger sayacını resmen çıldırtmaya yeter diyebilirim. Bence harika.
0: Peki böyle bir çekmecenin perakende fiyatı ne olur?
1: Perakende mi?
0: Evet.
1: Belki 10 bin
0: bir
1: dolar.
0: Bir çekmece için rahat 10 bin dolar.
1: Eder, evet.
0: Pekala dostum, taşları ve megalodon dişlerini inceleme fırsatın oldu. Ne düşünüyorsun?
1: Benim için ideal olanı koleksiyonun tamamını satın almak.
0: Bu bir fırsat mı? Gün sona eriyor. İş de bitmek üzere. Geriye bir tek evi güzelce boşaltmak ve Penny ile Sandy'ye evlerinin yeni halini göstermek kaldı.
2: Aman tanrım.
3: Çok uzun zaman oldu.
4: Artık bir ön bahçeniz var.
2: Vay canına.
4: Sanırım Matt'le tam burada buluşacaktık ama nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Ah, kusura bakmayın.
3: İşte Matt orada.
4: Tamamdır.
0: Hala içeride pazarlık yapıyorduk. Pekala. Ne düşünüyorsunuz?
3: Bu inanılmaz.
2: Gerçekten çok etkilendim. Burayı hiç bu kadar temiz görmemiştim.
0: Hiç mi?
2: Bahçenin varlığından bile haberim yok.
4: Tertemiz bir tuval gibi.
0: Pekala. Bu başlangıç olsun.
3: Evet.
2: Tamam.
0: Buraya pek çok amaçla geldim.
2: Vay canına.
0: Hem evi temizlemek hem de satış yapıp size para kazandırmak istedik. Ama en önemlisi burayı yeniden yaşanabilir bir yuva haline getirmekti. Hadi içeri girip bakalım.
3: Hanımefendi, buyurun.
0: Ben peşinizden geliyorum.
2: Oh, aman tanrım.
3: Müthiş.
0: Artık erişilebilir bir banyonuz var. Ayrıca tamamen engelsiz bir koridorunuz da var. Pekala, devam etmek ister misiniz?
2: Tamam.
0: Sağınızda bir banyo var.
3: Tamamdır.
2: Aman tanrım.
3: İnanılmaz.
0: Gördüm gerçekten. Burada durabiliyor olması bile çok şey anlatıyor.
3: Bacım.
0: Pekala. Hadi mutfağa gidelim.
2: Ah aman tanrım.
3: Uzay son sınır.
2: Bir masa.
3: Ay canına, aman tanrım.
2: Karşımda oturup yemek yiyebileceğimiz bir masa duruyor. Sonunda burada normal bir hayat sürebileceğimize inanmaya başladım.
3: Ben o kadar iddialı konuşmazdım.
0: Devam edelim.
2: Ah aman
3: İşte
2: tanrım.
3: Tertemiz tuvalimiz.
2: Vay canına, şoktayım.
4: Müthiş.
2: Resmen şok
4: oldum.
2: Bunu
4: nasıl yaptınız?
2: Aman tanrım.
0: Yaşam
4: bunu
0: kalitesi.
4: Bunu nasıl başardınız hiç bilmiyorum.
0: Nasıl hissediyorsun sen de?
2: Duygularım karma karışık.
0: Tamam. İyi anlamadım. Anlamda mı?
2: İyi anlamda.
0: Peki. Sen nasıl hissediyorsun Penny?
3: O iyiyse ben de iyiyim.
0: İşte bu. Artık evde gönül rahatlığıyla dinlenebileceğiniz yerleriniz var. Verandanız. Banyonuz. Tamamen açıldı ki
2: evet.
0: Ben en çok banyoda dinlenirim. Artık elinizdeki her eşya için yeriniz var ama biz buraya sadece evi düzenlemeye gelmedik. Size ciddi bir kazanç da sağladık. Plaklardan fotoğraflara, beyzbol kartlarından Afrika sanat eserlerine kadar... Her şeyi sattık ve dikkat ettiyseniz taş odasına hiç uğramadık. Çünkü oradaki bütün taşları elden çıkardık. Aslında gecikme sebebim de buydu. Daha bir saat önce gelen bir alıcı evdeki tüm taşlara, jeotlara, fosillere ve hatta dolaplara toptan bir teklif verdi.
1: Hepsini satın almak istiyorum.
0: Hepsine karşılık 250 bin teklif edersen bence hiç düşünmeden kabul ederler.
1: 250 bin bana uyar.
0: O zaman anlaştık dostum.
1: Pekala.
0: Son dakika misafirlerine kapımız hep açık. Taş koleksiyonunuz için tam 250 bin teklif edildi ve yarın hepsini teslim edeceğiz.
2: Mutlu musun? Sizi seviyorum. Sen mutlusun diye mutluyum.
0: Bu haftaki genel toplam 320 bin dolar. Evet, hayatım boyunca tek bir evden hiç bu kadar satış yapmamıştım. İnanamıyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Dostum teşekkürler. Bu arada hatırlar mısın bilmem ama sayende çok iyi para kazandım. Hatırlar mısın bilmem en son eğer 250 bin barajını aşarsan payın %25'e çıkar demiştin.
3: Evet,
0: bil bakalım
3: evet.
0: Ne oldu? Tam 320 bin dolara çıktık sayende.
3: Bu
0: fazladan
3: harika.
0: 16 bin dolar kazandım ve sana çok teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk. Bu yüzden temizlik masraflarını size hiç yansıtmadık. 320 bin doları 75'e 25 paylaştığımızda bizim payımız 80 bin dolar ederken size de 240 bin kalıyor.
2: Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Bu kadar nakit parayı elden teslim edemeyeceğim için size bir çek yazmak durumunda kaldım. Bu gerçekten çok heyecan verici bir an. Dostum, bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
4: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
0: Evet.
3: Teşekkürler. Size çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
3: Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.
2: Bu gelişme bize tam da hayal ettiğim o yaşam standartlarını sağladı. Artık çocuklarımı daha sık görebileceğim. Ve bu benim için her şeyden önemli.
4: Başından beri ecel terleri döktüm. Penny'yi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da annemle ikisini incitmekten çok korkuyordum. Ama siz harika bir iş çıkardınız.
0: Pekala, tüm bunlar size ne hissettiriyor?
3: Harikayım.
2: Duygu yüklüyüm.
0: Bu harikaydı. Sizi seviyorum. Artık sonsuza dek bağımız var.
3: Biz de seni seviyoruz.
0: Seni seviyorum. Hepinizi seviyorum. Korusun. Teşekkür ederim. Pekala, ben kaçtım. Tadını çıkarın. Bu ferahlığın
3: tamamdır.
0: Tadını çıkarın. Dürüst olmak gerekirse, bu işe başlarken bu kadar para kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Bu koleksiyon en az Penny kadar nevi şahsına münhasır bir koleksiyon. Ama günün sonunda Penny haklı çıktı. Koleksiyon tam beklediği değerden alıcı buldu ve biz de bugüne kadarki en büyük kazancımızla buradan ayrılıyoruz. Bizim için verimli bir gün oldu.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
13: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
17: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
18: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
17: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsınız?

0: yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartımı
6: bil. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
11: Bu bir Lotus çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
13: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
12: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Malta.
1: Hey, ne yapıyorsun?
2: Resmimi çizdiriyorum. Bunu hep yapmak istemişimdir. O kadar yere gittik, böyle küçük bir hatıramız hiç olmadı. Bu yüzden bu sevimli hanım Easy sanatsal bir çizimimi yapmaya karar verdi. Ben de kabul ettim.
1: Saçmalığa bakın.
2: Evet,
1: sen çok
2: gel otur, gel.
1: Kendine beğenmişsin. Bırak. Neden İyi oturuyorum? Olmasın.
2: Hadi şuna bak, hadi gülümse. Bence bu çok iyi olacak, biliyor musun? Buradaki klasik araba kültürü zengin. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri klasik araba ithal ediyorlar. Bu yüzden bu, affedersiniz, harika olacak.
1: Harika olacak ve bahsettiğin tüm o güzel şeylerin üstüne bir de güneş parlıyor.
2: Güneşin parlamasını seviyorum.
1: Yani klasik
2: seviyorum.
1: Arabalar İngiltere'de olduğu gibi paslanıp dağılmıyor.
2: Evet. Peki 1960'lar 70'lerde üretilmiş bir İngiliz klasiğinin üzerinde bir damla pas bile olmayanını bulma şansımız nedir?
1: Burada şans daha fazla, orası kesin.
3: Tamam, işte bu. Evet, bitti.
2: Ah, derin
3: hazır
2: bir nefes
3: mısın?
2: Alayım.
1: Hadi göster.
3: Derin bir nefes al ve işte.
2: Bu ne iyisi? Bu ne böyle? Nasıl oluyor da o keskin hatlı ve yakışıklı, hırslı bir sürücü gibi görünüyor? Ben de böyle nasıl? Yani bu hiç adil değil. Gördüğüm
3: ben
2: gibi çiziyorum.
3: Ben sadece gördüğümü çiziyorum. Hepsi bu.
2: İnanamıyorum doğrusu.
1: İzi bu. Harika, bayılıyorum
2: işte. Buna inanamıyorum.
3: Saçmalamayı bırakma.
1: Harika
3: oldu.
2: Rahatsız ediyorum.
1: Ben çok beğendim.
2: Hadi almamız gereken bir araba var. Parasını sen ödeyebilirsin.
1: Fazla eşya almamışsın.
2: Almadım. Fazla şeye gerek yok. Aklındaki bilgi bana yeter. Çantalarımızı topladık.
1: Aletlerimizi de.
2: Araba tamiri için yeni bir dünya turuna çıkıyoruz. Hadi bakalım.
4: Fotoğraf çekelim.
2: Bu güzel.
1: Affedersiniz.
0: Meksika, Almanya, Brezilya, İspanya, Türkiye, Portekiz.
1: Dünyanın en ikonik arabalarının peşindeyiz.
2: Bundan daha iyisi olabilir mi? Bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araç bayilerine güveniyoruz. Bu çok istiyor. 30 bin euro iyi mi?
5: Hayır, imkansız.
2: Hey!
1: İşte böyle yapılır. Bu ulusal hazineleri tekerlek ve dua ile kurtaracağız.
2: Lütfen tekerlek seti bulmamı sağla. Tek istediğim bu. Ve birkaç euro tabii. Peso da olur.
5: Sanırım anlaştık.
2: Evet. Ve real kazanacağız. Buna gerçekten bayıldım. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyım. Malta'ya gelip araba seçmek hep aklımdaydı.
1: Zengin bir koleksiyona sahip çünkü burası 30 bine yakın klasik arabayla dolu. Hepsi bu adada kalmış.
2: Hey bak, MGB yol kenarında duruyor.
1: Ve burada sadece 500.000 insan var.
2: Harika değil mi? Jaguar'lar, British Leyland'lar, Ford'lar ve tabii ki Land Rover'lar bile var.
1: Evet, kesinlikle doğru. Çok uzun zamandır peşinde olduğun bir şey için burada olduğumuzu biliyorum.
2: Bu arabayı hiç yapmamış olmamıza inanamıyorum. Evet, efsanevi Ford Cortina 20 yılı aşkın süredir bizden kaçmayı başardı.
1: Dagenham'da tasarlanıp üretilen Cortina yıllarca İngiliz yaşamının vazgeçilmeziydi.
2: 70'ler boyunca çok satan bir model olan Cortina, satış temsilcileri kadar aileler arasında da popülerdi.
1: İngiliz arabalarının özel bir fabrikada monte edildiği Malta'da da durum hemen hemen aynıydı.
2: Ve çoğu İngiliz Cortina'sı paslanırken Malta arabaları kuru iklim sayesinde korundu.
1: Burası iyi durumda bir tane bulmak için mükemmel bir yer.
2: Evet, bir Mark II Cortina göreceğiz. Ancak belirli bir jenerasyondaki çoğu Cortina gibi biraz eskimiş olabilir tabii. Malta'daki en büyük sorun arabaların çoğunun tamamen restore edilmiş olması. Çoğunun tam bir hurda olması ve kısıtlı sürede istediğimizi yapamayabiliriz. Bu yüzden ortalama bir şey buldum. O yüzden gidip arabayı gördüğümüzde lütfen derin bir nefes al. Araba Malta'nın başkenti Valletta'nın dış mahallelerinde yaşayan Dennis adında Avustralyalı bir gurbetçiye ait. Adrese geldik. Bu adama benziyor.
6: Merhaba Mike.
2: Merhaba.
6: Evet,
2: Dennis, sen misin?
6: Seni bekliyordum.
2: Evet, memnun
6: merhaba.
2: Oldum Dennis.
6: Merhaba dostum. Merhaba.
1: Dennis nasılsın?
2: Bu Elvis.
6: Elvis nasılsın?
1: İyiyim dostum.
6: Evet, ben de harika. İyiyim, teşekkür ederim.
2: İşte burası. Uzun yolu bunun için geldik.
1: Hadi bakalım. Yes
2: baby. Evet bebeğim, bahsettiğim şey
1: evet.
2: Bu.
1: Evet.
2: Rengini beğendim Deniz, güzel mi?
1: Rengini evet, çok
6: evet,
1: beğendim.
6: Rengi güzel.
1: Onu çıkarma şansımız var mı Deniz? Dışarıda bakabilir
6: evet,
1: miyiz?
6: Evet, hiç sorun değil.
2: Ve marş motoru ilk seferde çalışmıyor.
1: Alarm zilleri çalıyor.
2: Ah, Ha, bir de tekliyor gibi sanki.
1: Dumanı gördün mü?
2: Evet.
1: Dumana bak.
2: Devam et Deniz. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bu kadar yeter.
1: Aman tanrım, ne çok ses çıkarıyor. Hayır, ne sanırım yapıyorsun? Bunu gördün mü? Şunun içine girebilirim. Baksana.
6: Sen bunları yapmadın, ben yapmadım mı? Arabayı öyle satın aldım.
2: Sorun var mı?
6: Motora bakım gerekiyor. Egzoz biraz duman çıkarıyor.
2: Evet, eğer onu bize bırakmanın sakıncası evet. yoksa gelip seni bulur ne tamam, düşündüğümüzü dostum. Söyleriz. Evet. Güzelmiş Deniz. Peki tamam, bir arabayı oto yedek parça dükkanına sokmuş ve ne bulursa takmış değil mi? Ama gördüğüm kadarıyla döneme uygun birçok detay hala mevcut. Mesela ön ve arka krom tamponları, farların etrafındaki kromları evet. görmek güzel yani. Jantlar kesinlikle derin dişli. Satış sonrası mini light'lardan.
1: Yarış stili amaçlanmış. Sorun da bu değil mi? Pandizot'a bakar mısın? Bir oraya kocaman hoparlör koymuş, sonra da sökmüş.
2: Ama 1970'lerde 80'lerde yaptığı buydu.
1: Biliyorum ama biz edebiliriz. Böyle satmayacağız değil mi? Ve siyah dumana gelince... Sübaplar kadar basit bir şey olabilir. Contaları kolayca
2: veya,
1: bulunur.
2: Veya kırık pistonlar.
1: Veya kırık pistonlar. Segmanlar, her şey olabilir. Yani tereddüt etmem gerektiğini düşündüren bir dizi kırmızı bayrak ve alarm zili var. Motoru sökmeden dumanın küçük bir sorundan mı kaynaklandığını anlamak imkansız. Kaputun içine bir bakayım. Bazı parçalar eksik. Hava filtresi eksik. Trigger kayışı kapağı eksik.
2: Evet.
1: Motor daha yeni bir Pinto ünitesiyle değiştirilmiş ve bunu yapan kişi işi bitirmeyi unutmuş. Orada vakum borusu eksik.
2: Evet.
1: Başka şeye takılmış.
2: Evet.
1: Demek ki eksik bir şeyler var. Bak, bu şey de kırık.
2: Bu gaz teli değil mi? Araba nasıl gaz yiyor?
1: Yarısı içeride ama tam içeride değil. Ama bak, bu tamamen bakımsız olduğunu gösteriyor değil mi?
2: Evet.
1: Her yönden modifiye edilmiş. Ama sonrasında iyi bakılmamış.
2: İyi haber şu ki öndeki orijinal kromlar duruyor. Tampon iyi durumda. Hiç düzeltilmemiş gibi.
1: Evet.
2: Yani haberler iyi. Ve Cortina yazısını da unutmayalım. Malta'da araba almanın güzelliği ve faydası şu ki bu döneme ait benzerlerine göre çok daha az paslanmış bir araba alabiliyorsun.
1: Kaporta harika. Diğer her şeyden endişeliyim.
2: Endişelenmeyi bırak da gazla.
1: Ama bu utanç verici. Neler olduğunu görmeye gelen insanlar var. Genç yarış günlerim geride kaldı diyordum.
2: Ah ne güzel. Ah fren yok, fren yok. Fren yok diyorum sana.
1: Aman tanrım.
2: Gerçekten fren yok.
1: Bu
2: frenler
1: ses...
2: başka bir diyarda. Arkana bakma, arkana bakma.
1: Duman.
2: Biraz duman var ama çok değil. Canım, paniğe kapılmana gerek yok.
1: Bu arabada ne buluyorsun?
2: Aa, bu bir Cortina. Bak, bu dönemden kalma birkaç kez mahalleyi turlamamış ve orası burasıyla oynanmamış bir Cortina görmedim. Ama paslanmamış ve sağlam. İngiltere'de 20 yıl paslı Cortinalara baktıktan sonra bu gayet iyi. Sıkıntıları var tabii. Frenler çalışmıyor. Motordan çıkan duman, arabaya takılan onca şey, yani bunları halledebiliriz değil mi? Arabanın kendisine baktığımız zaman bence sağlam görünüyor. Yani satın alsak iyi olur.
1: Seninle aynı fikirdeyim. Pas, söküp bakımını yapabileceğimiz parçalardan çok daha büyük bir sorun. Ancak bakım ve servis gerektiren çok fazla parça var. Bunu yapacak zamanımız veya bütçemiz var mı bilmiyorum.
2: Süspansiyona bak.
1: Yani bu yollar berbat.
2: Daha da kötüleşiyor.
1: Tanrım olamaz. Süspansiyonu bile yok.
2: Hayır yok, sanırım alçaltılmış gibi görünüyor ve sanırım zamanla belki biraz özelliğini kaybetmiş olabilir.
1: Evet, işte. Aman
2: stop etti.
1: Stop mu etti?
2: Evet, stop etti.
1: Tanrı aşkına.
2: Sanırım belki ne olduğunu söyleyeyim sana. Bak, bir şey arkadaki aküye çarpmış olabilir.
1: Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?
2: Klasik arabalarını seven bu adayı araştırdım. İyi olanlar 20 bin euro. İçinde oturduğumuzsa sadece 12 bin euro.
1: Hayır, kesinlikle
2: evet,
1: olmaz.
2: 12 bin euro, doğru.
1: Bunu 12 bin euro harcamayacağız.
2: Öyleyse Deniz'i arayıp arabayı geri getirmeyeceğim ama parayı göndereceğimi söyleyeceğim, tamam mı?
1: Dostum, sen gerçekten aklını kaçırmışsın.
2: Yapma ama.
1: Aklını
2: macera
1: kaçırmışsın.
2: Macera nerede kaldı? Biz
1: aklını kaçırmışsın.
2: Zaten tamir edilmiş arabaları almanın ne anlamı var? Dünyanın bize bu yüzden ihtiyacı var, biliyorsun.
1: Evet ama motoru ben tamir edeceğim. En azından akü konusunda haklıymışsın.
2: Merhaba. Deniz. Dönemediğimiz için üzgünüm. Elvis, evet o çok mutlu, bayıldı. Harika tabii. Fiyatta bir indirim olur mu acaba? Tamam, peki. Evet, ne yapacağımı söyleyeyim. Anlaşma tamam. Evet, harika, buradan alıp götüreceğim. Harika, mutluyuz. Tamam, selamlar. Hoşça kal. Tamam, araba bizim artık. Onu çalıştırdın. Hadi bakalım. Hadi. Ah, merhaba küçük bebeğim. Bil bakalım baban kim?
1: Geçmişte çılgınca şeyler yaptık ama bu onları geride bırakıyor.
2: Evet, yaptık.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aslında gittiğimiz yeri seveceksin. Mantin adında biriyle buluşacağız. İnanılmaz ama klasik araba atölyesi var. Adam Malta'nın Michelangelo'su gibi.
1: Klasik araba camiasının Harry Potter'ı gibi olmalı.
0: Asaya ihtiyacı var. Martin ve Malta klasik araba atölyesindeki ekibi İngiliz araba uzmanları ve Cortina'mızı kurtarmamıza yardım etmeyi teklif ettiler.
1: Cesur olduklarını umarım.
2: Merhaba.
0: Martin, nasılsın?
2: Merhaba Mike.
0: Memnun oldum, bu Elvis.
1: Merhaba Martin.
2: Merhaba Elvis.
1: Seni görmek güzel.
0: Arkandaki takım bu mu?
2: Evet, Charlie.
0: Charlie.
2: Bu Enya.
3: Merhaba, ben Enya.
1: Memnun
3: Enya
1: oldum çok Charlie. Memnun merhaba oldum. Ben Elvis. Merhaba, merhaba memnun Enya. Oldum. Çok memnun oldum.
0: Ford hayranı mısınız?
3: Evet, çok severim.
0: Ford'ları öyle seviyorsun mi? Bu güzel. Martin, ne düşünüyorsun?
2: Ford'lar tamircinin baş belasıdır. Çünkü insanlar onlara o kadar çok şey yapıyor ki tamircinin atölyesine geldiklerinde yapılmış her şeyi sil baştan düzeltmek zorunda kalıyoruz.
1: Bunu söylemen tuhaf çünkü bu araba da öyle. Henüz birinin yaptığı ve benim bile bulamadığım bir sürü şey olacak ve çoğunu sökmemiz gerekiyor.
2: Eğer benim geçmiş deneyimlerime benziyorsa işimiz zor olacak.
1: Ama saat 6 ve yapabileceğimiz pek bir şey yok.
0: Tamam, arabayı lifte çıkaralım. Bak ne diyeceğim, güzel gidiyor. Bu olumlu bir şey.
1: Dostum, ne yaptık? Ne yaptık böyle?
0: Bir Cortina aldık. Ben hep bir tane istemişimdir.
1: Hiç şu andakinden daha fazla hata yaptığımızı hissetmemiştim Mike.
0: Şuna bak, güzel değil mi ha? Ve ne güzel bir sabah. Aslında içim pırpır ediyor. Bugün çok heyecanlıyım. Gidip bir Mark II Cortina üzerinde çalışacağız. Hiç paslanmamış.
1: Kabul ediyorum. Tek iyi ve güçlü yanı bu.
0: Birçok güçlü yanı var. Bu onlardan biri. Ha dostum, dur. Burada dur. Bunlara bayılıyorum.
1: Duracak
0: denemek
1: vaktim
0: istiyorum.
1: Yok dostum.
0: Dur.
1: Ciddi
0: bunlar
1: misin?
0: Bunlar pastitsi. Yöresel bir lezzet, hep denemek istemişim de. Bir saniye bekle.
1: Bunun için vaktimiz
0: merhaba.
1: Yok ki.
0: Merhaba, pastitsi var mı?
1: Evet.
0: Öyle mi? Peki
1: bunun
0: hangilerinden
1: için
0: var?
4: Orada
1: yok.
4: Ricotta'lı var.
0: Evet, ricotta. Birkaç tane alabilir miyim?
4: Evet, tabii ki.
0: Öyle mi? Güzel. Ha, harika görünüyorlar.
4: Evet, öyleler.
0: Yöresel bir lezzet değil mi?
4: Evet. Uzun yıllardır Malta'nın yöresel lezzeti.
1: Acele
4: çünkü...
1: et.
0: Geliyorum. Bir saniye.
4: Sana fazla vereceğim.
0: Ha, harika. Buna değer.
1: Evet, biliyorum. Hadi ama.
0: Harika.
1: Özür dilerim.
0: Tamam, geliyorum. Özür dilerim, affedersin.
1: Özür dilerim.
0: Pastisi aldım.
1: Hadi ama acele et.
0: Bir saniye, dediğim gibi buna
1: evet,
0: değer yani.
1: Evet, gidiyoruz tamam.
0: Gidiyoruz, özür dilerim.
1: Umarım değer.
0: Çok güzel. Aman tanrım.
1: Pastisi mi?
0: Çok lezzetli. Doğrudan atölyeye gidiyoruz.
1: Malta'da 4 günümüz var. Ve ben Cortina şeklindeki dağa tırmanmaya başlarken...
0: Ben de parça avına çıkıyorum. Elvis'in bana gönderdiği büyük ve uzun bir alışveriş listesi var. Bir sürü parçaya ihtiyacı var. Ona iyi davranmam gerekiyor çünkü Cortina'mız için özel bir planım var. Şu anda biraz fazla tek renkli, sıkıcı ama bence onu iki farklı rengi ayırıp güzel ve zıt bir renk kullanırsak mükemmel olacak. Ve vinil bir tavan bunu yapmanın en iyi yolu bence. Ayrıca vinil tavan o döneme de uygun. O jenerasyon arabada babamın 70'lerde yaptığı türden bir şeydi. Ve arabamızın ihtiyacı olan şey tam da bu işte. Bakalım neler yapacağız.
1: Tamam, çıkarın. Üstümden geçirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamam, artık neyle uğraştığımı görebiliyorum. Cortina'mızın tüm sorunları arasında en çok endişe ettiğim duman atan egzoz. Mavi duman motorun yağ yakması anlamına geliyor ve nedenini bulmam gerekiyor. Silindir kapağına ulaşmak için bunu sökeceğim. Bu arada Enya, rica etsem egzoz manifoldunu sökebilir misin? Ve Martin, sen de emme manifoldunu ve karbüratörü sökmeyi kabul edersen külbütör ve silindir kapağına doğru ilerleyeceğim. Bu kadar çok insanın bu kadar küçük bir alana sıkışması tuhaf gelebilir. Ama bu arabada yapılacak çok şey var. Eğer bir şeyler başarma umudumuz varsa herkesin tam gaz çalışmasına ihtiyacımız var.
0: İşte çıktı.
1: Hızlı bir temizlik yapıp durumu nasılmış bakar mısınız?
2: Tabii ki.
1: Yağ pistonlardan sızıyorsa motorun onarımı çok pahalı olur. Bu yüzden Martin Wayne'ye aşınma belirtileri ararken silindir kapağına bakıyorum. Silindir kapağı contası kötü görünmüyor. Yandığına dair bir belirti yok. Evet, iyi görünüyor. Şimdi silindir kapağının kendisinde belirgin bir hasar veya bozulma belirtisi yok. Subaplar iyi durumda gibi görünüyor diyebilirim. Egzosubaplarında biraz karbon birikintisi var ama bu da beklediğim gibi. Şu anda beni çok endişelendirecek bir şey yok. Ve silindirler de iyi görünüyor. Belirgin bir aşınma belirtisi yok.
2: Hayır.
1: Tamam.
2: Pistonlar iyi durumda.
1: Geriye tek olasılık kalıyor. Aracın arkasından mavi duman çıkmasının sebeplerinden biri de subap dibindeki yağ keçeleri olabilir. Evet. Bu subabın etrafında bulunan ve yağın yanlarından aşağı akıp yanma odasına girmesini engelleyen küçük kauçuk bir keçe. Sorunumuzun bu keçeler olup olmadığını anlamak için önce subapları açıp kapatan beşikleri sökmeliyiz. Evet, 8 beşiğin hepsini sökmüş oldum. Yağ keçesi o yayın içine gömülü ve ona ulaşmak için yayı sökmem gerekiyor ve bunun için küçük bir alet buldum. Bu dönüştürülmüş bir matkap tezgahı. Kesinlikle biraz kullanılmış ve işini mükemmel şekilde görecek gibi görünüyor. Bunu karton parçasının üzerine koyacağım. Of, her şey çok ağır. Enya, bana yardım eder misin? Eğer bu tarafa gelip bunlardan birini kullanırsan, hangisi bilmiyorum, ama yayı bu makineyle sıkıştırınca subabın üst kısmı ortaya çıkacak.
3: Tamam.
1: Ve üstte iki küçük bilezik var. Çıkarmak için birkaç kez denemek gerekebilir. İşte oldu, evet. Onları görüyor musun?
3: Evet.
1: Eğer alabilirsen işte o, aldım bile, çok güzel. Şu yayı ve yay kapağını da çıkarabilirsin. Evet, işte oldu, harika. Subap da orada. Tamam, 7 tane kaldı. Stajyer tamirci Enya neredeyse bir yıldır burada çalışıyor. Arkadaşların özellikle de klasik arabalar üzerinde bu şekilde çalışmanı tuhaf bulmuyor mu?
3: Aslında Malta'da çok sayıda klasik araba var ve birçok insan onları çok seviyor. Benim yaşlarımda çoğu insan arabalarla ilgileniyorsa genelde babalarının arabaları üzerinde çalışmasını izleyerek büyümüştür.
1: Yani arabaları çalışır durumda tutmak için tüm bu becerileri ailenden veya babandan öğreniyorsun.
3: Kesinlikle.
1: Ve bozulduğunda tamir etmeye
3: tamir
1: hazırsın.
3: Tamir edebilirim, evet.
1: Bayıldım. Şimdi yağ keçesini subabın gövdesinden söküyorum ve şimdiden belli. Evet, şuna bakın, çatlak var. Bu şey tamamen mahvolmuş. Subab silindir kapağının içinde ama bu yağ keçesi subab gövdesinin üstüne oturuyor. Yağ keçesinin nasıl sallandığını görebilirsiniz. Artık gövdeyi olması gerektiği gibi sarmıyor. Bu yüzden yağ subab keçesini aşarak yanma odasına giriyor ve aracın arkasından mavi duman olarak dışarı çıkıyor. İyi haber şu ki komple yeni keçe setinin fiyatı 20 Euro'dan daha ucuz. Ve bunun sorunumuzu çözeceğinden eminim. Tabii çalıştırana kadar emin olamayız.
0: Malta'nın iyi yanı, arka sokaklarda her yerde yeni ve kullanılmış parçalar satan tamirhaneler bulabilmeniz. Birazdan gideceğim yerde Fred adında biri varmış. Umarım bu listedeki her şey onda vardır. Freddo bunlarca yılını klasik araba parçalarıyla dolu bir depoda geçirmiş. Şuraya bakın. Her şey var. Hey Fred, sen misin?
5: Merhaba,
0: merhaba
5: Mike.
0: Nasılsın? Ben Mike.
5: Nasılsın?
0: Seni görmek güzel.
5: Seni de.
0: Bir sürü parça görüyorum burada. Bir Ford Cortina için parçaya ihtiyacım var.
5: Evet. Bizde var.
0: Ford Cortina parçalarım var değil mi? Evet, güzel, tamam. Bu Mark 2.
5: Evet,
0: 1970 Mark 2. Model.
5: Evet.
0: Bende bir ihtiyaç listesi var. Tek tek bakalım mı? Trigger kayışı kapağı.
5: Evet, var. Beni takip et.
0: Teşekkürler.
5: Rica ederim.
0: Burada her şey var değil mi? Tüm güzel amblemler, kaputlar, ızgaralar, direksiyon silikleri.
5: Evet, Cortina. İşte kapak burada.
0: Cortina biraz eski. Çıkma mı bu?
5: Evet,
0: kullanılmış
5: çıkma.
0: Yani. Mark 2'ye göre mi?
5: Evet, Cortina Mark 2.
0: Üzerinde 2 yazıyor, bakar mısın? Tamam, evet, o zaman alayım ben bunu, harika. Şimdilik iyi gidiyor. Her şeyi burada çözeceğiz galiba. Evet, şaka mı yapıyorsun? yukarıdaki küçük dükkandan ibaret sanıyordum burayı. Ah Fred, burası inanılmaz. Sırada yeni bir distribütör var. Şuna bak, koca bir raf silsilesi ve sonsuza dek uzanan bir distribütör ordusu görüyorum burada. Buldun mu?
5: Evet.
0: Bu güzel görünüyor. Bakalım.
5: Yeni gibi.
0: Evet. Bak ne diyeceğim. Hiç fena değil. Henüz işimiz bitmedi. Listede daha fazlası var. Distribütörü buraya bırakayım. Tekrar ediyorum, listenin tamamını görmedi. Hazır mısın?
5: Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Aman tanrım.
0: Arabanın çok işi var.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
8: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Evet, bu arabanın süspansiyonu da diğer birçok şey gibi bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu paslı eski makaslara ulaşmadan önce egzozu sökmem gerekiyor. Ve az önce küçük bir tel parçasıyla tutturulmuş olduğunu öğrendim. Egzoz da aradan çıktığına göre eski makasları sökmeye başlayabilirim. Mike'la arabadayken hissedebiliyordum ama şimdi görebiliyorum. Makaslar aşırı paslanmış ve sarkmışlar. Bu olağan bir şey. Yaylanma etkisini, yani arabanın yolda zıplamasını sağlayan kaldırma etkisini azaltıyor. Neyse ki arabaya yapabileceğimiz güzel bir iyileştirme var. Neden ihtiyacımız olduğunu göstermek için küçük bir gösteri hazırladım. Burada makasımızı oluşturan çok sayıda metal katmanı veya yaprağı temsil eden birden fazla MDF parçası bulunuyor. Bunlar aracın her iki ucuna monte ediliyor ve araç zıpladıkça destekleyen bir yaylanma tepkisi oluşuyor. Yakınlaştırırsanız aslında olan şey bağımsız yaprakların birbirlerinin üzerinden çok az bir miktar kaymasıdır. Yaylar yepyeni ve metal temiz olduğunda iki metal parçasının birbirinin üzerinden pürüzsüz bir şekilde kaydığı hoş ve pürüzsüz bir tepki elde edersiniz. Bu size güzel bir sürüş sağlar. Ancak bu yapraklar arasında aşınma oluşursa farklı bir tepki verir ve bunu aracın arkasındaki yayı temsil eden MDF yapraklarımızın arasına Malta balı sürerek gösterebilirim. Balın yapışkanlığı aşınmadan kaynaklanan sürtünme etkisini taklit ediyor. Artık bu metal parçalarını birbirinin üzerinden hareket ettirmek gerçekten çok daha zor oluyor. Ve aracın içinde yayların vermesi gereken o yumuşak sürüşü hissedemiyorsunuz. Neyse ki bu sorunun modern bir çözümü var. Cortina'mızda bunu kullanacağız. Bu kurtulmakta olduğumuz eski makasımız. Ve bu da yerine takılacak olan tek yapraklı parabolik yayımız. Parabolik yaylar çoklu yaprakların aksine bir tek çelik parçadan yapılır. Yay hareketi metalin şeklinden kaynaklanıyor. Ortası daha kalın, uçları daha ince. Yani kademeli bir yay oranı var. Daha da önemlisi bu arabadaki gibi yaprakların birbirine sürtünmesiyle alakalı doğal sorunlarla karşılaşmıyoruz. Evet, devam edelim. Yayın her iki ucu da şasiye tek cıvatayla takılıyor. İki kişiyle yerini oturtmak daha kolay. Evet. Enya, yardım eder misin? Orası öne gelecek. Ben diğer braketi takarken onu yukarıda tutabilecek misin? İşte bu kadar. Somunları takıyorum. Gevşek tutabilirsin. Bir sonraki aşama yayı arka aksa takmak. İstersen şu iki makas civatasını takabilirsin.
10: Evet.
12: Yerini biliyorsun değil mi? İşte oldu. Plakayı alt tarafa koyalım. Biraz oynatabilirsen hizalayabilirim. Çifti yaklaşık 800 euro. Yaylar ucuz değil ama aracın sürüşünü kökünden değiştirecek. Yaptıklarımızdan sonra ne düşünüyorsun?
10: Buraya kadar epey zor oldu.
12: Peki ya sürüşü? Arabayı sürmek istiyor musun?
10: Elbette.
12: Öyle mi?
10: Kesinlikle.
13: Benim tavan planlarımı açıklamam gerekiyor. Bu yüzden Elvis'i soğuk içecek ve bocce ile yumuşatmaya karar verdim. Bu Malta Adası'nın çok eski ve geleneksel bir oyunu, oldukça karmaşık, kolay değil. Satranç bowling karışımı bir oyun. Çemberin içindeyim. Neyse, hazır mısın?
12: Tamam, fırlat hadi.
13: Fırlat. Hazır mısın? Mesafe ne kadar?
12: Aa, şuna evet, bak. Çok güzel.
13: 7,5 metre uzakta.
12: En yakınını atan mı?
13: En yakınını atan.
12: Hadi bakalım.
14: Evet, tamam, evet, görüyorum.
15: Hadi bir tane daha. Hadi.
13: Şuna bakın, çok iyi. Güzel. Konuşmamız gereken şey estetik, çünkü araba tek renk olduğu için koyu kırmızı vinil bir tavan yapmayı düşünüyorum. Vinil tavanlar yeni döneme uygun. Babam da o dönemde vinil tavan yapardı.
12: Ayıracak vaktimiz yok. Öncelik listemizin çok gerisinde.
13: Hayır, değil. Vinil bir çatının kortinamızı öne çıkaracağını düşünüyorum. Şuna ne dersin? Ben kazanırsam vinil tavan yaparız. Sen kazanırsan vinil tavan yapmayız.
12: Vinil tavan için vaktim
13: zaman
12: yok.
13: Zaman yaratırız.
12: Hadi o zaman.
13: Hazır mısın? Hadi,
12: aslında
13: hadi,
12: hiç fena değil. Oh. Oh. Baksana ne kadar yakın. Seni küçük şeytan.
13: Sahiden oldu. Gerçekten oldu.
12: Buna dürüst bir şekilde kazanmak denir.
13: Hadi ama beni yalvartacak mısın? Vinil tavanı yapmak istiyordum. Çok güzel görünür. Çünkü araba oldukça basit, tek renk. Yan tarafında kırmızı şerit olan bir vinil tavanın görünümünü değiştirip satışını kolaylaştıracağından eminim.
12: Kulağa hoş geliyor ama senin oyunundu ve kazandım.
13: Aa, yapma.
12: Vinil tavanını yapacağım.
13: Sahiden mi? Sahiden yapabilir misin? Evet, kazandım.
12: Vinil tavanını yaparım.
13: Aa, evet. Teşekkür ederim dostum. Evet, arabaya benzin koymamız gerek.
12: İşte geldik.
13: Güzel görünüyor değil mi? Buradan alabilirim. Hadi bakalım. Evet, geçeyim. Pompaya önce ulaşmalıyım. Onu geçtim, bu kadar basit. Evet, teşekkürler.
12: Affedersin, kusura Emliha. Bakma. Ne dedin?
13: Emliha.
12: O ne demek?
13: Doldur.
12: Nereden biliyorsun?
13: Malta dilimi geliştiriyorum canım. Evet, harika. Dizel.
12: Teşekkür ederiz.
13: Evet, lütfen.
12: Tavana gelince ne olacağını hayal edebiliyorum. Hızlı bir işlem değil. Arabaya
13: 35 euro. Teşekkür ederim. Tamam, sağ ol. Sen dert etme onu. Malta'da manzaranın, güneşin tadını çıkar. Atölyeye girdiğinde
12: onların hepsini
13: bir
12: yapıp
13: kahve
12: tadını
13: alırsın.
12: Çıkarıyorum. Arabaya ihtiyacım var benim. Önümde olması gerekiyor ve gelip onu alacaklarsa tüm işleri nasıl yapacağım?
13: Ah, şu sokağa bak, ne kadar güzel değil mi? Hadi ama. Hadi. Bistler'de bunu bulamazsın.
12: Ama motoru tekrar bir araya getirene kadar araba hiçbir yere gitmiyor.
13: Kapak çantası tamam mı?
12: Evet. Tamam, peki.
13: Hazır mısın? Bu çok ağır. Evet.
12: Çok dikkatli ol. Dengeli bir şekilde yerine konması gerekiyor. Bu arabayı benden ne kadar süre alacaksın?
13: En az bir gün sürecek. Araba yokken senin için yapacak başka şeyler bulmamız gerekecek.
12: Zaten yapacak çok işimiz var. Çoğu da arabada. Cortina bir yere gitmeden önce yeni sübap keçeleri işe yaradı mı diye bakmalıyız. Anahtarı çevir, çalıştıracağız. Umarım arkadan duman çıkmaz. Ve o noktada neredeyse vermeye hazır olacağız.
13: Ha! Duman var mı?
12: Duman yok.
13: İşte bu harika.
12: Duman yok.
13: Mutlu musun?
12: Evet.
13: Güzel çalışıyor.
12: Motor tamam ama kutlamaya zaman yok. Evet. Frenler berbat durumda. Bakıma ihtiyaçları var. Disklerin iyice temizlenmesi gerekiyor. Çünkü uzun zamandır kullanılmadıkları belli. Ama Mike'ın vinil tavanı yaptırmak için arabaya götürmesi gerektiğinden kaliperleri tezgaha koyup yenileyeceğim.
13: Arabayı yükleme zamanı. Güzel. Hadi bakalım gidiyoruz.
12: En kısa sürede almam gerek dostum.
13: Geri gelecek söz veriyorum. Şuna bak. Ah, uzun sürmeyecek
12: acele
13: söz.
12: Acele et. Acele et.
13: Hey! Yükleme işi bitti. Elvis çok endişeleniyorsun.
12: 2 günümüz kaldı. Beni suçlayabilir misin? Mike tavanı takmaya götürünce atölyede kalan parçalar bunlar. Fren kaliperleri ve kapsamlı bir bakıma ihtiyaçları var. Burada tam da bunu yapacağız. Martin'in eski araba parçalarından yaptığı, arabanın sistemini birebir taklit eden harika küçük bir makinesi var. Bu pompa fren pedalı gibi çalışıyor. Pompaladığımızda sıvıyı bu silindirden şu boru boyunca kaliperin içine itiyor ve bu da pistonları itiyor. Bu da fren balatalarını dönen disklere doğru sıkıştırıyor ve aracı yavaşlatan da bu. Bu durumda yapmaya çalıştığımız şey pistonları kaliperden çıkarmak ve arkadaki keçeye ulaşmak. Sızdıran keçeler basınç kaybına neden olabilir.
16: Devam et.
12: Sonunda fren gücü azalır.
16: Tamam. Güzel. Bir dakika bekle.
12: Birini sabitledim. Yani diğerini de dışarı itmeye başlayacağı anlamına geliyor.
16: Evet ve hareket ediyor.
12: Evet.
16: Buradan görünüyor bak.
12: İşte bu.
16: Tamam orada bekle.
12: Pistonu çıkardıktan sonra arkadaki keçeye ulaşabilir, yenilerini takabilir, her şeyi temizleyebilir ve bir araya getirebiliriz. Hidrolik basınç sayesinde pistonların çoğunu çıkarabildik. Ancak işi bitirmek için kaliperi ayırmalıyız. İşte oldu. İki parça şimdi ayrılmaya başlıyor. Evet.
16: Evet.
12: Pistonların durumuna bakıldığında iş sadece yeni keçelerle bitmeyecek. Pekala, yenisi var mı?
16: Evet, bizde var.
12: Yani yepyeni pistonlar ve keçeler takmamız gerekiyor. İyi çalışan bir kaliperimiz olacak.
16: Evet.
12: Temizlendikten sonra bir araya getireceğiz ve harika çalışacak.
16: Evet.
12: İlk iş yeni keçeyi takmak. Ki söylemesi yapmaktan kolay. Hayır, yine fırladı. Ah, oluyordu.
16: Evet.
12: Ama sonunda şuradaki güzelce oturdu. Yani piston için hazırız. İşte oldu. Yeni pistonları ve keçeleri olan tamamen yenilenmiş bir kaliper birleştiriliyor ve araba geldiğinde onları tekrar takabiliriz.
13: Elvis'in arabayı götürdüğüm için paniğe kapıldığını biliyorum ama zaten geldi işte. Atölyede. Burada çoktan sıraya girmiş yetenekli bir ekip var. Böylece tavanı yapabiliriz. Arabanın görünümü değiştirir, müşterisi artar. Yani iyi bir fikir değil mi bu? Neyse, iş tamam. Gidip ekiple tanışalım. Sorumlu kişi Norbert Kutajar. Norbert ve ekibi arabalardan lüks mobilyalara ve teknelere kadar her şeyle ilgileniyor. Bir oligarkın süper yatının koltuk döşemelerini yaptığına dair küçük bir söylenti duydum.
17: Evet.
13: Doğru mu?
17: Evet, evet.
13: Bunun yaptığın en güzel işlerden biri olduğunu biliyorum ama bu benim güzeller güzeli Mark II Cortina 1600'üm atölyene girene kadardı. Değil mi? Nasıl bakıyor? Galiba aynı fikirde değil. Neyse, devam edelim. Norbert, düşündüğüm şey şuydu, tavanın tamamını vinil kaplamak istiyoruz. Çünkü gördüğün gibi tek renk. O da gri yani.
17: Tamam.
13: Adada biraz zaman geçirdik. Renkler parlak, göz alıcı ve buraya güzel, parlak bir renk de çok yakışırdı diyorum. Vinil tavanın montajı 1000 euro tutacak ve tamamlanması 1 gün sürecek. Peki ilk iş ne? Camları ve çıtaları mı çıkarıyoruz?
17: Evet, kesinlikle. İlk olarak nikeli çıkarmalıyız. Nikele bakacağız, camı çıkaracağız, kauçuğu ve camları çıkaracağız.
13: Güzel, tamam. Arabayı hemen Elvis'e götürmem gerek yani.
17: Tamam.
13: Önce arka camı çıkararak başlayalım
17: evet,
13: mı?
17: Evet, çıkaralım.
13: Evet, harika. Vinil tavanın her yerini kaplayacak. Bu yüzden önce camların etrafındaki kauçuk contalardan başlayarak arabanın üst yarısındaki her şeyi sökmemiz gerekiyor.
17: Öncelikle kauçuğu camdan ayırıyoruz.
13: Tabii. Sonra da
17: diğer tarafı yaparım. Yo, dikkatli ol, tamam mı? İşte bu kadar oldu.
13: Ve işte arka cam böyle çıkarılır. Şimdi yüzeyi hazırlamamız gerekiyor. Yani burada elimizdeki şeyle nazik şekilde ovalıyoruz.
17: Kesinlikle.
13: Ve sadece...
17: Ama yumuşak yapmalısın. Önce böyle, sonra çapraz yapmalı. Sadece tek böyle yönlü, ve tek yönlü değil, böyle. Bir tür örgü gibi. Örgü gibi yapmalısın, tamam. Bu tarafa ve o tarafa.
13: Boyayı zımparalamak vinilin yapışması için pürüzlü bir yüzey oluşturur. Bu da zamanla soyulmayacağı anlamına gelir. Bu atölyeden her türlü araba geçtiğini söylüyorlar. Doğru mu acaba?
17: Evet, kesinlikle. Her türlü araba. Şöyle anlatayım. Kortinalardan başlayıp...
13: Kortinaları gördün yani.
17: Kesinlikle. Babamın da bir tane vardı.
13: Evet, güzel.
17: Kortinalardan Jaguar'lara, Aston Martin'lere kadar.
13: Harika, Aston Martin'lere.
17: Evet. Gördüğün gibi elini şöyle koy.
13: Evet.
17: Ve pürüzsüz olduğunu hisset. İşte o zaman bittiğini anlarız.
13: Zımparalama bitti. Şimdi vinil tavanımız için renk seçmem gerekiyor. Bunlar numuneler değil mi?
17: Evet, bunlar numuneler. İstediğini seçebilirsin.
13: Ah, bu güzel. Üzüm kırmızısı gibi. Üste üzüm kırmızısı. Bu güzel ama yanlış malzeme. Sevmedim yani. Ah, merhaba. İşte bu. Bam, onu buldum.
17: Olala.
13: İşte bu. Bu vinili istiyorum.
17: Ama...
13: Şuna bak, harika değil mi?
17: Evet, acele etme, dur biraz. Çünkü bu stokta mevcut değil.
13: Getirtebilir miyiz?
17: Sormam gerekiyor. Öncelikle mevcut olup olmadığını kontrol etmeliyim.
13: Kesinlikle bu rengi istiyorum. Bu rengi seçeceğim.
17: Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
13: Arabayı bırakmam mı gerekiyor?
17: Maalesef bırakmalısın.
13: Elvis beni öldürecek.
18: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
11: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
11: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
12: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Az sonra burada olur. Sen dişelenmeyi bırak, tamam mı? Gelmek üzere.
14: İki gündür bunu
13: bu
14: söylüyorsun.
13: Çok dakik. Dediğim gibi yani gelmek üzeredir.
14: Şuna bak.
13: Hadi görelim şunu.
14: Bak ne diyeceğim. Hakkını vermeliyim. Renk kombinasyonu çok güzel görünüyor.
13: Kırmızı vinil beklemek bizi oyalamış olabilir ama Cortina'mıza X faktörünü kazandırdı.
15: Gerçekten. Böyle bir araba isterdim.
14: Öyle mi?
15: Evet, kombinasyon çok güzel.
13: Üzgünüm, yüzümdeki bu kendini beğenmiş ifadeyi silemiyorum.
14: Görünüşüyle övünebilirsin ama bitirmek için ne kadar zamanımız kaldığıyla övünemezsin. Çünkü yarın için uçak biletlerimizi aldık. Yarış başladı. Hadi başlayalım, çabuk olun. İlk olarak Mike'ın etkileyici parça koleksiyonundan takılması gereken hava kutusu, trigger kayışı kapağı ve marş motoru var.
13: Ayrıca 150 euro gibi çok uygun bir fiyata yedek egzoz almayı da başardım.
14: Pekala, bu çok çok daha iyi. Standart egzoz çıkışı.
13: Evet, bence daha önce burada olan şey yıkılmış bir endüstriyel binanın parçasına benziyordu.
14: Evet. Satış sonrası alaşım jantları dönemine uygun Rose Style jantlarla değiştirdik.
13: Şuna bak.
14: Güzel görünüyor.
13: Hey, arabaya bunlar yakışıyor değil mi? Ben Norbert'ın ekibi bana tavanla uyumlu bir pandizot yaptı.
14: Hey. Bunu kullansana.
13: Elinde ne var?
14: Bitirebileceğimizi hiç düşünmemiştim ama Martin ve Enya'nın yardımlarıyla bunu başarıyoruz.
13: Ha, biraz da inanmak lazım. Sanırım
14: galiba
13: hepsi
14: bitti.
13: Bu kadar. Bitiş çizgisine ulaştık. 20 yıllık bekleyişin ardından sonunda Cortina'mıza kavuştuk.
14: Riskli bir projeydi ama neyse ki duman atan motor kolayca tamir edildi.
13: Bu sayede göz kamaştırıcı vinil tavan için cömertçe para harcayabildim.
14: Modernize edilmiş arka süspansiyonla Cortina artık rüya gibi sürüşe sahip.
13: Arabanın bize toplam maliyeti 14.500 euro. Bu da bolca kar fırsatı vermeli. Evet, hadi yola çıkalım. Çok güzel oldu.
14: Bakalım sürüşü de sesi ve görünümü kadar iyi mi?
13: Gidelim.
14: Geri vites.
13: Şu tarafa gidelim. Tamam, hadi gidiyoruz. Ne diyorsun?
14: Hadi bakalım.
13: Yoksa bu senin ilk Mark 2 Cortina sürüşün mü?
14: Sanırım öyle.
13: Öyle.
14: Evet, sanırım
13: çok
14: öyle.
13: Çok iyi değil mi?
14: Harika bir araba. Etrafımıza bir bak. Masmavi gökyüzü, güneş ışığı ve hemen arkamızda müthiş bir

0: Akdeniz adası var. Bu harika bir deneyim.
1: Hiç paslanmamış bir Mark II Cortina artık yenilenmiş oldu.
0: Burada mucize gerçekleştirdiğimizi hissediyorum.
1: Bu araba çığlık çığlığa bağırıyordu. Sen ve benim buraya gelip onu kurtarmamızı bekliyordun.
0: Sadece çığlık atıyordu.
1: Hadi anlat, nasıl bir
0: sürüşü
1: his?
0: Sürüşü gerçekten harika. Tek yapraklı parabolik yaylar çok daha modern bir his veriyor ama yine de geleneksel görünüyor. Bağlandığı parçalarla uyumlu. Güzel bir iyileştirme oldu.
1: Çok güzel değil mi? Saçma egzoz borusundan kurtulduktan sonra sesi de düzeldi. Peki ya frenler?
0: Frenlere gelince bu şey zınk diye durur. Çok iyi.
1: Bu adada en iyileri, yani gerçekten harika olanları 20 bin euroya satılıyor, biliyor musun?
0: Evet.
1: Bu araba onlardan değil, güzel araba. Kullanışlı bir klasik ve performansı iyi.
0: Evet.
1: Bana soracak olursan onu 16 bin euroya rahatlıkla satabiliriz diyorum.
0: Evet, bence bu
1: adi. İyi de kar bırakır.
0: Evet, bence bunu İngiliz klasiklerini takdir eden insanların önüne koyduğumuzda birileri ona aşık olacaktır.
1: Böyle söyleyince manidar oldu Elvis. Daha ne olsun, harika. Şu arabalara bak.
0: Muhteşem.
1: Malta'nın ikonik Kızıl Kulesi'nin gölgesinde klasik bir araba buluşması. Cortina'mızı sergilemek için mükemmel bir yer. Ah dostum, şuna bak. Üzerinde İskoç bayrağı da olan küçük bir Hillman Imp Super bile var.
0: Evet. Arabaların hepsi Malta ikliminden faydalanmış.
1: Bu güzel değil mi? Küçük Austin Cambridge A55.
0: Harika bir durumda.
1: Çok güzel değil mi?
0: Çok güzel.
1: Bu kaç model?
2: 1956.
0: Vay canına.
1: 1956.
0: Ve hala iyi
2: lastikler
0: durumda.
2: Lastikler bile hala orijinal.
1: Lastikler orijinal mi? İçindeki hava da öyledir. Harika. Ve bugün gelenler sadece İngiliz klasikleri değil. Alfa Spider.
0: Güzel
1: değil
0: mi?
1: Evet, harika. Evet. Ayrıca kan kırmızısı deri.
3: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok,
3: teşekkür ederim.
0: İklim için mükemmel bir araba.
3: Evet, kesinlikle.
0: Tavanı hiç kapatmazsın.
3: Hayır, asla. Daima açık.
0: Kendisinden daha iyi bir arkadaş grubu içinde olsa da bizim Cortina'mız da takdir görüyor.
1: Beğendin mi? Vinil tavanın rengine ne diyorsun?
2: Genel olarak beğendim.
1: Öyle mi? Beğendin
0: güzel
1: mi?
0: Değil mi?
1: Kızıl Kule'den ilham aldık.
0: İşte bu yüzden.
1: Arabanın tavanında biraz Malta var.
4: Bence çok güzel olmuş. Harika bir iş çıkardınız.
1: Teşekkür ederim
4: gerçekten.
1: Beyler.
0: Sağ olun.
1: Siz peki Mark II Cortina'mıza bakma fırsatı
5: evet,
1: buldunuz
5: mu? Evet, güzel araba.
1: Evet, güzel.
5: Güzel bir model. Malta yollarında bunlardan çok vardı.
1: İyi gidiyor değil mi? Arabayı çok sevdim.
0: Evet, güzel.
1: Yanılıyor muyum? Ama Elvis'le ben uzaktan hayranlıkla baktığınızı fark ettik. Sanki koleksiyonunuzda bir Mark II Cortina olsun istiyormuşsunuz gibi bakıyordunuz.
6: İlk arabam bir Mark II Cortina'ydı.
1: Gerçekten öyle mi?
6: Evet, benim de bir 1600 EMO.
0: Bu kader
1: olması gerekiyordu.
0: Marco. Bazen işler böyle yürüyor.
6: Sorunları bitmiyordu.
0: Satın almakla ilgilenmeseniz bile lütfen adadaki tanıdıklarınıza satılık duyurun. Çünkü evet, satılık.
6: Tamam, tamam. Evet,
1: çok teşekkür tabii ederiz.
0: Cortina'mız Malta halkı arasında çok beğenildi.
1: Evet, ve yeni bir yuva bulmasının uzun süreceğini sanmıyorum.
0: Gurur duyuyorum. Önceki ve şu anki halini düşünürsek zor bir yolculuktu değil mi?
1: Peki sırada ne var?
0: Hey, ne diyeceğim? İlham kaynağı değil mi? İskoçya için.
1: Biliyor musun, fena fikir değil.

Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Restoratörlük ve antikacılık el ele gider. Seçkin antikacılar,
1: evet,
0: deneyimli restoratörlere güvenirler.
2: Bakalım çalışmalarımın karşılığını aldım mı?
0: Bu bölümde motorlar, tekerlekler, mekanik güçlerle ilgili en iyi restorasyonlarımızı hatırlıyoruz. Drew, benzersiz bir minyatür araba için gaza geliyor.
1: Tamam, tekrar gidelim. Tekrar gidelim. Tekrar istiyorum çocuklar, hadi.
0: Rob, Cliff'ten antika bir gölet yatına modern motorlu bir yenileme yapmasını ister.
3: Yelkenleri suyun kenarından kontrol edebilmeyi gerçekten çok isterim.
0: Drew başka bir restorasyonun sorumluluğunu üstlenir. Ted ile Martin'e motorlu bir Fransız bisikletine motorunu takma görevini verir.
4: Bir daha asla göremeyebilirsin.
5: Aa, belki de. Hayır Drew, tekrar görüp göremeyeceğimizi bilmiyorum.
4: Güle güle Drew.
0: Bu restoratörler deneyimlerini ve yeteneklerini kullanıyorlar.
6: Bu işleri yapmanın eski bir yolu. Bence bir parçaya çok şey katıyor.
0: Harika sonuçlarla.
1: Vay canına Tim, vay canına.
0: Unutulmuş hurdaları.
7: Bunu beklemiyordum.
0: Benzersiz hazinelere dönüştürüyorlar.
1: Dört tekerleği, iki tekerleği, üç tekerleği ve bir motoru varsa ilgimi çeker. Anlaştık.
0: Yetenekli restoratörlerin pek çoğu motorlu araçlara tutkuyla bağlıdır.
5: Bunun bir oyuncak olduğunu biliyorum ama aynı zamanda biraz daha olgun görünmesini de istedim.
0: İster kanatlı ister tekerlekli olsun, bu nostaljik eşyalar bizi başka bir zamana götürebilir.
1: Buna mı biniyoruz?
0: Uçaklar, trenler.
1: Bu çok hoş değil mi?
0: Otomobiller.
5: Hayır, hayır, hayır, hayır. Beyaz çizgiyi geçtin, evet.
0: Ve arada kalan her şey. Motorlu bu harikalar onları kesinlikle heyecanlandıracak.
1: Ne makine parçası ama. Sürüşü ne kadar heyecan verici bir araba. Bu hareketli bir sanat. Motorlu her şey. Her şeyine bayıldığım parlak, modernist tasarım parçası. Mütevazı Mini'den en sevdiğim Getty'ye ve onun dehasına ve sanatçılığına kadar. Bu kapsamdaki her şey ve gerçekten her şey benim ilgimi çekebilir.
0: Hurda avcıları restoratörleri tarafından restore edilen en nadir motorlu parçalardan biri Drew tarafından keşfedilen gerçekten özel bir parçaydı. Onu hayata döndürmek için Kuzey Galler'de bulunan bir diğer motor tutkunu döşemeci Craig'in atölyesine gönderdi.
8: Bu parça üzerinde çalışmayı çok sevdim. Yani klasik arabalardan ve motosikletlerden oluşan büyük bir koleksiyonum var ve onlar üzerinde kendim çalışıyorum. Bir motoru söküp yeniden yapabilirim mi? Hiç sorun değil.
1: Tamam işte oldu. İşte ufaklığın son kısmı.
8: Ha tamam.
1: Bunu beğeneceksin. Ne düşünüyorsun?
8: Hoşuma gitti.
1: Harika değil mi?
8: Evet. Her çocuğun istediği şey.
1: Harika bir şey değil mi? Harika. Sanırım ikimiz de bu arabayı takdir
8: evet,
1: edebiliriz.
8: Evet.
0: 1950'lerde yedek parçalardan kaba bir şekilde yapılmış olan bu minik araba küçük bir motora ve tren tekerleklerine sahip. Yapılma amacı bilinmiyor ancak bir sirkte izleyicileri eğlendirmek için kullanılmış olabilir. Yıllarca tozlanmaya terk edilmiş. Şimdi ciddi bir bakıma ihtiyacı var.
1: Bence harika bir şey. Şu halini seviyorum. Kimsenin onu ele geçirip restore etmemiş olmasına sevindim. Açıkçası her şeyin yapılması gerekiyor. Motor tamamen gitmiş. Direksiyon gitmiş. Tüm yakıt hatları gitmiş. Üzerindeki tüm kablolar gitmiş. Zincir
8: yani çok
1: bitmiş.
8: İş var.
1: Zincir dişlilerin işi bitmiş. Tekerlekler bükülmüş.
8: Tamam.
1: Çok fazla
8: evet.
1: İş var. Benim için tek yapmanı istediğim şey koltuk.
8: Tamam,
1: siyah,
8: tamam.
1: Deri,
8: tamam.
1: Tipik klasik tamam. Araba koltuğu. Görüyorsun tamamen
8: tamam,
1: canı çıkmış.
8: Tamam.
1: Gerçekten bu tür şeyler.
8: Tamam.
1: Geri kalanının uyması için. Yani sanki
8: yani,
1: yeniymiş gibi görünmemeli.
8: Her şey uyumlu olmalı öyle değil mi? Ben bir araç tutkunuyum. Bu yüzden böyle bir şey görmek beni biraz heyecanlandırdı. Zaten kendi alanımdaydım. Çünkü işin içinde benzin ve döşeme vardı.
0: Craig'in minyatür arabaya yeni ama sempatik bir koltuk yapabilmesi için yıpranmış mekaniklerin tamamen elden geçirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Drew başka bir restoratörün yardımını almaya karar verdi. Hertfordshire'den mühendis ve mekanikçi Bo Hare.
1: Konuya gerçekten meraklı olduklarını bildiğim iki restoratörle çalışıyorum. İkisi de araç tutkunu. Bu yüzden benim için bu gerçek bir tutku projesi ve bitmesini sabırsızlıkla beklediğim bir şey.
0: Yeni koltuğun arkasını oluşturmak için özel kontrplak panelleri kestikten sonra Craig...
6: İşte oldu.
0: Eski siyah deriden ideal bir artık parça buldu.
8: Koltukta kullanacağım şey bu ve orijinal klasik arabalarındakini yani oluklu şekli yeniden yaratmaya çalışacağım. Bununla çok dikkatli olmam gerekecek. Sahip olduğum tek deri bu. Bu eski bir deri parçası ve yanlış yaparsam kötü olur. İster eski bir mobilya parçası olsun ister bu eski araba, onu kurtarabildiğim ve bir sonraki nesle aktarabildiğim sürece işimi yaptığımı hissediyorum ve onu kurtarmış olmam bana büyük bir başarı duygusu veriyor.
0: Craig sağlam bir döşeme oluşturmak için yüksek dirençli köpük seçti.
8: Şimdi bir araya gelmeye başladığını görebilirsiniz. Aradığım etki bu. Evet, bu tür bir oluklu görünüm. İşte oldu. Şimdi uyup uyumadığına bakacağım. Uyumazsa ağlayacağım. Evet, uyuyor. Üst kenarın ahşabın kenarına güzelce uyduğunu görebilirsiniz. Bunun gerçekten takılıp takılmayacağından şüpheliyim. Hayır, onu takacağım. O halde zımbalamaya başlayalım. Evet, bu iyi. Şimdi arkası bitti ve bu tamamlanan diğer parçalarla gerçekten güzel duracak.
0: Koltuk restorasyonu ilerlerken Drew'un yenilikçi arabası mekaniğini restore edecek olan Bo'nun atölyesine gönderildi.
3: Whitworth vidamı onlardan birini ve şundan birini aldım. Hemen hemen her şeyi çalıştırabilirim. Cansız mekanik nesneleri başlangıçtaki hallerinden oldukça farklı çalışan ve işlev gören şeylere dönüştürme konusunda bir tür hayranlığım var. Araba bir ahırda bulundu. Oldukça havalı bir şey. Aşınmış. Boyası dökülüyor. Tekerlekleri yamuk. Gelecekte çalışıp çalışmayacağından ve daha fazla hasar görmeyeceğinden emin olmak için parçalara ayrılıp incelenmesi gerekiyor. Sadece gevşek olan parçaları çıkarıyorum. Karbüratörü çıkar, kabloları çıkar. Tüm egzozu sök.
0: Bu motorun çalışabilmesi için her bir parçanın 70 yıllık yağ ve kirden arındırılması gerekiyor.
3: Şimdi, zincirin çok paslı olan bir bağlantı halkası var. Yıkama tankına koyacağımız korkunç bir zincir. Bu bir yağ çözücü solüsyon. Sadece kirli, tozlu yağ ve tortuyu temizliyorum. Sanırım teknik terim bu. Yıllar ve yıllar sürece biriken kir ve toz.
0: Zincir temizlendikten sonra 1950'lerin motorunu çıkardı. Ancak bu eşsiz arabanın tekrar yola çıkabilmesi için daha yapılacak çok iş var.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyemiyor.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
23: Hesap basit, hesap basit.
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
26: Olamaz mı?
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
28: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
29: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
30: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
31: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
32: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
29: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
33: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
34: Bu bir Lotus, çok alçak.
33: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
29: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Yetenekli hurda avcıları restoratörleri tarafından gerçekleştirilen en dikkat çekici otomotiv restorasyonlarına tekrar göz atıyoruz. İster benzinle ister pille çalışsın.
1: Bu çok çılgınca değil mi?
0: İster tekerlekli ister kanatlı olsun.
2: Şu anda tüm şey bu şekilde.
0: Bir motora sahip olan her şey koleksiyoncular için ilgi odağı olabilir ve restore edilmeye değer.
3: Elvin ve Sincap'ın arabasını aldığına inanamıyorum.
0: Otomotiv restoratörü Bo Hare, satıcı Drew için alışılmadık bir minyatür arabayı restore ediyordu. Yaklaşık 70 yaşında olduğu düşünülen araç çalışmayı bırakmıştı. Bo, bunun nedenini bulmak için dikkatini motora çevirdi.
1: Bunu kimin yaptığını ve neden böyle yüksek bir standartta yaptığını anlayamıyorum. Çok iyi direksiyonu, elle gaz pedalı veya fren eksikliği göz önüne alındığında tabii ki bunun bir amacı olabilir. Yani büyük babasıyla bahçede dolaşan bir torun olması gerekmiyor. Belki de bilmiyorum. Eski bir sirktendir. Küçük bir sirk palyaçosu onu arenada sürerken gaz pedalını çektiğinde gaz pedalı dönmediği için düştüğünü hayal edebilirsiniz. Bu yüzden aynı hızda gitmeye devam eder. Arka tarafından dışarı atlayıp peşinden koşarken ve sirk arenasında onu kovalarken hayal edebilirsiniz.
0: Bu küçük arabanın motorunun bu kadar uzun süre sessiz kalmasının nedenini keşfetti.
1: Kasalara ayırdım. Marş mekanizması dış kasalarla birlikte çıkıyor. Bu da motorun dönüşünü sağlayan birincil tahrik zincirine sahip iç kasayı ortaya çıkarıyor. Ve bu birincil zincir gerçekten sarkık görünüyor. Stokta bir tane daha var. Bu yüzden onu üzerine takacağız. Burada birincil zincir var. Ve bir zincirin ne kadar aşınmış olduğunu belirli bir uzunluktaki sarkma miktarından anlayabilirsiniz. Yani yaptığınız şey zincirleri yana koymak ve üstteki zincirin, yeni olanın, tüm halkalarının çok sıkı olduğunu görebilirsiniz ki olması gereken de bu. Ve alt zincir o kadar aşınmış ki her bir halkadaki büyük tolerans zincirin o ölçüde sarkmasına neden oluyor. Eğer üst üste iki yeni zincir taksaydınız ikisi de aynı açıda olurdu. Bunun işi tamamen bitmiş.
0: Hala yapılacak işler var ancak şüpheli zincir değiştirildiğinden bu 1950'lerin motorunun artık tam olarak çalışacağına dair bir umut belirdi.
1: Gerçekten iyi gidiyor. Tüm o kirin altında biraz orijinal beyaz boya var. Burada sihirli bir karışım var. Adı diriltici ve parafin, bal mumu ve şellak içeriyor. Gençliğimde babamın atölyelerinde antika restorasyonları yapmayı severdim. Bize harçlık verilmezdi. Bu yüzden hayatımızın 6 yılında parmaklarımızı kimyasal boya sökücüye bulamak gibiydi. Ama anında sonuç almak ve parçaların bu şekilde hayata döndüğünü görmek gerçekten tatmin edici.
0: Bu onun atölyesinde Drew'un 1950'lerde sıfırdan yapılmış arabasının her bir parçası temizlendi, incelendi ve harekete hazır olduğu belirlendi.
1: Her şey oldukça hızlı ve düzgün bir şekilde bir araya geliyor. Bence düzgün bir şekilde tasarlanmış.
0: Mekaniği onardıktan sonra Bo, Drew'a çalışmalarını göstermek üzere Kuzey Galler'e gidiyor.
1: Arabayı Drew'a geri götürmek üzereyiz. Harika görünüyor. Onun hakkında ne düşündüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü bence mükemmel.
3: Evet, işte orada. Harika, bayıldım. Ne kadar da harika bir
1: tamamen şey. Tamamen işi bitmişti. Yüzeyler yapış yapıştı ve zincir o kadar gerilmişti ki orijinal zincir kasaları kemiriyordu.
3: Güzel iş dostum. Üzerindeki bitiş tam da istediğim gibi.
0: Craig ve Bo bu sıra dışı küçük aracı ilk gördüklerinde hurdalıktan başka bir yere gitmiyordu. Koltuğu yoktu, inanılmaz derecede eski bir gövdesi ve cansız bir motoru vardı. Haftalarca süren sıkı çalışmanın ardından sahneye yeni bir Drew Mobil çıktı. Eski siyah deri döşeme ve karakterli gövde işçiliğiyle. En önemlisi mühendisliği kökten yeniden yapılandı ve bu tutku projesi kendi başına bir test sürüşü için hazırlandı.
3: Tamam, bana nasıl çalıştırılacağını göster.
1: Eğer içine oturursan...
3: Burada ne yaptın? Tamam.
1: Biraz gaz ver. Ve sonra durduğunda gazı kapat.
3: Ha,
1: bu
3: doğru,
1: kadar.
3: Doğru, tamam.
1: Gitmek için böyle olmalı.
3: Tamam.
1: Öyleyse bekle, bekle.
3: Ho ho ho!
1: Gazla! Daha fazla gaz, daha fazla gaz.
3: Her türlü aracı kullandım ama bunun hayatımda kullandığım en tehlikeli araçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Tekrar deneyelim. Hadi bakalım. Bir kez daha denemek istiyorum. Ho ho! Bayıldım. Kesinlikle. Ho ho ho! Mükemmel, mükemmeldi. Sana bu şeyi ne kadar sevdiğimi anlatamam. Yani bu devasa bir podyuma ihtiyaç duyan harika bir şey. Çünkü çok saçma. Birdenbire hiçbir şey yok ve sonra pat elektrik geliyor ve gidiyorsun.
1: Sence bu ne içindi? Ufak tefek bir adamın olduğu,
3: evet,
1: bir sirk mi?
3: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Dürüst olmak gerekirse bence...
3: Bence harika. Harika bir şey. Güzel bir restorasyon. Tam olarak istediğim şey. Bu onun en güzel yanı bu. Ona az çok bir şeyler atabiliyorum. Bir yığın somun ve civata verip bunu bizim için tamir et dostum diyebiliyorum. Ve şimdi elimizde bu harika, muhteşem görünümlü küçük bir alet var. İki kişi bir araya getirmiş ve bir işlem yapıldığını anlayamazsınız bile. Mükemmel.
0: Motorlu araçlar her şekilde ve boyutta olabilir. Gökyüzü için tasarlanmışlar.
3: Arabam için bu motorlardan birini istiyorum.
0: Yol için.
4: İyi mi?
3: Evet, iyi. Ben bunu yola koymayı pek düşünmüyorum.
0: Ya da su için.
3: Denizde geçirdiğim en eğlenceli zamandı.
0: Benzinle veya elektrikle çalıştırılabilirler. Bazen modern bir motor en geleneksel tekneyi bile geliştirebilir. Antikacı Rob Kane karşı koyamadığı nadir bir nesneye rastladı ancak uzman bir zanaatkarın ilgisine ihtiyacı var.
5: Çok ilginç birini davet ettim. Alanında uzman biri, adı Cliff Grove. Cliff'in bunu gördüğünde onu hayata döndürebileceğini ve tekrar çalışır hale getirebileceğini umuyorum. Merhaba Cliff.
6: Hey, merhaba Rob.
5: Mükemmel zamanlama.
6: Güzel.
5: Bir şeyim var.
6: Vay canına,
5: sana
6: şuna
5: göstermek
6: bak.
5: Çok heyecan verici. Pek gemi olacak halde değil. Ama
6: evet,
5: gölet yatım olmasını umuyorum.
6: Evet, yani klasik bir taban gibi görünüyor. Gölet yatları 1910 belki. Yani bu gövdelerin şeklini seviyorum. Şu dik çizgiye bak. Aşağı doğru gelen o eğri. Ve suyun içindeyken göreceğiniz şey de bu. Sadece oradaki o küçük ince kısım. Kesinlikle güzel, zarif bir hanım. Hepsi tek bir tahta parçasından oyulmuş. Üzerinde birkaç çatlak var ama endişelenecek bir şey yok. 30 yıldan uzun süredir yat restore ediyorum. Bu yüzden gerçekten kötü olanları da gördüm, gerçekten güzel olanları da. Ve Rob üstünü açtığında vay canına bu çok güzel bir şey diye düşündüm.
0: Ancak gövdeyi ve yelkenleri restore etmenin yanı sıra Rob'un aklında modern bir geliştirme de vardı. Tekneyi yönlendirmek için uzaktan kumandalı bir motor.
5: Bunu satın aldım çünkü nostaljik bir parça. Bir göl kenarında büyüdüm ve orası bir model yat kulübüydü. Bir oyuncak ya da dekoratif bir parça olmasını istemiyorum. Tekrar yelken açabilmesini istiyorum. Yelkenleri suyun kenarından kontrol edebilmeyi çok isterdim.
6: Yapabiliriz, yapabiliriz. Telsiz kontrolünü koyabiliriz.
5: Ve restorasyonu da çok abartmak istemiyorum ama... Ahşabı görmek istiyorum. Onu boyamak istemiyorum.
6: İzin vermezdim de.
5: Evet.
6: Gölet yatlarını restore etmek diğer mobilya parçalarından biraz farklıdır. Çünkü sadece güzel görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir işlevi de olmalıdır. Yani suya girebilmeli ve sızdırmamalı. Benim için zorluk bu telsiz kontrolünü çok fark edilmeyecek şekilde yerleştirmeye çalışmak. Yani bunun için ne kadar para ödedin?
5: Nostalji aşkımla ona 600 sterlin ödedim.
6: Evet, aslında etrafta bunlardan pek fazla yok.
5: Doğru, evet.
6: Yani bu tür bir rakam bence doğru.
5: Bu yılın en heyecan verici işi Cliff. Gerçekten heyecanlıyım. Umarım suda tekrar görüşürüz.
6: Evet, harika, tamam. Görüşürüz.
5: Çok teşekkür ederim Cliff.
6: Hoşça kal.
5: Tamam, hoşça kal.
6: Rob örtüleri kaldırır kaldırmaz hemen yapılması gerekenler aklımdan geçiyordu. Tamam, yelkenleri yapmalıyız, direkleri yapmalıyız, güverteyi yapmalıyız gibi. Ama bilirsiniz, telsiz kontrolünü yapmak istediğini söylediğinde uzaktan kumandanın olduğuna dair ipuçlarını azaltmak istiyorsunuz. Ve bilirsiniz, tüm bunlar aslında çok zaman alır ve tam olarak orijinal görünmesini istersiniz.
0: Rob'un yatı kuzeye Northumberland'deki Cliff'in atölyesine doğru yolculuk yaptı. Yatı kontrol edebilecek küçük bir motor takarak başladı.
6: Burada yapacağım ilk şey elektrik işinin güverte altında yapılabilmesi için telsiz kontrollü plakayı içine koymak olacak. Dümeni ve yelkenleri çalıştıracak.
0: Cliff'in ilk adımı ünitenin oturacağı gövdenin içine iki küçük hafif tahta şerit yapıştırmak oldu.
6: Plaka oraya güzelce oturacak. Bundan sonra yapmamız gereken şey kapağın girebilmesi için güvertede bir delik açmak.
0: Kapak güvertenin tam ortasında olmalı.
6: Bunu yanlış yapmak istemezsiniz. Bunu doğru yapmak için tek bir şans var.
0: Yani Cliff ölçümlerini çok doğru yapmalı.
6: Tamam. Sadece bunu doğru yapmak istiyorum. Yani 51,5, 6, 7, 8, 51,8.
0: Şimdi orijinal 100 yıllık güvertede bir delik açma zamanı.
6: Çok keskin bir bıçakla... Ve hareket etmeyecek olan şablonla sadece şablonu bir rehber olarak kullanarak çok dikkatli bir şekilde etrafından dolaşacağız. Tamam, tamam. Tamam, işte oldu. Şimdi güvertemizin ortasında oval bir bıçak kesiğimiz var. Umarım doğru konumdadır.
0: Testereyle kesmek kırılgan ahşap için risk taşıyabilir. Bu yüzden Cliff farklı bir yöntem kullanmak zorunda.
6: Çok keskin bir keski var ve sadece o bıçak kesiğine kadar etrafı boyunca keseceğiz. Ve sonra yavaşça güverte boyunca aşağı doğru ilerleyeceğiz. Ahşabı çıkarmak için keskiyi biraz bükeceğim. Muhtemelen 2 milimetre kadar aşağı indim. Bu güverte yaklaşık 5 milimetre kalınlığında. Bu yüzden bıçakla etraftan dolaşacağım.
0: Delik açılınca Cliff işe koyulur.
6: Burada tek yapmam gereken o orta kısmı çıkarmak. Mükemmel. Ve şimdi onu gövdeye takmanın büyük sınavını veriyoruz.
0: Kritik bir andı çünkü Cliff'in ölçümleri yanlış olsaydı uzaktan kumandalı motorun çalışacak alanı olmazdı.
6: Hiç yetişkin bir adamın ağladığını gördünüz mü?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
14: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Restoratörlerimizin en muhteşem motorlu araç restorasyonlarına tekrar bakıyoruz. Northumberland'deki atölyesinde restoratör Cliff, Edward dönemi gölet yatının restorasyonunda kritik bir noktaya geldi. Teknenin dümenine uzaktan kumanda etmeyi sağlayacak bir motor takmıştı. Motora erişim ahşap güverteye açılan bir kapaktan olacak. Ancak kapak doğru konumda olmasaydı motor çalışamazdı ve güverte mahvolurdu.
3: Ah! Mükemmel. Mükemmel. Oh! Oturtmayı deneyeceğim. Doğru pozisyonda olduğundan emin olacağım. Sonra da kapağı üstüne koyacağım. Olması gerektiği gibi. Harika.
19: Cliff restorasyonuna devam ederken satıcı Rob Kane Londra'ya gitmişti. Gölet yatağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Londra Model Yat Kulübü'nden bir uzmanla görüşme ayarlamıştı.
8: Orası, evet böyle iyi.
19: Kulüp, gölet yatçılığının merkezlerinden biri olan Kensington Gardens'ta faaliyet gösteriyor.
2: Barry Martin adında bir beyefendiyle tanışmaya geldim ve bu adamın teknemi tanımlamama yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Barry!
6: Merhaba Rob.
2: Nasılsın, iyi misin?
6: Tanıştığıma çok sevindim.
2: Ben de çok sevindim. Ne güzel bir gün.
6: Evet, muhteşem değil mi?
2: Tekneler çok güzel. Suda harika görünüyorlar
6: değil mi? Evet, gerçekten güzeller.
2: Tekne kulübünden bahseder misin?
6: London Model Yacht Club, ülkenin en eski model yat kulübüdür. 1884 yılında kurulmuş.
2: Vay canına.
6: Ve bugün gördüğümüz şey vintage bölümü. Beceri teknenin düz gitmesi için yelkenleri ayarlamaktaydı. Ve sen göletin bir tarafından onu uzaklaştırırken diğer tarafında onu geri döndüren bir çocuk olurdu. Ve tekneyi döndürüp sana geri gönderdi.
2: Vay canına, tamam. Bir satıcıdan bir tekne satın aldım. Bu yüzden bana biraz yardımcı olabileceğini umuyorum.
6: Evet, görmeyi çok
2: isterim. İşte fotoğraflar, bak.
6: Vay canına. Tasarımından çok eski görünüyor. 20'li, 30'lu ve 40'lı yıllarda model yatçılığın çok popüler olduğu bir dönemden. Ya bir yarış teknesi ya da bir gölet yatı olabilir. On-rater bir tekne olabilecek kadar büyük görünüyor.
19: Tenrator hız konusunda ün yapmış orta büyük boy bir yattır. Günümüzde bu kadar hızlı yatların serbest yelkenle seyretmesi modern göletlerin beton kenarlarıyla hasar verici çarpışmalara yol açabilir.
6: Bütün eski teknelerimizi telsiz yelkenine dönüştürdük. Tekneyi kullanmak ve sadece bir rafta durmaması çok daha iyi.
2: Az önce Barry'i görmeye gittim. Harika bir adam, harika bir kulüp. Bazı eski tekneler gördüm. Onlardan bizde de var. Şimdi bütün bu bilgileri alıp Cliff'e geri vereceğim ve umarım teknemi onarabilir. Ve bu tekne 120 yıl daha dalgalarda yelken açabilir.
19: Model tekne restoratörü Cliff, Rob'un gölet yatına yeni bir motor taktı. Bir sonraki görevi, gövde ve güverte üzerindeki işi tamamlamak.
3: Gövdenin verniklenmesi tamamlandı. Güverteyi yerleştirdik, vidaladık ve su geçirmez olması için mühürledik. Şimdi yapmamız gereken küpeşteleri yerleştirmek. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü onu büküyoruz ve oldukça büyük bir tahta parçasını nispeten sıkı bir eğri etrafında kıvırdığımızı görebiliyoruz. Bunu daha önce birçok kez yaptım ve size söyleyebilirim ki zor yoldan öğreniyorsunuz. Olmazsa her şeye baştan başlamanız gerekir. Tamam, sonuncusu. Çok yavaşça ve sonra evet, harika, mükemmel.
19: Küpeş de yelkeni desteklemek için yatın provasına oturan bir braketle birbirine bağlanır.
3: Bu aslında yük taşıyan bir parça ve üzerinde çok fazla baskı var. Bu yüzden altındaki sağlam ahşaba bu güzel ve güçlü vidaları taktık. Yani güzel ve güçlü olduğunu biliyoruz. Herhangi bir klasik tekne sahibi, klasik bir tekneye sahip olmanın zevkinin bir kısmının güzel bir şekilde tasarlanmış olması olduğunu söyleyecektir. Vidaların tüm başları aynı yöne bakıyor.
19: Yat yavaş yavaş tamamlanıyor. Cliff'in son işi, monte ettiği uzaktan kumanda ünitesinin çalışıp çalışmadığına bakmak.
3: Tamam, yani sunucu plakası takıldı ve şimdi yelkenleri içeri ve dışarı çekecek vinç sistemini test edeceğiz. Her şey hazır ve eğer bir test yaparsam... İşte iki kordonun orada hareket ettiğini görebiliyorsunuz. İkisi de aynı anda ve aynı hızda gidiyor. Bu gerçekten iyi çalışıyor. Dümen... İşte oldu. İşte dümen. Çok iyi çalışıyor. Ama suya indirene kadar yelken açıp açmayacağını bilemeyeceğiz.
19: Sıkı bir çalışmanın ardından restorasyonu bitiren Cliff, Rob'a sonucu göstermek için Harrogate'deki bir parkta buluşma ayarladı.
2: Cliff, nasılsın?
3: Hey, merhaba Rob.
2: Beni suya getirdin.
3: Evet.
2: Bu iyi bir şey. Heyecan verici bir başlangıç.
3: Gel
2: hadi
3: ve
2: bakalım.
3: Bak. İşte burada.
2: Vay canına. Baktığım an neden bu kadar sevdiğimi biliyor musun? Çok hoş ve eski görünüyor. Otantik görünüyor. Çok iyi restore edilmiş. Bu
3: evet.
2: İnanılmaz.
3: Çok yeni görünmesini istemediğini biliyorum.
2: Aman
3: yarıştığı taraftaki tüm savaş izlerini hala korumayı başardık. Bu tarihinin bir parçası.
19: Rob bu yatı Cliff'e verdiğinde parça parçaydı. Güverte gevşemişti, gövdesinde hasar vardı. Onlarca yıldır yelken açmamıştı. Cliff teknenin orijinal gövdesini ve yelkenlerini sadakatle restore etti. Her şeyi yeniledi. Yatağa uzaktan kumandayla yöneteceği bir motor taktı.
3: Elbette asıl iş telsiz kontrolünü yerleştirmekti. Yani daha önce bir kapağı yoktu. Sadece
2: evet,
3: düz bir güverteydi. Yani dümeni çalıştıran sunucu
2: evet.
3: Bu. Burada iki paslanmaz çelik tel var.
2: Tanrım.
3: Evet, tam kontrole sahipsin. Tıpkı tam boyutlu bir yatta olduğu gibi.
2: Görünürde olan bazı modern parçalar olacağından korkuyordum. Otantik bir restorasyonda bu kötü olurdu. Bu sanki bir müzeden fırlamışız ve onu suya atacakmışız gibi görünüyor. Yani şimdi bakıyorum ve düşünüyorum da tamam, 600 sterlinlik bir yatırım için iyi görünüyor.
3: Her şey yolunda. Uzaktan kumandalı hale getirdiğimizi biliyorum ama yine de geleneksel bir serbest yelken yatı olarak yarışabilir.
2: Evet.
3: Bu sanırım 2000, 2500 eder.
2: Yani çalışacak.
3: Henüz bilmiyorum. İlk kez suya açılıyor.
2: Tamam.
3: Hadi evet. Deneyelim olur
2: evet,
3: mu?
2: Evet harika.
3: Evet. Bunu daha önce yaptın değil mi?
2: Dürüst olmak gerekirse bu ilk olacak.
3: Bence burası iyi. Onu rüzgara doğru göndereceğiz.
2: Gerçekten harika Cliff. Çünkü uzaktan kumandalı ama motoru yok. Sadece
3: evet,
2: rüzgar.
3: Şimdi rüzgara karşı gidiyoruz.
2: Evet,
3: bu
2: evet.
3: En hızlı modu. Hadi gel, hadi, hadi.
2: Vay canına, şu dönüşe bak. Çok heyecan verici bir şey. Mekanizmaya biraz ekstra ekledik ve bu onu 21. yüzyıla taşıdı.
3: Yarışmak için yapılmıştı. Victoria dönemine ait bir yarış makinesiydi ve onu tekrar suda yarışırken görmek isterim.
2: Şuna bak. Suda bir serap.
20: Oho, aman tanrım.
19: Antika parçaların yanı sıra satıcı Drew tekerlekli her şeye tutkuyla bağlı. Metal işçisi Ted Eddy ve deri restoratörü Martin Ashworth'ı çağırdığında aklında başka bir motorlu dönüşüm vardı. Fransız bağlantılı eski bir eşya için yardımlarına ihtiyaç duyuyordu.
21: Merhaba Drew.
20: Merhaba, nasılsınız?
22: Nasılsın dostum?
20: İyiyim, teşekkürler. Sanırım ikinizin de hoşuna gidecek bir şeyim var.
22: Hadi o zaman.
20: Tada!
22: Motor.
20: Beyler, sizin için bulduğum şey 1950'lerin ortasından sonuna kadar Fransa'da üretilen bir Velo Solex. Motor hacmi 49.9 cc. Saatteki ağzım hızı yaklaşık 22.24 kilometre.
19: Kullanımı gayet basit ve ucuz olan Velo Solex, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'yı tekrar harekete geçirdi. 1946'dan sonra satışı başlayan bu motorlu bisikletler çok popülerdi ve Avrupa genelinde 8 milyon adet satıldı.
20: Benim yapmak istediğim şey var olanı korumak.
21: Doğru.
20: Mükemmel çalışmasını istiyorum. Bunu iki bölüme ayıracağım. Yani şasiyi, tekerlekleri, tüm metal işlerini temelde her şeyi yapacaksın. Hiçbirini yeniden boyamak istemiyorum yani, ama onu ölümüne cilalayabilirsin.
21: Yani patinayı korumak istiyorsun evet, değil mi? Ama güzel, temiz ve çalışır evet, durumda olmalı. Battaniyeyi kaldırdı ve önünde bir motor bulunan paslığı hafif çürümüş, kirli, düz, lastikli bir bisiklet vardı. Önden çekişli. Açıkçası biraz tuhaftı.
20: Martin, senden istediğim şey yeni bir sele ve sanırım bir çanta.
22: Sadece kare, üçgen.
20: Tam da bunun boyutu kadar.
22: Ha tamam.
20: Tam da böyle aşağı iniyor.
22: Anladım kare. Anladım. Evet tamam.
20: Yandan iki klips, böylece yandan aşağı doğru inecek. Güzel, büyük bir mantık.
22: Hayal gücümüzü serbest bırakabiliriz
20: değil mi? Bunu da yapabilirsiniz. Biraz serbest çalışın ama çoğunlukla orijinal görünüyor.
22: Sana ne kadara mal oldu?
20: Tamam, çok da büyük bir para değil.
22: Harika proje. Evet. Çanta demişken yeni evet, deri bir çanta. Yani
21: biliyor musun, bununla biraz eğleneceğiz. Kesinlikle eğleneceğiz. Drew ya da herhangi bir satıcı serbest çalışabilirsiniz.
22: Harika, gibi. Harika evet. Yani özellikle faturayı aldığında değil mi?
19: Bisiklet Ted'in atölyesine gönderildiğinde yakıt deposunun işinin bittiği açıktı.
21: Şimdi bunun kötü tarafı bunun bir benzin deposu olması. Umarım ben... aman tanrım. Bayat benzin. Sorun benzin değil. Sorun duman. Şimdi mesele şu ki, eğer orada çok fazla duman varsa bu potansiyel bir bomba. Herhangi bir ısı, herhangi bir ateşleme, en ufak bir kıvılcım onu patlatacak ve beni de beraberinde götürecek. Şimdi bunu suyla dolduracağız ve içinde duman kalmadığından emin olacağız. İşte böyle, en üste kadar. Bunun yaptığı şey, dumanların suya girmemesi. Bu yüzden su yukarı çıkıyor ve dumanları aşağı itiyor. İşte böyle, seni haylaz. Bağlantı yeri biraz sızıyor gibi görünüyor. İşte böyle, bakın tam orada su var. Yani bunu bırakmış olsak bile, bu tank benzin tutmazdı. Şimdi yapacağım şey suyu boşaltmak. Alev tabancasını alıp ısıtacağız ve lehimli bağlantıyı bölüp tankı ikiye ayıracağız.
19: Ted bir alev tabancası kullanarak kasayı birleştiren eski lehimi ısıttı.
21: İşte lehimin bağlantıdan çıktığını görüyoruz. Çıkacak mı? İşte oldu, işte oldu. Böyle. Gördünüz mü? Kesinlikle çocuk oyuncağı.
19: Cork Castle yakınlarındaki atölyesinde Ted, Drew'un eski motorlu Velosolex bisikletini restore ediyor.
21: İyi bir restorasyonun sırrı ona hiçbir şey yapmamışsınız gibi görünmesini sağlamak. Sadece bir kez orijinaldir. Bununla ilgili en büyük zorluk orijinalliğini korumaktır. Yaşına uygun görünmesini sağlamak. Yaşını belli etmesi. Ona baktığınız zaman bunun 1953 Velosolex olduğunu düşünmeniz.
19: Benzin deposu sızdırıyordu ve şekli bozulmuştu.
21: Kontrol etmeye devam etmeliyiz.
19: Ted tekrar lehimlemeden önce ezikleri düzeltmek için ikiye ayırdı.
21: Artık her şey lehimlendi ve devam etmeye hazırız. Şimdi tüm eğlenceli şeylere başlayabiliriz. Drew'un yapmak istediklerimizi yapmamıza izin verdiği şeyler. Hadi başlayalım.
19: Bir sonraki aşama bisikletin metal iskeletiydi. Temizlenip cilalanabilmesi için parçayı söktü.
21: Hadi ama seni haylaz.
19: Bu arada deri restoratörü Martin Ashworth restorasyonun kendi parçalarına odaklanmıştı. Motorlu bisiklete uyum sağlayacak güzel bir sele tasarlıyordu. Sonra Drew'un istediği her türlü hava koşuluna uygun bir çanta yapımına geçti.
22: Seçtiğim deri işte bu. Yeterince ağır, uygun kalınlıkta ama yine de esnek. Güzel bir dokusu var, harika.
19: Martin'in tasarımı basit. Deriyi keskin bir şekilde bükerek kutu gibi dikdörtgen bir taşıyıcı yapmayı içeriyor.
22: Bunlar iki oyuk açıcı. Biri B oyuğu, diğeri dairesel oyuk. Farklı olan bükülme şekilleri. Bir iç eğri ve bir dış eğri. Sadece oraya çok sığ, küçük bir oyuk açmak istiyorum. Nereye gittiğinden emin olmak için. Şimdi bir tane yapacağım. Evet, işte böyle. İşte oyuk bu. Bu şekilde oturmalı. Arkası oldu. Ve nasıl bir araya gelmeye başladığını görüyorsunuz. Ve bu ön taraf olacak. Şimdi yapmamız gereken iki yan panel açmak. Her iki uçta bir tane olacak. Bu da yapıyı oluşturacak.

0: Tamam, bu bir uç panel. Ana bileşenlerimiz var. Ön, taban, arka ve iki uç panelimiz var. Daha fazlası var, bir kapak var. Ama her şeyi yerine oturtmadan önce bu bileşenleri boyamam gerek. Belirli bir oranda renk çeşitliliği elde edeceksiniz. Bunun için endişelenmiyorum. Aslında biraz renk çeşitliliğini çok severim. Biraz otantiklik katıyor ve tam anlamıyla eski görünmesini sağlıyor.
1: Boya kuruduktan sonra çantanın yapımına başlayabilir.
0: Bunları içinde nereye yapıştırdığımı görüyorsunuz. Şekil almalı. Kenarları sıkı bir bağ halinde bir araya getirmek için burada özel bir pensem bulunuyor. Kendi yapısının olduğunu görebiliyorsunuz. Oluşmaya başlıyor. Nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Oldukça sağlam olacak. Ve bence tam da olması gereken bir parça olacak. Yani bisikletin yan tarafında duran, bence tam da olması gereken parça olacak.
1: Metal ustası Ted, dikkatini Drew'un VeloSolex bisikletini çalıştıran paslanmış eski motora yöneltmişti. Motor için bir montaj parçası yaptı ve bunu tezgaha sağlam bir şekilde sabitleyerek bujinin neden işini yapmadığını araştırdı.
2: Şimdi kıvılcım üretiliyor. Orada iki bobin var ve bir jeneratör gibi davranıyor. Ve kıvılcımı üreten şey işte bu. Sonra kıvılcımı akımın en yukarısına bujiye gönderiyor ve sonra uçta kıvılcım çıkarıyor.
1: Kıvılcım yanma odasındaki yakıtı tutuşturan bir elektrik arkı yaratır. Ayrıca ısıyı da uzaklaştırır. Bu yüzden başarısız olursa Ted bir sürü sorunla karşı karşıya kalır.
2: Şimdi bujinin kendisi... Evet, hepsi bozulmuş. Yani hemen bir yeni buji takıyoruz. Çalışmaya hazır. Elimizde bir buji var. Buji kablosuna taktık. Ve kıvılcım olup olmadığına bakacağım. Yani motoru çevireceğim ve sadece somun tabancamı kullanacağım. Yani bujiyi alıyoruz. Gövdeye tutuyoruz. Ve sonra kıvılcım olup olmadığına bakıyoruz. Hadi ama. Ah, bir kıvılcımımız var.

0: yalanlandığını asla göremezsiniz. Bir kıvılcımımız var.
1: Motor kıvılcım çıkardığında Ted yeniden monte etti ve satıcı Drew Pritchard'a geri götürmek için yola koyuldu. Ve sonunda bisiklet tamamlandığında Ted ve Martin Drew'a göstermek üzere hazırladıkları Velo Solex'leriyle kombiye gittiler.
2: Bu şey yalnızca çalışırsa değerli. Duvara asmak zorundaysanız 50 sterlin eder. Gerçekten bir değeri yok. O şey çalıştığında ve lastiklere hava basıldığında evet para kazanıyoruz. Merhaba çocuklar.
0: Merhaba Drew.
2: Nasılsınız?
0: Evet, iyi sen?
2: Bitti. Ay canına harika görünüyor. Aa evet.
3: Beklentilerini karşılayacak.
2: Kesinlikle öyle. Tam da istediğim türden bir bitiş.
0: Aslında her şey tamamen söküldü. Yani her şeyi temizledim. Her şeyi parçalara ayırdım. Mekanik olarak her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Ama hiçbir yerine boyayla yaklaşmadım.
2: İyi görünüyor.
0: Yeni lastikler tabii. Rengi
3: beğendin
0: harika
3: mi?
2: Sele ve her şey. Bu mükemmel.
3: Burada senin
2: gerçekten
3: için
2: güzel.
3: Hoş bir sürpriz var. Sadece senin için.
2: Evet.
3: 1950'lerde Fransa'da üretilen bir motor bisiklete güzel bir şişe içecekten başka ne konulabilir ki? Evet, 4 şişe.
2: Oh, çok güzel. Bu mükemmel. Harika.
1: Bu eski Velo Solex bisiklet Drew'u gösterdiğinde yaşamıyordu. Paslıydı, benzin deposu çatlamıştı, motoru çalışmıyordu. Ted çelik parçaları temizledi, cilaladı, benzin deposunu ve motoru onardı. Martin gidonu düzeltti, yeni bir deri sele yarattı ve 1950'ler tarzında şık bir çanta ekledi. Tüm parçaya bir yaşama sevinci havası kattı.
2: Diğer şey de çalışıyor mu?
0: Tabii. Denemek ister misin?
2: Bir deneyeyim, evet.
0: Oldukça basit. Bunu ön tarafa çekiyorsun.
2: Evet.
0: Burada bir dekompresör olan bir kolun var. Pedala basıyorsun. Yeterli bir hıza ulaştığında kolu bırakıyorsun. Çalışıyor. Yola koyuluyorsun.
2: Harika. Hadi bakalım. Senindir Ted.
0: Hep bunlardan istemişimdir.
2: Hadi o zaman. Gevşe.
3: Bir daha asla göremeyebilirsin.
0: Aa, belki de hayır. Drew'u tekrar görüp görmeyeceğimizi
3: güle
0: bilmiyorum.
3: Güle güle Drew.

Neden bazı harika motorlu parçalarla ilgilenmeyesiniz ki? Sizi A noktasından B noktasına götürmek için bu sıradan şeyleri yapmamız ama aynı zamanda ruhunuzu harekete geçirmesini ve güzel olmasını seçmemiz. Yani sevilmeyecek nesi var ki?

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Brezilya sahil açıkları.
1: En büyük önceliğimiz hazine.
2: Bu bir mağara mı?
1: Sadece bir çıkıntı.
3: Buradan geçmenin hiçbir yolu yok. Buradan değil.
2: Şuna bir bakın. Tanrım.
1: Biraz ürkütücü görünüyor.
3: Sana katılıyorum.
2: Bu bir çıkmaz yol.
3: Çıkmak için fazla dik.
1: Her yerde tehlike var.
4: Hey! Buraya dön. Buraya gel. Aman Tanrım.
2: Sence bu ne olabilir?

0: Brezilya'nın güneydoğu sahilinde bir yerde, yüz milyonlarca dolar değerinde kayıp İnka altını var. ...500 yıl boyunca birçok insan bu büyük hazine için çabaladı, savaştı ve öldü. Ama kimse onu elinde tutamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip, onları kimsenin cesaret etmediği bir yere, Cima da Grande, yani Yılan Adası'na doğru sürükleyen radikal bir teorinin izini sürüyor.
1: Hazine arayışı, Yılan Adası.
0: Hazine arayışı Yılan Adası'nın önceki bölümünde. Yılan Adası'nın zorlu derinliklerine doğru ilerleyen hazine avcıları...
2: Burası gerçek bir yılan vadisi.
0: İpuçlarını açığa çıkardı.
3: Bir yüze benziyor, cizvitlerden. Bu her şeyi değiştirir.
2: El yapımı bir çivi. Ağaç işaretlemek için olabilir.
0: Korkun Trinity hazinesini cizvitlerin adada gizli bir mağaraya sakladığına dair teorisini destekliyorlar.
3: Bir saniye durun, bir tarama daha yapacağım.
0: Tehlikeli bölgelerden geçen ekip...
3: Tam şurada bir yılan var.
4: Hareket ediyor.
0: Yüz milyonlarca dolar değerindeki altını barındıran bir mağaranın izini bulmaya yoğunlaşmış durumda.
1: Saat 16.47. Ada araştırmasının 13. günü.
4: Adamınıza dikkat edin.
5: Göremediğiniz bir yere basmamayı kendinize hatırlatın.
4: Biraz dur Brian. Pusulayı bir kez daha kontrol ediyorum.
2: Burada bir mağara sistemi olmalı.
3: Yılanlar için gözünüzü açık tutun. Şuradakini gördün mü?
2: Lanet olsun. Brian, onu gördün mü?
5: Evet.
3: Tamam, ilerlemeye devam edelim.
2: Doğru yönde mi ilerliyoruz?
4: Evet, bu taraf. Tam şurası.
5: Gerçekten uyanık olmalıyız.
0: Adayı parsellere ayıran Cork ve ekibi kuzey sahilinde önemli ipuçlarına ulaştı. Bu bulguların ışığında güneydoğuya ilerleyip cizvitlerden kalma bir yüzük buldular. Bu bulgu onlara adanın daha tehlikeli olan iç kısımlarına yürüyüp hazinenin saklandığı bir mağara bulmak için cesaret verdi.
2: Cork! Şurada bir mağara mı var?
3: Evet.
2: Hadi gidelim. İşte buna mağara denir.
3: Gidiyoruz. Kayalarda yanık izlerini gördün mü? Biri burada kamp yapmış olmalı.
2: Rahatsız edici.
5: Yukarıda biri var. Bizim ekipten olmayan biri. Oradaki açıklıkta. Onu gördün mü?
3: Lanet olsun. Burada ne işleri var ki?
2: Kim olduğunu öğrenmek istiyorum.
3: Yürü, yürü, yürü.
5: Ya hazine için ya da yılanları çalmak için buradalar. Ne olursa olsun iki seçenek de iyi değil. Ayrıca silahları olabilir.
3: Peşlerinden gitmek iyi bir fikir mi bilmiyorum.
5: Onu izlemeye devam et. Ben sadece yılanlara bakıyorum. Burada birileri var. Arkadaki adama bak. Bir yılan sopası var. Bunlar kesinlikle bohçacı.
3: Bir palası var.
5: Tamam, hadi buradan gidelim.
6: Kim var orada? Siz kimsiniz?
3: Olamaz, lanet olsun.
2: Hey, merhaba.
6: Ne işiniz var burada?
4: Kameraları kapatın.
2: Kapatın.
6: Ne arıyorsunuz? Kameraları kapatın.
2: Bizler bilim adamıyız. Sadece bilim adamı. Sorun istemiyoruz. Sorun yok. Sorun yok. Sorun istemiyoruz. Sorun istemiyoruz. Sorun istemiyoruz.
7: Çıkın gidin buradan.
2: Yürüyün.
3: Geliyor. Hadi basıp gidelim.
2: Gidin, gidin, gidin. Sadece gidin, sadece gidin.
4: Aman Tanrım.
2: Evet, peşimizden gelmedikleri için çok şanslıyız.
3: Bu adamlar hazinenin peşinde olabilir mi?
5: Yılan kancaları gördüm.
3: Kesinlikle bohçacılardı. Bizi gördüklerine mutlu olmadılar.
2: Sanırım sadece ellerindekiyle yetinmek istediler. Bir çeşit ateşkes anlaşması. Siz kendi yolunuza gidin, biz de kendi yolumuza ve bu işi burada bitirelim. Yani yılanların üstüne bir de bohçacılar çıktı.
3: Bir an kalbim duracak gibi hissettim. Kesin bir olay çıkacağını düşündüm. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi.
5: En büyük endişem, yılan ararken hazineye denk getirmeleri. Gerçekten de adadan Birkaç yılanla ayrılacaklarsa çok sevineceğim.
0: Bir altın başlı mızrak engereğinin kara borsa fiyatı 3000 lira. Bu hayatlarını riske atmaktan kaçınmayan yılan bohçacıları için çok iyi bir rakam.
5: Evet, böyle insanlar var. Çünkü bu yılanın fiyatı ile ilgili bazı şeyler söyleniyor ve gerçekte var olmayan bir talep yaratılıyor. Bu nadir bulunan bir yılan. Ayrıca ölümcül bir yılan. Birçok insanın evcil hayvan diyebileceği bir şey değil. Yani piyasa çok küçük. Tek yaptıkları bir hiç uğruna doğal kaynakları rahatsız etmek. Başka bir şey değil. Ve gerçekten çok tehlikeli bir iş yapıyorlar.
3: Kepi kepi, ben kork, tamam. Kepi kepi, ben kork, tamam. Hala menzil dışındayız.
4: Yolumuza geri dönmeliyiz.
5: Evet.
4: Yapmamız gereken bu
5: geldiğimiz
4: işte.
5: Yol bu.
2: Bu öncelikli değil mi?
0: Adamlarla karşılaşmak için ekibi rotalarından çıkardı. Şimdi daha önce gördükleri mağaraya doğru ilerlemek zorundalar.
4: Birlikte kalın çocuklar.
5: Yılanlar öğleden sonra bunun gibi yarıkların içinden çıkmaya başlarlar. Tam kenarında duruyor olacaklar. Yani çok tehlikeli olun. Eminim birkaç tane daha göreceğiz. Öleceğime tekneye geç kalırım daha iyi.
2: Hey Brian, hadi gidelim adamım. Hadi
5: hey
2: gel.
5: Jeremy, buraya Yılan Adası denmesinin bir nedeni var.
1: Saat 17.35. Yılan Adası'nın 275 metre açığı.
7: Kork, burası Alfa Kurisis. Yanıt verin. Yılan Adası ekibi. Kork. Konuşan Alfa Kurisis'ten Kepi, tamam.
0: Alfa Kurisis'te Kaptan Kit 3 saati aşkın zamandır ekip arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor. Ve adanın üzerinde ya da etrafındaki herkes için zaman azalıyor.
7: Kötü hava gelmesini bekliyoruz. Muhtemel bir fırtına. Barometren bir basınç düşüşü gösteriyor. Bu da bu tarafa doğru gelen garip bir şey olduğu anlamına geliyor.
0: Yerli halkın Brezilya Şeytan Üçgeni adını verdiği bölgede yer alan Quimada Grande, yani Yılan Adası, güçlü hava olaylarının yaşandığı bir noktada. Güneyden sıklıkla gelen alçak basınç sistemleri, sıcak ve ıslak havayı atmosfere iterek 110 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar ve 3 katlı bina yüksekliğinde dalgalar yaratıyor. Şiddetli yıldırım fırtınaları uyarı olmaksızın vuruyor. Ve kış yaklaşırken ani hava değişiklikleri yaşanacak. Sezonluk fırtınalar önümüzdeki 9 ay boyunca Yılan Adası'na yanaşmayı imkansız hale getirecek. Hava o kadar kötüleşecek ki yılanlar Kork ve ekibinin en ufak sorunu haline gelecek.
8: Bu bulutlar bana kendimi hiç de iyi hissettirmiyor.
7: Kork. Yılan Adası ekibi.
8: Ve biz adadaki en kötü yerde bekliyoruz. Yani bu fırtınayı burada karşılamak
7: evet.
8: Kötü. Mümkün olur olmaz adanın diğer tarafına gitmeliyiz.
0: 100 kilometre hızla esen rüzgar tepelerine çöktüğünde Kaptan Kit tekneyi buluşma noktasından adanın güvenli tarafına götürmek zorunda kalacak ve ekip arkadaşlarını fırtına süresince Yılan Adası'nda mahsur bırakacak.
7: Bu adamlara hemen ulaşıp onları tekneye çıkarmak zorundayız.
9: Bir işaret fişeğine ne dersin?
8: Evet, fişeğimiz
7: görüp
8: var.
7: Görüp görmediklerini nereden bileceğiz?
8: Bir sorunumuz var ha?
7: Fazla zamanımız yok. Buradan gitmek zorundayım. Buradan gitmemiz gerekiyor.
5: O patikayı bulmamız lazım.
4: Sakin ol. Bunu yapacağız. Oraya ulaşacağız.
5: Bir yılan görüyorum.
4: Evet, bir tane var.
5: Evet, o tarafa dönme.
3: Ne?
2: Bu gördüğüm şey doğru mu?
4: Evet.
3: Ha dostum.
5: Hemen kenarda bir tane daha var.
2: Hava hızla kararıyor.
4: Evet. Çok uzak değiliz çocuklar ama soldaki tepeye ulaşmamız gerekiyor.
5: Bu geldiğimiz yol değil. Çıkmaz bir yoldayız. Şu tarafa bir bakayım.
2: Bana çıkmaz yol gibi gözüktü.
5: Buradan geçmenin imkanı yok.
2: Etrafında da mı yol yok?
5: Hayır. Bu taraftan değil. Bunu yapmanın tek yolu bu sarmaşığın dayanıp dayanmayacağına bakmak.
4: Dikkat.
5: İşte oldu.
4: Olamaz.
1: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Saat 18.12. Yılan Adası'nın kuzeydoğu kısmı.
4: Sol tarafa doğru çıkmamız gerekiyor.
5: Burası geldiğimiz yol değil. Çıkmaz yola girdik.
0: Ekip daha önceki keşfettikleri mağaraya ulaşmaya çalışırken yollarındaki bir engel nedeniyle durmak zorunda kaldı.
5: Bundan sonrası kapalı. Geçmenin bir yolu yok.
2: Etrafında da mı yok?
4: Dikkat et.
5: Çok kaygan.
4: Dikkat et.
2: İşte oldu.
4: Hayır, olamaz.
5: Lanet olsun.
3: Brian.
2: Aman tanrım.
4: İyi misin?
2: Aman tanrım.
4: Brian.
3: Brian. Sen iyi misin?
5: Sarmaşık dayanmadı.
2: Sen iyi misin?
5: Evet, iyiyim.
4: Başında mı?
5: Evet, biraz gıdıkladı. Bu iyi bir yuvarlanmaydı.
4: Sen iyi misin?
5: Yaşayacağım.
4: Tamam.
5: Sarmaşıklara dikkat edin. Göründükleri kadar güçlü değiller.
3: Tamam.
2: Şey, bu bir çıkmaz yol.
5: Katılıyorum, yukarı çıkmak için çok dik. Ama bunaştığımızda daha dik olabilir. Oraya ulaşmanın bir yolu yok.
4: Etrafından dolaşıp yukarı çıkabiliriz. Tepeye ulaşınca da kuzeybatı yönünde ilerleriz. Yoldan fazla saptığımızı düşünmüyorum.
2: Hey! Buraya gel. Buraya dön, buraya dön, buraya dön.
4: İyi misin?
5: Yılan mı var?
2: Yılan değil.
5: Ne o zaman?
3: Ne var?
2: Bu da ne? Ufak bir daire mi?
4: Şuna bak. Buraya gel.
3: Bu doğal değil. Gel de şuna bir bak. Gördün mü?
10: Wow.
3: Bu bir işaret.
5: Burada bir çizgi ve bir çember var.
2: Bu inanılmaz. Orada.
4: İki tane var.
3: Evet.
2: Ve sonra da ufak bir daire. Bu doğal değil. Biri bunu yapmış.
4: Bu kayadaki işaretler, bu dev kayadaki. Buraya taşınmamış. Yani bu kayanın ne kadar zamandır burada durduğunu Tanrı bilir. Ve bu işaretler tek kelimeyle inanılmaz.
2: Şuna bakın. Bir daire var ve bu çizgiler ya da eğriler dört noktada. Bu inanılmaz dostum.
3: Bu mu işte? Kayadan fırlamış gibiydi. Bu kesin bir şey. Yani burada gerçekten iyi bir şeyimiz var.
4: Tamam çocuklar, bunu biraz temizlettirelim.
3: Daha fazla işaret var mı diye bakmalıyız. Bütün bu alanı araştırmalıyız. Asla bilemezsiniz, hazine düşündüğünüzden daha yakın olabilir.
2: Bunlar yol işaretleri. Bir cizvit buna bakıp, hey bu şu anlama geliyor diyebilir. Şu tarafa doğru belli bir mesafe diyebilir. Bir sürü başka olasılık olabilir.
0: Yüzyıllar boyunca taşlardaki işaretler gizli yerler ve kayıp hazineler için ipucu olarak kullanıldı. İncil'den semboller, hayvan tasvirleri ve astronomik işaretler kullanıldı. Bu işaretler sadece belirli kimseler tarafından anlaşılabilen gizemli mesajlar barındırıyor. 1500'lü yıllarda İspanyolların yeni dünyaya yaptıkları kanlı istilada elde ettikleri altınları saklamak amacıyla kullanıldı. Korsanlar da böyle yaptı. En ünlüsü Fransız Olivier Levasseur'dur. Efsaneye göre asılmadan önce kalabalığa bir kolye fırlattı ve hazinem burada gömülü dedi. Kim bulursa bulsun. Ama Kork ve ekibi için bu işaretlerin sırrını çözmek büyük bir araştırma, ön sezi ve sabır anlamına geliyor. Ama bir kez çözerlerse Trinity hazinesinin sırrını çözmelerini sağlayabilir.
1: Taş işaret 2.
3: Bu inanılmaz.
2: En iyi senaryo bunun son işaret olması. Bu bir sonraki işaret gerçekten de hazinenin saklandığı mağara olabilir demek.
3: Parmaklarınla yap.
4: Sadece çok dikkatli ol Kork. Bunlar gerçekten de derin.
3: Evet.
4: Şuna bakın. Bu gerçekten belirgin. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Şuna bakın.
3: O ne?
4: Başka bir delik.
3: Üstünde daire ve çizgiler vardı. Sonra da delikleri gördük. İnanılmaz bir şeydi.
4: Burada bir model görmeye başlıyorum. Evet.
3: Evet, model.
4: Ana daireden çıkan dört ışın var ve üç ve sonra bu garip top var.
3: Doğru, evet. Biliyor musun nerede olduğunu hatırlamıyorum ama sanki bunu daha önce gördüm. Geri dönüp ilk bulduğumuz işaretle olan bağlantısını çözmemiz gerek. Sonunda yaklaşmışız gibi hissediyorum.
1: Saat 18.48. Yılan Adası'nın 548 metre açığı.
7: Kork, ben Kipi.
5: Tamam.
0: Tropik bir fırtına Yılan Adası'na doğru yaklaşırken, Kaptan Kit, teknenin sivri kayalıklara doğru sürüklenip batması riskini kabullenerek bekleyecek ya da ekip arkadaşlarını gece adada bırakıp adanın güvenli tarafına gidip sığınacak.
7: Şu an elimizden gelen her şeyi denememiz gerektiğini düşünüyorum. Onlara ulaşma şansımız yok. Ne düşünüyorsunuz? Drone kamerasına ne dersiniz? Kameramız var. Onları gerçekten görebiliriz.
9: Teknede hiç drone var mı?
10: Evet, drone'umuz var.
7: Fırtına uyarısı bayrağın var mı?
8: Hayır, o bayrak bende yok.
7: Kırmızı olur ve ortasında da siyah bir kare
8: bayrağı
7: vardır.
8: Bayrağı biliyorum ama bu bayrak yok.
7: Demek ki teknede yok. Neden bir tane yapmıyoruz?
8: Tişörtümle mi?
7: Evet, senin tişörtünde. Fırtına bayrağını uçurmak için drone'u kullanabiliriz.
8: Bu iyi bir fikir. İyi bir fikir, mükemmel.
7: Drone bu mu? İleri teknoloji dostum. Basınç gittikçe düşüyor çocuklar. Buradan gitmemiz gerekiyor.
1: Drone hazır.
7: Onu iyi ve sıkı bağladığınızdan emin olun çocuklar.
1: Acele etmeliyiz. Yağmur birazdan başlayacak. Yağmur yağarsa onu uçuramayız.
7: Bu oldukça iyi.
1: Bir fırtına bayrağı.
7: Ve aşağıdan bu şekilde görebilirler.
8: İyi görünüyor. Eğer bu bayrağı bilmiyorlarsa bile ters giden bir şey olduğunu anlayabilirler.
7: Jeremy bunu kesinlikle biliyordur. Umarım bu işe yarar çocuklar. Ve bizim son şansımız.
2: Şuna bir bakın.
1: Ha işte gidiyor.
2: Tanrım ürkütücü.
4: Tamam bence oldukça iyi temizledim. Bunun aynını çizmem gerek.
1: Tamam ben de fotoğraf alayım.
4: Evet.
1: Ben diğer daireyi göremedim.
4: Evet. Onlardan üç tane var ve içeri uzanıyorlar. Yani sanki merkezden dışarı doğru yayılan bir spiral gibi.
2: Gerçekten merak ettim. Bunun anlamını öğrenmeyi çok istiyorum. Yani gerçekte işaret ettiği yönü. Bunun hangi yön olduğunu çok merak ediyorum.
4: Evet.
2: Pusulan şu an yanında mı? Bu sembol bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Ben de alabildiğim bütün bilgiyi alıp her şeyi bir ipucu gibi değerlendirerek yapbozu birleştirmeliyim. Aman tanrım.
10: Ne buldun?
2: Bu aslında manyetik kuzey. Yaklaşık 5 derece sapma var.
3: Bu inanılmaz. Bunu yön gösteren bir işaret olduğunu düşünmüştük ama sorun hala çözülmedi. Hangi yöne ve ne kadar gideceğiz?

0: You hear that?
1: Buenos días, Donesma.
2: Gittikçe yükseliyor.
3: Hayır.
1: Jeremy, sende bir şey var mı?
3: Evet. Tam şurada. Tam şurada.
2: Bu ne?
3: Bu bir drone.
4: Bu Brian değil.
5: Bizi görüyorlar. Bizi görüyorlar.
4: Ben göremiyorum.
2: Drone'u neden buraya gönderdiler ki?
3: Üzerinde sallanan ne?
1: O da ne?
2: Olamaz.
3: Bu bir fırtına uyarısı bayrağı.
1: Ne?
4: Ha, bu iyi değil.
2: Bekle, bekle.
3: Şey, bizi neden telsizle aramadılar?
2: Ona el sallayın da gördüğümüzü anlasınlar.
4: Evet, el sallıyorlar.
6: Evet, hepsi birden yukarı bakıyor.
5: Bizi görüyorlar. Başardık. Kendimi iyi hissediyorum.
4: Kork, telsizin çalışıyor mu?
1: Evet.
4: Muhtemelen şuradaki kayalar yüzümden sinyal ulaşmıyor.
1: Kepi, ben Kork, tamam.
3: Onu yolladıysa sana ulaşamıyor demektir.
1: Evet. Bunu yaptılarsa dönmemiz gerekiyor demektir.
2: Dalgalar yükselmeye başladıysa adadan ayrılma şansımız yok demektir.
3: Ben gidelim derim.
1: Çok yaklaştık. Artık inanılmaz bir ipucumuz var. Ama yaklaşan fırtına yüzünden buradan ayrılmamız gerekiyor.
4: Panik yapmayın, çünkü bu şekilde bir yılanın üstüne basacaksınız.
3: Kork, al şunu. Al şunu. Al şunu.
7: Hazine arayışı. Yılan adası. Hazine arayışı. Yılan adası. Saat 19.18. Yılan adasının 548 metre açığı.
5: Tamam çocuklar, bu şeyin güvenli hale gelmesini sağlamalıyız. Teknenin kışına gidin ve baş tarafa doğru çalışmaya başlayın. Aşağıdaki tüm lombozları kapatın. Ben de buradakilerini halledeceğim. Fırtına çok hızlı ilerliyor. Ve buradan karadaki kiple ya da onlarsız ayrılmazsak kayalara sürüklenip parçalanacağız. Takımla ya da değil. Herkes gözünü dört açsın. Bakalım onları bulabilecek miyiz? Umarım o çocuklar zamanında gelir. Bakın ne diyeceğim. Bu taşıtı adanın diğer tarafına götürmemiz gerekiyor.
3: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Adımına dikkat et.
3: Dikkat et.
4: Sahile dönmemiz gerekiyor. Devam et dostum, devam et.
3: Hadi, hadi, devam edin.
4: Hadi gidelim buradan.
2: Hadi Brian.
4: Acele etmeliyiz. Fırtına toplanırken oluşan koşullar yılanların dışarı çıkması için idealdir.
3: Devam edelim, durmayın, yürürken konuşun.
4: Bakın şurada bir tane var. Yani nereye bastığınıza gerçekten dikkat edin.
2: Yakın durun çocuklar.
3: Evet. Mümkün olduğunca hızlı hareket etmeye ve bizi ısıracak bir şeyin üzerine basmamaya çalışıyoruz. Şu an zamanla yarışmak için elimizden geleni yapıyoruz.
4: Yılan, tam şurada.
3: Sağ mı? Nerede, sol mu, sağ mı?
6: Evet, bence şimdiden çirkinleşti bile.
4: İşte oradalar, Cap.
3: Kıpırdayın.
5: Evet, evet, tamam.
3: Buradan hemen ayrılmak zorundayız.
5: Hadi botu indirip alalım şunları. Dikkat et, dikkat et. Git, git, git, git. Bu tarafta rahatız çocuklar. İyi iş çocuklar.
6: Sizi bırakmak zorunda kalacağımızı düşündüm. Sonunda teknede olduğunuza inanamıyorum. Bu şey oldukça fazla sallıyor.
5: Sanırım şu an tam önünde duruyoruz.
3: Evet, yani şu an evet, dost doğru sahile doğru sürükleniyoruz dostum.
5: Hareket etmek zorundayız.
2: Çok zor yetiştik.
5: Tamam, pekala, hadi buradan gidelim artık.
8: Kaptan Kit fırtına hızla onlara yaklaşırken tehlikeli buluşma noktasından uzaklaşıp adanın güvenli tarafına gitmek için acele ediyor. Bu da ekibin gecenin karanlığında dalgalı sulardan geçmesi demek.
5: Sonunda dönebildiğinize çok sevindim.
2: Aman Tanrım.
5: Lanet olsun.
3: Cappy, bu daha iyiceydi dostum.
1: Evet.
3: O drone'u yollamak çok zekiceydi.
5: Sizi kaybettiğimizi düşündük.
3: Hey dostum.
5: Merhaba çocuklar, sizi görmek çok güzel. Pekala, ne oldu? İşler nasıl gidiyor?
3: Başka bir işaret bulduk. Ne anlama geldi hakkında hiçbir fikrimiz yok ama onu bulduk.
2: Onu çizdim Cappy. Sana gösterebilirim. Pekala. İşte çizdiğim şey bu ve daha önce bulduklarımıza benzemiyor. Şuradaki noktalar biraz farklı. Sanki saat yönünün aksi bir sarmal gibi.
5: Bu harika. Sanki bir pusula yönü gibi gözüküyor.
3: Sanırım bunun peşinden gitmeliyiz.
5: Başka bir işaret ya da direktörden gelecek bir sinyal için etrafı araştırdınız mı?
1: Başka bir şey bulamadık.
5: Tamam.
1: Cappy, ne düşünüyorsun dostum?
3: Evet dostum, aklında ne var?
5: Şu an önceliğim sizi ve bu tekniği güvenli bir yere ulaştırmak. Fırtına sezonu başladı çocuklar. Artık Yılan Adası'na çıkmamalıyız. Santos'a geri dönmek istiyorum.
1: Santos'a geri dönemeyiz. Ben bunun bizi tam da olmamız gereken yere götürecek işaret olduğunu biliyorum. Bizi Trinity Hazinesi'ne götürecek. Bunu daha önce gördüm, bunu biliyorum. Bunu hatırlayacağım, aklıma gelecek.
2: Ama bunu adanın üstünde değilken yapmamız gerekiyor. Yani aklına gelmesini beklemek. Çünkü belli ki...
1: Evet, bunu anlıyorum, anladım. Sadece notlarıma bir bakmama izin verin. Sadece bir gece verin.
2: Tamam, öyle olsun.
4: Evet, zaten bu fırtına bitmeden bir yere gidemeyiz.
5: Tamam, hadi çıkalım şuradan.
4: Tamam.
1: Nöbet tutmamız gerekecek. İlk nöbeti ben alayım da siz uyuyun. Dörder saat arayla değişiriz.
2: Bu bana uyar.
1: Bu şekilde fırtına bölgesinden çıkana kadar nöbet tutarız. Tamam mı?
2: Tamam. Ben duşa giriyorum.
1: Cappy, bütün gün çalıştın. Neden sen de gidip uyumuyorsun? Ben de nöbet tutarken notlarımı incelerim.
5: Tamam.
1: Uyar mı?
5: Beni ne zaman uyandıracaksın? 3 saat mi?
1: 4 saat.
5: 4 saat ha? Bir şey olursa tamam. Hemen uyandır, tamam mı?
1: Merak etme, beni duyarsın.
5: Herhangi bir şey yani.
3: Umarım korku sembolün anlamını çözebilir. O adaya çıkıp bizim peşine düşmek istiyorum.
7: Saat 22:23. Yılan Adası'nın 457 metre açığı.
1: Herkesi adaya geri dönmeye ikna etmek için çok az zamanım var. Ama adayı terk edersek bir daha buraya gelemeyeceğiz. Bir şeyin ne zaman çok önemli olacağını bilemezsiniz. Bu yüzden karşılaştığım her şeyi dosyalarım. Eski gazete, dergi yazıları, yazmalar, haritalar ya da mektupların fotoğraflarını çekerek kendi kütüphanemi oluşturmaya başladığımı fark ettim. 15 yıl kadar öncesine gidebilirim.

0: Uyanın. Uyan dostum. Hey Megan. Jeremy. Uyanın.
1: Her şey yolunda mı?
0: Evet yolunda. Hatta çok daha iyi. Uyanın.
2: Ne oldu dostum? Sorun nedir?
0: Şuna bir bakın.
3: Ne buldun Kork?
0: Eski şeylere bakıyordum ve karşıma birden bu çıktı. Bu bir açık arttırmadan.
1: Yani bu benim çizdiğim şeye çok benziyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet.
0: Her şeyi fotoğraflamıştım ve karşıma birden bu çıktı.
3: Tam isabet. Peki anlamı ne?
0: Bu tabela güney yıldızıyla alakalı. Buradaki Crux. Crux güney yıldızının başka bir adı.
3: Dostum görebiliyorum, onu görebiliyorum.
2: Şey, güney yıldızını eski korsanlık günlerinde yön bulmak için kullanırlardı. Güney yarımküredeki her yer bu yıldız sayesinde bulunuyordu.
4: Kuzey yarımkürede insanlar temel yön bulma için kuzey yıldızını kullanır. Ama ekvator çizgisinin altında kuzey yıldızının işlevini güney yıldızı görür. Taştaki işareti eski bir yıldız haritasıyla karşılaştıran Kork, işaretin güney takım yıldızını tasvir ettiğini buldu. Denizciler yüzyıllardır güney yarımkürede yollarını bulmak için bu takım yıldızını kullanır. Yani işaret hazinenin işaretin güneyinde olduğunu anlatıyor olabilir.
0: Bize bir yön veriyor, güneye doğru.
5: Size bir soru, neden bu çörek gibi diğerleri ise tam?
0: İşte tam buradaki. Bunlar İspanyolların hazine sembolleri. Ben mağaramızın bu işaretin güneyinde olduğuna gerçekten de inanıyorum.
4: Ve işarette güney yıldızının en altındaki yıldız Acrux, İspanyol hazinesi işaretlerindeki mağara şeklinde resmedilmiş. Bu korkun hazinenin bir mağarada olduğuna dair teorisini destekler nitelikte. Ve özellikle de işaretin güneyinde bir mağarada olduğunu belirtiyor olabilir.
0: Bulduğumuz işaretten tam güneye doğru pusula yönünde ilerleyeceğiz. Mağara orada bir yerde olmalı.
1: Yani?
2: Bu harika.
3: Sağlam iş dostum.
2: Bu gerçekten de...
3: İyi iş adamım.
2: Güzel.
1: Mükemmel.
3: İyi iş.
5: İyi iş.
0: Teşekkür ederim.
3: Uykuya geri dönüyorum.
0: Tamam. Herkese iyi uykular.
5: Kork biraz uyu. Bir sonraki nöbeti ben tutarım.
0: Bir sonrakini sen
2: eğer
0: al.
2: Eğer birinin ihtiyacı olursa harika. Kaptan köşkündeyim.
5: Uzun bir gece oldu. Fırtına geçiyor gibi görünüyor. Nöbetteyim ve adanın güneyine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Kork güzel ve kullanılabilir bir ipucu buldu. Fakat bu içerisinde risk olan, araştırmasını yapamadığımız yani yeni bir bölge olabilir. Ve bu hiç bilmediğimiz tehlikelere atılacağımız anlamına geliyor. Bu yüzden tüm sorumluluk benim sırtımda. Ve bununla birlikte benim de burada olmamın nedeni zaten bu. Tehlikeli bir iş.
2: B planına ihtiyacımız var. Her saat başında radyo ile haberleşme fikrini beğendim. Eğer radyo bağlantısı kuramazsanız mümkün olan en kısa sürede tekneye.
0: Mükemmel.
4: Kork'un güney uçtaki buluşunun üzerine takım Yılan Adası'nın güney kısmında taşta yeri belirtilen mağarayı bulmayı deneyecek. Adanın bu kısmı en zorlu bitki örtüsüne sahip ve en yüksek yılan popülasyonu da burada. Fakat Kork'un tezi doğruysa bu takımı direkt olarak Trinity hazinesine götürebilir.

0: Saat 7.45. Ada arayışının 14. günü.
1: Bu kayalar gerçekten sağlam değil.
2: Burada sağlam olmayan kayalar var.
1: Bu çılgınlık.
3: Çok dikkatli olun çünkü yılanlar burada olurlar.
2: Yılan sığınağı. Yüce Tanrım. Bu bir mağara mı?
1: Vay canına. Şuna bak.
2: Evet, güzel mağara.
4: Takım aniden sahil civarında bir mağara buldu. Fakat işaretli taşın direkt olarak güneyinde değil. Yine de potansiyel bir saklama bölgesini araştırmada yarar var.
2: Vay canına.
5: Böyle bir şeyi bırakıp gidemeyiz. Kontrol etmemiz gerekiyor.
3: Hadi bakalım.
1: Kesinlikle hava yollarınızı kapatıyor baylar.
2: İçeride ne tür zehirli şeyler olduğunu kim bilebilir ki?
3: Aa, şu mağaraya bakın. Bu şey inanılmaz.
2: Evet.
5: Sembol ve işaretlere bakın çocuklar.
3: Bu içinde yarasa görmediğim tek mağara olabilir.
2: Bu gerçekten vahşi.
3: Aa, evet. Şuna bakın.
2: Nedir o?
3: Buraya gel dostum.
2: Bir işaret mi?
3: Şuna bak. Su var. Çok değil ama taze su. Yaşamanı yetecek kadar var.
1: Bu inanılmaz.
3: Bu Kemada Grande ekolojisine dair bildiğimiz her şeyi değiştirdi.
1: Her yerden damlıyor.
5: Bu tarafta da var.
3: Kemada Grande'de ilk defa suyun bulunuşunu belgeliyoruz. Görebilirsiniz.
2: Harika.
1: Brian, bu kötü bir fikir.
3: Bu taze. Kemada Grande için büyük bir bilimsel buluş.
5: Harika bir buluş, ancak Trinity hazinesi değil.
3: Gitmeye devam ediyor. Mağara içeriye doğru gitmeye devam ediyor. Uzun bir boru gibi. Hey Jeremy, aşağıya inip nereye kadar gittiğine bakmak ister misin?
2: Evet, iniyorum. Eğer bir hazine saklıyor olsaydım, burası mükemmel bir nokta olurdu. Bu oldukça uzun. Ulu Tanrım.
1: Ayağını nereye koyduğuna dikkat et. Olamaz. Dikkatli ol.
2: Vay canına.
1: Çok yakın. Çok fazla gevşek kaya var. Ve Jeremy benden daha çok mağaracılık riski altında.
2: Herhangi bir, bilirsiniz, işaret arıyoruz. Bir ipucu. Elime bakın, büyük örümcek. Hey yılanlar. Yılanlar buraya bayılıyor olmalı. Aşağıları seviyorlar. Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum.
1: Jeremy?
2: Buraya kimse gelmemiş. Bakın ayak izi yok, hiçbir şey yok. Burada çok uzun zamandır hiçbir şey olmamış. Eğer bunlardan herhangi biri mağaraya taşınsaydı, aşağı kayar ve sıkışırdınız. Çünkü mağara gittikçe gidiyor.
1: Jeremy, beni duyabiliyor musun?
2: Hiç sembol görmüyorum. Aman Tanrım, bu gerçekten, gerçekten derin.
1: Jeremy, cevap ver.
2: Herkes nereye gitti?
3: Hey Jeremy!
1: Jeremy!
3: Jeremy!
5: Jeremy!
3: Jeremy!
1: Jeremy!
0: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Saat 9.20. Yılan Adası'nın güney çeyreği.
1: Jeremy ile bağlantıyı kaybettim.
3: Jeremy!
1: Jeremy!
5: Jeremy!
2: Tamamdır. Buraya nereden geldik bakalım? Şuradan mı geldik? Yoksa şuradan mı?
5: İşte orada. Çıkıyor. İyi misin?
2: Evet. İyiyim. Mağara oldukça uzun. Daha önce buraya biri girmiş mi diye her yere baktım ancak hiç işaret yok. Oraya kimse girmemiş.
1: Orada ne gördün?
2: Aşağı iniyor ve yukarı çıkıyor. Bir sürü değişik yöne gidiyor. Yani bazı noktalarda ayak izime bakmak zorunda kaldım.
1: Evet, seni orada kaybettiğimizi sandım.
2: Hayır, orada kolaylıkla kaybolabilirsiniz. Kolaylıkla.
1: Bizi duymuş muydun?
2: Sizi hiç duymadım.
1: Sürekli olarak sana seslendik.
2: O şey çok uzağa gidiyor.
5: Hiç hazine ya da işaret bulamamış olmamıza rağmen bu harika bir buluş. Hızlı bir şekilde mağara bulmamız, adanın bu kısmında başka mağaralar olduğunu da gösteriyor.
4: Sahildeki mağarayı temizleyen takım, işaretli taşın güneyine doğru hareket ederek güney kısımdaki mağaraları aramaya devam ediyor.
1: Dayanın baylar. Hızlıca pusulama bakacağım.
6: Ne yöne gitmeliyiz?
1: Ben de onu kontrol ediyorum. Şuradaki büyük ağaca doğru yönelin.
2: Kork, bir rotamız olduğuna sevindim fakat bu çalılığın arasında olmaktan memnun değilim. Yani burada yılanlar için saklanacak çok yer var.
6: Burada olmaktansa kavurucu güneşin altında olmayı tercih ederim. Bir yılanın açısından bakınca çok riskli oluyor.
2: Hey yılan!
5: Nerede?
2: İşte şurada.
6: İkincisi de şurada duruyor.
1: Aman tanrım. Yılanlar altımızda, üstümüzde, her yerdeler. Bu kadar sıklıkla yılan görmek gerçekten sinir bozucu bir durum.
5: Dayan.
1: Dayan Brian.
2: Kameraya bakacak mısın?
5: Evet.
4: Kork termal bir kamera kullanıyor. Bu takıma mağara arayışlarında yardım ediyor. Çünkü ısıdaki farklılıkları görebilen bir kamera. Mağaraların soğuk girişleri etraflarında kalan daha sıcak bölgelerden farklı görünür.
2: Bir şey bulabilir mi Kork?
5: Hayır, yalnızca zehirli yılanlar.
6: İşte şurada bir tane daha var.
1: Her yerdeler.
5: Burada bekleyin. Termal kameraya bakacağım.
6: Yine mi?
5: Evet.
2: Adanın tüm yüzeyi bu kamerayla inceledik ve hiçbir şeyi bulamıyoruz.
1: Bulabildin mi?
5: Hayır.
1: Hava çok sıcak ve bir de yılanlar var. Çok tehlikeliler ve stresli bir durum. İşleri daha da kötü kılan şey buradan sağ salim çıkacağımızın kesin olmaması. Güneş hızla batıyor arkadaşlar. Geri dönmemiz gerekiyor.
2: Saat kaç?
1: 5'i geçiyor.
2: Geri dönmemiz 2 saat kadar sürecek.
1: Sanırım geri dönmezsek tehlikeli durumları hesaplamamız gerekecek.
5: Bence kamp yapmalıyız.
2: Ne?
5: Evet, kamp yapacağız.
6: Katılıyorum. Çok daha güvenli.
5: Gece vakti bu şeylerin arasından geçmek istemiyorum.
2: Her yerde yılanlar var ve belki de tekneye geri dönmek için onların arasından geçmekten daha güvenli olabilir. Benim için yalnızca çılgınlık.
4: Takım ormanın içinde oldukça ilerledi. 2 seçenekleri var. Ya gecenin karanlığında adanın en tehlikeli bölgesinden tekneye dönmeyi deneyecekler ya da bir bölgeyi yılanlardan temizleyip geceyi burada geçirecekler.
1: Eğer kalırsak, yani birinin ısırılma ihtimali oldukça yüksek.
6: Evet,
1: geceleri
6: doğru.
1: Daha aktifler değil
6: evet.
1: Mi? Çünkü avlanıyorlar.
6: Evet, bunlar haklı kaygılar olacak. Ancak sabaha edeceğimize eminim.
1: Bilirsin, buradayız. Ve o hazineyi gerçekten bulmak istiyorum.
6: Tamam.
1: Tamamdır, yapacağım.
2: Bana da uyar, yapacağım. Hadi gidip iyi bir yer bulalım.
6: Evet, şu tepeden biraz çıkacağız.
5: Adada kalmalıyız. Yapacak en güvenli şey bu.
1: Baylar, burası iyi görünüyor.
6: Sana katılıyorum.
2: Evet, ağaçlar var.
5: Kepi, Kepi, ben Kork.
2: Zeminde yatmayacağım, mümkün değil. MacGyver'lık yapmam gerekiyor. Bu en ilkel haliyle bir yamak.
1: Bu da bir hamak, sanırım.
6: Her zaman bir sivrisinek ağıyla dolaşırım. Sıtma ve dangdan yılanlardan korktuğumdan daha çok korkuyorum. Ayrıca örümcek ve akrepler olduğunu da unutmamak lazım. Brezilya'dayız. Akrepler büyük bir problem.
5: Bugün kamp yapıp sabah arayışa devam edeceğimizi doğruluyorum.
7: Evet, anlaşıldı. Kararınıza güveniyorum. Dikkatli olun.
5: Anlaşıldı.
2: Bu yaptığımız en tehlikeli şeylerden biri. Fakat ayak uydurmalı ve elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Geceyi geçirebilecek miyiz merak ediyorum.
0: Saat 23.12. Yılan Adası'nın güneybatı çeyreği.
2: Sepet isteyen var mı?
1: Orada bir sepet mi sallıyorsun?
2: 20 senedir ağ işi yapmıyorum. Bisiklet sürmek gibi miymiş göreceğim. Nasıl olacağını göreceğiz. Bitirdiğim zaman ağımın ne kadar berbat olduğunu göreceğiz. Ben ormanlarda büyüdüm. Eğer etrafınıza bakarsanız her yerde araçlar olduğunu görürsünüz. Bana bir taş ve bir sopa ver ve bir şey üreteyim. Evet, bunu son yaptığımda 1991 senesindeydik. Peru'da bir nakliyat işinde çalışıyordum. Ve teknede Popo isminde yaşlı bir adam vardı. Her türlü ağ yapabilirdi. Bana nasıl yapılacağını o öğretti. Fakat hamamı gördüğü zaman seveceğini sanmıyorum. Uzun zamandır yapmıyordum. Yaptığım şey beni zeminden ve yılanlardan uzak tutacak. Fakat ağaçlarda da yaşıyorlar değil mi?
6: Evet. Ancak yerde olmanın daha kötü olacağını düşünüyorum.
2: Bu bisiklet sürmeye benziyor. Güzel olmayacak fakat beni yerden uzak tutacak.
6: Bu gerçekten etkileyici.
1: Böcek ilacını mı kullanıyorsun?
5: Evet. Üzerine böcek ilacı sürüp etrafını havluyla kapatmayı düşünüyorum. Yılanların gitmek istemeyeceği bir yere koymak istiyorum. Bilirsiniz, onlar dilleriyle hisseder. Bu yüzden bu onların bu hattın altına gitmesini engellemeyebilir.
1: Hamağın nasıl gidiyor Jeremy?
2: Neredeyse bitti.
1: Bu harika.
2: Kork, yılanları nasıl hamağından uzak tutacaksın dostum?
5: Onları uzak tutmak için elimden gelenleri yapacağım.
2: Çünkü ben de yılanları hamağımdan uzak tutmak istiyorum. Beni endişelendiren şey ağaçtan üzerime düşme ihtimalleri.
1: Biliyorum.
2: Çünkü yılanlar düşerler.
1: Üzerime bir yağmurluk örteceğim.
2: Öyle mi?
1: Umarım bu işe yarar.
5: Evet.
1: Bu kesinlikle şimdiye kadar içinde bulunduğum en stresli kamp. Lanet olsun. Bu da neydi?
5: Nasıl gidiyor Jeremy?
2: Şimdilik sorun yok.
6: Yılanlar kesinlikle bir endişe sebebi. Bilirsiniz, çok tehlikeliler ve gece bir ısırık olursa bu tamamen bir yıkıma dönüşebilir.

0: Lanet olsun, orada bir lanet yılan var. Aman tanrım.
1: Bir yılan daha.
0: Brian!
2: Lanet olsun.
3: Solumuzda yılanlar
1: var. Dostum, orada bir yılan var. Sol tarafında, olamaz.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.